Yüzdüm bugün, saçların dağıldı mı? Saatlerce oynadım durdum. Sabah ilk düşündüğüm dün, uykudan önce yine sen. Bugün yine rüyamda karşılaştık ani.

0: Reklam.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Radyo Spor.
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Radyo Spor. Reklam.
7: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Radyo Spor!
4: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Radyo Spor.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.

0: Reklam.
1: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
2: Kredi? Radyo Spor.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
5: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Reklam.
6: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
2: Radyo.

0: Reklam.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Opel Frontera elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
0: Radyo Spor. Reklam.
4: Radyo

0: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: Radyo Spor.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
0: Radyo Spor. Reklam.
5: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: Azar azar.
1: Şimdi dinleyeceğiniz program Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrar yayınıdır.
2: Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz efendim. Her hafta olduğu gibi Hakan Taşeren ben. Bu hafta bana Nejat Doğuşsezgin eşlik edecek. Hoş geldin sevgili Nejat Doğuşsezgin.
3: Hoş bulduk, herkese bir kez daha merhabalar.
2: Nasılsın öncelikle görüşmeyle?
3: İyiyim, seni sormalı.
2: Her gün görüşmüyormuşuz gibiydi ama burada görüşmek farklı. Yani seninle burada konuştuğumuz konuları biz dışarıda haber merkezinde falan çok konuşmuyoruz. Yani burası daha farklı oluyor bence. O yüzden de hani buradaki Nejat Doğuşsezgin ve Hakan Taşen ikilisiyle dünyadaki ikili farklı olabilir.
3: Oluyor, farklı. Bu konsepte uygun burada konular farklı olduğu için.
2: Ama gene de futbol konuşuyoruz, seninle spor konuşuyoruz. Birçok konuda konuşuyoruz ama buradaki format gibi biraz değil. Daha farklı. O yüzden de hazırız değil mi programa?
3: Hazırız.
2: Dünya Kupası gündemimiz var, zaten onunla başlayacağız. Bu arada sizde Esra Balkan'ıyla pazartesi günleri saat 10'da her hafta Dünya Kupası süresince de bir özel program yapacaksınız.
3: Evet. Yani Dünya Kupası'nın aslında doğaçlama başladı. İlk başta öyle bir plan yoktu. İlk olarak bizimkiler Avustralya'ya mağlup olunca onun üstüne denk geldi zaten. Cumartesi maç oynanmıştı. Pazartesi sabah da işte bir yandan yayında maçtan bahsederken acaba böyle bir şey mi yapsak dedik. O da bayağı bir program gibi oldu zaten. O gün özelinde niye devam ettirmiyoruz dedik. Devam ettirmeye karar verdik.
2: Güzel. Yine Dünya Kupası gündemi de önemli olacak tabii ki. Yarın yani cumartesi sabahında da maçımız da var. Paraguay ile oynanacak. Evet. İkinci grup ikinci maçı. Nilgün Hanım'dan bu arada bir mesaj geldi. O da buralarda mı acaba diye, dinliyor mu acaba diye merak ediyoruz. Ona da buradan selam olsun. İstanbul'a gönderdi kendisini ama kısa süreli olsun inşallah diyelim. Buradan ona da selam olsun bir mesaj gönderdi. Buralardaysa belki de buralarda her an her yerde olabilir Nilgün Hanım'da.
3: Evet. Yani burada değilse de yakınlaşmış olabilir.
2: Olabilir. Selam olsun ona da buradan. Yine programımız için de onun da ayrı bir desteği de var tabii ki. Ona da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz. Simay tarafıyla da yapıyoruz programımızı. Tekrar da yayınlanıyor zaten yine Radyo Spor'da da cumartesi günü de tekrar da yayınlanıyor. İzmir sınırlarındaymış şu an. Bizi dinliyormuş. Pekala orada o zaman selam olsun kendisine. Selamlar. Hoş gelmişler İzmir sınırlarına. O zaman herhalde bir hazırlıkları var onun da haftaya ama olsun. Buralarda yeğenine desteğe gelmişti olabilir. Evet, selam olsun. Tekrardan hoş gelmişler. Evet, Dünya Kupası gündemi dışında onu konuşuruz tabii ki. Yine taraftarların da görüşleri bizler için değerli. 0549 456 1110 numaralı WhatsApp hattımıza mesajlarını gönderebilir dinleyenlerimiz. Karşıyaka'da geçtiğimiz hafta başkan seçildikten sonra yönetim kurulu dağılımı yapıldı zaten. Bir Onur Güner de hala duruyor. Onur Güner de voleybol şube başkanı. Voleybolda da altyapıya yönelecekler. Onları da konuşuruz. Onun dışında işte Burantin Hoca da imzalandı. Artık bir yola girildi. Futbol öncelik verileceği de söylendi bu arada. Basketbolda Gözler Ahmet Hoca ile anlaşmada bakacağız neler olacak. Onun dışında Göztepe'de kamp programı belli oldu. Transfer çalışmaları devam ediyor. Altın Ordu ile ilgili gelişmeler var. 6 ayda bir başkan seçimi var. Sinan Kanlı'nın tekrardan önümüzdeki hafta yapılacak seçimde başkan seçilmesi bekleniyor. Ahmet Nurçebi ile görüşmeler devam ediyor. Onun dışında yine tabii ki voleybolda, basketbolda da gelişmeler var. Aras Spor'da iç transferde hareketlilik başladı. Zaten Mustafa Hoca ile de imza atılmıştı. Göztepe'den de transfer hamleleri gelmeye de devam ediyor voleybolda. Bunları da konuşacağız ama Dünya Kupası özeliyle, gündemiyle başlayalım. İlk bölümde onu konuşmuş olalım sevgili Nejat Doğuşsezgin. Sen de bayağı yakından takip ediyorsun zaten Amerika'da düzenlenen Dünya Şampiyonası 4 yılda bir düzenleniyor. O şeye girebildik mi? O heyecana girebildik mi? Dünya Kupası heyecanını ben sanki çok fazla daha hissedemedim.
3: Ya biraz saatle alakalı bence.
2: Evet.
3: Aynen. Yani normalde mesela şu an, normalde bir Avrupa ülkesinde olsaydı şu an biz bir maçı takip ediyor olacaktık. Genelde programı 13. 3'er saat arayla gidiyordu işte. 1'de, 4'te, 7'de ve 10'da oluyordu normalde. Bunun sabah versiyonu yaşanıyor. Hı hı. 10'da başlıyor işte. Sabah 6'ya kadar ya da 11'de başlayıp 7'ye kadar devam ediyor. Yani bir şekilde takip etmeye çalışıyorum. Ama yani çoğu insanımızın erken saatte yatıp erken saatte kalktığını düşünürsek o maçları takip etmesi biraz zor.
2: Bu arada meydanlarda geçtiğimiz haftaki o pazar günkü maç meydanlarda izlendi ama bu hafta YKS olduğu için, yüksek öğretim sınavları olduğu için o yüzden de hem valilik yasakladı hem de zaten İçişleri Bakanlığı da etkinlikleri iptal etti. O yüzden de yarın sabah, yani cumartesi sabah 6'da oynanacak Türkiye-Paraguay maçı için planlanan etkinlikler, maç yayınları iptal edildi. Evlerde toplanalım ama yine gürültü yapmamakta fayda var tabii ki. YKS'ye girecek bütün evlatlarımıza, kardeşlerimize de buradan başarılar dileklerimizi iletelim. Elimizden kornayı çekelim, kornadan elimizi çekelim. O yüzden de onlara da başarılar, onları da rahatsız etmemek gerekiyor. Onu da bir kez daha buradan bir trafik radyosu olarak da uyarmış olalım. Evet, yani ben kendi adıma söyleyeceğim. Yani tam giremedim havaya ama tabii ki yine Dünya Kupası'nın kendi ağırlığıyla birlikte bazı hani gelişmeler olabiliyor. İşte bazı oyuncuların ön plana çıktığı ya da ön plana çıkması beklenen futbolcuların ön plana çıkamadığı maçlar oynanıyor. İşte kendi hikayesini yazan takımlar, kendi hikayesini yazan yine futbolcular da var. Benim aklımda kalan şimdiye kadar Dünya Kupası'ndaki olay Yeşilburun Adası kaleci

0: gol atamadan işte berabere kalması gibi bir şey. Yani puan kaybetmesi grup aşamasında hiç beklenmeyen bir şeydi. O açıdan enteresan şeyler yaşanabiliyor. Dün mesela İsviçre-Bosna-Hersek maçında Manzambi parladı. Böyle şeyler göreceğiz daha. Görmeye de devam edeceğiz.
1: Hep böyle gözüküyor. Parlayan futbolcuları da konuştuk ya, yine parlayan ve parlayacak da futbolcularda mutlaka ki olacaktır. İşte hala bakıyorum 14 milyonu geçmemiş ama 5 milyon 14 milyona gelmesi bu da, takip ettiği sayılar da artıyor. O da tartışma konusu oldu bu arada. Ozil'in de neyse, o konuyla biz çok fazla ilgilenmiyoruz. Yani kendi hikayesini yazan takımlarda oluyor. Senin dikkatini en çok çeken ne oldu şimdiye kadar Dünya Kupası'nda?
0: Ya ilk maçlar, ilk round diyelim ya da işte ilk hafta maçları diyelim. İlk hafta maçları biraz daha kısırdı aslında. Skor anlamında da çok bir işte İngiltere Hırvatistan maçı çok gollü oldu.
1: Almanya maçı.
0: Almanya maçı gollü oldu ama Almanya'nın rakibiyle alakalı. Tabii.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Onun dışında sanki ikinci maçlarda biraz daha gol olacak gibi. Dün Kanada 6-0 Katar'ı yendi işte. Dün dedim ya sabah saatlerinde 6-0 yendi. İşte İsviçre maçı dakika 73'e kadar 0-0'dı. 74'ten itibaren 90'a kadar 4-1 bitti maç. O da çok enteresan. Yani 73 dakika herhangi bir gol çıkmayıp. Gol değil bu arada, pozisyon da yoktu maçta yani 73'e kadar. 74'ten sonra 4-1 oldu. Ya, gollü maçlar olacak gibi duruyor. Takımlar ilk maçlarda biraz daha emin olamadı. Hem kendi güçlerine hem rakiplerin gücünden emin olamayıp ikinci maçlarda biraz daha asılacaklardır ki bu bizim için de benzer bir durum var zaten. Hani puan kaybeden takımlar için kaçınılmaz ikinci maçlar. Ama mesela bizim gibi hiç beklenmeyen bir mağlubiyet alan takımlar da ekstra efor sarf etmek zorunda. Çünkü artık iki maçta kaybedersen çok zor. En iyi üçüncü olma ihtimalin de çok düşüyor çünkü çok fazla beraberlik oldu. O 1 puanda olan takımlar artık 4 puana gelirse, grup üçüncüleri 4
1: biz
0: puana yani gelirse.
1: Biz 3. olursak da 3 puanla ancak kapatmış
0: puanla
1: oluruz.
0: 3 puanla olursak yani Paraguay'a kaybettiğimiz anda zaten
1: bitiyor.
0: En iyi ihtimalimiz 3 puan oluyor. O yüzden biter yani turnuva. Zaten o mentaliteyle zaten biterim.
1: Amerika'yı nasıl buldun? Hani biz onları nasıl yenebilir
0: ya
1: miyiz?
0: Ya sanki
1: acaba?
0: Ev sahibi avantajını iyi kullandı.
1: Hı hı.
0: Paraguay çok beklemediği bir oyunla oynadı aslında. Yani ben bekliyordum da Paraguay beklemiyormuş yani o oyunu. Çok önde bastı.
1: 4 puan çıkarttı mı?
0: 4 puan. Kalan maçlardan mı?
1: Evet. Yani Paraguay galibiyeti, ABD beraberliği.
0: Bizim için. Biz 4 puan çıkartabiliriz evet.
1: Bizi
0: tersi.
1: Çıkartır mı?
0: Bizi kursa? Çıkartır. Ama işte o son 32 turunda iyi işler olmuyor o zaman. İspanya, Fransa
1: yolumuz
0: gibi.
1: Yolumuz değişiyor.
0: Yolumuz değişiyor ve İspanya, Fransa gibi hani büyük takımlarla karşılaşma ihtimali artıyor. O yüzden bizim en kötü ikinci olmamız lazım. Hala liderlik şansı var bu arada. Bu turnuvada diğer turnuvalardan farklı olarak bir şey değişti. Grup aşamasında ikili avaraja bakılıyor. Yani dolayısıyla siz bir takımı yendiğinizde eğer o takımla çekişiyorsanız direkt önündesiniz. Hiçbir şeyi kalmıyor yani. O yüzden şu an Avustralya ile çekişeceğiz mi? Amerika'nın yeneceğini tahmin ediyorum en azından. Bir şekilde. Onlar da garantilemek isteyecek.
1: 6-6-6 da olabilir yalnız.
0: Evet o da olabilir. Ama o şekilde bizim 6 olmamız lazım. Yani Paraguay değil de bizim olmamız lazım.
1: Tabii tabii.
0: Evet.
1: Biz de 6 olabiliriz. Avustralya'da 6 olabilir. 6-6-0.
0: 6-6-0
1: 6-6-6-0. Yani evet. Paraguay puan alamıyor. Biz işte Paraguay ve ABD yeniyoruz. ABD,
0: o zaman averaj devreye girer.
1: ABD
0: ikili averaj da ikili averaj üçlü averaj olacak o zaman. Orada işte biraz daha karmaşık hale gelecek.
1: ABD sanki Avustralya'yı yener değil mi? Doğru söylüyorum. Avustralya'da Paraguay'ı yenip 6-6-6 oluyor işte.
0: Evet 6-6 oluyor. İşte orada kimi yeneceğimiz çok önemli. Hani bu takımdan hangisi yeneceğiz ve attığımız gol de çok önemli. Şimdi biz Avustralya'ya 2-1 yenilseydik bizim için daha iyiydi açıkçası. En azından şimdi grup içerisinde ikili avaraja bakılıyor. Aralarında oynadıkları maçlara bakıyorlar ama bu en iyi üçüncülerde ona bakmıyorlar. Orada genel avaraja bakıyorlar ve o işte mesela bizim için kötü oldu. 2-0 kaybetmemiz. Ki daha fazla da olabilirdi bu arada yani. Bir iki kontratak daha bulsalar 3-4 de olabilirdi.
1: Ya umduğumuz gibi olmadı milli takımımız ama hani geçtiğimiz haftada konuştuk. Hiç belli olmuyor. Maç maçta değişebiliyor performansları takımlarımızın ama yani şunu ben daha öncesinde de söyledim. Yani çok fazla analiz edememişler.
0: Aslında çok basit

0: Neden?
1: Çok bence basit. Biraz herkes de zaten hani birçok spor yazarı da işte rakip takımın savunmasının boy yüksekliğinden herkes anlattı zaten, tek tek anlattı, ama buna yönelik bir çözümün olmaması
0: biraz ve hani over motivasyon mu acaba?
1: Şimdi maçtan önce anlarım belki, tamam hani onu çözememiş olabilirsin, ama çözenler vardı yani, sen teknik direktörsün nasıl çözemiyorsun diye sorarlar. Hadi onu geçtim. Maça başladın. Baktın ki durum böyle. Ona bir çözüm üret. O maç içerisinde o da yok.
0: O da yok.
1: O da olmadı. O yüzden de ben hani bu konuda biraz umutsuzluğa kapıldım.
0: Evet, yani ikinci maçta ne değişecek de bir anda her şey doğru gitmemiş.
1: Çok mükemmel oldu ikinci maçta. Üçüncü maçta ne olacağımız belli değil. Turu geçtik. 32'ye kaldık. Hadi 32 geçtik. 16'ya kaldık. Nasıl bir futbol oynayacağımızı ben kestiremiyorum yani.
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Rayın oturursa ilerler gibi geliyor bana ya.
1: Herkes şey diyor işte, yani büyük turnuvalar hep yenilgiyle başladık.
0: Benzer bir şey değil bence.
1: Bence de değil.
0: Kaybettiğimiz takımları ben hatırlıyorum hemen.
1: Brezilya.
0: Portekiz, Brezilya, İtalya, Portekiz.
1: Değil mi?
0: Kaybettiğimiz takımlar mı?
1: Benzer şeyler.
0: Gerçi bir önceki Avrupa Şampiyonası'na galibiyetle başladık. Gürcistan'ı yenmiştik 3-0.
1: 9'undan 8'ine.
0: Evet.
1: Yenilgiyle başlamışız.
0: Yani genelde evet. Yenilgiyle başlayıp bazılarında iyi gittiğimiz, ama çok kötü gittiğimiz de oldu. Yani gruptan çıkamadığımız, sonuncu olduğumuz da oldu. O işte İtalya'ya yenildiğimiz. Galiba 3-0 bitmişti o maç ama 10-0'da bitebilirdi, öyle bir İtalya maçıydı. Yani bilmiyorum, bu Avustralya diğer takımlar gibi değil. Çok basit bir oyun oynadılar. Kapançık oynadılar.
1: Futbol zaten basit bir oyun.
0: Yani kapançık oynadılar. Çok uzun stoperleri vardı. Bizim yapmamamız gereken tek şey yüksek oynamaktı. Biz de yüksek oynamayı tercih ettik. 1.98 adamların arasına 1.74'lük Kerem'i koyarak ona uzun top oynadık. Yani zaten buradan iyi bir şey çıkması sürpriz olurdu. Haksızlık da olurdu bu arada. Avustralya daha iyi çalışmış.
1: Evet.
0: O yüzden ya
1: taktiği öyle yani.
0: Futbolda hakkın neyse onu aldın yani. Orada ne bir hakemlik bir durum var, ne herhangi bir şanssızlık var. Bir belki Abdülkerim'in şutu direkten dönmez de gol olabilirdi, ama o da maçtaki tek zaten tehlikeli pozisyon diyebilirim. O da bir şuttu zaten, uzaktan bir şuttu yani. O yüzden işimiz Paraguay maçında daha zor olacak. Paraguay bu oyunu Avustralya'nın oynadığı oyunun aynısını oynayabilir.
1: İlk maçı unuttuk diyor Arif Bey. Avrupa'da top oynayan yıldızları sahada iyi oyunla görmek isterim. Hepimiz isteriz tabii bunu. Yani bütün oyuncularımız.
0: Bizden ziyade oyuncuların ilk maçı unutması. Yani ilk unutmak derken ders çıkarıp bu kötü sonucu unutmaları lazım.
1: Unutamamışlar. Gördün
0: açıklamalar yani. Sıkıntılı. Sanat, yani şu an bir şey bağıra bağıra geliyor bize doğru. Umarım öyle olmaz. Yani şu an görünen şey çok iyi değil. Yani, bu basın toplantıları, hocanın açıklamaları vesaire.
1: Hocanın açıklaması sonrasında federasyon başkanının açıklamaları,
0: hedef saptırmaya çalışmalar. Yani bunlara bence gerek yok. Dediğin gibi futbol basit bir oyun. Sahaya çıkın, 3 puan alın, zaten bitti.
1: Öyle yani, hiçbir tartışma gerek yok. Sahaya çıkacaksın, sahada unutturacaksın, konuşarak evet. Değil.
0: Sahada ve yani unutturman gerekiyor. Biz çoğu turnuvada bu tam tersiydi, ama bu turnuvada farklı bir şey de var. Bir önceki Avrupa Şampiyonası için de bunu söyleyebilirim. Biz milli takımından beklentilerimizle milli takımın gücü birbirini karşılamıyordu. Şu an bizim beklentilerimizle milli takımın gücü, yani yetenek seti bence birbirini karşılıyor.
1: Ama bu sefer
0: Real Madrid'in 10 numarası sende. Juventus'un 10 numarası sende. Ki Juventus'un en iyi oyuncusu, açık ara en iyi oyuncusu bu arada. Yani takımda satmaya kalksan en yüksek fiyata gidecek oyuncu Kenan.
1: İtalya şampiyonunun kaptanı
0: İtalya'nın şampiyonunun kaptanı sende. Aynı zamanda belki de o ligdeki en iyi orta saha oyuncusu. Yani Serie A'nın en iyi orta saha oyuncusu sende. Ve savunma hattın zaten kalburüstü oyuncular. Yani kötü oyuncular değiller. Bir kendini kanıtlamış oyuncular.
1: Performansları kötü olabilir tabii ki.
0: Yani bir maçlık veya bir süre olabilir, ama genel olarak baktığında yetenekli oyuncular. Kalecin çok iyi. Şampiyonlar Ligi'nde kanıtladı kendini yani. Lig için konuşmuyorum ama Liverpool maçında mesela Uğurcan kendini kanıtladı. Onun dışında ya say bitmez. Barış Alper'in fiziğini biliyoruz yani. Şampiyonlar Ligi'nde bile fiziği ağır geliyor diğer oyunculara oranla. Atıyorum Premier Lig oyuncusuna daha işte fizikli kalabiliyor.
1: Buna rağmen de işte Kerem'in oyunda kalıp mesela Barış Alper'in çıkartılması da
0: komple hata.
1: Çeker yani.
0: Şöyle söyleyeyim, maçta 5 değişiklikten 5'i de hatalıydı bence. Yani en azından giren doğru olsa çıkan yanlıştı. Girdiği yer yanlıştı. Geçtiği mevki yanlıştı. Sürekli zamanlaması yanlıştı. Bütün her şey yanlıştı işte. Yanlış olunca da o zaten kaçınılmaz oluyor kaybetmek.
2: Radyo Trafik, İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Taraftarın sesi olmaya devam ediyoruz efendim herkese. Yine merhabalar. Radyo Trafik İzmir'den Radyo Spor'da da cumartesi sabahında tekrarı yayınlanıyor bu programın. Taraftarın sesi oluyoruz. Tabii ki yine milli takımımızla başladık programın ilk bölümünde. Ege Bey'den bir mesaj var. Diyor ki, merhabalar, keyifli yayınlar. Keyif alıyoruz sizleri dinlerken. Ağzınıza yüreğinize sağlık demişler. Bu arada ben de Necat Bey'e katılıyorum. 5 değişikliğin 5'i de yanlıştı. Umarım aynı hatayı Paraguay'a karşı yapmaz Montella demiş. Gerçekten de yani kendisinin de performansını da yükseltmesi gerekiyor hocanın da. Yani sadece biz bakıyoruz futbolcuların performansını eleştiriyoruz ama hocanın da kendini de birazdan düzeltmesi gerekiyor bu maçta da. Yani onun da konsantre olması gerekiyor. Hocaların da konsantre olamadığı olabilir belki de.
0: Benim bu grupta ilk daha kura çekildiğinde üçüncülük adayım, hatta yani ikincilik adayım diyeyim. Amerika'nın bu kadar formda olacağını tahmin etmiyordum o zaman. Ev sahibi avantajı da var gerçi ama.
1: Paraguay.
0: Paraguay'dı. Ya ikinci ya üçüncü olabilecek. Ya kendimizi lider olarak görüyordum o ayrı konuda. Ya Türkiye 1, ABD ya da Paraguay 2 ya da 3, Avustralya'da 4 olur diye düşünüyordum. Şu anda Avustralya liderlik hayalleri kuruyor. Yanlışlıkla bir yine bizde oynadığı taktikle Amerika'ya bir şekilde 1 ya da 3 puan alabilirse bir şekilde liderlik hayali kuruyor. Paraguay maçı bizim için büyük sıkıntı. Çünkü beklentiler şaştı. Biz bu maça çok rahat çıkacaktık aslında. Paraguay Amerika'yı kaybetmiş olacaktı 0 puanla. Yani onlar stresli olan takım onlar olacaktı. Yine stresli evet. Yine eşit durumdayız. Ama onların içine gelen bir oyunla oynanacak oyun. Yani biz kazanmak için oynayacağız. Onlar yine savunmak için oynayacak. Bununla Güney Amerika'da onların yani oradaki Dünya Kupası elemelerinde, Güney Amerika elemelerinde bu taktikle Arjantin, Brezilya, işte Uruguay bu tarz takımları yenebilen bir takımdı. Zaten üçüncü bitirdi orayı da. Büyük sıkıntı bizim için.
1: Ya işte bunları da bizim düşündüğümüz gibi Montella'nın düşünmesi gerekiyor. Serhat Bey'in de bir görüşü var. Yine milli takımımızla alakalı onu bir dinleyelim.
3: İyi yayınlar Hakan Bey ve Necat Bey, kolay gelsin. Yarın malum Türkiye milli futbol takımımızın Paraguay'la Dünya Kupası'na tamam mı devam mı mücadelesi olabilecek bir mücadeleye çıkacak. Şöyle aslında bu maçtan 0 puan çeksek dahi, yani iki maçta 0 puan çeksek dahi son maçta grubu muhtemelen lider bitirecek olan Amerika'yı mağlup etmemiz durumunda en iyi üçüncü olarak gruptan çıkma ihtimalimiz bulunuyor. Ama bu da bir ihtimalden öteye geçmiyor tabii ki. Ek olarak sizlere şunu sormak istiyorum. İlk maçta Avustralya mücadelesinde santraforsuz bir formasyonla açıkçası 3. bölgede çok fazla verimli olamamıştık. Yarın sabahki mücadelede sizce santrafor olarak Kerem Aktürkoğlu doğru bir tercih midir? Ek olarak da santrafor olarak santrafor bölgesinde oynayabilecek oyuncularımız arasında kimi bir adım önde görüyorsunuz? Kolay gelsin.
1: Ya Avustralya'ya karşı Kerem'i oynatması hataydı. Burada da oynatmaması hata olabilir bence.
0: Evet. Ya işler değişir. İlk olarak Avustralya kadar yüksek bir takım değil Paraguay. Zaten bu sefer herhalde hava topuyla oynamayız diye tahmin ediyorum. Aynen. Çünkü işler biraz değişecek. Neden değişecek? Kenan dönüyor. Yani sol kanatta muhtemelen Kenan'ı göreceğiz. Arkasında da Ferdi. O ikisinin olması biraz sol kanattan gelen bütün topların ortaya dönmesini engeller gibi geliyor bana. Çünkü içe kat edebilen oyuncular o kadar yüksek top oynamaya da gerek kalmayacak gibi geliyor. Arda yine o santrafor arkasına geçerse biraz daha derinden topu alıp bir şekilde oyunu kurabilir gibi geliyor. Ya sanki bu maçta olması gereken kağıt üstünde aslında kazanmamız gerekiyor. Şöyle baktığımda yine kadrolara. Bu arada onlarda da çok tehlikeli oyuncular var. Yani yakından takip ettiğim bildiğim oyuncular var ama. Yani bir şekilde çok iyi oyuncular olduğu gibi çok kötü oyuncuları da var. Bizde o kadar kötü oyuncu yok mesela. Hani biz atıyorum işte savunmada sağ stoperin üstüne gidersek bir şekilde gol buluruz veya bir pozisyon üretiriz diyebiliriz.
1: Bizde kötü.
0: Onlarda öyle bir durum yok.
1: Bizde kötü yok. Şöyle var. Onun yerine niye bu alınmadı dediğimiz...
0: Tabii bizim bir de havuzumuz da geniş aynı zamanda. Evet. Ki bu havuz
1: ya bir şey haricinde, forvet haricinde. Ya bir forvet yok yani. Gerçekten yok bir forvet.
0: Ya uzun yıllar santrafor yetişip ya Burak Yılmaz bir de 38'in 40'ına kadar oynadı yani. Nasıl oluyor? Gerçekten Enes Ünal işte şanssızlık biraz da. Enes Ünal iyi geliyordu aslında.
1: Evet.
0: Ama işte o çapraz bağ sakatlığı vesairesi o bayağı problem oldu. Ya santrafor işini bir şekilde halleder. Ya önemli olan pozisyon üretebilmek. Orada santraforda gerçekten santrafor kimlikli bir oyuncunun oynayıp oynamaması değil. elindeki malzemeyle en doğru oyunu oynayabilmek. Biz Avustralya karşısında olabilecek en kötü senaryoda oynadık. Yani

0: Kerem santrafor değil, evet. Ama atıyorum 1.95 olmayan bir santraforumuz olsaydı, atıyorum 1.80'lik bir santraforumuz olsaydı yine bir şey yapamayacaktı.
1: Yıllardır böyle yani. Biz niye buna bir çözüm üretemedik? Eskiden mesela Aurelio'yu Türk yapıp onu yıllarca şeyde Libero bölgesinde oynattık mesela.
0: Belki bir santrafor.
1: Yani şimdiye kadar niye olmadı o acaba?
0: Evet, devşirebilir miydik acaba?
1: Devşirme olabilir.
0: Reyman Aizor. Muriç çok iyi aslında. Vedat Muriç çok iyiydi.
1: Ama işte o,
0: i̇şte o ta Rize zamanında falan.
1: Milli takımdaydı o. Kendi milli takımdaydı.
0: Yani Romulo. Romulo çok iyi olurdu. Göztepe'de bir süre daha oynasaydı belki. Romulo da olabilirdi.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Ben Ege Bey'in ismini söylemedim mi? Mesajımı okudunuz ama
0: ben duydum.
1: Vermediniz. Duydun değil mi?
0: Evet. Ege Bey duydum.
1: Herhalde orada bir araya bir şey girdi herhalde.
0: Frekanslar şey oldu.
1: Ege Bey dedim. Frekans karışmış olabilir orada. Peki ama dedim Ege Bey. Tabii ki sizin isminizi söylememde bir sakınca. Ben görmüyorum. İsmini vermek istemeyen seyirci de değilim demiş ama tamamdır. Ege Bey. Az önce o 5 değişikliğin 5'inde yanlış yaptı Montelli diyen.
0: Ege Bey'den gelmişti.
1: Ege Bey'den gelmişti o mesaj. Emre Bey'in de o mesajını muhtemelen şeyle ilgilidir. Ona şöyle bir şeye bakabilirsem sana zahmet programla ilgili olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hemen vereceğiz. Bu arada yine İzmir yollarına dair gelişmelere de baktığımızda da Ankara Caddesi'nde iki yönde biraz daha sıkıntılı bir sürecin yaşandığına dair bilgiyi de iletmiş olalım sizlerle, gönül muhabirlerimize ve dinleyenlerimize. Evet, yarın için yine milli takımımızın bir karşılaşması var. Paraguay ile oynanacak bir karşılaşma. Ona dair yine tabii görüşleriniz de önemli. Arif Bey de diyor ki milli takımımızın bu turnuvalara az katıldığı için başarı gelmediğini söylemiş. 24 yıl sonra diye eklemiş. 24 yıl sonra. Yani arada yalnız Avrupa Şampiyonası'ndaki başarılarımız da var. Yani bunu sadece o turnuva Dünya Kupası özelinde değil de Avrupa Şampiyonası özelinde de yine düşünmemiz gerekebilir. Ben ona katılmıyorum. Yani az katıldığımız için çok katılalım. Ama bir süreklilik de gelsin aynı zamanda tabii ki. Bunu da söylemek mümkün olacaktır. Bence o şekilde. Ben öyle düşünüyorum sevgili Arif Bey. Yani Avrupa Şampiyonları'ndaki o katılım larında çoktu. Sadece Dünya Kupası olarak da düşünmemek gerekir diye düşünüyorum. 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık ama arada Avrupa Şampiyonları da vardı diye düşünüyoruz. Emre Bey'in de mesajı var. Ona da bir kulak verelim. Buyursunlar Emre Bey.
3: Merhaba, iyi yayınlar. Herkese de güvenli sürüşler. Evet, söylediklerinizin çoğuna katılıyorum. Sadece ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu benim fikrim. Bana göre Dünya Kupası'na katılmadan önceki hazırlık maçlarımız tamamen yanlış. Yanlış. Takımlar Avustralya'ya benzer olduğunu belirttiği takımların hiçbir tanesi Avustralya'ya benzemedi ya da benzemiyordu. Bana göre hocanın da kafası biraz karışık. Öyle görünüyor. Avustralya'nın tek bir oyun stili vardı. Bunun için hazırlık maçı yapmamıza dahi gerek yoktu aslında ama bilemiyorum. Ben sadece bir hazırlık maçından sonra söylediği demece istinaden bu detayı aktardım. Ama oynadığımız takımlar yanlıştı bana göre. Söyleyeceklerim bunlar. Umarım Paraguay'ı yeneriz. Ama ben çok ümitli değilim çünkü herkes şu an farklı şeyler konuşuyor. Ne yazık ki futbol dışında her şeyi konuşuyoruz. Federasyon başkanımızın da bunlara girmemesi gerekiyordu yanlış zamanlama. Kimse kusura bakmasın.
1: Evet evet. Aynı şeyi zaten az önce de söyledik. Doğru. Yani hedef saptırma konusu oldu. İyi hazırlanamamışız turnuvaya.
0: Çok karnaval havasında gittik gibi oldu ya. Sanki Rio Karnavalı'na gidiyormuşuz gibi gittik. O biraz etkilemiş olabilir. Yani tam Dünya Kupası'nın 24 yıl sonra katılmak bir ülke için başarı ama biz yani Kuruçağ'da değiliz yani. Haiti'de değiliz. O kadar da değil yani. Tamam. Evet. 24 yıldır gidemiyor oluşumuz bizim hatamızdı. Kuruçağ'ın hatası değildi. Kuruçağ'ın bu yaptığı başarı. Ama öncekiler başarısızlık değildi. Biz başarısızlığı başarıya çevirdik. Ona aynı dozda sevinilmez. Olması gereken oldu zaten.
1: Ya sen az önce söyledin yani bizim beklentimizle ortaya çıkan tablo bir değildi. Bizim zaten hep öyleydi.
0: Eskiden yani. Öyleydi evet. Yani eskiden ben hatırlıyorum oynayan oyuncuları. O takımlardan zaten çok bir şey olmazdı gibi de geliyordu bir yandan. Ama bu takım hali hazırda zaten gitmeli. Çok ekstrem bir şeyler olmazsa zaten Dünya Kupası'na da gitmeli. gruptan da çıkmalı. Ya tek tek oyuncuların CV'sine baktığımızda bunu zaten görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu zamana kadar aldıkları sonuçları da görüyoruz. İşte Avrupa Şampiyonası'nda gayet iyi oynadık. Hollanda maçında şansımız biraz yanımızda olsaydı belki o maçı da yine yenecektik. Ama olmadı. Şimdi burada tek bir maça endeksli olması çok büyük sıkıntı oldu. Yani biz Avustralya maçında en azından keşke kaybetmeseydik. Yani keşke bir puan alsaydık. En azından bir puan alsaydık. Evet. O çok ekstra.
1: Artık olan oldu. Önümüzdeki maçlara bakacağız klişesinde söylemek gerekiyor. Paraguay'da mutlaka yanımız gerekiyor.
0: Hatta direkt önümüzdekine.
1: Direkt önümüzdekine. Bakmamız gerekiyor. Doğru. Şimdi Dünya Kupası özel programını pazartesi günü dinleyecek yine dinleyenlerimiz. Esra Balkan moderatörü.
0: Orada her şeyi öğrenmiş olacağız.
1: Nejat Oğuz Sezgin orada her şeyde yine maçta oynanmış olacak. Pazartesi sabahında konuşacaklar. Yine soru görüş gelirse tabii ki biz paylaşmaya devam ederiz. Milli takımımızla Dünya Kupası ile ilgili görüşe de paylaşırız. Şimdi diğer takımlarımıza da geçelim. Bu arada Emre Bey de kalmışken Emre Bey dün akşam şöyle bir şey söyledi. Ben de yarın konuşuruz demiştim. O da aklımdaydı. Emre Bey'in de mesajı da iyi oldu. Diyor ki kadın voleybol takımlarımızdan herhangi bir tanesi kombinesinin belki hediye edilebilir durumda olabilmesi iyi olur dedi biz tarafından. Bunu da buradan Nilgün Hanım dinliyorsa da hala bizler İzmir sınırına gelmişler. Ona seslenelim. Oraya bir çalışma yapabiliriz belki de.
0: Olabilir.
1: Araspor ya da Göztepe kombine hediyesi verebilir belki de dinleyenlerimize. Neden olmasın? Çünkü gerçekten de o voleybol heyecanını biz burada daha sıklıkla hissetmeye başlayacağız. Araspor'un zaten bir Avrupa macerası başlayacak. Onu da söylemiş olalım. Zaten Göztepe'de daha yine daha farklı bir kadroyla, daha güçlü bir kadroyla da yeni sezona girecek. Onu da biliyoruz. Zaten hocayı değiştirdi vesaire. Araspor'da hiç transferde yine gelişmeler var. Hazal Selin kaptan zaten başından beri takımdaydı. Onunla sözleşme uzatıldı. Olay'a yine sözleşme uzatıldı. Yola devam ediyoruz diye açıklama yapıldı dün. Aynı zamanda da yine Defne Başyolcu. Defne'yi de izliyor musun? Yine milli takımda şu anda VNL'de, Ankara'daki turnuvada da yine takımda.
0: Evet.
1: Bayağı desteği var Defne. 19 yaşında Defne Başyolcu. Geçtiğimiz sezon çift pasaportlu. Çift pasaport derken çift lisanslı oynadı. Hem Karşıyaka'da hem de Araspor'da oynadı. Bu sezonda Araspor'un da yine önemli silahlarından biri olacak gerçekten de. Az önce de yapılan bir açıklama vardı. Hemen onu da bulup söyleyeceğim. Bir yola devam hikayesi daha var. Evet. Yunan voleybolcu Anturi ile de yine devam ediliyor. Güçlü bir voleybolcuydu. Onunla da devam kararı alındığına dair az önce açıklamada yapıldı. Araspor ve Göztepe hakkındaki yorumlarını ve Emre Bey'in de ona dair görüşünü rica edeyim senden.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
0: Yani Emre Bey'e katılıyorum. Güzel olur evet gerçekten. Burada da haftalar, işte her hafta zaten konuşuyoruz, yer veriyoruz. Hem Göztepe'ye, hem kadın voleybola, hem tabii ki erkek voleybolu ve aynı zamanda basketbol takımlarımıza da İzmir özelinde yer veriyoruz. Yani iki takım olması iyi şu anda, hala en azından bir sürpriz yaşanmadı, ekstra bir durum olmadı. İki takım devam ediyoruz. Yine bakalım Göztepe bu sezon, geçtiğimiz sezonu çaylaklık, yeni lige alışma süreci bakalım nasıl atlatacak, onu da merakla bekliyoruz. Tabii takıma eklemeler de önemli olacak yeni sezon adına. Benzer durumlar. Alt ligden gelen takımlar bütün branşlarda zaten benzer zorluğu yaşıyorlar. Hem maddi olarak hem aynı zamanda psikolojik olarak da bir takım problemler olabiliyor. Daha uzak deplasmanlar olabiliyor ya da daha güçlü rakiplerle oynamak zorunda kalıyorsunuz. O hem mental olarak hem de aynı zamanda işte ekonomik güç, takıma katkı yapma ve bununla alakalı bir finansman sağlama açısından da önemli. Göztepe'nin de yine en az Araspor kadar başarılı olmasını tabii ki bekliyoruz.
1: Hüseyin Bey formatımıza uygun olarak hem trafikten bilgi vermiş hem de Dünya Kupası ile ilgili bir görüşü var.
0: Güzel.
1: Pınarbaşı ayrımındaki otobüsü göremedim fakat yoğunluk devam ediyordu. Bununla birlikte Pınarbaşı katılımında iki tane tır ve bir tane tamir aracı var. Emniyet şeridine vermişler.
0: Nerede geldik?
1: Dünya Kupası ile ilgili ise benim şahsi görüşüm Dünya Kupaları Avrupa'da yapılmalı. Futbol Avrupa'da oynanıyor. Dünya Kupası Avrupa Şampiyonası gibi Avrupa kıtasında oynanmalı. İyi yayınlar dilerim. Sevgi ve saygılarımı sunarım diye bir mesajı var Hüseyin Bey.
0: Olmadı Dünya Kupası olmaz ama.
1: Dünya Kupası olmaz. Geçtiğimiz hafta hangi gönüllü muhabirimiz yazmıştı onu? Belki
0: 2 Avrupa 1 Güney Amerika.
1: 3 Avrupa 1 Güney Amerika diye anlaşıldı diye. Hani format oluştururken öyle anlaşılmıştı ama yani ben Dünya Kupası'nın o zaman heyecanlı olmayacağını düşünüyorum. Yani Avrupa'da sadece Avrupa'da yapılırsa.
0: Tabii öyle oynanmaz bence de.
1: Bence de öyle oynanmaz.
0: Benimsemez diğer kıtalarda.
1: Ben şeye biraz karşıyım yani dağıtıma yani işte Amerika, Meksika.
0: Yakın coğrafya sözde de Amerika'nın boyutu Avrupa'nın yarısı kadar zaten. Hani çok da çok da yakın değil. Hava sıcaklığı bile değişiyor yani.
1: Amerika'nın eyaletleri arasındaki zaten evet. Hani ülke şey mesela şey yapsan nasıl diyelim işte Romanya, Makedonya, Belarus yapsam mesela birbirine atıyorum yakın. Yani birbirine yani, yakın
0: olabilir.
1: Yani.
0: Ya da Türkiye, Yunanistan işte atıyorum Bulgaristan.
1: Yok Türkiye tek yapsın.
0: Hayır yani olsa ortak olsa atıyorum. Bu şekilde olabilir.
1: Türkiye
0: yakın olur.
1: Tek yapsın.
0: Bizim yeterli stadımız var mı Dünya Kupası yapmak için? Var gibi değil mi?
1: Var.
0: Onlar yapılan atılımla gerçekten çok stadımız var.
1: Yani şu anda düşünelim. Yani
0: ama her... işte o stadların olduğu şehirler
1: az. İzmir yok. Ya gerçi Göztepe stadı. Hani onun da biraz kapasitesi.
0: Kapasiteyle ilgili problem olabilir.
1: Problem olur bence. Bir İzmir yok herhalde.
0: Büyük stat lazım İzmir'e bir tane.
1: Atatürk stadı gibi. Atatürk stadyumunun zaten yerinde yıkılıp tekrardan yeniden yapılması elzem zaten.
0: Olimpiyat stadı değil. Normal stat.
1: Tabii.
0: Olimpiyat değil.
1: Ha, etrafına da gene şeyleri yap yani. O atletizm pistlerini falan yap yani.
0: Ama
1: o.
0: Olimpiyat şeyli yapma. Bazlı yapma. Çünkü sonra kullanılmıyor.
1: Olimpiyat stadı
0: Formula
1: gibi.
0: Formula 1 pisti gibi oluyor sonra.
1: Doğru.
0: İşte o 20 yıl boş duruyor sonra şimdi daha yeni gelmeye başladı. Olimpiyat statları sıkıntı. Bir de olimpiyat o kadar sık gelebilecek bir şey değil. Yani futbol sürekli hani Şampiyonlar Ligi organizasyonu olur, UEFA olur, Konferans Ligi olur, işte Avrupa Şampiyonaları vesaire olur. Bir şekilde gelir ama olimpiyat tek yani sonuçta.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Taraftarın Sesi olmaya devam ediyoruz. Ben Hakan Taşlar'ın herkese güvenli sürüşten dileklerimizi Dünya Kupası'nı konuşmaya da yine devam ediyoruz tabii ki. Yine diğer takımlarımızla konuşacağız. Bu arada Arif Bey de Nejat Bey tercüman oldu. Karnavala gider gibi gittik demişler. Evet. Pekala. Program bittikten sonra da Muradiye'ye doğru yola çıkacaklarının detayını vermişler bizlere. Serhat Bey'in bir mesajı var. Tekrar onu bir dinleyelim.
4: Dünya Kupası'nda şu anda Lionel Messi'nin 3 golü, Mbappe'nin 2 golü, Cristiano Ronaldo'nun ise 0 golü var. Sizce Dünya Kupası'nda gol kralı olma adayı kimdir? Yani kim gol kralı olur? İyi yayınlar diyorum, kolay gelsin.
1: Şu ana kadar öne çıkanlar zaten bunlar. Messi'nin 3 golü. Şeyde de futbol sizin oynadığınız o şeyde de bayağı ön plana çıkan bir
0: evet fantezi
1: arkadaşı oldu kendisi.
0: Fantezi futbolda bu hafta da Jonathan David üzdü beni. Patrick Schick'le arasında kalmıştım. Hiç.
1: Kim olur gol kralı?
0: Yani finale kadar ilerleyecek ya da en kötü yarı finale kadar ilerleyecek takımlar arasından biri olur diye tahmin ediyorum illaki. Ya Messi ya da Mbappe olacak herhalde. Ya Harry Kane olabilir. Değiştirdim. Tek aday Harry Kane olarak ya, devam edebiliriz.
1: Japonya teknik direktörünün
0: çok güzel ya.
1: Değil mi?
0: Tepkileri çok falan çok güzel. Japonya da çok iyi, Kore de çok iyi.
1: Şey Kane'le de bir fotoğraf çektirmiş kendisi böyle.
0: Japonya milli takımı sevimli, sempatik, formaları falan da güzel.
1: Tabii ki Harry Kane diyorlar Emre Beyler de. Bu arada yine Göztepe'nin aldığı tüm oyuncular çok iyi demiş. Voleybolla alakalı galiba. Defne 2 sene kesin transfer olur başyolcu ile ilgili söylüyor Antuli. Bayağı takip ediyormuş Emre Bey. Geçen sene neredeydi acaba? Antuli çok iyi. O da seneye kesin transfer olur demiş. Olaya da öyle. Araspor'la alakalı söylüyor. Göztepe'nin voleybol takımının bu sene 8 ila ilk 10'a gireceğini düşünüyor. 8 ila 10 olur demişler. Geçen dönem iki takımında ayrı ayrı minimum 4 maçını izledim. Bir tane maçını tamamlayamadık. Beşiktaş maçı demişler ki zaten orada olaylıydı galiba. Bu arada Göztepe'nin futbol kombinleri genel satışa açıldı. Geçtiğimiz hafta açılmıştı ve pahalılıktan şikayet ediliyordu. Merşişko da ondan şikayet etmişti. Gürsel Aksal Stadyumu zaten demek en az 40 bin olması gerektiği için de o da Dünya Kupası için de yeterli bir stadımız olmuyor. Göztepe'nin yeni aldığı santrafor hakkında ne düşünüyorsunuz diye Serhat Bey'den bir soru var.
0: Yani çok izlemedik. Bristol City Championship'ten geliyor. Genç bir oyuncu. Genelde İngiltere'den gelen oyuncular hani belli bir standartın üzerinde oluyor. Ama tamamen uyum işi. Bazen şans. Bazen atlaması gereken bir basamak oluyor oyuncunun. bu takım da atlayamıyor, başka bir takım da atlıyor ya da hiç atlayamıyor.
1: Armstrong'dan bahsediyoruz.
0: Evet. Ya da hiç atlayamıyor mesela, o onlara da

0: ait olduk. Bilmiyorum, o yüzden şu anda çok kapalı kutu. Ya şöyle bir 3-4 maç gördükten sonra ancak belki hazırlık maçlarıyla birlikte bir şey diyebiliriz.
1: Heineke'nin aday olduğuna dair bilgiler var. Zaten Armstrong'la 4 artı 1 sözleşme imzalandı. Heineke'de de büyük aşama kaydedildi mesajları var. Jefferson'un da takımdan ayrılması zaten bence de iyi olacaktır.
0: Olmadı işte mesela, olmayanlardan biri, o basamağı atlayamayan oyunculardan biri.
1: Jefferson gidiyor. Liz gitti zaten, bir kaleci arayışında da bulunuyor Göztepe.
0: Umarız iyi bir isim bulabilirler. Betolis iyi gidiyordu aslında.
1: Umarız iyi olur. Burantin Hoca ile Karşıyaka devam kararı aldı ve geçtiğimiz hafta yapılan seçimden sonra genç bir başkan geldi. Takım başına görev dağılımı yapıldı. Onu bir kez daha paylaşalım ve Burantin Hoca ile de ilk adım atılmış oldu. Artık bundan sonrası için de transferlere yönelilecek. Zaten hocanın kalmasını bekliyordu bazı futbolcular da. Bazı futbolcuların da kalması bekleniyor. Bu arada altyapıya dönüyor. Karşıyaka voleybolda geçtiğimiz senede playofflarda elenmişti. Sultanlar Ligi'ne çıkmadı ama önümüzdeki sezon biraz daha altyapıya yönelecek. Bunun sebebinin de futbol takımına ağırlık verileceğine dair bir açıklama yapıldı.
0: İnşallah olumsuz yansımaz diğer branşlara.
1: Karşıyaka voleyboldan. Basketbolla ilgili tasarrufları ne olacak, ona dair bir açıklama şu ana kadar gelmedi. Bir sponsor arayışı olduğunu biliyoruz zaten. Bir sponsor olması da mutlaka elzem olacaktır. Geçtiğimiz sene neler yaşandığını, son saniyede kaldı ligde. Son salisede evet. Kaldı ligde. Ahmet Hoca'nın geleceği belirsiz. Ahmet Hoca'ya yine bazı takımlardan, hatta yurt dışından teklifler geldiği konuşuluyor. Katar ve Kuveyt'e gitmesi durumu söz konusu. Yani görüşmeler bu arada sürecektir. Burantin Hoca ilk amaçtı galiba. Burantin Hoca ile sözleşme imzalandı ki çok sayıda teklif vardı Burantin Hoca. İkincilikten de teklifler evet. Vardı. Hatta yani Karşıyaka'yı belki hani daha fazla ücretle gidebilecekken de Çorlu'ydu galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Çorlu'dan çok ciddi bir teklif geldi. Ben Karşıyaka ile görüşmeden bunu kabul etmeyeceğim dedi. Karşıyaka ile görüştü. Çok da şart koşmadan da hemen sözleşme imzaladı. Ama tabii ki biraz daha böyle yarışmacı bir takımın olması da gerektiğini söyledi yönetime benim bildiğim kadarıyla. Aynı şekilde Ahmet Kandemir hocamız da, o da diyor ki hani iddialı bir takım kuracaksanız ben de kalacağım diyor.
0: Yani inşallah hem hocanın dediği gibi olur hem de Karşıyaka başarılı olur. Zaten Karşıyaka taraftar da bunu istiyor. Daha yarışmacı bir takım olmasını istiyor bence. Hoca da şu anda fikirler aynı düzlemde ilerliyor.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinliyorsunuz.
1: Evet, 6 ayda yani geçtiğimiz hafta yapılması plan yayda yapılması planlanan seçim yapılmamıştı. Şimdi bu hafta zaten hani çoğunluk sağlanması da beklenmiyor da haftaya bir seçimin olması bekleniyor. Sinan Kanlı Başkan'ın da devam etmesine dair görüşler ağırlık kazandı zaten. Hani o da zaten başkan olacak ve onun da seçilmesi bekleniyor. 6 ayda da yine takımda ne olacak? Mehmet Hoca kalacak mı? Hangi futbolcular kalacak? Tecrübe çok tecrübeli futbolcular var. Yani 35 yaşın üzerinde çok futbolcu var. Zaten bir de onun da kuralları var geçtiğimiz seneden gelen.
0: Yaş ortalaması yüksek.
1: Çok yüksek. Yani şimdiden başkanın belli olup, hocanın belli olup çalışmalar başlanması gerekiyordu çoktan.
0: Evet. Hiç, yani en azından genç yetenek, birkaç tane genç yetenek bulunsa, ki zaten bence genç yetenek alt ligler için biraz daha olabilitesi yüksek gibi geliyor. Futbolcular arasındaki kalite farkının çok da uçurum olmadığını düşünüyorum. Yani tecrübeli oyuncu kullanmak evet bir noktaya kadar mantıklı ama o kadar da değil yani. Takımın yaş ortalamasını 30-32'lere falan getirmek mantıklı gelmiyor. O yüzden genç oyunculara yönelilmesi lazım. Öyle duruyor yani.
1: Evet, şimdi Karşıyaka ile ilgili de bir görüş de var. Onu da hemen söyleyeyim. Hocanın, Burantin Hoca'nın devam etmesi muhteşem ancak özellikle kulüp maddi olarak bu haldeyken beklentileri iyi ayarlamak zorundayız. Balıkesir, Emre Gemici, Akın Akman, Ali Sinan gibi isimlerle hücum hattını güçlendirdi. Karşıyaka'nın bütçesinin de bütçesinden de iki kat fazla olacağı da söyleniyor. Favorinin de Balıkesir olduğu da, yani şu an için en azından şimdiye kadarki transferlere baktığımızda da o da görülüyor. Yani sadece tabii ki hocayla devam etmek değil de biraz daha takımı da iyi kurmak önemli olacaktır tabii Karşıyaka'da.
0: Evet. Ya kesinlikle olmaz.

0: Yani hep işin ucuna kadar gelip bir şekilde başaramamak. Bir iki basamakla işte ya playoff'ta avantaj elde edememek ya da direkt çıkamamak gibi şeyler yaşadı karşılıklı iki sezondur. İnşallah bu sefer direkt liderliği alıp hiç o playoff potasına bakmadan üst lige adını yazdırır.
1: Antalya'dan sonra az önce yine Kalandadze'de açıklandı. Araspor'da hikayemiz devam ediyor diye Kalandadze ile de hikayemiz devam ediyor açıklamasını sosyal medya hesaplarından Araspor'da yaptı. Başarılı yabancılarla ki yani Avrupa'ya getiren yabancılar zaten
0: Evet.
1: bunlar. Onlarla yola devam. Mustafa Spoca'yla ve teknik heyetin çoğuyla devam edilmişti. Bu arada sahasında Emre Bey de yazmıştı. Onu da takip ediyor demek ki.
0: Eski takipçi.
1: Kalandadze ile de yola devam kararı alındığına dair Araspor'dan da. Ya ben bu voleybol konusunda biraz daha heyecanlanmaya başladım ben. İzmir voleybolu anlamında da genel voleybol maçları anlamında da ben oturup yani tam böyle mesaimin bitmesi ve hani yolda olduğum zamana denk geliyor şimdiki maçlar ama eve
0: Evet.
1: gidip hani yani yeni sistemler biliyorsun yani geriye alma şeyleri var. Ben geriye alıp izliyorum maçları. Voleybolda. Yani bunu mesela futbolda ya da basketbolda yapmayabilirim ama voleybolda yapıyorum bunu.
0: Enteresan. Voleybol seni ekstra çekmiş.
1: Evet.
0: Mesela beni de çok çekmiyor. Hatta şaşırırlar yani. Neden bu kadar hani oynaması da bu arada. Muhtemelen oynayamadığım oyuna karşı bir diğerlerine göre bir tık daha önyargılı olabilirim. Tabii ki milli takım maçlarını düzenli olarak takip ediyorum ki zaten herkesin takip etmesi lazım bence. Ama branş olarak bakarsak herhalde basketbolla futbol kadar öne koymam. Hatta tenis bile bir ara yani yıllarca takip ettim diyebilirim. Özellikle Federer Nadal döneminde tenis de benim için çok önemliydi.
1: Yani eski heyecanlar belki olmuyor ama yani en azından da bir takip de ediyorum yani hani Formula 1'i mesela eskisi kadar fanatik olarak takip etmiyorum eskiden.
0: O da mesela bir ara yer
1: Çok
0: ona da mesela.
1: fanatiktim.
0: Bir de şey oluyor. Bir branşta bir sporcu branşın ne olduğundan bağımsız senin dikkatini çekiyor. O sporcu sayesinde o branşı takip etmeye başlıyorsun. Mesela Vargas bunu yarattı bence voleybolda ya da bir ara Ebrar da yarattı mesela.
1: Evet.
0: O çok yani sivrildi bir anda
1: Mete
0: milli
1: Gazoz
0: takımda.
1: mesela değil mi?
0: Mesela yani normalde okçuluk falan izlemiyordum ben ama Mete Gazoz'u görünce abi bir bakayım oluyorum.
1: Heyecanlı da oluyor ya.
0: Heyecan,
1: Ben
0: heyecanlandırıyor evet.
1: takip ediyorum yani okçuluk turnuvalarının
0: Ya
1: dünya
0: zaten bir insanın
1: şampiyonası
0: bütün
1: falan.
0: branşları aynı anda takip etme ihtimali yok.
1: Tabii
0: Öyle bir
1: canım.
0: hayat yok ya zaten. Hani televizyona bağlı yaşıyor olmamız lazım.
1: Varsa hani bu şey gibi hani akşam bir şey yok Eurosport
0: Denk
1: açayım da
0: gelmen
1: bir
0: lazım.
1: şey açayım
0: Evet, denk
1: dinleyeyim
0: gelmen
1: gibi.
0: lazım.
1: Snooker izleyeyim gibi
0: Evet,
1: mesela. Denk gelince
0: denk gelmen lazım.
1: izlenir ya. Ben Curry de denk gelince de izliyorum yani.
0: Tabii orada da mesela. Gerçi onda bir şey tam çözemiyorum hani şu anda neden öyle yaptılar falan. Onu henüz tam kurallarıyla birlikte oturtamadım ama bu olabiliyor. Bir sporcu bir branşı gerçekten sevdirebiliyor. Önemli. Yani önemli olan burada ne oldu?
1: Emre Bey de yazmış da ben de geçtiğimiz günlerde aynı şeyi düşündüm. Hikayemiz devam ediyor diye yardımcı antrenörlerden Emre Karagöz var. İsim soy isim tutuyor da Emre Bey. O yüzden biliyor musun diyor koçumuzun adını, yardımcı koçumuzun adını diye sormuş da biliyorum. Sizin isim soy isimle aynı hikayeler onlarla da devam ediyor diye açıklamada yapılmıştı.
0: Emre Bey'le isim soy isim aynı. Enteresan gerçekten. Enteresan denk gelmiş. Acaba Emre Bey olabilir mi diyecektim ama.
1: Yok. De Araspor maçlarını bu sene çok değil de geçtiğimiz önceki sene ben bayağı yine takip etmiştim. Hatta ben gidemediğim zaman evdeysem de eğer şey yapıyorum yani Türkiye Voleybol Federasyonu YouTube kanalında
0: Maçları
1: o
0: veriyor.
1: maçları veriyor. Oradan takip ediyorum. İzliyorum gerçekten onları da. İşte
0: Şu maçları
1: Feder
0: veriyor dediğin YouTube'da bir şey soracaktım. Güzel bir yani TRT'nin yaptığı bir şey YouTube kanalıyla alakalı. Gördüm son zamanlarda bilmiyorum ama maçların özetlerini koyarken Dünya Kupası'nda skorlarını yazmıyorlar. Başlığa.
1: Ya sana şöyle bir şey söyleyeyim. Eskiden
0: Hoşuma gitti ben o yüzden söyledim. Yani zaten maçların çoğu gece saatlerinde, sabah erken saatlerde birçok insan özet izlemek zorunda kalıyor. O maçı takip edemiyor canlı canlı. Ama mesela ertesi gün sabah uyandın, skoru hiçbir şekilde öğrenmedin. Gelip biri sana özellikle söylemediyse bir anda açıp oradan maçın skorunu da görmeden, kaç kaç bittiğini bilmeden o özeti izleyebiliyorsun. Bu mesela önemli. Bunun bir benzerini yine Esport'ta da NBA maçları için yapıyorlar aynı zamanda.
1: Eskiden, şimdi de olan bir kanal. Zaten hani eskiden Şampiyonlar Ligi deyince hangi kanal geliyor aklına?
0: Star.
1: Star. Şampiyonlar Ligi'nde bir maç verirdi. Hani bizim takımımızın da maçı olsun. Hı hı. Ama diğer skorları asla geçirmezlerdi. O zaman ne internet var, ne teletekse işleniyor o zamanlar.
0: Gözükmüyor yani.
1: Gözükmüyor hiçbir yerde. Ve o maç bitiyor. İşte 21.45 o zamanlar başlıyor. Hı hı. İşte 23.30'da maç bitiyor.
0: Tekrarı var.
1: Sonra onun işte yorumları vesaire 12'yi buluyor. Ya diğer maçları çok merak ediyorsun. Aynı gruptaki maçın bile hani skoru söylenmiyor. Sonrasında bir program başlıyor. Özetler veriliyor. Ve o özetlerin sonuna kadar da son maça kadar da o son maçın da skorunu bilmiyorsun. Yani böyle bir
0: çok
1: sistem vardı.
0: Güzelmiş.
1: Oturup mecburen ben gözümden uyku akıyor. Sabah okula gideceğim ama oturup onu mecburen bekliyordum yani. Hani hiç
0: ne olacak maç diye.
1: İnternet yok. Gerçekten yok yani. Hani zaten
0: cep telefonu zaten hak etti.
1: 2000'lerden önce.
0: Evet.
1: Cep telefonu zaten yok. Teletekse bakardık.
0: Onu, o da Süper Lig
1: sen
0: için.
1: Onu hiç bilmezdin.
0: Yok yok biliyorum.
1: Biliyor
0: biliyorum,
1: musun Teletek? Süper Lig'den zaten evet onu bakardık diğer skorlara vesaire. Oraya işlenmezdi. Onlar da herhalde Star'dan alıyorlar.
0: Evet evet muhtemelen.
1: Öyle işliyorlardı vesaire. Yani sonuna kadar öyle gecenin 1-2'sine kadar da zorla bekledim hatırlıyorum.
0: Ama güzel fikir sanırım. Yani özetin altında maçın skoru yazması kime ne avantaj sağlıyor? Kimseye bir avantaj
1: sağlıyor.
0: Ya
1: şimdi hani şu anda zaten her bildirim geliyor sanırım cep telefonundan.
0: Evet, geliyor yani. Ama bütün... mesela bu sabah saatinde olması biraz bunun için ki NBA'de öyleydi zaten. Hani avantaj sağlayabilir. Çünkü ilk iş telefon açıp skora bakmazsan eğer bir şekilde ilk o videoyu açabilirsen o zaman maçın skorunu bilmeden özetle izleyebilirsin.
1: Hüseyin Bey de demiş ki denk gelince değil de demiş bizim favori sporumuz zaten snooker demiş lütfen ama diyor.
0: Aslında ben orada şey diyecektim bazı snooker'ı çok seviyor diyecektim de demedim. Ya tabii ki.
1: Doğru.
0: Snooker yani, bu arada gerçekten Türkiye'de çok seviliyor.
1: Ben kendi adıma söyledim.
0: Çok
1: ben bunu kendi adıma söyledim. Yani o şey değil ama hani bizde snooker oynanmıyor mesela. 3 bantı izlemez.
0: Snooker zaten British yani Britanya oyunu aslında ama dünyaya yayıldı işte.
1: 3 bantı izlemez.
0: Yok.
1: İnsanlar kendi yayını da yok onun çok fazla.
0: Keyifli olanı snooker ama ya.
1: Ama oturup snooker izleniyor. İşte favorisi de Rooney'miş.
0: Rooney evet olabilir.
1: Hüseyin Bey. Özür dilerim Hüseyin Bey. Evet sizin favori sporunuz ben denk gelince dediğim için. Evet biraz sizi kırmış olabilirim ama.
0: Bu arada uzun maçlar da oluyor snooker'da. Yani günlerce süren
1: evet.
0: Turnuvalarda.
1: Yani onu bir de anladıktan sonra hani kafada oturttuktan sonra kuralları vesaire evet. Daha heyecanlı, keyifli geliyor.
0: Ya biraz sabırlı olmak lazım. Sabırsız bir insan izleyemez bence.
1: Senin şey vardı ya hani izlerken çekindiğin sporları konuştuk iki hafta
0: evet,
1: önce.
0: Ekstra.
1: Haftaya da şey konuşalım. Sıkıldığımız.
0: İzlerken sıkıldığımız.
1: Ya bu nedir ya? Bu spor mudur? Hani böyle.
0: Ya öyle demem ama mesela ben bisiklet turlarını izlerken de sıkılıyorum. Çünkü bir yerden sonra bana böyle rutin bir şey izliyormuşum hissiyatı yaratıyor.
1: Ankara turu en son Ankara yapıldı ya. Sürekli aynı yerde dolanmaları hiç hoşuma gitmedi. Sadece Ankara olduğu için izledim.
0: Evet sanki böyle çalışan bir çamaşır makinesine bakıyormuş hissiyatı almaya başlıyorum bir yerden sonra. Yani Formula 1'de de oldukları yerde dönüp duruyorlar diyebilirler. Ama Formula 1'de öyle olmuyor
1: eskiden
0: işte.
1: Eskiden çok böyle hani geçmeli vesaire şimdi kurallardan dolayı
0: tabii
1: çok şey oldu.
0: Tabii kurallar biraz onu da yine rutine bağladı ama normalde öyle değildi. Formula'da neler olmuyordu ki yani neler olmuyordu ki.
1: Evet belki konuşamadığımız şeyler de oldu ama taraftarın sesinden biz zevk aldık sizlerle birlikte olmaktan. Çok teşekkürler herkese. Taraftarın sesi sona erdi. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.
0: Görüşürüz.
1: Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Radyo Trafik İzmir'in hazırladığı Taraftarın Sesi programının tekrarını dinlediniz. Radyo Spor. Reklam. Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz. Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da. Umran Oto Ekspertiz. Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur. Radyo Spor.

0: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
1: Radyo Spor.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
3: Evet, Dünya Kupası'nda bir günü daha geride bıraktık. Dün çok dikkat çeken mücadeleler oynandı. F grubundaki ilk maçta Hollanda karşı Houston'da karşı karşıya geldiği İsveç'i 5-1'lik net bir skorla mağlup ederek 4 puana ulaştı ve gruptan çıkma anlamında büyük bir adım attı. Devam edelim, aynı grupta sabah karşı oynanan mücadelede Tunus ve Japonya karşı karşıya geldi. Tunus bir teknik direktör değişikliğine gitmişti ilk maçın akabinde. Takımın başına daha önce Zambiya ve Fil Dişi Sahilleri milli takımıyla Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Harver Önard'ı getiren Tunus, dün Japonya karşısında sahadan 4-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Oluşan son tabloda Japonya ve Hollanda grupta 4'er puanla 2. sırada yer alırken İsveç 3, Tunus'ta 0 puanla mücadelesini sürdürdü. Tunus için gruptan çıkma şansı tamamen ortadan kalkmış oldu. Devam edelim bir diğer grupta. Yine güzel bir mücadele vardı. Almanya E grubunda Fil Dişi Sahili ile karşı karşıya geldi. İlk maçta Kurasao karşısında 7-1'lik bir galibiyet alan Almanya mücadeleden son dakikalarda Deniz Undav'ın bulduğu golle 2-1 galip ayrıldı. Öte yandan grubun bir diğer maçında Ekvador ve Curaçao karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

0: TÜRKNET Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo, radyo, radyo, radyo Spor.
1: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam başlıyor.
3: Günaydınlar kıymetli Radyo Spor takipçileri, 6. Adam'a hoş geldiniz. Sizlerle birlikte her pazar olduğu gibi Radyo Spor'da hafta sonunun son gününü birlikte açıyoruz. Herkese mutlu pazarlar. Evet, bugün üniversite sınavının ikinci oturumu var. Genç kardeşlerimiz AYT'ye, güncel adayla AYT bildiğim kadarıyla AYT'ye bugün katılacak. Buradan bütün velilere, Radyo Spor dinleyen bütün velilere ve bütün genç kardeşlerimize başarılar diliyorum. Ümit ediyorum gönüllerince sonuçlar alırlar, istedikleri yere yerleşirler.

0: bir stresli bir gündür. Sınavda başladı bildiğim kadarıyla. Saat 10'da başlıyordu galiba. Doğru mu biliyorum? Buradan sevgili Görkem Tezer'e de bir yoklama yapalım. Onu çeyrek geçe de olabilir dedi. Burada başlamak üzere en kötü ihtimalle sınav. Hepsine başarılar diliyorum. Ümit ediyorum. İstedikleri yerlere yerleşirler. Her şey gönüllerince olur. Buradan sabreden, çocuklarının gelişimini gözlemleyen, buna destek olan bütün velilere de tekrardan iyi bir temende bulunalım. Ümit ediyorum sonuç ailenizin gönlünce olur diyelim. Ve başlayalım. Evet, 6. adam artık yaz aylarında. Bilmiyorum önümüzdeki sezon böyle devam eder mi? Basketbol gündemi de azaldığı için Perşembe, Cuma ve Cumartesi, basketbol, pazar günleri ise futbol olarak devam edeceğiz 6. adama. Tabii şöyle bir konsept geliştirdik bunun için. Futbol ama gündem konuşmayacağız. Aktüel bir program yapacağız. Genel itibariyle zamansız futbol sohbetleri herkesi içine alacak. Geçmişe de çoğu zaman gideceğimiz futbol sohbetlerimiz olacak. Bugün bir ilk 11 seçeceğiz. Ama tamamen sizlerin katılımı ve görüşlerini de göz önünde bulundurarak. Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'i. Ben şahsım adına söyleyeyim. Araştırma, izleme, okuma gibi sebeplerden 70 sonrası Dünya Kupalarına vakıfım. Öncesi 1930-1966 arası Dünya Kupalarına aşırı bir hakimiyetim olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada sizlerin de katkısıyla birlikte Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'ini yapacağız. Öncelikle burada olanlar için bir WhatsApp hattımızı hatırlatalım. Kendinizi belli ederseniz 10 geçe reklamından sonra başlayalım buna da. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum, 0538-052-1487 nolu. Radyo Spor WhatsApp hattına mesajlarınızı bekliyoruz. Bugün dediğim gibi Dünya Kupası üzerinde bir 11 yapacağız. Güncel değil ama. Bütün Dünya Kupası tarihinden efsane oyuncuları andığımız bir program olacak. Öncelikle yine daha önceki programlarda konuşamadığımız için bir tebrikle başlayalım. Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko'yu kutlarım. Beşiktaş'ı da kutluyorum. Bence çok fazla eksiğe rağmen iyi bir mücadele etti siyah beyazlılar. O yüzden ligde noktalanmış oldu. Fenerbahçe Beko'yu tebrik ederek başlayalım. Gerçekten o bitime 2 saniye kala Wade Baldwin'in attığı pas hakikaten basketbol tarihine geçecek. İkonik paslardan biri olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani orada Tarık Biberovic'in olduğunu görebilirsin. Bunda bir problem yok. Yani bir oyun kurucu zaten sahanın her yerine hakim olur ama o pası o şekilde çıkartıp tam eline bırakmak. Topu aldığı andan itibaren 3-4 saniye süresi olan Tarık'ın belki içeri gidip ikilik denemesi yapabilecekken kendine güvenip üçlüğü kaldırması. Dün bir görüntü gördüm mesela, arkadaşım göndermiş. Tarık Biberovic şutu kaldırdığı an karşı açıdan veriyor. Pot arkası tribünündeki taraftarların başlarını elleri arasına aldığı bir görüntü var. Daha herhalde çok da üzerine söyleyecek bir şey yok. Fenerbahçe Beko üst üste 3. kez şampiyonluğunu ilan etti Basketbol Süper Ligi'nde. Bir sezon daha tamamlamış olduk diyelim. Evet, burada Dünya Kupası 11'imize hangi pozisyondan başlayalım? Kaleden başlayalım. Bugün biraz daha tabii hem fikir alışverişi olması adına hem de sizlerden gelecek mesajlara kadar sevgili Görkem Tezer'le biraz da paslaşacağız ara ara. Bugün rejide sevgili Görkem Tezer var. Günaydınlar abi, bu arada hoş geldin.
1: Günaydın, nasılsın?
0: Sesini duyduk, daha iyi olduk diyelim, seni sormalı.
1: Bunu samimiyetinle mi söyledin ya? Gerçek mi?
0: Ben sahte bir insan değilim ya. Burada yok, ne söylüyorsak
1: orijinali budur. Böyle nezaketen derler ya. Sesini duydum, çok iyi oldum.
0: Yo estağfurullah. Biz öyle insanlar değiliz sevgili Görkem Tezer.
1: Teşekkür ederim. Yok onu biliyorum canım, onu biliyorum. Kalede ben Dida'yı yazarım ilk sıraya. Dida.
0: Ben de şeyi düşündüm mesela. Burada dinleyicilerimize de bir WhatsApp hattını paylaşalım, tartışalım. Gelecek çoğunluk tabii sağlanacak oyuncuları alalım uygunsa. 0538-052-1487. Tekrar ediyorum. 0538-052-1487 diyelim. Şimdi sen daha iyi yanımsarsın. 2002 ve 94'te olduğu için.
1: Evet.
0: Tafarel diyebilir miyiz mesela buraya?
1: Yok, ben Dida diyorum.
0: Net diyorsun.
1: Dida, net.
0: 2006 Dünya Kupası'na atıftan böyle bir.
1: Ya buradan yine 2006'dan da ben yine Brezilya'dan yazarım ya. Ben hep Brezilya'dan gideceğim bugün.
0: Aa. Hı-hı. O zaman biraz daha sakin olup hemen yazmıyoruz. Galiba bir taraflılık söz konusu. Ben de Arjantin'den giderdim ama şimdi haksızlık olmasın.
1: Yani oyuncu bulabilirsen, tabii ki yıldız bir isim bulabilirsen Arjantin'de 2006 yılından yazabilirsin, sıkıntı yok.
0: Mesela 74 olması lazım, Brezilya'dan Sepp Maier.
1: Evet.
0: Çok övülen bir kaleci.
1: Sen bayağı eskilere gittin ama.
0: Ve dediğim gibi çalışıp geldim. Şimdi burada takdiri de size bakalım. Sepp Maier mesajı geldi bu arada bir dinleyicimizden. Bekliyoruz, kaleye kimi koyalım? Sevgili Görkem Tezer'den Dida ismi geldi. Benden Claudio Tafarel ve Sepp Maier isimleri geldi. Burada önerilerle gidelim. Acelemiz yok. Daha bir saatimiz var. Bekliyoruz. Dünya Kupası tarihinin en iyi 11'ini yapıyoruz. 4-3-3 bir formasyon seçtim. Neden diye sorarsan, İşte 4-4-2 oynanabilirdi eskisi gibi ama artık açık

0: Asistin tarifini size bırakıyorum. Tüm dinleyenlerin babalar gününü kutluyorum demiş Levent hocamız Ankara'dan. Evet, burada babalar gününü de kutlayalım. Bak, üniversite sınavıyla girmişken onu da es geçmeyelim. Bütün babaların babalar gününü kutluyoruz. Burada sevgili Mustafa Alca, kendi babam da olmak üzere bütün babaların, yine Bülent Aparan dedem, babalar gününü kutlayarak başlayalım.
1: Bizim de kutlarlar belki bir gün ya.
0: Valla benim önümüzdeki 15-20 yıl böyle planlarım yok ama bilmiyorum. Allah gönlüne göre versin deyip burada.
1: Olmadı bir türlü, yok, olmuyor.
0: Olmuyor derken hani istememek mi yoksa denk gelmedi gibi
1: denk
0: mi?
1: Denk gelmedi diyelim.
0: Olacağı varsa olur ya, boş ver, acele etme.
1: Bence yani yaş geçti hala artık, öyle söyleyeyim mi? Bakacağız.
0: Estağfurullah, kısmet. Estağfurullah, bir dakika. Görkem Tezeri, siz kaç yaşında zannediyorsunuz bilmiyorum ama kendisi 30'ların başında biraz.
1: Başında değilim canım, ortasındayım ya.
0: 35 işte, başıdır
1: yani ya. Oralara yakın.
0: Tamam, burada kendini orta yaş bunalımına sokmaya da hiç gerek yok bana sorarsan.
1: Ben 3 sene önce girdim bunalıma.
0: Evet, buradan Görkem Tezer'e destek mesajlarını da bekliyoruz. Tabii, burada tabii. Sizler için seslendireceğim. Biraz moral olsun. Çok güne iyi başlamamış her halinden belli. Evet, bekliyoruz. Burada Levent hocamız da bulmuşken, onun da spor bilgisine güveniyorum. Çok da sohbet ederiz kendisiyle. Bir reklamımız varmış. Öncesinde söyleyeyim. Dediğim gibi Dünya Kupası tarihinden kaleci seçiyoruz. Şu anda bir ilk 11 yapacağız. Sizlerden de mesaj bekliyoruz. Şimdiye kadar ortaya attığımız isimler Sepp Maier, Dida, Tafarel. İsimleri ortada. Sizden de mesajlarınızı bekliyoruz. Kısa bir araya gidelim, sonra devam edelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
6: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo Spor.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
3: Radyo Spor.
2: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
0: Evet, 6. Adam'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kaleci seçiyorduk sizlerle birlikte. Radyosunu yeni açanlar için söyleyeyim. Dünya Kupası'nın en iyi 11'ini yapıyoruz sizlerin de katılımıyla birlikte. Pozisyon pozisyon gidiyoruz. İlk olarak kaleciyi ortaya attık. Sevgili Görkem Tezer'den Dida, benden Tafarel ismi ortaya çıktı. Dinleyicilerden de gelecek mesajlara göre bir karar kılacağız. Şimdi bakalım. Sepp Maier ismi gelmiş. Gaziantep'ten Süleyman Çimen'den. Yine burada farklı öneriler de var. Alman milli takımından 74, Almanya milli takımından 70'te Brezilya almıştı, bu 74'ten. Beckenbauer gelmiş yine. Hans-Peter Briegel, Pasarea. Burada kalede Sepp Maier gelmiş yine, bakalım. Levent hocamızdan Lev Yashin gelmiş. O dönemin Sovyet takımından. Bu arada Ballon d'Or'da kazanmış bir kalecidir. Tabii. Hala Lev Yashin ödülü olarak yılın kalecisine ödül veriliyor. Dünya Kupası performansına bir bakmak lazım. 98 Fransa'dan Fabian Barthez ismi gelmiş mesela.
1: Olabilir o.
0: O 98 Fransa'da görkemli bir şampiyonluk ama mesela 2002'de de Tafarel benim için bir adım öne çıktı. Bilemedim.
1: Yani 2002 mi 98 mi, bunu tartışıyoruz aslında ama 98 ya, 98.
0: Fabian Barthez diyor muyuz o zaman?
1: Tabii olur ya, ben de itirazım yok buna.
0: Tony Çayırova'dan Cihan Bey.

0: İspanya Basketbol Ligi'nde 3. ve 5.'nin final oynaması ilginç değil mi? Burada Barcelona-Valencia, yani şey var ya orada, neden ona? Normal sezon takımlar biraz daha Euroleague öncelikli baktığı için çok da bir şey olmuyor. Sıralamada çok önem verdiklerini zannetmiyorum. Tony Schumacher ismi gelmiş Cihan Bey'den. Merhaba, iyi yayınlar. İzmit'ten selamlar. İsmim Mert Yazıcı. Ben 11'imi paylaşmak istiyorum. Bir bütün 11'e bakalım. Bir fikir oluşmuş olur belki. Tony Schumacher, Cafu, Beckenbauer, Cannavaro, Zidane, Iniesta, Messi, Mbappe, Klose. Bak, Klose'ye de mi yazık olabilir mesela. Ronaldo, Nazario. İleri dörtlüğü hak geçmesin diye tarihin en iyi golcülerini seçtim. Bu arada Euroleague Playoff için çekilişimiz vardı. Onunla ilgili son durum nedir? Bu hafta yapalım onu. Çok uzadı biliyorum ama dediğim gibi burada hani ekstra programlar da çıktı. Düzenli takip ediyorsanız vakıfsınızdır diye düşünüyorum. Çok açıkçası vakit bulamadım. O da meşakkatli çünkü orada isimler bir şekilde not etmiştim ama işte çekiliş yapma vesaire çok fazla bilgisayar başında da vaktim olmadı. İlgileneceğim ama kaleye o zaman Fabian Barthez diyerek başlar mıyız?
1: Diyelim ya, Barthez diyelim. Diyelim.
0: Kaleye Fabian Barthez. Önüme de not alıyorum bu arada. Son halini tekrar konuşuruz.
1: Yine aklım bir Dida'ya gidip geliyor da.
0: Tamam ama burada şey biraz da tam subjektif olması makul, zaten burada mutlak bir ilk 11 yapamayız ama ne baktığın zaman Brezilya'dan zaten birçok oyuncu girebileceği için buraya hani
1: Evet.
0: biraz daha homojen bir dağılım olmasına özen gösterelim diye düşünüyorum.
1: En
0: Bilmiyorum
1: iyisini
0: biraz.
1: seçiyoruz ama, değil mi?
0: Ya şimdi şöyle bir şey var orada, en iyisi mesela Dinozof da diyebilirsin, adam 42 yaşında Dünya Kupası kazanmış ama subjektif, hani burada herkesin burada mesajda alıyoruz ya.
1: Aa, ben şimdi subjektif değil miydim? Bak, söyleyemedim bile onu. Bak, onu da söyleyemedim
0: Tamam,
1: yani.
0: özgün yorumunu yapabilirsin ama şey işte dediğim gibi
1: Dida.
0: total kanı. Dida, saygı duyuyorum. Ben onu da yedek olarak yazacağım 18 kişilik kadroya. Puyol ismi gelmiş stoper içinde bu arada, Süleyman Bey'den. Stopere ne dersin mesela? Ben Baresi'yi bir düşünüyorum, yalan yok.
1: Ya şimdi taraflı bir yorum olacak da ben Lucio derim.
0: Tarafsız bir tane söyleyeyim mi sana bak. Burada herkes fikir birliğine varacaktır bence. 74'ten Beckenbauer ya.
1: Yok ben yok.
0: Ya
1: Ben 2002'den yine gidiyorum. Lucio diyorum.
0: Beckenbauer'da şöyle bir şey varmış. Ben dedemle sohbet ettiğimde, burada insanlarla konuştuğumda izleyenlerle
1: Abi,
0: şey
1: dedenle
0: söylemiş.
1: sen bunları mı konuşuyorsun?
0: Yani şöyle söyleyeyim. Ben çocukluğumdan beri aile yapısından ötürü futbolla aşırı neşir büyüdüm. Ama sürekli bunları konuşuruz. Sabah konuştuk daha hatta çıkmadan. Dedim böyle böyle bir şey yapacağım. Bir fikir telkisi yapalım. Mesela Beckenbauer şey olarak anlattı. O dönemin stoperi ama geriden çok iyi oyun kurabilirdi. Libero stoper gibiydi falan diye. İki şampiyon da Batı Almanya olduğu için bir Franz Beckenbauer'ı atarım ben oraya, bir tanesini. Ne diyorsunuz Beckenbauer'a katılanlar? Hollanda'dan Gullit orta sahada düşünebiliriz bu arada. Günaydın, 74 Dünya Kupası Polonya kalecisi. Jan Tomaszewski. Jan Tomaszewski'ymiş, düzeltiyorum. Bence de pardon, Lev Yashin Rus kaleci demiş bir dinleyicimiz. Yani kaleci herhalde bir daha tartışacağız geri dönüp. Farklı isimler geliyor. Şimdi Franz Beckenbauer okey miyiz? Şampiyon takımın yıldız oyuncusu stoper olmasına rağmen. Evet, yazdık. Diğer stopere kimi yazalım?
1: Ben söylüyorum, söylüyorum de hiç benim
0: Ama
1: söylediklerim
0: Brezilya'da da
1: yazılmıyor ki.
0: Lucio'dan iyi stoperler vardır ya. Bak, ben Lucio'yu mesela şeyden hatırlıyorum. 2010 Inter döneminden hatırlıyorum. Çok iyi, kabul ediyorum ama bir düşünürsek çıkar gibi başkaları da ya.
1: Juan vardı. Juan.
0: Bakıyorum şu an. Ya mesela Baresi konulmaz mı ya? Nesta demiş bir dinleyicimiz. Ya da Cannavaro var mesela 2006'da. Ballon d'Or almış bir stoperden
1: Bak, olur.
0: bahsediyoruz.
1: Ona itirazım yok.
0: Nasıl yapalım? Evet, buradan dinleyicilerimize WhatsApp hattını bir daha hatırlatalım. 0538 052 14 87. 0538 052 14 87. Evet. Stoper seçiyoruz. Birine Beckenbauer'u koyduk affınıza sığınarak. O biraz bir net bir karar oldu ama Beckenbauer da Beckenbauer'dır. Yani burada ikinci olarak ne diyebiliriz? Nesta mı deriz? Cannavaro mu deriz? Baresi mi deriz? Şimdi İtalya'dan da stoper atmamak çok doğru gelmiyor bana, biliyor musun?
1: Tabii. De. Benim zaten söylediğimi yazmayacağın için oraya.
0: Hayır, bir dakika. Burada mesela atıyorum sol beke geldiğimizde Carlos Maldini gibi isimlerde mesela fikir birliği sağlayacağımıza eminim. Yanlış mı? Carlos'u koyacağız.
1: Ben Lucio.
0: Sol
1: Yani
0: beke diyorum ya şu
1: onda,
0: anda.
1: sol bekten mi bahsediyor? Sol bekte Roberto
0: Carlos'tur. Onu mesela çok tartışmayız herhalde.
1: Carlos'u.
0: Bakalım.
1: Yani.
0: Günaydın krallar. Antalya'dan Selim, Görkem Bey sabah sabah yolunu mu kaybetti? Hep akşam dinlemeye alışız. Valla kendisi açıklasın.
1: Dinleyici haklı burada. Şöyle bir güne spor yaparak başlayalım dedik. Ben spor yaparken biraz abarttım tabii ki. Radyoya kadar gelmişim. Gelmişken de biraz yayına girelim dedik. Hani
0: Biraz
1: böyle.
0: fazla bir spor olmuş ama nereden geldiğini lokasyon olarak onu bir söylemek
1: Lokasyon
0: lazım.
1: Beylikdüzü'nden Sarıyer.
0: İyi spormuş gerçekten. Biliyorsun tam maraton 42 kilometre. Tam maraton gelmişsin herhalde. Daha
1: Hemen
0: fazla
1: hemen.
0: mı?
1: Ama ben dinlene dinlene yaptım bunu.
0: Acelen yok demek ki.
1: Yok,
0: Sabah çık pek
1: geceden.
0: sabah çıkmamışsın. Yani geceden.
1: Evet.
0: Bu meşhur dizide bir bölüm var diye Dilovası'na yürüyorlar. Dizinin adı evet, aynen öyle. Dizi Dile Ovası'nı yürüyorlar. Onun gibi bir şey olmuş.
1: Doğru.
0: Evet, Baresi'ye libero olarak bir dinleyicimiz yazmış ama orada şey var. Eskiden stoperlere de libero dendiği için orada öyle bir yanılgı var. Yan mevki stoper, aslında baş mevki merkez stoper, libero gibi ama burada Baresi'ye herhalde bilmiyorum kimi koyacağız ya ortaya. Lütfen desteklerinizi bekliyoruz. Burada bir kafa karışıklığı yaşıyoruz şu anda.
1: Ya kendi istediğini koyuyorsun şimdi.
0: Koymadım
1: yani
0: ki.
1: İtirazım var. Hayır, abi itirazım var.
0: Beckenbauer'a da itiraz etmezsin ama ediyorum. Ayıptır ya. Yemin ediyorum var hadi. Ya. Adam Allah çarpar ya. Yok, yani bunu söylemek istemiyorum ama.
1: Dida diyorum, sen onu diyorsun. Ben sana diyorum ki Julian, yok Julian olmaz bak, diyorsun. Bak Nesta diyorsun vesaire.
0: Şunu düşünmek yani, lazım.
1: Bak. Benim söylediklerim yazılmıyor. Dinleyicilere böyle bir uyarıda bulunayım. Şikayetçiyim
0: ya,
1: yani.
0: Çok büyük algı yapılıyor ya şu an var ya. Bak Brezilya 5 kere Dünya Kupası kazanmış bir ülke. Zaten yarısı Brezilya olacak takımın. O yüzden yani denge sağlamaya çalışıyorum.
1: Onlar da benim istemediğim oyuncular olur kesin.
0: Ya burada mesela Roberto Carlos'ta fit miyiz? Mesela.
1: Tabii.
0: En uca Ronaldo Nazario çok ciddi bir adaydır. Bilmiyorum ne çıkartırız ama bak stoper için. Ya bu arada sabah boyoz yemiş mi bizim için çok önemli demiş.
1: Hayatımda hiç boyoz yemedim biliyor musun?
0: Şaka yapıyorsun.
1: Gerçekten yemedim.
0: Buradan ben sevgili İhsan Dile'ye bir selam çakmak isterim. İnanılmaz olur. Haşlanmış yumurtayla birlikte. Dehşetül vahşet diyebileceğimiz tarzda bir kahvaltı. Çok mide yakabilir, yağlı. Bende biraz da reflü var ama seviyorsan biraz da acı çekmeye göz alman gerekiyor.
1: Çok güzel konuştun şu an. Şiir gibi. Şiir
0: boyozdan edebiyat. Dedi bir bireyden bahsediyor gibi anlattım şu an, evet. Cannavaro Ballon d'Or almıştı demiş mesela bir dinleyicimiz. Stoper Maldini veya Cannavaro. Bak şimdi mesela buna ne diyebilirim?
1: Maldini. Sen Maldini demezsin. Ben biliyorum, eminim.
0: Ben
1: yani Maldini'yi
0: çok
1: yazmaz.
0: Severim bu arada. Maldini'nin bek oynama şeyi de var. Sol beke tartışır mıyız diye düşünüyorum ama stoper atmak da mantıklı olabilir.
1: Evet. Ya Carlos varken Maldini'yi bekte oynatmak.
0: Doğru olmaz. Doğru olmaz. O zaman Maldini mi diyoruz?
1: Ben Maldini diyorum.
0: Cannavaro Maldini. Bak seni takdirine bırakıyorum, sonra içerleniyorsun bana.
1: Bak hala Cannavaro'yu yazmaya çalışıyorsun.
0: Hayır,
1: onu
0: hayır,
1: fark
0: bak,
1: ettim.
0: Sonra bana dönüp de Cannavaro olacaktı falan demeyin. Maldini'yi yazdık.
1: Yok, ben Milanlıyım zaten biliyorsun, ailecek. Biz Milan taraftarıyız.
0: Bunda
1: Maldini.
0: Senin tartışmasını çokça verdik yakın geçmişte. Evet doğru.
1: Yani bizim evde Milan'ın maçları kaçırılmaz.
0: Siz memleket Milano mu?
1: Yok değil ama biz ailecek Milanlıyız. Öyle söyleyeyim.
0: Evet o zaman şöyle oldu. Fabian Barthez, Maldini, Beckenbauer. Kaleci stoper böyle. Sol beke geçelim. Evet hepiniz Roberto Carlos yazarsanız, sevgili Görkem Tezer burada huzur içinde programa devam etmesi adına. Ben de Roberto Carlos evet. diyorum bu arada. Var mı sol bek önerisi? Orta sahaya geçmeyelim. Sıra sıra gidelim bu arada. Çünkü hepsini değerlendireceğiz. Şu an stoper attı şöyle. Maldini, Franz Beckenbauer, kalede de Fabian Barthez var. Sol bekteyiz şu anda. Evet sol bek için mesajlarınızı bekliyoruz. 0538-052-1487. Şimdi sol bek Roberto Carlos cepte. Başka alternatif olarak kimleri düşünebiliriz?
1: Ben de onu düşünüyorum bir yandan şimdi.
0: Mesela 2010 Dünya Kupası'nda final yapan Hollanda'da Van Bronckhorst çok iyiydi. Koyar mıyım buraya bilmiyorum. Carlos
1: ben
0: bir
1: koymadır
0: ama yok sohbet olsun diye biraz daha farklı isimleri göz önüne getirdim.
1: Daha iyi bir oyuncu var aklıma gelen yine 2002 yılından. Carlos'u yazmayacaksak alternatif olarak Kleber olabilir.
0: Yine Brezilya'dan. Sen diğer takımların maçlarını izlemiyor musun abi?
1: Ben acaba? Dediğim gibi ailecek biz Milan ve Brezilya taraftarıydık.
0: Enteresan. Hı hı. Ama 2006 Milan'da da çok kıymetli Brezilyalılar var ya. Şimdi tabii. Anlıyorum bir bakımdan da. Hı hı.
1: Oradan bağdaştırıyorum zaten.
0: Mesela sahada Cafu çok tartışmaya açık olabilir.
1: Sahada evet. O kadar hızlı bir oyuncu değil ya Cafu.
0: Yani hızlı değil ama teknik kapasite
1: teknik
0: olarak da
1: iyi.
0: Cafu gibi kaç tane sağ bek bulacaksın mesela?
1: Ben oraya Giuliano'yu yazardım abi. Giuliano.
0: Mesajlara bir bakalım. Merhaba ben Enes, 10 yaşındayım ve size ilk 11'imi sunmak istiyorum. Oha çok iyi. Buradan Enes kardeşimize de selamlarımızı sevgilerimizi iletelim. Mutlu oldum. Alfa kuşağından bir dinleyicimiz olduğuna da bu arada. Lev Yashin, Franz Beckenbauer, Fabio Cannavaro, Zanetti, Roberto Carlos, Ruud Gullit, Zinedine Zidane, Gerd Müller, Messi, Ronaldo. Vallahi çok temiz 11. Çok temiz 11.
1: Güzel.
0: Ya bu arada futbol bilgisine de buradan bir tebrik edelim Enes kardeşimizin. 10 yaşında bu kadar. Bak burada Lev Yashin bildiğim kadarıyla 50'ler 60'lar, Beckenbauer 70'ler, işte Cannavaro 2000'ler başı, Zanetti hakeza öyle, Carlos öyle, Cruyff 70'ler 80'ler, Gullit 80'lerin sonu, Zidane 90'lar 2000'ler, Gerd Müller daha eski, Messi Ronaldo gerçekten geniş bir yelpazeden
1: ya,
0: girmiş.
1: Ben bu kadroyu da beğenmedim, dinleyicimiz kusura bakmasın sevgili ya, Ahmet.
0: Hangi kadroya?
1: Bu sıraladığı 10 yaşında olan bir dinleyicimiz var ya, aha. Enes Bey. Enes. Hı-hı. O kadroyu beğenmedim.
0: Ben çok hoşuma gitti. Bir
1: orada bir tane eksik var. Bul bakalım. Orada bir tane eksik var.
0: Kaleye Dida'yı mı koyacaksın? Nedir şu
1: yok,
0: an?
1: Yok. Orada adı geçmeyen çok önemli bir Brezilyalı olması gerekiyor.
0: Ronaldo Nazario'yu en uca ben de koyardım. Bak burada aynı sayfadayız.
1: Yo, o da değil. Biraz daha geriye gel. Ya futbol dediğimiz kavramı icat eden insanlardan biri.
0: Pele mi?
1: Pele değil.
0: Jairzinho mu?
1: Biraz bize doğru gel. Çok geriye gidiyorsun.

0: Nereye gideyim anlamadım ki.
1: Günümüze abi. Doğru gel. Gel birazcık. Çok geçmiştesin bugün. Gel biraz gel.
0: Günümüze doğru gel.
1: Evet.
0: Ya burada ne çıkacak? Neymar falan mı diyeceksin?
1: Yok, Neymar da değil tabii ki. Hani çok güzel bilek hareketleri olan, topla dans eden.
0: Tamam ama bir şey söyleyeceğim. Ronaldinho'nun Dünya Kupası karnesine ne deriz ya?
1: Kötü değildi.
0: 2002 sonrası Brezilya'da hani Ronaldinho da çok genç olduğu için o dönem bilemedim. Hani ağırlığı var mıdır mesela? Çünkü hani oyuncu değil de Dünya Kupası üzerinden bakıyoruz ya oradaki performanslara. Ronaldinho'yu mesela olabilir ama dediğim gibi Dünya Kupası'nda biraz tartışılıyor. O Brezilya takımı çok iyiydi. Daha gençti herhalde.
1: Ya yani evet.
0: Evet.
1: Ama çok bu arada iyi bir jenerasyondu.
0: 10 yaşında bir futbol severe göre çok iyi bir kadro yapmış bence.
1: Bir kopya çekmiş gibi hissediyorum.
0: Ama zaten hepimiz kopya çekiyoruz. Mesela ben de 2001 doğumluyum, anladın mı? Beckenbauer'u sonradan izleyip öğrendik ya. Yani bir şey değil, canlı olarak izlemedim. Dedemden büyük benim Beckenbauer'u, öyle söyleyeyim sana.
1: Yani dinleyicimizin 10 yaşındaki kardeşimizin yazdığı ikinci oyuncunun ismini okuyamıyoruz.
0: Kaiser Franz Beckenbauer.
1: Yani o yazmayı başarmış. Helal olsun diyorum.
0: Vallahi helal olsun. Çok genç potansiyelli bir kardeşimiz. Kendisini de tebrik ediyorum. Buradan selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Atilla Bey Sergio Ramos demiş sağ için galiba. Sol beke de Brigel isim önerisi gelmiş. Yine bu arada bakalım. Süleyman Bey'in ileri hücum hattı için ve orta saha için önerileri var. Onlara da sırası geldiğinde değineceğiz. Lizarazu 98 Fransa. Hı hı. Ne dersin sola? Carlos deriz herhalde buna, bilmiyorum ya.
1: Ya ben Carlos.
0: Sağ bek Eric Gerrit, sol bek Lizarazu Fransız demiş. Burada biraz mesajların aksine gidip ben de galiba Carlos diyeceğim ya. Yani Roberto Carlos'un o meşhur sıfırdan attığı bir gol vardı. Fransa'ya mı atmıştı?
1: Evet.
0: Yani ya da ne bileyim işte.
1: Müthiş bir gol.
0: 40-50 metreden attığı ayak dışıyla barajın yanından falso vererek attığı bir free kick golü falan var. Yani sadece attığı goller için bile Roberto Carlos dersin ki başka bir oyuncuydu. Bir de Sivasspor ve Fenerbahçe geçmişinden bir mansiyon.
1: Hayat çok küçük işte. Ben Sivasspor'a geldiğinde şaşırdım.
0: Ya demek ki biz de bir gün Real Madrid'e gidebiliriz.
1: Ya ben Milan'a gitmeyi tercih ederim. Sen Real Madrid'e gidebilirsin.
0: Bak burada şöyle bir şey var. Roberto Carlos'u öne yazalım, arkasına da Lizarazu ismi çok fazla 98 Fransa'dan önerildiği için onu da arkasına yazıyorum.
1: Burada. Yani Belletti'yi yazmayalım değil mi? Giuliano'yu.
0: Hepsini de Brezilyalı yapamayız bu takımı. Efsane Brezilya.
1: 2002 Dünya Kupası'nı kim kazandı?
0: E tam Carlos'u yazdık ya.
1: Tamam.
0: Bütün kadroyu yazacak mıyız?
1: Yok, yazmayacağız tabii de 2002 Dünya Kupası'nı kim kazandı?
0: Tam Brezilya
1: kazandı. Tamam, o zaman dünyanın en iyi takımıydı o zaman. Tamam. O tarihte.
0: Doğru, ben saygı duyuyorum. Bak Brezilya'dan zaten oyuncu ekledik, daha ne yapalım istiyorsun anlamadım ki.
1: Ya Giuliano'yu bir değerlendirdim ben. Bak, çok iyiydi bence sağ bekte.
0: Lizarazu 98 Fransa, Carlos'tan sonra tabii diye bir gülücük emojisi atmış. Selamlar kardeşlerim. Görkem Tezer'i sabah görünce bant yayınımı bu aradan sonra düşündüm demiş. Babalarımızın ahirete göçenleriyle beraber babalar günü kutlu olsun. Sevgiler, saygılar demiş Yunus Delfin. Daha ne? Bu arada ben az önce paylaştığım kadroda Maradona yazmama gafletinde bulunmuşum. Maradona'yı Iniesta yerine yazmam gerekir. Sol bek ve sağ bek tartışmaya kapalıdır. Carlos ve Cafu nettir. Mesela sağ ben yine Cafu'yu düşünüyorum. Burada aynı fikirdeyim.
1: Cafu olur.
0: Hem Milan'da da oynadı. Tam okey.
1: Yani ona itiraz edecek halim yok tabii.
0: Buna da itiraz edersen kapatalım mikrofonu. Yani daha tabii ne diyeyim ki. Senin gönlüne göre burada kadro yapıyoruz yani.
1: Yani öyle öyle değil ama gönlüme göre değil. Gönlüme göre değil. En iyisini yazmaya çalışıyorum. Hakkaniyetli davranmaya çalışıyorum. Şey, Giuliano'yu bir yazmadım bak. Giuliano içimde kaldı.
0: Tam Cafu'yu yazdık. Kötü mü?
1: Hani Cafu da tamam, o olabilirdi. Ben yine Giuliano.
0: Ya burada sen şey olarak bakıyorsun olaya. Sarı forma giyen Dünya Kupası'nın en iyi oyuncuları gibi mi bakıyorsun?
1: Olabilir mesela? Yani bu da olabilir. Tamam, evet.
0: Kolombiya'dan olabilir. Da mesela bir şey çıkabilir mi ilerleyen dakikalarda?
1: Çıkabilir.
0: Evet, savunma dörtlümüz şu şekilde. Kalede Barthez, savunma tarafında Beckenbauer, Maldini, Cafu, Roberto Carlos. İyi midir? Bence güzel.
1: İki tanesini ben seçtim. 16 tane isim önerisinde bulundum. İki tanesi yazıldı sevgili dinleyiciler.
0: Zaten 4 kişi yazdık Allah aşkına. Burada algı yapma.
1: İki tane yazıldı. 16 tane isim verdim. İki tanesi yazıldı. Şu an sevgili Burak Alaca'yı kınıyorum.
0: Bakın açık söylüyorum. Görkem Tezer burada Türk halkının genel yapısını sosyolojik olarak çok iyi analiz etmiş ve bir mağduriyet yaratıyor. Bizim halkımız bunu sevdiği için. Buna kanmayın. Bilinçli tüketelim. Burada bizi tanıyalım.
1: Bilinçli tüketelim nedir ya?
0: Burada Türk halkının sosyolojik yapısı çözümlenmiş bir mağduriyet yaratılıyor. Açık açık ve net.
1: Bak cevap bile vermedim şu an.
0: Bak mesela bu da. Bu stratejinin bir parçası bana sorarsan.
1: Kafa sallıyorum sadece.
0: Peki devam edelim. Şimdi orta sahada 4-3-3 olarak başladık. Neden diye sorarsan hani burada işte sol kanat sağ kanat oyuncularını da ayırmamak adına. Mesela 10 numaraya Maradona konusunda bir itirazımız olur
1: var
0: mu?
1: Var tabii ki, Maradona yok olmaz. Benim futbol...

0: Futbol tarihinde sevemediğim oyuncu tiplerinden biri Maradona. Burada bak tepki alacağım şimdi. Kendi burada kaşına. Tepki alacağım şimdi. Ama düşündüğümü de ifade etmek zorundayım.
1: Vicdanım rahatsız olur. Argümanını merak ediyorum. Belki mantıklı gelecek. Dinliyorum.
0: Yani orada Rivaldo'yu...
1: Yeter ama ya.
0: Rivaldo'yu değerlendirmek varken ya da kimi söyleyebiliriz?
1: Ya bu bahsettiğimiz adam yani şey...
0: Ya ben izlemedim abi. İzlemediğim bir adamı ben önermem.
1: Bak.
0: İzlemedim.
1: 86 Dünya Kupası'nda İngiltere maçında 7 kişi geçip gol atmış birinden
0: bahsediyor. Olabilir. Bazen. Messi de geçti.
1: Messi yani. Yazmayacağımızı mı düşünüyorsun mesela?
0: Hayır, geçtiği için en iyisi mi oluyor? Zamanında Sabri de geçti.
1: Ya burada şu an yayında bakın.
0: Servet'in Eskişehir'de attığı gol hatırlıyor musun?
1: Spor radyosunda Diego Armando Maradona ile Sabri Sarıoğlu kıyaslanıyor. Ne olur kapatmayın.
0: Yok,
1: ya.
0: Yok, onları kıyaslamıyorum. Yaptığı hareketi kıyaslıyorum.
1: Ya Maradona bir ikondur ya.
0: Ya ikondur, itirazım yok. Bak, ama bana göre en iyisi değildir.
1: Bir Şampiyonlar Ligi'nde Napoli Bayern Münih maçında Maradona'nın ısınırken top sektirdiği bir video var arkada. Opus grubunun Life is Life şarkısı çalıyor, tamam mı? Orada Beckenbauer mı, Jürgen Klinsmann'ın mı bir açıklaması var. Biz ısınmayı bıraktık, hep birlikte onu izledik diyor. Bu adamlar bir de Alman, hani dünyanın ne denir ona? Ruhani tarafına ne arınmış makine gibi insanlar olduğunu biliyoruz ki futbol takımı da öyle, izliyorsun görüyoruz. Yani onlar bile durup Maradona'yı izledik diyor maçı ısınmayı bırakıp ya. Sadece top sektiriyor bu arada, bir şey yaptığı da değil. Öyle bir aura düşün. Maradona'yı tartışacak olan var mı? Yazın yani.
0: Tartışmıyorum ki zaten, ben kendi fikrimi söylüyorum. Bana göre dünyanın en iyisi değildi.
1: En azından bu 10 numara pozisyonuna yazarız şimdi.
0: Yazmam ben. Yazarız diyorsun, hep kendi dediğini yazıyorsun. Yok ya, ben şey itiraz ediyorum.
1: Tam burada WhatsApp kutumuz açık. Maradona'ya itiraz olan
0: Rivaldo.
1: Var. Başka 10 numara önerisi olan var mı? Tam hangisi daha çok gelirse onu yazalım.
0: Tamam, bak. Rivaldo gelsin. Şimdi arkadaşlarıma haber veriyorum. WhatsApp'a yazsınlar
1: bak,
0: Rivaldo
1: bak,
0: diye.
1: Mesajları okuyorum. Gayet objektif. Senin de önünde açık. Bak, yalan yok. Maradona tartışılabilir değil. Maradona futbol tarihinin mesihidir ifadesi gelmiş.
0: Biliyorum, ben tepki çekeceğimi biliyorum.
1: Ya sen kaşındın. Napoli'yi tek başına şampiyon yapan insan Maradona, Görkem Bey diye bir mesaj gelmiş.
0: Maradona Maradona'dır.
1: Levent hocamız diye. Sokrates demiş orta saha için. Sokrates tam 10 numara mı diyebiliriz yoksa 8 numara mı? Libero mu, nasıl konumlandırabiliriz sence?
0: Ben 8 derim ya, tam 10 numara olarak değil yani, öyle görmüyorum. Sence?
1: Ben de tam 10 numara olarak konumlandırmadım. Sokrates de 8 tartışmasında olur. Yani Maradona konusunda sevgili Görkem Tezer'i bir linç edebilirsiniz sabah sabah. Devam edelim.
0: Şimdi Maradona'yı yani şimdi illa sevmek zorunda mıyız? Neden halkın önüne beni atıyorsun ki şu an sevgili Burak?
1: Objektiflikten uzak davranıyorsun. Bak, 10 yaşındaki kardeşimiz Enes yazmış. Abi kopya çekmedim zaten. Bunların hepsinin hayatlarını ve başarılarını okudum. Kadroma güveniyorum ve dünya kupalarının tamamına hakimim. Vallahi nefis.
0: Çok iyi.
1: Bence de çok iyi. Buradan Enes kardeşimi tebrik ederim. Bu
0: ben 10 yaşındayken hatırlıyorum da kendimi.
1: Ben 10 yaşındayken açık söyleyeyim. Mesela ben 5-6 yaşından itibaren çizgi film izlemeyi bırakmıştım. Meşhur bir spor kanalı vardı, hatırlarsın işte. Şimdi Ercan abinin de zamanında çıktı. Ercan,
0: ha evet.
1: Kenarda işte La Liga gol krallığı, İtalya tamam. Serie A gol krallığı falan. Ben oturup mesela yelken belgeseli falan izlerdim orada. Çizgi film bırakmıştık.
0: İlginç. Ben hala neyse girmeyeyim onu ben. Çizgi film, evet.
1: Yani.
0: Hala izliyorum ama.
1: Ya benim de şimdi kardeşim var. Ben de oturup mesela Teen Titans izlerim 3 saat patlamış mısır yiyerek. Seviyorum da ama o dönem öyle değil. Hani bir obsesyondu.
0: Yemek yerken ya da film izlerken bu mısır yemek gerçekten zevkli mi?
1: Yani Musti seviyor, bilmiyorum. Ben çok sevmem ama yerim yani. Ben obur bir insanım. Bu arada bak, bir mesaj geldi. Sevgili Murat abiden. Maradona Maradona Maradona demiş.
0: Ben bir yorum yapmıyorum.
1: Bak daha ne diyelim. 4 kere ifade etmiş Murat abi. Buradan kendisine de selamlarımı, sevgilerimi
0: iletelim. Ben Pele'ciyim, Pele.
1: Ama Pele aynı pozisyonda tartışılmaz ya. Pele santrfordur.
0: Ama genelde kıyaslamalar Pele mi Maradona mı diye yapılıyor ya.
1: Dönemle alakalı ya. Biraz Messi Ronaldo
0: benzetmesi
1: gibi. Burada Maradona'dayız o zaman. Bakalım, dur mesajları okuyayım. Bence Maradona'yı zorlayacak tek adam Matruşka Alman. Bak, 90 Dünya Kupası'nın yıldızıdır bu da. Lothar Matthäus.
0: Ben işte tamam diyeceğim, hiç tamam olmayacak, o yüzden demiyorum sevgili.
1: Yok hayır, güzel bir öneri olduğu için altını çizmek istedim. Lothar Matthäus güzel öneri. Bir aramız varmış. Şimdi Maradona'da okey miyiz?
0: Değilim. Numara. Hayır, itirazım var.
1: Burada genel kanı Maradona yönünde bak. Mesaj kutusunu görüyorsun. Burada hep birlikte bir şey yapalım dedik. İnsanların hakkına girmeye çalışıyorsun şu anda.
0: Ama yine gelecektir o mesajlar. Biz reklam arasına gittiğimizde de ben dinleyicilerime sesleniyorum. Rica ediyorum. Lütfen Rivaldo yazsınlar. Rivaldo'dan bekliyorum.
1: Bakın mesaj. Tamam, şöyle yapalım.
0: Evet.
1: 10 numara için WhatsApp hattımızı paylaşayım. Reklam arasından sonra mutlak karar verip devam edelim. 0538 052 1487. Dünya Kupası tarihinin en iyi 10 numarasını seçiyoruz. Ben burada 10 numaraya Maradona dedim. Aksini iddiaden farklı önerisi olan varsa bekliyoruz. Görkem Tezer de Rivaldo dedi. Kısa bir araya gidelim.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam edecek.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
5: Kredi? Radyo Spor!
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Kiyalı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyalı'da.
8: Her zaman Kiyalı.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve milangaz.com.tr'de.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress. Türkiye'nin hafızası.
11: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
12: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
11: Şampiyonla son düzlükte.
5: Radyo Spor.
13: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
14: Benim bankam İş Bankası.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
2: Burak Alaca'yla 6. Adam devam ediyor.
1: Evet, 6. adamda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Derin bir tartışma içerisindeydik. Burada bakalım Görkem Tezer'e nasıl linç mesajları gelmiş. Bir
0: tartışma yok. Falan yok şu an. Beni aldınız ortaya. Bir güzel haşlıyorsunuz. Ben onu fark ettim.
1: Bak, Radyo Spor dinleyicisi o kadar bilinçli bir kitle ki buradaki mağduriyet çabalarını...
0: Ben bilinçli değilim yani. Bak, onu demek istiyorsun.
1: Bak, sen bir algı operasyonu yapmaya çalıştın ama buradaki insanlar sana prim vermedi. Şimdi linç mesajlarını okuyorum hazırsan.
0: Oku oku. Oku. Lütfen.
1: Zidane iyi yayınlar, kolay gelsin, ben Deniz'den Kasım. Zidane'ı mesela 8'de değerlendirebilir miyiz?
0: Ben artık hiçbir şey değerlendirmiyorum.
1: Ya bir dakika, burada şimdi alınganlık yapmayalım. Ben mesajları okuyorum. Şahsi bir görüş belirttim mi? Belirtmedim. Bak, Zidane diyorum, seninle alakalı bir sıkıntı da gözükmüyor mesajlarda.
0: Zidane yazmış dinleyicimiz.
1: Sildi şu anda bak.
0: Evet.
1: Gücendirdin dinleyicimizi. Zidane'ı 8 olarak kabul edebilir miyiz?
0: Hadi edelim, edelim.
1: Maradona ve Zidane ile orta saha ikilisi kapanır. Bu arada kadro kesinlikle 4-4-2 olmalıdır. Klose ve Brezilyalı Ronaldo'ya ayıp olur. Kempes'e de ayıp olabilir mesela. Tartışma kapalıdır. Rivaldo bile kendini yazsa ayıp olur diyerek Maradona yazılsın der.
0: Daha bunda bir şey yok abi. İlerleyen mesajlarda bana ne linçler geliyor.
1: Murat Yergök demiş ki Zico unutulmaz lütfen.
0: Tabii ki Fenerbahçe'de yaptıkları çeyrek final başarısı Şampiyonlar Ligi'nde unutulmaz.
1: Brezilya tarafı da öyledir canım. Zico'nu 70.
0: Ben unutmuşum işte.
1: Yani burada çok karışık. Maradona'yı fit miyiz ya? Burada benim kafam çok karıştı.
0: Maradona'da ney miyiz?
1: Fit miyiz Maradona'da?
0: Tabii ki. Hayır.
1: Berlin'den Türkiye'ye yolculuk yapıyorum. Bulgaristan'a kadar geliyorum. Yorgunluktan bayılmak üzereyken sizin sayenizde ayıldım. Müthişsiniz demiş Levent Ercan. Çok teşekkür ederiz buradan Levent Bey'e. Sevgiler. İyi yolculuklar dileyelim.
0: Biz sabah sevgili Burak'la omurga bölgesi hareketleri yaparak kendimize geliyoruz. Bak, genelde pilates yapmayı tercih ediyoruz. Biz de

0: Sağlıklıyız şu an, dinciz. Değil
1: burada
0: mi?
1: Bir role play, oyunculuk performansı gelmiş metin olarak. Sevgili genel yayın yönetmenimiz Ali Erim'in ismiyle tırnak içinde bir cümle kullanmış bir dinleyicimiz. Maradona'yı Rivaldo ile kıyaslayan adamı ciddiye almayın lütfen.
0: Kıyaslamadım ben, Servet'le kıyasladım
1: Görkem'e az önce. Görkem'e hemen yayınlanalım demiş. Ne diyorsun bu işe? Şaka yapıyoruz ama burada, onu da farkında.
0: Dinleyici her zaman haklıdır.
1: Aa, ben vallahi bilmiyorum. Sevgili Görkem Tezer'i şu an yayından alamayız. Gayet iyi gidiyoruz yani. Devam edelim.
0: İstemiyorsanız ayrılırım.
1: Anket mi başlatalım?
0: Ayrılabilirim şimdi? Yani. Şu ya, an çıkabilirim.
1: Bakın şimdi yine bir mağduriyet yaratılıyor. Bu inanılmaz bir şey.
0: Hani mağduriyet işe yarıyordu ya?
1: Yaramadığını fark ettim. Bak, Radyo Spor dinleyicisi yemez. Ben söyledim. Bak, biz hiç mağduriyet yaratıyor muyuz ya? Ben burada 3-4 sene öğrenciyim diye ekmeğini yiyeyim dedim. Sonra bıraktım mesela. Gerek yok. Burada zaten bir samimiyet var, anladın mı? Ben bu gayet güveniyorum Radyo Spor dinleyicisine. Yemediler ama.
0: Tamam, ben de güveniyorum.
1: Hazır mısın? Orta sahanın diğer ikisini bulalım artık. Maradona'da çok saplandık. Tartıştığımız şeye
0: bulalım
1: bak
0: yani. Bulalım abi. Bulalım. Sen önerilerini sun. Bana zaten öneriler yazılacak oraya.
1: Yo, bu sefer sizin de önerilerinizi bekliyorum. Ben de önerilerimi vereyim. Sen de ver. 6-8 ya da çift 8 yapabiliriz Maradona'nın arkasına.
0: Tamam. Sen yaz.
1: Tamam, sen ne diyorsun mesela ilk olarak? Bunu merak ediyorum. Ben mesela 2010 Iniesta performansını bir 8'e koymaya değer buluyorum.
0: Yani Iniesta'yı ben de söyleyecektim az önce. Reklam arasında da bunu konuşuyorduk. Evet, Iniesta yani bakıyorum da o dönem top seviye gösterdi.
1: E tabi.
0: Ben ekstra kimi yazabiliriz? Gelmiyor aklıma Iniesta dışında.
1: 8'e 2010 Iniesta yazabilir miyiz? Okey miyiz buna?
0: Ya, tabii ki. Tartışmaya kapalı.
1: Ne dersiniz buna? Peki bir şey söyleyeceğim. Çift 8 bir oyun yapsak Zidane'ı 8 olarak yedirebilir miyiz burada?
0: Abi öyle bir anlatıyorsun ki. Rakamlardan bahsediyorsun. 8, 6, 5. Futbol bu kadar zor bir oyun değil ya.
1: Orta sahaya o zaman Zidane, Iniesta, Maradona çok undersize kaldı ama yani şimdi hangisine kısacaksın ki ya? Maradona ile Iniesta biraz ufak tefek adamlar olduğu için ama teknik olarak da çok başka bir seviye oldu.
0: Ufaklığa bakma işte. Ufak tefek olduğuna bakma. Messi de ufak tefek.
1: O zaman şeye fit miyiz hepimiz? Iniesta, Zidane, Maradona.
0: Ben tamam, itirazım yok.
1: Bak, Gullit gitti mesela.
0: Bir halk seni şu an sevdi ya mesela. Senin peşinden geliyor. Beni dışlıyorlar şu an. Sen ne diyorsan aynısını diyorum.
1: Bak, Gullit gitti mesela şu anda. Lothar Matthäus gitti. Bu çok zor işmiş ya. Nereden bulaştık sabah sabah hakikaten. Gullit gitti, Lothar Matthäus gitti. Nasıl yapalım? Evet, mesajları bekliyoruz. Orta sahada iki kişilik bir slotumuz kaldı. Nereye verelim? Şu an adaylar Zidane, Iniesta, Ruud Gullit'i koyabiliriz bence. Ballon d'Or almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani en azından bir tartışmaya girmeli. Hollanda Dünya Kupası almadığı için bir adım bence geride. Günaydın Burak Bey. Ben Sefaköy'den satılmış saat. Federasyon Başkanı ve Montella henüz istifa etmedi mi acaba? Başında hiç duymadım. Vallahi bize öyle bir bilgi gelmedi. Raycard gitti demiş bir dinleyicimiz. Frank Lampard diyen var.
0: Oo, nereden buluyor dinleyicilerimiz bu isimleri?
1: Bak, Raycard da olabilir. O dönem biliyorsun Van Basten, Raycard, Ruud Gullit, Milan'ın Arrigo Sacchi yönetimindeki meşhur iç Hollandalı. İki tane dünya kulüpler, şampiyon kulüpler kupaları var. Yani nasıl yapalım?
0: Yani bu çorabı sen sardın bize. Bir sabah dakika. Sabah rüyamda mı gördün? Kadro yapalım, kadro yapalım. Hadi yapalım. Ama çıkamıyoruz şu an.
1: Bundan sonra bu program her pazar böyle aktüel. Dinleyicilerimizin zamansız bir de. Gündem transfer, Dünya Kupası. Dünya Kupası konuşuyorlar. Transfer vesaire konuşmak istemiyorum. Zaten çok konuşuluyor. Burada karşılıklı bir aktivite yapalım istiyorum dinleyicilerimize. Daha da keyifli oldu. Bak, katılım şu an gayet yüksek. Zaman sınırlaması olmaması gerçekten çok zorlaştırıyor. İnanın ben de farkındayım. Ya orta sahada mesela bilemedim ya. Bak, Lothar Matthäus gidiyor.
0: Seni çok kararsız Gullit görüyorum gidiyor. Son dakikada.
1: Çok alternatif evet. Var ama ya. Çok. 10 dakikamız var, biraz çabuk olalım. İleri üçlü biraz daha net olabilir ama.
0: Yani ben bakacağım. Bakacağım. Net mi değil mi bakacağım ona.
1: Ronaldo, Nazario ve Messi'ye fit miyiz mesela? Klose'ye yazık olacak. Kempes'e yazık olacak ama Klose de en çok gol atan oyuncuydu Dünya Kupası'nda. Hala rekorun ortağı mesela.
0: Doğru.
1: Ama Nazario deriz. Efsanedir çünkü. 2002 saç kesimi performansı evet. Bile zaten yeterli. Sağ Messi deriz.
0: Yok demem.
1: Yapmayın Allah aşkına ya. Sayın Görkem Tezer yani.
0: Messi demem.
1: Ne dersiniz abi?
0: Messi haricinde her futbolcu yazabilirim oraya. Messi olmaz.
1: Gerekçe nedir burada argüman?
0: Arjantinli olduğu için Brezilyalıyım diyorum ya.
1: Ya bu nasıl bir kan davası ya? O zaman Ronaldo'yu da ben yazmayayım abi. Yani burada Arjantin formasıyla getireceksiniz beni stüdyoya. O kadar çok isim var ki. Rensenbrick, Kerkhoff kardeşler, Valdemiro, Higuita, Romario, Bebeto, Patrick Vieira. Bak mesela ya.
0: Nasıl gelmedi bu aklımıza bize?
1: 98'den Patrick Vieira'yı atamasak çok üzücü. Şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bak burada bir fikir birliği sağlamak adına. Maradona da fitiz. Patrick Vieira, Zidane, Maradona yapalım mı? Bence çok güzel ortası
0: yapalım olur. Ya seni mi kıracağım?
1: Sürede yetmeyeceği için hızlıca bu
0: yoksa bitmeyecek. İşin içinden çıkamayacağım ben. Evet hadi yapalım. En iyi futbolcu gelmiş geçmiş Maradona'dır.
1: Tamam. Bak orta sahada şu oldu. Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Diego Armando Maradona. Bence güzel oldu. Ne diyorsun?
0: Çok iyi oldu. Tam senin istediğin gibi oldu. Hayallerini süsleyen bir ilk 11'e doğru yavaş yavaş gidiyoruz.
1: Bak şimdi Santrafor'a senin istediğin oyuncuyu atacağım. Ama bak Santrafor'a mesela 82 Dünya Kupası'nın en değerli oyuncusu Paolo Rossi ismi geldi. Bu adamı nasıl keseceğiz yani? Ama Ronaldo Nazario'nun ikoniklik boyutu bir başkadır 2002'de. Santrafor'la devam edelim, sonra kanatları koyalım bence. Ronaldo Nazario der miyiz? 2002 performans çok başka çünkü.
0: Yani çocukluğumuzun futbolcusu.
1: Şampiyon da yaptı. Tam Santrafor'a da burada Ronaldo Nazario yazıyorum. Yanına da Görkem Tezer diye parantez açıyorum.
0: Evet, parantezi kapayalım.
1: Bunu da yaptık. Sağ kanada Messi diyorum. Aksini iddia eden var mı? Batistuta olur mu demiş mesela bir dinleyicimiz. Batistuta olmaz olur mu da neyse, burada Görkem Bey'i üzmeyelim daha fazla sabah sabah. Hassas kalbi buna dayanmayabilir burada.
0: Bak, yerde lütfen ayakkabılarını çıkararak yürüme. Tek ricam budur.
1: Ben mi?
0: Evet, neden diye sor.
1: Neden hakikaten?
0: Kalbinden dökülen kırık parçaları ayağını kesebilir.
1: Oo. Böyle de bir demagoji. Böyle
0: hep
1: bir
0: demagoji, demagoji. Zaten ben bölüm bitirdiğim okula şöyle düşündüğümde Türk Dili ve Edebiyatı'nın yanında da master yapmıştım, hatırlıyorsun. Demagoji.
1: Algı yönetimi evet. İşi var kendisinde.
0: Kitap yazacaktım da yarıda kaldı. Bitiremedim onu bir türlü. İlham gelmiyor. İlham perilerim kaçtı.
1: İlham perilerim kaçtı. Böyle de bir serzeniş. Evet, Sayın Görkem Tezer'in yakarışlarına burada şahit oluyorsunuz.
0: Spora gidelim mi ya biz buradan çıktıktan sonra?
1: Ben abi hiç spor modunda değilim ya. Çıkıp kahve içmek istiyorum açıkça söylemek gerekirse. Bak en iyi 22 seçseniz demiş. Bu da değerlendiriyor. Seedorf denmiş, yazık oldu. Bak Hollanda'dakiler biraz şeyden gol yedi. Dünya Kupası alamamaktan gol yedi. Ne dersin?
0: Katılıyorum. Artık sen ne dersen de katılıyorum. Hepsine imzamı atıyorum. Çünkü yayının sonuna geliyorum. Geliyoruz daha doğrusu. Ben gider ayak biraz dinleyicilerimle ters düşmek istemiyorum.
1: Sen o şey ne denir ona, o treni çoktan kaçırdın gibi ama sen bilirsin. Duisburg'dan selamlar. Puşkaş'ı hatırlıyorum. Uğur Puşkaş, Budak yazmış. Evet. Yani olabilir Macar. Avusturya Macaristan mıydı? Avusturya Macaristan mıydı o dönem? Macar futbolundan Ercan abi de çok bahseder. Rudi Völler var. Geçtiğimiz sene vefat etmişti buradan. Allah rahmet eylesin kendisine de. Kempes, Figo isimleri var.
0: O dinleyicimizin adı ne Figo diyen?
1: Figo'yu hangi pozisyona koyalım?
0: Her pozisyona gider Figo.
1: Pigo mu? Dağıldık sabah sabah şu an.
0: Abi daha yeni uyandık ya. Öyle düşün. Yani dilim bazı noktalarda dönmüyor olabilir. Yo, ama anladın sen ne demek istedim.
1: Yok anladım, bir an o çıkışın sadece. Çok başarılı bulduğum için bir altını çizme ihtiyacı duydum. Yani şimdi Ronaldo Nazario'yu dedik. Sağ tarafa Messi diyor muyuz arkadaşlar? Figo da sağ kanat ama sola Figo'yu atabilir miyiz mesela?
0: Her yere atılır Figo.
1: Ya solda da şimdi bak kimlere atlıyoruz Figo fikri aklımıza girdi diye. Bu gerçekten sağlıklı bir durum değil ya. Yani nasıl yapalım? Sağ Messi'yi yazdık bak buna
0: ya
1: ben...
0: Ya teknik adamlar bu kadar düşünmemiştir zamanında. Ben Figo'yu nerede oynatsam, Messi oynatsa mı oynamasa mı diye.
1: Abi bir şey söyleyeceğim.
0: Bu kadar düşünülmemiştir ya.
1: Burada Burak Alacı olarak bu 2 metrelik bedenimle ve ruhumla yayın yaptım. Son nefesimi verene kadar, son yayınıma kadar Messi konusu açıldığında ben Messi'yi savunacağım. Burada sağ kanat kısmını tartışmaya kapattım.
0: Messi.
1: Messi abi.
0: Messi çok iyi futbolcu değil mi?
1: Çok iyi değil. Bak yanlış konuşuyorsun.
0: En iyisi.
1: En iyi.
0: Kime göre, neye göre?
1: Vallahi abi Dünya Kupası kazanmış, futbolda 8 tane Ballon d'Or almış, bunu hala tartışacak bir tarafı var mı mesela?
0: Şimdi...
1: Ya bir linç eder misiniz Görkem abi?
0: Servet de Sabri de Galatasaray'da şampiyonluklar yaşadı.
1: Messi'nin suçu Galatasaray'a gelmemek mi şu anda?
0: Hayır değil tabii ki. Değil ama şampiyon oldu o takım diye en iyi futbolcu o olacak kavramı nereden çıkıyor?
1: 8 tane Ballon d'Or aldığından da bahsettim ya.
0: İşte şampiyon olduğu için ben orada taraf olduğunu düşünüyorum.
1: Abi adam...
0: Şampiyon olmayan oyunculara Ballon d'Or ödülünü vermiyorlar. Şikayetçiyim.
1: Bundan nasıl şikayet edebilirsin ya?
0: İlla şampiyon olan bir takımda mı oyuncu en iyisi oluyor?
1: Ya burada başarı endeksi de var.
0: NBA'de tamam, Fidel'de çok iyi mücadele etmişsin ama kaybetmiş takımın. Ama sen en iyi mücadele eden futbolcusun.
1: Bak mesela bu şöyle olabilirdi. Eğer bu sene tutup Paris Saint Germain şampiyon olamasa, Arsenal olsa mesela Kvara ya da Dembele alabilirdi. Ya da Vitinha, bak bunu okuyayım.
0: İşte ben biraz saçma buluyorum.
1: Ya mesela ben şeye çok tutuluyordum. Bir dönem sadece forvetlere veriliyordu. İşte sonra işte Rodri aldı, Modric aldı vesaire, o biraz kırıldı. Ona tutuluyordum ama dediğim şampiyonun takıma verilmesine çok karşı değilim ya.
0: Ben karşıyım. Hakkaniyetli olmam lazım. İnsanların hakkıyla.
1: Ziyan olan kim var mesela yakın geçmişte?

0: işte böyle alamadığı için.
1: Ziyan olan kim var? Geçmiş yıllardan örnek verebilirim mesela. Kim var? Ronaldinho var.
0: Ronaldinho'nun ziyan olması biraz şeyden değil ama ya. Ne denir ona? Şampiyon takımda olmaması değil ama genel çok iyi futbolcu olmasına rağmen kariyeri çok bence prime dönemi kısa sürdü ya.
1: Evet, 28 yaşında Milan'a transferi gerçekleşti yanılmıyorsam. 28 yılında Barcelona'dan ayrıldı, pardon.
0: Beckham'lı bir kadro vardı orada da bu arada. Evet. Çok iyi bir kadroydu Milan kadrosu da. Yani bilmiyorum. Bu bambaşka bir konu. Bir de zaten bir pozisyon kalmış abi. Suyu bulandırma, 6 dakikamız kaldı. Şu tartışmaları bir sonlandıralım. Bir sol kanat seçelim bak. Tamamen takdiri sana bırakıyorum.
1: Ben sana bırakıyorum.
0: Yok vallahi istemem.
1: Bu sol kanat.
0: Evet.
1: Ya biraz düşünmem lazım.
0: 6 dakikamız var, düşünebilirsin.
1: 6 dakikamız var.
0: Bu arada katılım süper, dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Pazar sabahı bizi yalnız bırakmadılar. Mesajların birçoğunu okumaya çalıştım. Mark Overmars diyen var. İbrahimovic, John Terry isimleri gelmiş. Güzel öneriler var.
1: Sol Denilson'u kanat yazalım mı?
0: Kime?
1: Denilson.
0: Denilson.
1: Ya da Ronaldinho. Sol kanat diyorsun.
0: Ben Ronaldinho diyeceğim ama Dünya Kupası performansı için ne dersin? Sana adil geliyor mesela?
1: Geliyor.
0: 2002'ye mi? Yoksa 2006'ya mı?
1: İkisi de.
0: Bir istatistiklerini de kontrol edelim bakalım.
1: Her şey istatistik mi?
0: Hayır ya, şey
1: olarak. Hani her şey para mı hayatta? Oraya bağlayacağım.
0: Yani her şey para değilse şu an burada ne yapıyoruz? Sokakta oturup spor konuşalım.
1: Yani bana para önemli olsaydı mesela ben bu işi yapmazdım.
0: Ya bu arada para önemli değil. Evet, medya sektörünün geneli içinde bunu söyleyebilirsin. Katılırım ama yani burada...
1: Stresli oluyor çünkü, evet.
0: Paraya bakmıyorum ama burada istatistiğe de yansır ya çoğu şey. Mesela Ronaldinho 2006 Dünya Kupası'nda 4 gol 1 asist yapmış. O, ben buna gayet razıyım mesela.
1: Ya topla çalım atma yeteneği, topla dans etmesi zaten beni kendisine bağlayan faktörlerden biri.
0: Bu meşhur bir laf vardır ya, Ronaldinho ne zaman Ronaldinho'yu televizyonda görsek memleketten gelen Antep fıstıklarını şeyden, Zula'dan çıkartırdık diyebilirsin.
1: Antep fıstıkları.
0: Evet, öyle bir meşhur replik vardır bu Twitter.
1: Ben görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Ama Ronaldinho'cusun.
1: Tabii ki.
0: Yazık, birçok şey kaçırmışsın diyelim. İyi yayınlar diliyorum. Ben Ankara'dan Hüseyin Pirinç. Burak Bey, Görkem Bey'e sorar mısınız? Hani Türkiye maçı kazanıyordu? Bak, geçmiş yayınlarından sana gelen bir mesaj. Bir yorumun var mı? Ben şey söylemek istemiyorum milli takımla alakalı bugün gerçekten.
1: Bugün kendi yayınımda biraz bununla alakalı konuşmalarımı gerçekleştiririm ama çok kızgınım şu an. Kızgınım yani.
0: Ben açık ve net bir şey söyleyeyim. En azından bugün burada şu an milli takımla alakalı hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Ben de kızgınım.
1: Çok kızgınım. Ya iki maçta 62 tane şut çekip gol atamıyorsun. Haiti olduk, Haiti.
0: Yani. Ne diyeyim bilmiyorum.
1: 10 kişi kalan takıma gol atamıyorsun. Bak gerçekten tansiyonum falan çıkıyor.
0: Ya bu arada oradaki kırmızı kart kuralı da enteresan. Mert Müldür'ün onu bilip hakemi uyarması. Ben ilk kez gördüm hayatım. Bu oyuncu ağzı, ama yeni bir kural tabii. İyi takip etmiş. Mert Müldür'ü de kutlarım. Şu son iki maçta milli takımda performansına razı oldum. Az sayıda oyuncudan biri bu arada Mert Müldür. İkinci maçı üzerinde söylüyorum. Çabaladı, elinden geleni yaptı. Bakıyorum şu an. Solar Ronaldinho mu diyorsun? Bak, seni kırmayacağım.
1: Yani kırmayacağım diyorsan Ronaldinho.
0: Tamam, burada sevgili Görkem Tezer'in söylediğini yapalım. Kadronun son ayında paylaşacağım. Yazıyorum. Hazır mısın? Sayıyorum.
1: Evet.
0: Kalede Fabian Barthez. Savunmada Paolo Maldini, Franz Beckenbauer. Solda Roberto Carlos. Sağda Cafu. Orta saha üçlüsü güzel bak. İçime sindi. Patrick Vieira, Zinedine Zidane, Maradona. Biraz dengesiz oldu ama yine iyi. Sağda Messi, solda Ronaldinho, en uçta Ronaldo, Nazario.
1: Çok iyi. İtirazım yok sana artık.
0: Peki şunu yapalım. Burada olmadığını ama ciddi söylüyorum. Brezilya tarafından değil. Gerçekten rasyonel olarak. Burada olmadığına yazık olan oyuncular. Mesela Klose'yi buraya koyabiliriz.
1: Tabii, en çok gol atan futbolculardan biri.
0: Klose'yi koyabiliriz. 98 performansıyla Henry'yi koyabiliriz bana sorarsan.
1: Evet. Hava topu hakimiyeti müthiş bir futbolcuydu.
0: Her açıdan müthiş bir futbolcu bence. Henry'yi koyabiliriz.
1: Her açısını bilmiyorum da hava topu hakimiyeti çok iyiydi. Kafa vuruşlarını hatırlıyorum.
0: Iniesta'yı koyabilirsin mesela. Tabii. 2010 Dünya Kupası'ndan Diego Forlan konulabilir.
1: Xavi
0: koyulabilir. Lothar Matthäus koyulabilir. Roberto Baggio 94'te kaçırdığı penaltıya rağmen koyulabilir bana sorarsan. Bakıyorum başka kim koyulabilir. Ya mesela Cannavaro gitti burada. Beckenbauer koyacağız diye ama Beckenbauer... Yani...
1: Gattuso, Kaka bunlar da.
0: Kaka'yı sayabilirim ama Gattuso'yu sevmiyorum ben ya.
1: Sırf Milan'da oynadığı için mi?
0: Yo. Maldini de Milan'da oynadı. Buraya delikanlılar gibi yazdık mesela.
1: Ama onu yazmazsam tepki çekerim, korkusu olabilir.
0: Yok, Gattuso'nun ben bak agresifliği, işte temposu, sertliği çok okeyim ama genel olarak bana çok hitap eden bir topçu değil. Bak yazık olanlar Dennis Bergkamp, Alan Shearer, Nejat Bey yazmış. Levent hocamız da Cruyff yazmış. Mesela Johan Cruyff de çok büyük. Hem oyuncudur hem hocadır. Yani bu Pep Guardiola'nın zaten bu tiki-taka futbolunu geliştirdiği

0: yetiştirdiği iki model var. Biri zamanda Milan'daki Arrigo Sacchi futbolu, biri de 90'lardaki Johan Cruyff futbolu ya da 2000'lerdeki. Ben o yüzden Cruyff'a da yazık olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi burada Hollandalı oyuncular biraz şampiyon olamamaktan muzdarip oldu gibi.
1: O da hakkaniyetli bir olay değil. İşte
0: bence
1: bana
0: de değil de şimdi burada olur. Mesela Cruyff'a en uca ben atabilirim. Ronaldo Nazario'yu anında çıkarırım mesela istiyorsan.
1: Çıkartabiliriz.
0: Artık yaptık. Bir dakika
1: ben
0: kaldı.
1: Ben de yayını bitiririm.
0: Bir dakika kaldı zaten. İstemesen de sen istemesen de ben bitiririm. Öyle söyleyeyim sana. Yani teşekkür ederim. Ağzına sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. İyi. Stres olduk. Değil mi?
0: Sabah sabah güzel bir uykumuz açıldı ama ya.
1: Hı hı. Ya kahve niyetine seninle konuşmak daha keyifliydi.
0: Tabii. Tetikleyici şey. Ne denir ona? Kafein gibi.
1: Evet. Evet, umarım ilk bağımlılık yapmazsın.
0: Ben de öyle umuyorum.
1: Umarım.
0: İlk 11'i sayıyorum. Bundan sonra 6. adamda pazar günleri biraz daha aktüel zamansız futbol sohbetleri yapacağız. Dünya Kupası gündemi varken Dünya Kupası ile başlayalım dedik. En iyi 11 yapmaya çalıştık. Dediğim gibi ben 70'ler sonrasına vakıf olduğum için en azından çok daha geçmişe gidemedik ama. Kalede Fabian Barthez, savunma ikilisi Beckenbauer, Maldini, beklerde Carlos Cafu, orta sahada Patrick Vieira, Zidane, Maradona, sağda Messi, solda Ronaldinho, yanuçta Ronaldo, Nazario gibi bir 11'imiz var. Çok sayıda da mesaj geldi. Buradan katılım sağlayan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederim. Dediğim gibi pazar günleri artık hep birlikte biraz daha bu şekilde sohbetimizi ilerleteceğiz diyelim. Ağzına sağlık abi, teşekkür ederim.
1: Az ben teşekkür ederim.
0: Söylemiş miydim bunu?
1: Efendim?
0: Az önce söylemiş miydin bunu?
1: Söyledin, hani bir kez daha söyledin, ne güzel.
0: Ha okey, süper.
1: Hoşuma gitti. Hatta bir tane daha söyleyebilirsin.
0: Reklamda söyleyeceğim onu da.
1: Tamam, o da olur.
0: Evet, bugünlük 6. adamdan bu kadar diyelim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın.
2: Burak Alaca'yla 6. adam sona erdi. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Radyo Spor.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
7: Jilet erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Umran Oto Ekspertiz.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.

0: 5'te altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
2: Radyo Spor.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
2: Radyo Spor.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
7: Radyo Spor.
6: Saran Holding kuruluşudur.
8: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Son yıllarda hem basında hem spor basınında hep bir taraf olma çabası varken bu çabaya girmeyip aklınızı ve vicdanınızı dinleyerek bertaraf olmadığınız için seviyoruz.
10: Radyo Spor'u 2008 senesinden beri dinliyorum. En sevdiğim yönü demokratik bir radyo olması, hiçbir yere bağlı olmaması.
11: Tarlada çalışırken bir dost gibi işimi hafiflettiği için Radyo Spor'u seviyorum.
12: Radyo Spor'u dinliyorum. Çünkü bana iyi geliyor. Bazen yayına bağlanan taraftarların yorumlarına sinirlendiğim oluyor. Bazı programcıların yorumlarına, düşüncelerine kızdığım oluyor. Kanalı değiştiriyorum ama 15-20 dakika sonra kendimi yine Radyo Spor'da buluyorum. Bunun nedenini de gerçekten bilmiyorum.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
2: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
8: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
2: Radyo Spor!
8: 0538 052 1487 Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.

Bugün 4 maç oynanacak. İlk mücadelede saat 19 kuşağında H grubunda İspanya Suudi Arabistan'la karşı karşıya gelecek. İkinci maç G grubundan saatler 22.00'ı gösterirken Belçika evinde İran'la karşı karşıya gelecek. G grubunda bildiğiniz gibi 4 takımın da birer puanı var. Ardından saat 1'de yine İspanya ve Suudi Arabistan'ın yer aldığı H grubunda Uruguay ve Yeşilburun Adaları karşı karşıya gelecek ve gecenin kapanış maçında Türkiye saatiyle sabaha karşı 4'te yine G grubunda Yeni Zelanda ve Mısır karşı karşıya gelecek diyelim. Dünya Kupası bülteni bugün bu şekilde.

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle.
2: Radyospor!
1: En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi.

0: Şampiyonlar Son Düzlük'te kazanır. At yarışlarının yeni adresi Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish başlıyor.
1: Herkese merhaba. Radyo Spor'da Son Düzlük'ün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını konuşacağız. İstanbul ve İzmir yarışlarını değerlendireceğiz ki bugün iki tane de çok güzel program var karşımızda. İstanbul ile çok kalabalık 10 yarışlı bir program var. 10 yarışlı programı günün programın ikinci bölümünde sizlere değerlendirmeye çalışacağım. Ama İzmir için de Metin Abacı'yı bağlayacağız. Metin Abacı ile onun değerli yorumlarını almaya çalışacağız ki İzmir için yine Metin Abacı'nın özel bilgilerini sizlere paylaşmış olacağız yarış yayın içinde. Metin abi de hattımızda. Abi hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun. Kolay gelsin.
1: Sağ olasın abim. Nasılsın? Keyifler nasıl?
2: Çok şükür gayet iyiyiz. Bir yaramazlık yok.
1: Ya dün yine verdiğimiz hatlar özellikle geri plandayken verdiğimiz hatları, yayındayken çok düşük AGF'lerken verdiğimiz hatları aldık, yukarılara taşıdık. Biri kazandı, biri burunla kaybetti abi. Ama ikisi de gayet güzel koştu.
2: Evet, özellikle %7'lerde falan olması, daha sonrasında %1. At çıkması her zaman olduğu gibi.
1: Evet.
2: Bizim bilgilerimizin, duyumlarımızın ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. Bunları hiç saklamadan yarış severle paylaşmamız bu radyo spor aracılığıyla bizi de mutlu ediyor.
1: Evet, Paşot abi, ikinci koştaki Paşot, 4 numaralı Paşot %7'ydi. Rollerman %61'di biz burada yayındayken. Paşot %46, Rollerman %31 ile kapadı. Yarışsever Paşot'a çok ilgi gösterdi. Fakat bir başla, baş farkıyla.
2: Bir ara geçti hatta.
1: Geçti ama aksiyonu bir Rollerman şansındaydı. O meydandan çıktı. Ama diğer safkanımız, yani önerdiğimiz diğer safkan, diğer meydindeki My Little Boy, o da AGF oldu. O da mesela %20'lerdeydi biz aldığımızda herhalde burada yayındayken.
2: Aynen, aynen. Altın numara bir başka at daha vardı sanırım. Üçüncü at gibi bir şeydi, öyle hatırlıyorum. Evet. Onu da inşallah AGF yapacağız dedik. %30'ların üzerine
1: %50.
2: Çıkardık.
1: %50. İkinci AGF de %50 ile kazandı abi o. %50'ye çıktı.
2: Evet, dün bu arada son dakika duyumu yine Saadettin dostumuzdan. Üçüncü ayakta bir numara.
1: Evet, Altın Derya.
2: Altın Derya paylaşımımız olmuştu. O da güzel bir bilgiydi.
1: Evet, Zeniz Sky zaten beşinci ayaktaki kazanmasını beklediğimiz isimdi. Hepsini dün yine güzel tahminler, güzel bilgileri aktarmış olduk yarışseverlere İzmir için. Bugün de İzmir'le başlayacağız abi. Saat 17.45'te İzmir'de birinci koşu ve günü değerlendirmeye bir maidenla başlayacağız. Yine dişlere ait bir maidenla ve çok ön plan çıkan ismin olmadığı bence. Hani AGF'de şu an belki bir Ulucan %40'ları görmüş ama Çilduta ile birlikte. Çok böyle ön plan çıkan isim, yani bir sürpriz yapabilecek bir isim de göremedim. Ne diyorsun bu koşuda, nasıl bir sıralama yaptın?
2: Bende var sürpriz yapabilecek bir isim. Şu anda %5'lerde falan Kral Karaca, 8 numaralı Kral Karaca. Bu safkanı da inşallah yine yükseklere çıkaracağız AGF'de.
1: Hadi inşallah.
2: Şimdi şöyle, ilk yarışına baktığımızda 1200 koştu. 1.26'lık bir derece gerçekleşti. 26.76. Burada baktığımızda favori görülen AGF'si yüksek safkanlar, yani o dereceleri anca yapabilmiş. 27-26'ları yapabilmişler. Ama ikinci, üçüncü yarışlarında, daha ilk yarışında bu dereceyi yapmıştı. Üstelik startla birlikte bir adaptasyon sorunu yaşadı. Daha sonra biraz toparladı. Geldi tabelanın dibinde yarış tamamladı. Şimdi kulaklık takısı çıkarılacak startla birlikte. Bir de bu yarış için yaptığı, ben sprintleri çok beğendim. 56.5 ve 40-27 rahat, net. Müthiş, gayet güzel, hazır giriyor. O yarışa göre bir tık daha iyi girecek. Tam da bulmuş uzun grubu. Ben birinci sıradan 8 numara Kral Karaca diyorum. İnşallah %5'lerde kalsın. Gelirse birazcık olsun.
1: Öyle olsa mı, öyle olmaz abi. Bu Cihanser'in. Cihanser Esen Hanım, ikisi de Karaca Ekürsü'nün safkanlarıydı. Onların yavrusu Kral Karaca'yı başa yazdık abi. Sonra devamında kimi yazacağız?
2: 11 numaralı Ulucan, tabii ki 3 numaralı Çıldutay. Bu iki safkan en pişkin, en fazla tabela yapabilen isim. Yanı sıra da 2 numaralı Berrunaz ve 7 numaralı Konçiçek'te sürpriz yapabilecek isimler olarak benim dikkatimi çekti.
1: Evet, öncelik

0: Ben de yazdım zaten ama dediğim gibi burada dördüncü yarışında 26.74 yapmıştı ama Asgaraca ilk yarışında yaptı o dereceyi.
1: Aynen öyle.
0: Üzerine koyarak geleceği için ikinci, üçüncü yarışında 25-24'leri yapabilecek potansiyelde. Dolayısıyla tabii ki beklediğimiz gibi koşmayabilir. Ulucan da Çinlutay'da hemen ön plana çıkacak o zaman.
1: İkinci koşuya geçtik abi. Şartlı 4 koşu ve 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumda koşacaklar. Burada da ilk 2 yarışını kazanmış. Nevzat Avcı ile 2'yi de 2 yapmış. Sirius Me var. 3'te 3 yapıyor mu? Nasıl bir düşüncem var?
0: Bence hiç burada kolay kolay geçilmez rakip yok gibi. İki yarışında rahat kazandı. Daha ilk yarışında bile 5 boy fark yapmıştı. Daha sermayesi vardı. İkinci yarışta yine öyleydi. Bugün bakıyoruz grup yine çok uygun. Biraz böyle Veneno sanki daha böyle diğer rakiplerine göre iyi gibi ama onu da rahat geçti. Çok rahat geçti Göncük yarışta. Hmm. Çok kolay bir birincilik bekliyorum. Seyrosumu bugünün güvenilecek bankosu olacaktır.
1: Evet, Sirius Me son yarışında da yine Nevzat Avcı ile koşarken Leopardes ve Veneno ekir olarak Gülezer Yanık ekürsünü temsilen yarıştaydılar. %70 AGF'ye kadar çıkmışlardı. Fakat Sirius Me onlara hiç şans tanımamıştı. Çok kolay kazanmıştı. Bugün de kazanır dedik. İkinci ayaktaki bir numaralı Sirius Me'yi banko olarak önerdik. Üçüncü koşuya geçtik. Üçüncü koşuda handikap 16 yarışta ikinci altının başlangıç ayağında. Bir araya gidelim abi, sonra devam
0: tabii
1: edelim.
0: Tabii ki.
2: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
3: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve e-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
1: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Eylül akar çeşme yakın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
4: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
5: Dükkanlar.
4: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Dünya.

0: Biz. Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
1: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
2: Otobüs.
1: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
5: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'te yine beraberiz. Ben Ufuk Çakır, İzmir'i konuşmaya Metin Avcı'yla devam ediyoruz. Metin abi, ikinci altının başlangıç ayağına geldik. Üçüncü koşuya geldik. Handikap 16 yarış, bir yamak yarışı. Yamak birlere ait 1600 kumda koşulacak bu koşuda. 12 safkan var. Nasıl başlayalım ikinci altıya?
6: Evet, başlamadan bugün özel bir gün, onu unuttuk.
5: Evet,
6: babalar günü.
5: Aynen.
6: Tüm babaların babalar günü kutlu olsun. Henüz baba olmamış erkek hemşehrimizle Rabbim bu güzelliği inşallah tattırsın. Güzel bir hayırlı evlat sahibi olsun babalarınız. Şimdi burada ben yine bir safkanı ön plana çıkaracağım. Şu an 7-8. sırada AGF sırasında. Ama bence kazanır. Banko önereceğim bir isim. 11 numaralı King Zelay. Bu safkan epey bir ara sonrası, yaklaşık 5 aylık bir aradan geldi. Ondan önce de bir ara vardı. Bir toparlayamadık. Tekrar yeniden ara vermek zorunda kaldı. Ama hazırlıkları çok çok iyiydi. Geldi. O yarışta 1.15'te 3. oldu. Daha sonrasında idmanda daha sağlıklı bir görüntü göstermeye başladı. Özellikle son 849, sonu 23 müthiş bir sprint yaptı sonunda. Bu safkan bence bu kiloyla bu grubu rahat geçer. Çok güzel bir grup da buldu. Banko olarak önereceğim bir isim 11 numaralı Kingsley'ler olacaktır. İki tane bankoyla küçük altılıyı epey bir küçültmüş olacağız. İkinci altılı içinde. Yine fazla isimler önermeyeceğim diğer ayaklarda. Yarı sahalar kendi tuttuklarını da ekleyebilirler. Dolayısıyla bütçemiz dahilinde fazla bir şablon olmayacağı için 11 numaralı Kingsley'i tek yazmayanlar için rakiplerim de var. 3 numaralı Harvey Wallbanger, 1 numaralı Human Torch, 4 numaralı 3 numaralı Barry, 1 numaralı Humantos, 4 numaralı Harvey Wallbanger ve 10 numaralı Bayisçi. Ben 11 numaralı kazanmasını bekliyorum ama at yazmak isteyenler 3-1-4-10 şeklinde bir değerlendirme yapabilirler.
5: Evet, 5 aradan sonra geldi, bir yarış koştu. Nevzat Avcı ile 1200 metrede 3. oldu safkan King Zelay ve o günkü Blue Reflection arkası o 3.'lüğü gayet iyiydi. Artık toparlanmış, kendini bulmuş gibi gözüktü. Bugün kazanabilir Metin Avcı'nın alternatif teklerinden biri. 2. altının başlangıcında cevap bir isim 11 numaralı King Zelay. Mutlaka kuponlarda olsun diyelim. Rakip isteyenler de 3, 1, 4 ve 10 sıralamasını yazabilirler yanına. 4. koşuya geldik, Maiden'a. Yine dişlere ait bir Maiden, 1200 metrede koşulacak kumda. Burada çok ön plan çıkardığın bir isim var mı abi? Nasıl bir vahşi kraliçe, bir türlü kazanamadı ama ne diyorsun bu koşuya?
6: Evet, ben bugün bakıyorum ama benim tuttuğum, ön planda önerdiğim taraf gerilerde kalmış. Gayet güzel, inşallah ilerleyen saatlerde de böyle gerilerde kalırlar. Şahin Meltem'le başlayacağım. Son 1200'ünün 1.23'lük ikinciliği bence çok çok iyiydi bu safkanın. Orijine baktığımızda Şahin Ter, Mehmet Kayanlar'ın kendi atları. Evet. Zaten çok detaylar çıkardı bu Şahin Ter. Beklenenden iyi aygır oldu bana göre. Açık yarış kazanan at, Balmarık mesela bunların başında. Çok iyi detaylar geliyor. Ben Şahin Meltem'in bu kiloyla 1.23'ün üzerinden sonra bu kez daha da iyi koşmasını, bu yarışta etkili olmasını bekliyorum. Bahçı Kraliçe 60 kiloluk sikletiyle ilk rakibi olacaktır. 7 kiloluk avantajı kullanır diye düşünüyorum Şahin Meltem. Şu anda %14'lerde, ilerleyen saatlerde %30'lara yaklaşır diye düşünüyorum. 8-1 küçük oyunları yeterli görüyorum. 2 numaralı Ferhan Gül'ü, 3 numaralı Fırtına Biçen ve orijinini çok beğendiğim 5 numaralı Öz Yürek Lokumtay'ı. Gümbür gümbür lokum, çok güzel bir orijin. Hazırlıkları da fena değil, ilk yarışı 5.liğinden sonra bir sürpriz yapabilir. Bizim Saadettin burada. Bir çarpı da abi 11 numaralı Yiğit Nur'a at ilk defa koşacak. ters bir yarış yapabilir. Sürpriz aramak isteyen geniş oynayanlar bir safkana, bu safkana da bir işaret koysunlar demişti. O da Saadettin'den geldi 11 numara.
5: Evet, 8 numaralı Şahin Meltem başa yazdık. Şahin Meltem, Şahin Ter temsilcisi. Son yarışında Berkay Bülbül'le yine bugün binen aprantisiyle ikincilik elde etmişti. Seri Ufuk'a geçilmişti. Seri Ufuk çok sürpriz bir şekilde son ayakta o gün kazanmıştı. Bugün Şahin Meltem o gün kaybettiği yarışı alıp bugün Maiden'a veda etmeye en yakın isim. Biz de dün akşam konuşurken bu Şahin Meltem üzerinde yoğunlaşmıştık abi. Vahşi Kraliçe her ne kadar ikincilikler alıp ön plan çıkmış olsa da 60 kiloluk sikleti onu mutlaka etkileyecektir ve dişi safkanlara ait bir yarış. Şahin Meltem son yarışında erkekler arasında koşmuştu. Karışık bir yarıştı.
6: Burunla kaybetmişti.
5: Bugün çok daha iyi koşmasını ben de bekliyoruz ki Mehmet'in, Selim Kaya'nın atı, Mehmet Kaya'nın oğlu Selim Kaya'nın atı diyelim. 8 öncelik, sonra 1 numaralı safkan favori Vahşi Kraliçe, sonra 2 Ferhan Gülü, 3 Fırtına Biçen, 5 Özyürek dedin. Son dakika bilgisi de 11 numaralı Yiğit Nur, değil mi? Yanlış evet. Söylemiyorum. İlk defa aynen koşacak safkanda Hüseyin Şimşek'le sürpriz yapabilir bilgisi geldi. Geldik 5. koşuya, şartı 4 yarışa. 4 ve yukarı Araplar 2200 metrede kumda start alacaklar. Burada da 12 safkan var. 12 safkan içinde kimleri tutuyorsun?
6: Evet, Köycü Bey geçen yarışını rahat kazandı. Güzel bir birincilik elde etti Nevzat Avcı'yla. Çok daha ciddi rakipler de vardı orada. Bu kez Hüseyin Turan var üzerinde. Zaten bir önceki yarışında yine Hüseyin Turan'la kazanmıştı. Son iki İzmir yarışında ikisinde de galibiyetle ayrıldı Köycü Bey. Bu pisti seviyor. Bugün grup yine çok uygun. Oldukça şanslı. Ama ben burada tek bırakmadım bu safkanın yanına. Demir Nihat da ekleyeceğim. Demir Nihat da ne zaman nasıl koşacağı belli olmuyor. Bazen önde gidiyor. Bazen arkada bekliyor. Buna rağmen iyi sprint atabiliyor. Ama bugün önde hiçbir safkan yok. Tek başına kalacak. Kolay bir tempo yapabilir diye düşünüyorum. Düzde de nefese çıkarsa kesmez, bitirir. İki safkanı bence ayırt etmemeli oyunlar. Ama 2 numaralı Aslan Kılıcı, 4 numaralı Külünç Ağası, 5 numaralı Gürsel Hanım. Özellikle Külünç Ağası'na şöyle bir şey diyeceğim. Burada Köylücü Bey tabii ki apranti indirimi almak için Nevzat'la kazanmıştı. Apranti indirimi almak için değişti jokeyi. Yine baktığımızda Demin Yat'ta son kazandığı yarışını Nevzat'la kazanmıştı. Nevzat burada birçok safkana kazanmış olmasına rağmen Külünç Ağası'nı tercih etti. Son yarışını yine o da Nevzat'ta kazanmıştı. Bu da ilginç bir durum. Külünç Ağası'nın ne kadar şanslı olabileceğini gösteriyor. Burada 3-8-2-4-5 şeklinde bir sıralama oluşturdum ama 3-8 bayağı bir önde.
5: 3-8-2-4-5 şeklinde bir sıralamamız var ama 3-8 Köycü Bey ve Demir Nihat, iki safkan ön plana çıkan isimler. Daha sonra 2 Aslan Kılıcı, 4 Külünç Ağası ve 5 Gürsel Han gibi bir sıralamamız var geniş kuponlara. 6. koşu, ilk altılıyı bitireceğimiz yarıştayız. Burada da şartı 4 yarışta 2000 metre kumda koşulacak bir yarış karşımızda. Color of the Light favori, son yarışından önce ayağını vurmuştu kayıtlı olduğu yarışta. Yarıştan çıkmıştı. Bugün sağlıklı sıhhatli şekilde koşmaya hazır şeklinde bilgisi var. Ne diyorsun bu 8 safkan içinde nasıl bir sıralama yaptın?
6: Evet, Color of Light bu gruptan bence kalite isim. Bu mesafeleri çok koşuyor. Benim de kazanmasını beklediğim isim ama bir rakibi var ki bu aralar çok iyi koşuyor. Bir numaralı Red Storm. Bu safkanda son yarışlara gayet iyi, istikrarlı da koşuyor. Rakip olursa bir olur. Ben 6-1 şeklinde bu ayağı yeterli görüyorum.
5: 6-1 şekilde yeterli gördün. 2 safkanla geçtin. Color of Light dediğimiz gibi bu sefer çok daha hazır bir şekilde koşacak ki safkan şu anda iyi duruma geldi bayağı. Red Storm'da tek rakibi dedin, o da istikrarlı bir safkan. Tabeladan düşmeyen bir isim. 1-6 yazdık ve burayı da geçtik. İlk altıyı bu şekilde kapadık. 7. koşu Maiden. Dişiler 1200 metre kumdalar. 11 safkanın katılacağı yarışta az yarış koşmuş veya hiç yarış koşmamış isimler olduğu gibi İlda Sultan gibi ilk 3 yarışında tabeladan düşmeyen bir isim de var. Nasıl bir sıralama yaptın abi?
6: Ben burada İlda Sultan'ın kazanmasını bekliyorum açıkçası ama bir isim yazmak istedim yanına ki o da ilk kez koşacak olan 2 numaralı Adı Yaşasın. Startı ilk defa alacak olan bu safkanın farklı bir yarış yapabilir diye düşünüyorum. Açık aranın tayı. Bence

0: iyi yerde tutarsa Hüseyin içerlerden gelip son düzlükte yarışı çalabilir. İlda Sultan'ı yine ikincilikte bırakabilir. Diğerlerinin geçmesi biraz zor gibi geldi bana. Ben bu yarışa baktığımda, çalıştığımda. Daha doğrusu burada bir yazma kalktığımız zaman tayların hepsi birbirine denk diğer rakipler. 5-6 tane, 7 tane belki safkan yazmak gerekecek. Onun için kısa tuttum. Ya İlda Sultan ya da İlda Sultan ve Adı Yaşasın'la ikisini bir tek gibi düşünüp iki hatta geçebiliriz burayı.
1: İlda Sultan bu sefer kazanmaya çok yakın dedi. Metin Avacı Ali Mehdi Altın'la bu sefer bulup koşacak ki son 2 yaşında Bursa ve Kocaeli'de Kadir Tokaçoğlu'yla koşmuştu safkan. Bu sefer galoplarının hakkını verir ki İzmir'de iyi hazırlıklar yaptı bu yarış için. Kazanabilir ama tek rakip de 2 numaralı Adı Yaşasın olarak önerdi. Bir tek veya 1-2 dedik ve İzmir'in kapanışına, son koşuya geçtik. 13 safkanın katılacağı yarışta kapanışta nasıl bir sıralama yaptık abi?
0: Burada da son yarışını kazanan Super Trump ve 2 numaralı Vit Vit kalite olarak aşağıdaki rakiplerinden bayağı bir önde. Denk 3'te gibi gördüğümüz bazı isimler var ama onlar da formsuz. Dolayısıyla 3 ve 2 biraz öne çıkıyor. Küçük oyunlar için yine 2 safkanla bayağı da geçebiliriz. Süper Trump ve Vitit Vitit ile. 3-2 dışında sürpriz yapabilecek 2 isim bende. 4 malı Magic Bank ve 1 malı Walt Sweet Dreams olacaktır. Burada Queen Ayla da yine Sabah Saadettin'le görüştüğümde de önerilen bir isimdi. Ben şablonla yer vermemiştim. Yanında ekleyebilirim.
1: 3 numaralı Süper Trump, 2 numaralı Vit Vit, farklı duran 2 isim, önde gözüken 2 isim. Ufak kuponlar 3-2 diye geçebilir. Geniş kuponlara 4 numaralı Magic Bank, 1 numaralı Walt With Dreams ve son dakika bilgisi 5 numaralı Queen Ayla dedik. Son ayağı da, son koşuyu da maksimum 5 safkanla geçtik abi. Abi çok kısa bir şey söyleyeyim sana. Birinci koştaki Kral Karaca dedin. Şu anda sabiti 5 lira. Güzel bir oran. İkinci koştaki Sürizmi zaten 1-12 oran. Onu pek şey yapmıyorum. Oynama şeyinde değilim. Ama 11 numaralı King Zelay alternatif bankondu. Onun oranı şu anda o birinci sabit kaynarda 3.60. Ama 3.60 da değerli bir oran. Güzel bir oran. 5 liraya 3.60. İyi bir,
0: çok güzel bir oran.
1: Evet, iyi bir oran yakalar. Mesela Şahin Meltem 3.40.
0: Evet, bu 3 atlar çok güzel, evet, bir kombinasyon denenebilir.
1: Yani 50 liraya yakın bir oran oluyor üçünü çarparsak.
0: 6'da ödemeye gerek yok.
1: Evet. Yani ilk ikisini, ilk üçünü böyle hani böyle karıştırıp bir şeyler de yapılabilir. Öyle bir kombinale.
0: İyi noktaya temas ettin. Şu anda bu oranlar çok güzel oranlar. Bence ilerleyen dakikalarda oranlar düşebilirdi hatta. Biliyorsun biz öyle, evet, 20 liralardan 1.60'lara oranların düştüğünü çok gördük.
1: Aynen
0: öyle. Henüz daha düşmemişken bunu değerlendirsin.
1: Evet. Son düzlükte yine sabit oranlarda, sabit bahislerde yine kampanyalar devam ediyor. Son düzlüğün kampanyalarından da yararlanabilirsiniz diyelim. Metin abi çok teşekkür ediyorum İzmir görüşlerin için. Yine haftaya yine beraber olacağız. Cumartesi, pazar. Haftaya bir de Gazi Koşusu var pazar günü. Onun için de, evet, özel bir konuşma. Yine fikirlerimizi Gazi Koşusu için de düşüncelerimizi aktarmış oluruz.
0: İnşallah ben de sana İstanbul yorumlarında başarılar diliyorum. Herkese bol şans.
1: Görüşmek üzere. Evet, Metin Avacı ile İzmir'i yorumladık ki detaylı bir şekilde konuştuk. Bu arada araya kadar ben hemen son düzlüğün kampanyalarından bahsedeyim. Son düzlükte kampanyalar devam ediyor. Oynadıkça kazan kampanyası. Demin de bahsettiğim gibi sabit ihtimalli oyunlarda oynadıkça kazan kampanyamız var ki sabit ihtimalli bahis seven kullanıcılara son düzlükten harika bir hediye var. Ve 15 Haziran bu akşama kadar, yani 21 Haziran pazar akşamına kadar 250 bin liraya varan hediye fırsatı sizleri bekliyor sondüzlük.com'da. Tabi sondüzlük.com'a üye olup sonra da kampanyalar sayfasından kampanyaya katılım yapmayı unutmamanız lazım. Kampanyaların hepsine katılım yapmak gerekiyor. Yine ikili sıralı ve çifte bahiste 500 liraya varan günlük ekstra kazanç sonucu.com'da yarış severler için hazırlanmış durumda. 500 lira üst limit, %25 tutan ikilinize sıralı ikinize çiftinize %25 ekstra kazanç, 500 lira maksimum bedele kadar günlük sonucu.com'da sizleri bekliyor. Yine altılı ganyan kuponlarında 100 bin liraya kadar ek kazancınız var. Altılı ganyan 100 bin liraya kadar ekstra kazanç alıyorsunuz ki Haziran ayının sonuna kadar altılı ganyan bahislerinizde bulduğunuz altılı ganyanın miktarına göre 100 bin liraya kadar ekstra kazancınız sonucuk.com'da sonucuk puan olarak hesabınıza yatıyor. Tabi yine kampanyalar sayfasını inceleyip kampanyalara katılmak mecburiyeti var. Bunu hep hatırlatıyorum. İlk defa sonucuk.com'a üye olacaksanız her gün 500 lira, toplamda da 2500 lira da kazanabilirsiniz. Yeni üyelere özel bir kampanya. İlk kez kupon yapacaklara özel bir kampanya bu da. Günlük 500, toplamda da 2500 lira hediyeniz sonucuk.com'da. 5'te kaldığınızda, altınız yattığında da 500 liraya kadar iade var. O da çok önemli. Altılı yaptınız, 5'te kaldınız. Kupon bedelinizin %25'i 500 lira üst limitle sizleri bekliyor. Bir gün sonra sonucuk puan olarak hesabınıza yatıyor. Şimdi kısa bir araya gidelim, sonra İstanbul'u konuşalım.
2: Yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek. Radyo
3: Spor. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
10: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Her şeyi bir sen bildin.
4: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.
5: Radyo Spor'da Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish'teyiz. Günün yarışlarını, İstanbul koşularını anlatarak devam edeceğiz ki bugün İstanbul'da 10 koşu var. 10 koşu keyifli geçmeye aday 10 koşu var ama bazı safkanlarda çok ön plandalar. Bunlar bakalım kazanacak mı, nasıl koşacak, nasıl bir strateji bugün altılı kurgusunda bizi başarıya götürecek, bunları sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Bugün birinci koşu bir maiden koşu. 1400 metrede çimde koşulacak bu yarışta. 2 numaralı Alpli ve 12 numaralı Yaz Meltemi de ekürü olarak start alacaklar. Bugün burada kimle başlayalım? 1 numaralı Abimsin'le başlayalım. Safkan Akın Sözen'le bugüne kadar 3 yarış koştu. 3 yarışında da kötü koşmadı. Kötü koşmadı ama bir türlü de kazanamadı. İlk yarışındaki üçüncülükten, şartlı bir yarıştaki üçüncülükten sonra sentetik denendi, ikinci oldu. Sonra 1300 metreye çıktı, ikinci oldu. Safkan sanki uzunu daha iyi yapacakmış gibi bir izlenim verdi. Kabal Bey'ine geçildi o gün. Yarışın favorisiydi, ikinci kaldı. Bugün 1400 metreye çıkıyor. Pist 3.4 gayet normal. Abimsin de kazanmaya en yakın isim, başa yazılacak isim, ilk şanslı isim. Yarış tecrübesi arttıkça daha iyi koşmaya başlayacak.

Yaşadı Safkan daha oturaklı ve son performansları bu yarışı kazanabileceğinin de göstergesi. Bir rakibi var. Dişi bir rakibi var. Dişi rakibi Madrabaz'ın yavrusu 9 numaralı Tan Kızı. Bu Safkan da son 2 yarışında fotoyu yakın ara ikinciliklerle bitirdi. Vedat Abiş bugün üstünde son yarışında Halis Karataş binmişti. Ankara'daydı bu Safkan. Ankara'da Vedat Abiş'le ikinci olduktan sonra İstanbul'da koştuğu meydanda Halis Karataş'la ikinci kalmıştı. Gümüşsuyu geçilmişti. O günde yarış içinde yani yarım boy farkla kaybederken en az kazanan kadar iyiydi. Bugün Vedat Abiş var, Halis Karataş. Bugün at binmediği için tabii ki Vedat Abiş deklarisi yapmışlar. Kazanmaya yakın isimlerden biri. Fakat bu maiden yarışlarda dişi safkanların erkeklere göre bir tık daha az kazandığını, erkeklerin birazcık daha şanslı olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu bir öncelik, 9 arkası ikinci at dedik. Üçüncü bir isim yazacaksanız o da ekürlerden. Son 3 yarışında Kocaeli, İstanbul'daki maidenlerde üçüncülükler yapan 2 numaralı Alpli denenebilir diye düşünüyorum. Bir öncelik, 9 rakip, sonra 2 numaralı Alpli şeklinde 3 safkanla geçilebilecek bir yarış var burada. İkinci koşu İstanbul'da bir handikap 14 koşu. Formülefi birbirine yakın isimler start alacaklar. 9 safkan var. 9 safkan içinde ağır kilolu isimler var. Patrona Holly, AGF'ye şu an bakıyorum, birinci at çıkmış. Birinci at çıkmış ama Safkan ilginç bir istatistiği var. 31 Mayıs'ta İstanbul'da maiden koştu, üçüncü kaldı. Sonra İstanbul maiden'ını kazandı Mehmet Kaya'yla 7 Haziran'da. Yani arada 7 gün var. Sonra 16 Haziran'da Kocaeli'ne gitti, Berkay Bülbül'le koştu. 2000 metrede koştu bir de. İkinci kaldı. Yani 31 Mayıs ve 16 Haziran arası toplamda 16 günde 3 yarış koştu. Bugün 21'i, yani 21 günde 4. yarışına çıkacak ve 61 kiloyla Mehmet Kaya ile start alacak. Kolay değil. Uzun mesafe, 2100 metre. Hani AGF çıkmış olsa da yarış içinde bu kilo ve çok sık koşması Safkan'ı zorlayacaktır. O yüzden bir tık daha geride düşünmek lazım Safkan'ı. Burada öncelik 3 numaralı Karabiga'da. Benim ilk sıraya koyacağım isim 3 numaralı Karabiga. Son yarışındaki ikinciliği dikkat çekici bir ikincilik ve her ne kadar daha yarış kazanmamış bir isim olsa da bu Wolf Prince temsilcisi Gökhan Kocakaya'nın yine binişi. Ve 1600 çimdeki o ikinciliğini 2100'de bir tık daha ileri götürebilecek potansiyele sahip olmasıyla öncelikli kuponlara yazılacak isim olsun. Uzayan mesafe bu safkan için mutlaka artı. Gökhan Kocakaya artı ve 55,5 kilo koşacak olması artı. Her şey bu safkanı işaret ediyor. Öncelik olarak Karabiga yazdım. Sonra King of Time 4 numaralı safkanı son dönemde iyi yarışlar koşan ama daha sert rakiplerle start alan, Ankara'da bir türlü maiden'dan çıkamayan safkanı bugün İstanbul'da seyredeceğiz. Neden seyredeceğiz? O da 2100 metreye bu yarışta 2100 metrede uzun mesafede deneneceği için seyredeceğiz. Hişman Çizik biniyor. Aslında bu safkanı Ankara'da bir handikap 14 yarışa daha yazmışlardı. O yarışı koşmayıp burayı tercih ettiler. Burada start alacak 4 numaralı King of Time. Hişman'la bakalım neler yapacak. Düşen oranı şimdi Uğur Bey yazmış. Uğur Bey'in sabit ihtimalle oynamak istiyorum ama düşen oranı kabul ederim kutusunu işaretlemeden bahis kabul etmiyor TCK diyor. Erken oynamanın ne manası? O düşen oranı kabul etme şeyiniz siz oyna tuşuna basana kadar olan değişiklikleri kabul etmiş oluyorsunuz. Yani sonradan siz kuponu yaptıktan sonra olacak değişiklikleri onu kabul etmiş olmuyorsunuz. Onun için sizin kupona ekleme ve kuponu kabul etme arasındaki o mesela çok kısa sürede olan değişiklik düşen
düşen veya çıkan oranlarda bir değişiklik varsa onu kabul etmiş oluyorsunuz. Siz kuponu yatırdıktan sonra olacak değişiklikleri sizi etkilemiyor. Onu söyleyeyim Uğur Bey. Ya oradaki uyarı yalnızca kupona işaretleme ve kuponu oynama.

arasında geçen değişiklikleri kabul etme vaazında olduğunu hatırlatayım. Öyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Yine WhatsApp üzerinden bize sorularınızı da iletebilirsiniz. 0538 052 1487 bizim buradaki WhatsApp hattımız. Yine sorunuz varsa buradan cevaplayabiliriz. Dediğim gibi Karabiga ile başladık. King of Time ile devam ettik. Üçüncü sırada 5 numaralı Dancing King yazacağız. Yasin Şeref Gümüş ile son yarışında Maiden'da 3. kalmıştı. Bugün Ali Kaçmaz var üstünde. Bu safkana da uzun mesafenin yarayacağı 53.5 ile çok iyi koşacağı söyleniyor. Ali bana pek yaramıyor. Ne zaman yazmasam geliyor. Bugün kuponlarda olmasını tavsiye edeceğim bir isim. 5 numaralı Dancing King. Sonra patronu Ali Ice Drop yazılabilir ve yani burası 3-4-5 öncelikli olsun kuponda da daha sonra 1 veya 2 ilavesi de yapabiliriz diyelim. Burayı da maksimum 5 safkanla geçelim. 5 şartlı 5 koşu Bellezzat koşuyor. 81 AGF'si var şu anda. Hulk ile Ikuri ikisinin toplam AGF'si 85'e ulaşmış durumda. 3 yarışa koştu, 3'ünde kazandı. Son yarışını kazanırken Gökhan Kocakaya'nın elinde sermayesi vardı. Buradaki rakibi Doom Spiro Spero'yu yine yakın ekürle birini geçmişti, kolay geçmişti. Ve bugün 1200 metreye çıktı. Bir tık daha iyi koşma ihtimali, biraz daha iyi koşma ihtimali var. 1000 metrede yaptığı, 2 yarış önce koştuğu yarış derecesi rekor bir derece. Bellezza bugün yine kazanacak gibi duruyor. Bir numaralı Bellezza. Üçüncü koşuda kazanan isim olacaktır. Altılı Ganyan kuponlarına, ilk altılı Ganyan kuponlarına tek olarak denenebilir. Bir numaralı Bellezza. Dördüncü koşu Maiden bir koşu. Burada da 3 yaş Araplar 1400 metre çimde start alacaklar. Burada ön plana çıkardığımız isim 8 numaralı Utkan Bey. İlk yarışında ikinci oldu ve sergilediği performansa dikkatleri üzerine çekti Safkan. Bu yarışa çok daha hazır duruma çıkacağı, piste çıkacağı belirtiliyor. O gün Gökhan Kocakaya binmemişti. Müslüm Çelik de iki boyda startta kalıp Ankara'da şartlı bir yarışta ikinci olmuştu. Bugün İstanbul'da Gökhan Kocakaya'yla sabah çalışmalarındaki canlı görüntüsünü piste yansıtabileceği söyleniyor. Beklenti çok yüksek. Ekürü kazanmasını bekliyor ve bugün Utkan Bey dilerseniz ufak kuponlarda tek olarak deneyebileceğiniz bir isim olabilir. Yedli Ganyan, Yedli Plase oyunları var. Oralarda katılım sağlayacaksanız Utkan Bey tekiyle de o kuponları yapabilirsiniz. Hani Yedli Ganyan pek önermiyorum. Çok yüksek miktarlarda meblağlar çıkıyor. Daha ufak oynama taraftarıyım ama Utkan Bey dileyen yazabilir. Kuponuna ekleyebilir. Yani tek olarak bırakabilir. Kuponlarda mutlaka olması gereken bir isim. Öncelik rakibi Ballıbike. Ballıbike ilk iki yarışında ikinci oldu. 9 numaralı safkan bir kaya yürekli temsilcisi. Anne beyaz kelebek. Anneden yavrularının içinde kral yazıcı var. Yine yarış kazanmış bir isim. Annesi fazla yarış koşmamıştı ama yavruları fena olmayacak gibi. Ballıbike de bugün öncelikli rakip olacak isim. Yine 10 numaralı Yaman Özge son yarışlarında tabeladan düşmüyor. 5 yarış koştu. 5'inde de tabela içinde yer aldı. Çim'de de kumda da iyi koştu. Bu Özeber temsilcisi de bugün yine şanslı olabilir. Kocaeli'de koştu. En son dördüncü oldu. Ankara, İstanbul her yerde denendi. Her pistte iyi koştuğunu gösterdi. İstanbul'da bir 3 şarta yazmışlardı. Çarşamba günü. Orayı koşmadılar. Burayı tercih ettiler. Bu Maiden tercih ettiler. Çin pisti tercih ettiler. Yaman Özge de şanslılardan biri. Yine Özbey'in rüzgarı. 11 numaralı safkan. İlk yarışında daha etkiliydi. Biraz çim ağırdı o gün. 1200 metrede şartlı bir dişlere ait bir yarışta üçüncü kalmıştı. Arkasından Maiden İstanbul'da koştu 1300 metrede. Altıncı oldu. Bugün fazla tutulmayan bir isim. Vedat Abiş tekrar binmesi önemli. Özbey'in rüzgarı da kuponlara yazılabilecek bir başka isim. 8, 9, 10, 11. Ben aşağılardan denedim. Aşağılardan 4 safkanı kuponuma ekledim. Bir tane erkek safkan öncelik. Daha sonra 3 tane dişi safkan bende ön plana çıktı. Ama
Dediğim gibi Utkan Bey o ilk yarışındaki ikincilikten sonra bugün birazcık daha üzerine koyarsa Gökhan Kocakaya ile kazanan isim olabilir. İlk altılı için ufak kuponlara denenebilecek ikinci banko adayı olabilir. Beşinci koşu handikap 17 bir koşu ve 1600 metre çimde koşulacak bir yarış. Burada da 11 tane safkan var. 11 safkan koşacak. Bizim önereceğim isim 8 numaralı Gür Ceyhun olacak. Görkem Özçelik ile 52 kilo start alacak safkan ve son iki yarışındaki birincilikleri önemli. Kestele Kürsin safkanı bir Gürsu temsilcisi. Görkem Özçelik Muhammed Birbilgin raporlu olunca Bursa'da Mayıs ayının ortasında bir yarışta binmişti, kazanmıştı. Ondan sonra Bursa'da diğer yarışta yine bir handikap 15 yarışta denk geldiler. 1700 metrede de kazandılar. O gün 56-56,5 kilo ile kazanan safkan bugün 52 kiloya indi. Bu kilo avantajı da safkanı çok şanslı duruma getiriyor. 8 numaralı Gür Ceyhun öncelikle İstanbul'da da kazanabilecek bir isim olarak kuponlara yazılsın. 9 numaralı Tolstoy Enes Bozdağ'la 3 yarış koştu, ikisini kazandı. Bu Aybakan temsilcisi son 3 yarışında Enes Bozdağ'la start aldı. İkisini kazandı, birinde 4. oldu. Çim'de birincilikler aldı, Sentetik'te 4. kaldı. Bugün yine şansı yüksek ve kapalı gözlük değil, bastarta kadar kulaklıkla koşuyor. Bu aksesuar safkana yaradı. Birazcık daha sakin, birazcık daha yarışa konsantre olarak start gerisinin arkasına gidiyor ve başarılı performanslar sergiliyor safkan. 2 numaralı Kılıç İbo ağır kilosuna rağmen safkan Gökhan Kocakaya ile şanslı olabilecek durumda. Kalite olarak bu gruptan hiçbir eksikliği yok. Kaizbert temsilcisi son yarışında İstanbul'da kısa vade 6 koşmuş. İnebolu zincir koparan aldı göre arkası 4. kalmıştı. Derece olarak da 1 saniye kadar gerideydi. Bugün o yarışı tekrarlarsa kendini birinciliğe atabilir. 8-9 öncelikli, daha sonra 2 numaralı Kılıçibo yazacağım. Sonra 3 numaralı Suruçlu Memo ilave edeceğiz. Suruçlu Memo'nun da son 5.liği Gökhan Kocakaya'yla İstanbul şartlı 5 yarışta 3 boy startta kalıp 5. olduğunu hatırlatalım. O yarışta aynı performansı, 1. ile neredeyse aynı performansı gösterdi. 3 boy startta kalmasa zaten 1. ile arasında 4 boy kadar bir fark vardı. 1.liğe çok ortak olabilecek durumdaydı. Bugün 3 yarış önce 5 boy kalıp yarış kazandığı Ayhan Kurşun da start alacak. Startta kalma oyunu tekrarlıyor. Fakat 1600 metreye çıkıyor. 1600 metre bir az kalırsa veya hiç kalmazsa çok şanslı olabilir. Tabi startta kaldığı için safkana çok güvenemedim. 8-9-2-3 şeklinde bir sıralama yaptım ben burada günün 5. koşusunda. 6. koşuda bir handikap 15 yarış karşımızda. Burada da 4 numaralı Berhudar ve 6 numaralı Sirius Vega ekür olarak koşacak isimler. Öncelik 3 numaralı The Witcher'a vereceğim. Yiğitcan Gökçe ile start alacak safkan. Yiğitcan Gökçe dün İzmir'deydi. İzmir'de Sosan Yıldızı'yla My Little Boy'la kazanmıştı. Paşot'la, çok güvendiğimiz Paşot'la da ikinci kalmıştı. Safkan formda Yiğitcan. Bugün The Witcher'la da çok şanslı olacak diye düşünüyorum. 2 numaralı Sheer Force öncelikli rakibi. Mehmet Kaya kendi adına biniyor. Devamlı biniyor. Son İstanbul yarışında Burak Bagucu bindirmişlerdi. O yarışta handikap 16 koşuda 61 kilo ile Apprenti ile start almıştı safkan. Bugün yamak yarışıydı. Apprenti ile start almıştı. Bugün Mehmet Kaya yine üzerinde 62,5 kilo. 62,5 kilo Mehmet Kaya çok ters bir yarış çıkarabilir. 2 numaralı Sheer Force fazla da oynanmayan, ilgi çekmemiş bir safkan. %4 AGF'de kalmış bir safkan. Bugün kuponlarda olsun diye düşünüyorum ki ağır ekibinin de güvendiğine dair bilgiler geliyor bu safkan için. Ve 3. isim de ekürlerden, favorilerden favori çıkmış 6 numaralı Sirius Vega olacak. Ahmet Çelik deklarası var. O da önemli. Ahmet Çelik ile son yarışını Recep Ketme ile 4. olmuş. Ondan önce Enes Bozdağ ile kazanmıştı. Bugün Ahmet Çelik hayatında ilk defa bu safkana biniyor. 57,5 kilo yarışın gidişatı bu safkan için uygun. İyi bir bekleme, sonlarda etkili ataklarla
devreye girebilecek isimlerden biri. Önde yarışı süratlendirecek birkaç isim var. Bu Safkan hemen arkalarına yatar, iyi bir yer tutar. Ahmet Çelik sonda yapacağı ataklarla koşuyu rakiplerinden çalabilir diye düşünüyorum.

0: 3-2-6 ile de burayı geçtim. Yani birinci altılıyı nasıl yaptık? 9-1-2 ile başladık 3 safkan. Sonra 1-3-4 dedik ikinci ayakta. Üçüncü ayak bir bankomuz. Dördüncü koştaki 8 numaralı safkan Utkan Bey alternatif banko yazarsak 9-10-11 yanına 5. koşu 8-9-2-3 6. koşu da 2-3-2-6 şeklinde bir değerlendirme yaptık sizler için. 7. koşudan önce kısa bir ara verelim, sonra son 4 koşuyu değerlendirelim.
1: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
7: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
8: Bankam Bank kartıma değil.
9: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
10: Sporda eğlencenin ilk adresi Bilyoner.
11: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
12: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için baba

0: TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son Düzlük'te sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla Son Düzlük'te.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
3: At yarışlarının yeni adresi Son Düzlüğün sunduğu Foto Finish devam ediyor.

Radyo Spor'da son düzgün sundu. Foto finişte günün 7. koşusunda İstanbul'da kalmıştık. Hemen devam edelim. Bir numaralı Yaşar Serap'la başlayacağız. Yaşar Serap son yarışında istikrarlı bir performans sergiliyor. Her ne kadar kazanamıyor olsa da birincilik için ciddi mücadeleler yapıyor. Murat Geçeci ile son yarışında Bursa'da ikinci kalmıştı. Emir Enes'e geçilmişti. Çok az farkla geçilmişti. O gün için rakibi bir tık daha iyi koşmuştu. Bugün Sentetik'e geldi. Sentetik'te 30 yarışta 7 kere kazanmış bir isim Yaşar Serap. Mutlaka başta yazalım. İlle de Doğru gibi çok ciddi bir rakibi var. İlle de Doğru çok ilginç bir safkan. Hayatının ilk yarışını 2000 metrede kazanmış bir safkan. Ondan sonra ara ara zaman zaman iyi yarışlar üstü

0: de yapmış bir isim. Uzun mesafeleri daha iyi koşmuş bir isim ve son yarışını 15 ayaradan gelip şartlı 5 yarışı 1900 metrede kazanmış bir isim. Bu Safkan çok farklı. İdman pistinde belki göremiyorsunuz. Çiftlikte çalışıyor, İstanbul'a geliyor, koşuyor. Mehmet Çavuş'un Safkan'ın bugün de çok ciddi şansı olacak. İlle de Doru, Yaşar Serap'ın en ciddi rakibi. Sonra bir yarışın süratli gidip önde yalnız kalması halinde 6 numaralı Saat Göl devreye girebilir diyelim. Ama 1-11 her kuponda olsun bu ikili, her kupona yazılsın diye tavsiye edelim. Sonra geldik Eli Yeşil koşusuna. Kısa vade 9 yarışa 1400 metre çimde koşulacak bir yarış ve günün 8. koşusunda Magic Weapon. Öncelikli yazacağımız isim Akın Sözen'le Safkan ciddi sınavlar verdi. Grup 3 koştu, 3. grup 2 koştu, 6. kaldı ama Prens Halim Sait Türkan koşusunda çok güçlü rakipler vardı. Şarabanç kazanırken 6. olmuştu. Bugün çok daha iyi koşacağını bekliyorum. Magic Weapon'ı ilk sıraya yazdım. Sonra 1 numaralı Bello Boy ve 2 numaralı Inevitable yazacağım. 4-1-2 benim buradaki sıralamam olacak. Burayı da 4-1-2 3 Safkan'la 50 yaşıt koşusunu, günün 8. koşusunu 3 Safkan'la geçeceğim. 9. koşu kısa vade 6 yarış 1600 şimdi koşulacak. Gürgök Bey çok şanslı. Yalnız Gürgök Bey'in tek bir dezavantajı var. O da startta kalıyor olması. Zaman zaman startta kalıyor olması. Safkan geçen senenin sonlarına doğru devamlı startta kalıyordu. Ondan sonra bir 5 ay aradan sonra geldi. Antalya'da bir yarış koştu. Az kaldı. Az startta kaldı. Ondan sonra da kalmamaya başladı. Antalya, Bursa, Ankara, İstanbul yarışlarında hiç startta kalmadı. Hele İstanbul'da bir grup 3 koşu var ki startta hiç kalmadı. Trilya Kartalı arkası ikincilik yaptı. Baş farkıyla kaybetti Saim Öhün koşusunu. O günden sonra da yine 2 yarış arka arkaya 50 metre kaldı. Bir boy kaldı Ankara'daki yarışı Yelbozan erişmiş arkası. Gürgök Bey 3. olurken buradaki rakibi Sementan yarışın favorisiydi. Onu geçmeyi başarmıştı. Gürgök Bey yarışı normal başlarsa kazanabilir. Öncelikli isim olur. Fikret abi en ciddi rakip, onun da kazandığı yarış gayet başarılı. Berksoy temsilcisi Ertuğrul Cankılıç ile kazanmıştı şartlı 5 yarışı. Ondan önce de Bursa'da grup 3 yarışta 3. kalmıştı. Gün ötesi Şafak Zamanı arkası. Bugün 3-2 yazılsın. Çok sürprize bir dişi Safkan önde kaçıp gidecek. Tempo vermeyi başarırsa, yalnız da kalırsa Gökhan Kocakayalı 5 numaralı Erdek diyebilirim ama 3-2 benim her kupamda olacak isimler. Sonra son koşuya geldiğimizde Azat'la geçemeyeceğimiz bir yarış. Burada Erçetin'in son yarışını seyretmenizi tavsiye ederim. Ya bu Safkan'ı tek yazacağız ya çok at yazacağız. İkinci altılıda tekimiz olmadığı için de görüntü olarak, kuponun kurgusu olarak Erçetin'i banka olarak yazmak zorundayız diye düşünüyorum. Gökhan Kocakaya son iki yarışında bindi. 1200 metre sentetikte bindi. O gün dilbağ ilavesi yoktu Safkan'da. Son yarışında binmeden önce dilbağ ilavesi istedi ve dilbağ takıldığı yarışta da bir türlü yerini ayarlayamadı. Kabal Bey'i abimsin biten bir yarış. Üçüncüsü olduğu bir yarış. Arada fark 2 oy, 3 boy kadar bir fark var. Ve Erçetin o gün belki kapanmasa, yerini daha iyi önce alsa, dışlara çıksa çok kolay kazanabileceği bir yarıştan 3. olarak ayrıldı. Bugün Gökhan Kocakaya yine üstünde. Bugün hiç öyle risk etmez. Dışa kendini alır. Dıştan yapacağı ataklarla da koşuyu kazanır diye düşünüyorum ki bugün ikinci altılı için başka bir tekimiz olmadığı için sondaki 3 numaralı Erçet'in üzerine kuponu getirdim diyeyim. Evet, bugün de İzmir'i Metin Abacı ile İstanbul'da beraber konuştuk, değerlendirdik. Son düzün sunduğu foto finişteydik. Son düzün kampanyalarından incelemeyi, yararlanmayı unutmayalım diyelim. Herkese bol şanslar diyelim. Radyo Spor'da kalın, hoşça kalın.
1: Şampiyonlar son düzlükte kazanır. At yarışlarının yeni adresi son düzlüğün sunduğu foto finish sona erdi. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport

0: dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyospor'u dinliyorum? Çünkü Radyospor'u dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyospor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyospor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyospor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyospor'u seviyorum. Çünkü Radyospor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
4: Hoşçakalın, Radyospor'da kalın.
0: Radyospor iPhone ve Android uygulaması sen neredeysen orada. Dünyanın neresinde olursan ol, telefon ve tabletinde Radyospor her an her yerde seninle. Radyospor! En güncel haberleri anında almak, yayınlara hemen ulaşmak, Radyospor'u takip etmek ve ilk bilen olmak için Radyospor uygulamasını App Store ve Google Play'den indirebilirsin. Radyospor, sporun tek adresi. Radyospor! 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz başlıyor.
5: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programına hoş geldiniz efendim. Sizler de kuponlarınızı dijital ortamda kral oran farkıyla oynamak istiyorsanız 301-304 bayi koduyla Baygün İddia üzerinden oynayabilirsiniz efendim. Yayın öncesinde de birçok mesaj geldi. Bizler de kuponlarımızı Baygün İddia üzerinden kral oran farkıyla oynuyoruz efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dünkü karşılaşmalara şöyle bir göz atacak olursak en güvendiğim karşılaşma misli seviyesinde oynayacağımı canlı yayında sizler için belirtmiştim. Sevgili Vedat Parlak'la beraber aynı fikirdeydik. Ben Japonya'nın kazanmasını bekliyordum. Vedat Parlak da 1.5 gol üst Japonya tercihini söylemişti. Ben de tercihimi Japonya yener'den Japonya 1.5 gol üstüne çevirmiştim. Mücadele Japonya'nın lehine sonuçlandı. Çok da farklı bir galibiyet aldı. Çok iyi bir futbol oynuyor gerçekten Japonya. Teknik taktik anlamda da kendisini eski senelere göre geliştirmiş bir Japonya gördük. 4-0 Tunus'u rahat bir skorla geçtiler. Oynayan değerli dinleyenlerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun efendim. Değerli dinleyenlerimiz, Radyospor WhatsApp hattımızı da hatırlatalım. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. İnteraktif yayınımıza devam edeceğiz. Ayrıca dünkü göndermiş olduğunuz mesajlar için çok çok teşekkür ederim. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyorsunuz. Sizlerle beraber adeta programımızı yapıyoruz. Bugün de sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile birlikte karşınızda olacağız. Gündemi değerlendireceğiz. Monte ile ilgili birçok mesaj geliyor. Biz zaten yorumlarımızı yaklaşık 6 ay önceden belirtmiştik, söylemiştik Monte ile ilgili. Milli takım seviyesinde bir antrenör olmadığını, tercihlerinin, rotasyonunun yanlış olduğunu birçok değerli dinleyenimizle paylaşmıştık. Tabii bize çok karşı çıkanlar da olmuştu. Dünya Kupası'na katılmayı çok ciddi bir başarı olarak gören değerli dinleyenlerimiz de vardı. Farklı fikirlerdeydik ama son dönemde yapmış olduğum kontrollerde Montella'yı öven kişiler de yavaş yavaş eleştirmeye başladı. Hatta bir an önce istifa etmesini de bekliyorlar. Hem TFF'nin hem de Montella ile ilgili mesaj.

0: mesajları dün okuyup sizlerle paylaşmıştık. Bugün de yine saygı çerçevesinde atılan takımlara ve şahıslara hakaret içermeyen mesajları gönderebilirsiniz. Mesajlar da hukuki departmanımız tarafından kontrol ediliyor. Lütfen argo kelimeler kullanmayalım efendim. Takımımız kötü de oynayabilir, oyuncularımız kötü bir performans da sergileyebilir. Sadece eleştirebiliriz. Hakaret tarzı mesajlar lütfen bizlere göndermeyin efendim. Değerli dinleyenlerimiz, dün Dünya Kupası Grup E mücadelesinde ilginç bir sonuç yaşandı. Yapmış olduğum kontrollerde %82'lik bir oyun alan Ekvator, kuru çağ mücadelesi, yani spikerimizin deyişiyle kuru sağ mücadelesi 0-0 sonuçlandı. Ekvator'u kontrol ettiğimde maç sonucu 1 ve 1.5 gol üst, 1 ve 2.5 gol üst olarak çok ciddi yüklenmeler vardı. Ama gol yemeyen bir kuru sağ takımı vardı, tebrik ediyorum. Almanya mücadelesinde de 7 gol yemelerine rağmen maçtan kopmadılar ve kötü de bir performans göstermedi. Yani kendisine göre kötü bir performans göstermedi. Dün Almanya'nın da kolay kolay kazanamayacağını belirtmiştim. Geriden gelip kazanan bir Almanya oldu. 0-1 yüksek oran ihtimali olarak önermiştim. Mücadele daha da yüksek bir oran oldu. 25 oran oldu. Dünya Kupası'nda herhalde başka böyle bir tarz mücadele olmadı. 2-1 olarak sonuçlandı mücadele. Biz 5 orandan 0-1 oranını tercih etmiştik ama 2-1 olarak sonuçlandı. Almanya'nın yine oynamış olduğu futbolu çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama kazanan taraf Almanya oldu. Dünya Kupası'nda da 3 puanın ne kadar önemli olduğunu Türk milleti olarak görmüş olduk efendim. Bir diğer mücadelemiz Dünya Kupası Grup F mücadelesi Hollanda-İsveç karşılaşmasıydı. Benim net tercihim 2.5 gol üstü ve iki takım da gol atar seçeneğiydi. İkisi de isabet sağladı. Hatta bu tercihe güvenmeyen ve misli olarak tersine oynayan değerli dinleyenlerimiz de vardı. Onlara geçmiş olsun. Benim en güvendiğim karşılaşmalardan bir tanesiydi. 6 gol çıktı Hollanda mücadelesinde de. Karşılaşmayı da canlı olarak takip ettim. Ezip geçtiler adeta İsveç'i. Top oynatmadılar İsveç'e. Ofans hattında özellikle Gakpo'yla çok etkili bir Hollanda takımı izliyoruz. Dün de yine 2 gol attı Gakpo. Topu sağa çekiyor. Ya sağa vuruyor ya sola vuruyor. Defansı gerçekten hallaç pamuğuna çevirmiş bir Gakpo gördük. 9.5 puanla da maçın oyuncusu Gakpo seçildi. Değerli dinleyenlerimiz, gündem haberlerimiz var, transfer gelişmelerimiz var. Beşiktaş'ta önemli adımlar atılmaya başladı. Tam resmi bir sonuç yok ama bunları da yine sizlerle paylaşacağız. Bültene yansıyan iki basketbol mücadelemiz var, sizler için değerlendireceğiz. Final niteliğinde karşılaşmalar ve en sonunda da son saate girdiğimizde bültendeki futbol karşılaşmalarımızı, Dünya Kupası tahminlerimizi, tercihlerimizi sizlerle paylaşacağız efendim. Sevgili fenomen Caner Aydaş ve Goat Burak Alaca, tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz.
1: Hoş bulduk herkese, mutlu pazarlar. Bizi dinleyen tüm dinleyicilerimizin babalar gününü tebrik ediyorum. Tüm vefakar babaların, büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Vefat edenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Kendi babam da vefat ettiği için.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Çok teşekkürler. Hakları ödenmez anne ve babalarımızın. O yüzden yaşıyorken kıymetini bilmek lazım. Tekrar hepsine saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum.
2: Hoş bulduk, günaydınlar tekrardan herkese. Babalar Günü'ne ilaveten bugün AYT'ye giren genç kardeşlerimize de başarılar dileyelim. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Herhalde sınav süresi de oldu, ümit ediyorum. Gönüllerince sonuçlar alırlar bugün ardından.
0: Genç kardeşlerimize ben de canı gönülden başarı diliyorum. Yollarda oldukça trafik vardı. Velileri de görmüş oldum. Kaldırımda gerçekten çocuklarını bekliyorlar. Umarım iyi hazırlık yapmışlardır ve iyi bir yere girerler ve hayatları da başarıyla geçer. Ayrıca ben de babalar gününü kutluyorum. Büyüklerimizin ellerinden öperim. Vefat edenlere sevgili Caner Aydaş'ın da belirtmiş olduğu gibi mekanları cennet olsun.
1: Amin.
0: Allah da başımızdan eksik etmesin diyeceğim. Sevgili Caner Aydaş, dünkü karşılaşmalarla ilgili şöyle bir konuştum. Senin de bir yaran vardı Ekvator'dan. Maalesef %83 oyun alan bir Ekvator takımı vardı. Ben de dünkü canlı yayında Ekvator'un mücadeleyi kazanmasını beklediğimi söylemiştim. Hatta Ener Valencia'nın golünü bekliyordum. Oranı da iyiydi. %83 oyun alan Ekvator kuru sağ mücadelesi ya da kuru çağ karşılaşması 0-0 sonuçlandı. Aklıma tek bir maç geldi. İspanya yeşil burun karşılığında

0: Hangi maçı izlemek
1: Doğru,
0: istiyorsak belki
1: doğru.
0: onları seçeceğiz. Sürpriz yani Ekvator buraya gelirken ki Ekvator iyi bir takım aslında baktığın zaman. Yani Kurosawa vesaire bu gruptan çıkmasını beklediğim takımlardan bir tanesi ama çok kötü demeyeyim ama yani yenebilecekleri bir takımı yenemediler. Büyük bir avantaj kaybettiler Ekvator adına. Kurosawa adına da önemli bir puan. İlk kez katıldıkları Dünya
1: Helal
0: Kupası'nda
1: olsun.
0: bir puanla tanıştılar. Yani ben de aynı şeyi söylüyorum. Hollanda'ya gelince de Hollanda dün gerçekten şov yaptı İsveç karşısında. İsveç ilk maçta 5-1 yenmişti
1: Tunus'u.
0: Tunus'u. Bu arada aynı Tunus dün Japonya'dan da
1: 4-7.
0: 4-7. Yani burada Hollanda, İsveç el ele çıkacaklar zaten çok bariz belli. Tabii Hollanda'nın farklı galibiyeti aslında onların özgüveni ve daha fazla ilerlemesi açısından önemli. Çünkü Hollanda potansiyeli çok yüksek bir takım. Ama yıllardır bunu biraz da Koeman'ın tutuculuğu ve sabit fikirliği ki tutucu teknik direktörleri sevmiyorum ben Ozan.
1: Ben de öyleyim
0: Yanlış
1: sevgili
0: anlama.
1: Caner Aydaş.
0: Yani ben bilirim siz kimsiniz falan benden daha iyi mi biliyorsunuz falan böyle hani bu tarz uygulamalar yapan teknik direktörlere karşıyım. Ama sanki burada işte Ruud van Nistelrooy falan varken kenarda dün gördüm. Sanki bir değişim gördüm Hollanda'da. Biraz daha ofansif oynadılar.
1: Katılıyorum.
0: Hak ettikleri bir galibiyet aldılar diyelim.
1: Teşekkür ederim sevgili Burak Alaca, sözü sana vereceğim ama bir virgül koyuyoruz. Rejimiz kısa bir reklam dedi. Kısa bir reklama gidiyoruz efendim.
2: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek. Reklam.
3: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
4: Kredi? Radyo Spor.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
8: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
9: Jilet erkek için en iyisi.
8: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet ProGlide.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo Spor.
4: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,7

0: komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Sevgili Caner Aydaş, sen gerekli açıklamaları yapmıştın. Burak Alaca, söz sende, neler söylersin son karşılaşmalarla ilgili?
7: Hollanda'yı ben de çok beğendim. Yani Caner abinin biraz daha rahat oynatıyor dediği, ileride hücum oyuncularının bu kadar serbest olması, Gakpo'su, Summerville'i inanılmaz zaten yetenekli oyuncular olduğu için keyifli bir halde alıyor Hollanda futbolu. Roland Koeman'dan ben de çok ümitli değildim ama turnuvanın ilk iki maçındaki grubun en zor iki rakibiyle oynadılar. Yani Japonya maçı da çok iyiydi bana sorarsan. Karşılıklı olarak o turnuvanın şu ana kadarki en iyi maçlarından biri bana kalırsa. İsveç tarafında da ben İsveç'in kötü bir takım olduğunu söylemiştim ilk maça rağmen. Orada bence çok kötü bir teknik direktör var. Graham Potter. Dün de Hollanda 40-50 dakikada Allah pamuğu gibi attı İsveç'i sallayıp kenara. Japonya'nın kazanmasına sevindim. Tunus da bir teknik direktör değiştirmişti. Turnuvadan elenen 3. takım oldu Haiti be, bizim ardımızdan. Yani keyifli bir grup. Onun haricinde Dünya Kupası genelinde de dün Almanya fil dişi maçı benim beklentilerimden bir tık uzak kaldı. Fil dişiye de şaşırdım. Orada Adingra'nın çok net tek vuruş yapabileceği bir topta sağ çekmeye çalışıp kaptırdığı topun ardından Almanya gidip golü buldu. Orada da Agbadu bir tık hantal kaldı Deniz Undav'ın yanında. Yani şimdiye kadar ilginç bir turnuva oluyor. Çok güzel maçları izledik mi? Bence birkaç tane izledik ama genel itibariyle beni çok tatmin etti mi? Hayır.
6: Teşekkür ederim sevgili Alaca. Sevgili Caner Aydaş, diğer karşılaşmalarla ilgili yorumunu da almak isterim. Senin de Almanya maçı, Brezilya-Haiti karşılaşması, bir de bizim favori konuştuğumuz bir takım vardı. Yani sürpriz bir takım olarak önermiştik. Fas, onunla ikinci maçı da İskoçya karşısında kazanmayı bildi. Yine kuponumuzu aldığımız, güvendiğimiz bir maçtı.
8: Şimdi Almanya dün aslında tutuk oynadı. Maçın neredeyse tamamında maça giremediler. Ama özellikle ikinci yarıdaki değişiklikler, Deniz Undav'ın özellikle oyuna girmesi ve iki golle takımını, yani Almanya'ya galibiyeti taşıdı. Özellikle ikinci goldeki offside'den kaçışı falan gayet iyiydi. Yani bir santrafor bulamazken gördüğünüz gibi işte iyi santraforlar maçın kilidini çözüyorlar. Bence ikinci yarıdaki oyunuyla Almanya galibiyeti hak etti. Fil dişi sahilinde de az önce Burak da söyledi. Gerçekten 3'e 1 pozisyonda. Hani işte bu biraz
6: artık bencillik.
8: Bencillik değil ya. Adam bayağı boş kale.
7: Tek vuruş yapabilirdi.
8: Tek vuruş
7: çalıştı.
8: Uzak köşeye, yakın köşeye, hangi köşeye vurursan vur. Ben hatta 3.5 gol üstü oynamıştım ben de kendi adıma. Yani orada 2-1 olsa belki 2-2 skor bekliyordum. Hani Almanya kazanamaz diye. Döndü geldi. Deniz Undav 2-2'ye getirdi. Almanya gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi. Zaten beklenti de bu yöndeydi.
7: İyi de
8: bence
7: top oynuyorlar.
8: Almanya ilerlesin ya. Almanya'nın iyi bir kadrosu var. Baktığın zaman. Brezilya Ancelotti yönetiminde hani Haiti zaten güçsüz bir takımdı bana sorarsan. Hak ettiği bir galibiyet aldı. Özellikle Vinicius'un ilk kere gol atamadı ama ilk yarıdaki performansı etkiliydi. İlk kere sonunda skor aldılar. Sonrasında da çok da etkili olmadılar. Daha doğrusu çok da zorlamadılar. İyi bir galibiyet aldılar. Fas'a gelirsek Fas valla taş gibi top oynuyor.
7: Taş gibi.
8: Yani gerçekten Hakimisinden tutun da Diaz'ından tutun da
6: Sarabia.
8: Saibari. Evet, onu da Bayern Münih aldı.
7: Çok iyi oynuyor. Bayern 55 milyon aldı PSV'den.
6: Helal olsun.
8: Yani kaleci Bono ama tabii savunmada ciddi problemleri var aslında. İyi bir takımla karşılaşsa biraz daha böyle baskı, yani Fas'a topu işte kontrol eden bir takım olsa bence Fas ciddi pozisyonlar verecek ama sürekli önde oynamaya çalışıyorlar. Yani şu anda hep kendi istediklerini rakiplere dikte ettiler. Brezilya karşısında da mesela ikinci bölgenin ortasında hep pres yapıp getirmediler çok fazla. Fas zaten son Dünya Kupası'nda dördüncü olmuş herhalde.
7: Dördüncü olur Batistan'a eminim.
8: Yani Fas yine devam eder. Fas'ın çünkü kaliteli bir kadrosu var. Kenar yönetimini de ben beğeniyorum ki genelde takımlarda biliyorsun Ozan, teknik ekibin de yani teknik direktörlerin de ekibinin de katkısı çok çok önemli.
6: Net.
8: Çünkü bazen işlemeyen bir yer varsa oraya hemen anında müdahale etmek. Fas milli takımında bunu gördüm. Yani mesela Hakimi'ye çok ciddi şeyler vardı. Protestolar vardı son maçta, bilmiyorum dikkatinizi çekti mi? Her ayağına topu aldığında ıslıkladılar Hakimi. Onu mümkünse şeyden hep uzak tutmaya çalıştı. Diaz'ı oraya yolladı. Savunmadaki sağ stoperi oraya yollamaya çalıştı.
7: Riyad.
8: Bir süre böyle hakimi gözden ırak yapmaya çalıştı. Yani onun o maçın başındaki ya protestoların nedenini bilmiyorum.
7: İlk Brezilya maçında çok topu öldürdü, pozisyonu kaçırdı.
8: Olabilir çünkü evet. Bayağı ıslıkladılar. Çok ilginç bir şekilde hani. Yani ben Fas milli takım teknik direktörünü de beğendim. Fas'ın ilerleyeceğini düşünüyorum. Yani Fas'ı sevdiğim takımlardan birisi. Oyun anlamında söylüyorum. Japonya'yı çok sevdim. Çok gerçekten çok kolektif bir futbol oynuyorlar.
6: Çok iyi hazırlanmışlar ayrıca.
8: Bu arada Japonya milli takımının belki Burak biraz daha detaylandırabilir. Duydunuz mu haberi ama 2050 yılına kadar Dünya Kupası şampiyonluk sözü vermişler kendi halkına. Bu çerçevede de çalışıyorlar. Artık neleri doğru yapacaklar bilmiyorum. Önemli projelere imza atıyorlar biliyorsun. Almanya Federasyonu ile bildiğim kadarıyla daha önce yine birkaç ülkeyle böyle anlaşmalar yapıp parlayan oyuncuları gerekse üzerine para verip bu takımlara gönderiyorlar. Hani bu ülkelere yolluyorlar. Buralarda oynasınlar, tecrübe kazansınlar. Ve görüyoruz yani işte Feyenoord'da oynayan oyuncuları var. Çok dün güzel bir gol attı. Yani Japonya'nın tabii çalışma prensipleri, iş ahlakı, oradaki insanların, futbolcuların. Dün mesela bir pozisyon vardı. Sabah yine özette izliyorum. Yani neredeyse 10 metre falan daraltmışlar. Yani rakibin kımıldama şansı yok. Yani pozisyon bulma şansı yok.
6: 3 kişi
8: makine
6: basıyorlar.
8: Gibi oynuyorlar.
7: Çok hızlı oynuyorlar.
6: Yani gerçekten makine gibi bu arada.
8: Çok başarılı olur Japonya ve hani kendi halklarına, ülkesine verdiği sözü de umarım tutarlar. Japonya'ya yakışır yani bir şampiyonluk.
6: Sevgili Burak Alaca, eklemek istediğin bir şey var mıydı?
7: Japonya'nın ben bu turnuvada en az yarı final, çeyrek final yapmasını bekliyorum. Yarı final çok olur ama orada iyi de bir hoca var. 2018'den beri aynı hocayla, Hayime Moriyasu ile çalışıyorlar ve bu takımda Mitoma ile Minamino eksik. Yani kanatlarda eksik.
6: En önemli iki oyuncusu belki de.
7: Özellikle Mitoma. Yani ona rağmen gerçekten çok Avrupa'da da Caner abin dediği gibi, bak mesela Ueda'ya ekleyebileceğimiz orada Daizen Maya da var biliyorsun. Celtic'te gol rekorları kırıyor son yıllarda. Yine işte sonradan oyuna giren Ito'yu Reims'tan tanıyoruz. Başka yerlerde de oynadı. Bir sürü biliyorsun.
8: Sosyedat'ta
7: işte.
8: Neydi oynayan oyuncuları?
7: Takefuse Kubo.
8: Kubo.
7: Ya, Kubo Japon Messi diyorlar ona mesela.
8: İnanılmaz ya. Ben böyle izlerken ağzım gözüm yamuluyor yani. Adam uçuyor yani.
6: Mitoma'ya da biraz benzetiyorum tarzlarına.
7: Kubo çok teknik. Ben bayılırım evet, Kubo'ya. Ama o da undersize teknik. Olmasının Avrupa'da biraz handikapını yaşıyor. Ama çok özel oyuncu.
8: Evet, özel bir oyuncu. Şeyi gördünüz mü? Japonya milli takım teknik direktörü Harry Kane'le fotoğraf çektirmek
6: gördüm.
8: Yani bayağı bir bekliyor falan. Sonra Harry Kane'den...
6: Ego yok, kibir yok. İşte olay bu işte sevgili işte, Caner.
8: Yani düşünün, Japonya milli takım teknik direktörü Wembley'in çıkışında Harry Kane'i belki yarım saat bekliyor bir fotoğraf çektirmek.
6: İnsani değerleri çok üst düzey bir ülkeden bahsediyoruz. Gerçekten Japonya'ya saygı duyuyorum. Bambaşka bir ülke. Bu konuda da bambaşka.
8: Tabii.
7: Adamlar
8: her anlamda.
7: Şey yapmış, görmüşsünüzdür. İlk maçtan sonra soyunma odasını toplayıp çıkmışlar. Tribünde taraftarlar çöplerini topluyor. Ya. İnanılmaz. Bir de şey çok meşhur oldu. Hayime Moriyasu'nun 2022'de de not defteriyle sürekli sağ kenarında bir şeyleri not aldığı görüntü çok meşhur oldu Dünya Kupası'nda.
6: Dünya Kupası'nda da Japonya dışında o şekilde çöplerini, poşetlerini, dağıtılan ikramları toplayan bir şey yok. Bunu da belirtmek isterim.
8: Norveçler yapabilir. Bence haklarını yemeyelim. Norveç var olsaydı Danimarkalılar yapabilir. Onlar da çok inanılmaz, hani bu tarz konularda inanılmaz duyarlı şeyler.
7: Norveç'te çok iyi takım bak bahsetmişler.
8: Evet yani Norveç'te, bu arada dün gördünüz mü Norveç parlamentosunda takım olan desteği?
6: Yok onu görmedim.
8: Bayağı ben. Kürek hareketi yapıyorlar bütün parlamento. Orada yani oradaki milletvekili herhalde oluyor onlar, bilmiyorum artık.
6: Keşke biz de yapsaydık da biz de
8: yani şey olsaydık. Şey böyle ama hani onların herhalde şeyi,
7: bu
8: meşhur
7: vikinglerden şeyi, gelen bir şey var.
8: Evet
7: ya, kürek
8: oradan geliyor ama ya bütün parlamento yapınca inanılmaz da bir görsellik ortaya çıkıyor böyle. Muhteşem desteklerini dile getirmişler.
7: Orada şeyi gördüm, Amerika'daki taraftarlar metrodan çıkan yürüyen merdivene oturmuşlar aşağı doğru, Norveçliler kürek çekme hareketi yapıyorlar. İnanılmaz değil mi? Nasıl uğurladıklarını gördünüz mü takımı Dünya Kupası'nda? Viking kostümleriyle bir fotoğraf çekme yapıp öyle uğurladılar. Ya çok da keyifli takım bu arada.
8: Evet.
6: Adnan Bey, tebrik ediyorum sizi. Eleştirdiğimiz de oldu mesajınızı ama hakkınızı da teslim etmek gerekir. Mesajınızı hızlı bir şekilde okuyayım. Kolay gelsin. Ne zaman villa vereceğim dediler. O gün milli duygular bitti bence. Avustralya bize iki gol atar diyen kişiyim. Ben hatırlıyorum, yayındaydım. İddia olarak baktım tamamen. Adnan Çal demiş. Adnan Bey milli takımımıza bizim kadar güvenmediğini belirtmişti. Ben de neden dolayı bu kadar ümitsiziz? Kadromuz bu kadar iyi bir kadromuz var. Jenerasyonumuz iyi bir jenerasyonumuz var. Avustralya'yı da bir zahmet yenelim, iki gol yemeyelim. Yorumunuza katılmıyorum demiştim. Adnan Bey'in dediği oldu. Ben tebrik ediyorum Adnan Bey'i. Demek ki milli takımımızı biz birazcık gözümüzde de turnuva öncesinde fazla abartmışız. Milli duygularımız biraz daha yüksek seviyeydi. Tabii ki

0: kadro kalitelerini, oynanan futbolu, takım oyuncularımızın nerelerde oynadığını da kontrol ederek bu yorumu yaptık ama Adnan Bey'in dediği gibi çıktı.
1: Şimdi burada tabii Adnan Bey hani tercih için tebrik ediyorum ama sonuç üzerinde tabii ki hani elendiğimiz için ben üzgünüm. Ya şöyle Ozan, burada bakışlar tabii ki farklı olabilir, fikirler farklı olabilir. Hani biz bu kadar hocanın kendi fikirlerini bu kadar bize dikte edeceğini çok düşünmedik. Yani hazırlık maçlarını santraforla oynayıp sonrasında nedir o? Şey benzer gerçekten. Nitelikte, benzer özellikte ya da benzediği için bu takımlarla hazırlık maçı yaptık diye öyle tahmin ediyorum. Genelde öyle
2: mantığı
1: oluyor
2: bu
1: çünkü.
2: Mantığı bu. Tabii ki.
1: Sonra Kerem'le santrafor oynayacağını hiç hayal edemedim ben mesela.
0: Özellikle ikinci maçta.
1: Ben mesela şimdi hani bunu bir şey söylemeyeyim ama hani eşim futboldan anlıyor ve biz bu iki maçta puan alamayız dedi turnuva öncesinde. Ben dedim ki ya şaka yapıyoruz. Hatta üzüldüm de ya niye böyle konuşuyorsun? İddiaya girdik. İddiaya girdik bildiğim. Bayağı iddiaya girdik. Dedim ki ben en az 4 puan alırız. O da biz puan alamayız. Hatta gol atamayız dedi. Niye dedim bunu? Çünkü dedi hoca yine istediğini yapacak. Yine Kerem'le oynayacak dedi. Yani sen diyorsun ya Deniz'e oynatır, Can'ı oynatır bu iki maçta. Çünkü hazırlık maçlarında oynattı. Oynatmayacak dedi. Göreceksin dedi.
0: Tebrik
1: Dün
0: ediyorum.
1: Dedi ki tebrik
0: biz
1: etme.
0: Göremedik. Biz göremedik.
1: Tebrik et. Ben de tebrik etme. Ama mecbur yani iddiamı kaybettim. Dün dedi ki ben bak ben haklı çıktım. Yani öyle olacağını düşündüm ben dedi. Ve gerçekten de Montella Hoca maalesef öyle oldu. Sonucu da hüsran oldu. Olan bize oldu bu arada. Yani ben oğlumla 290 dakika izledim. Hatta 209 dakika izledim. Ya bir kere bir heyecanlanacağım bir pozisyon olmaz mı?
0: Maalesef,
1: İnanılır gibi
0: maalesef,
1: değil ya.
0: Maalesef maalesef
1: maalesef. Neyse.
0: Sevgili Alaca.
2: Şöyle bir şey söyleyebilir miyim? Bak teknik direktör bakış açısında iki fark. Avustralya maçında hep konuştuk ya burada esprisini yaptık. İşte 1.90 üzeri 3 tane stoperin arasına gittin Kerem Aktürkoğlu'nu attı. Şimdi
0: İsimler de geldi dinleyicilerimizden.
2: Yaşadığından ders çıkartmak ve çıkartmamak var. Bu maçı izleyen Amerika teknik direktörü Mauricio Pochettino dedi ki maçın ardından 2-0 kazandılar. Avustralya'nın çok fizikli savunmasını gördük. Onları içeride biraz daha yıpratmak, biraz daha meşgul etmek için çift santrforla başladım. Bak bu şey vardır ya, hayat her şeyi tecrübe edecek kadar uzun değil, başka şeylerden de, başka insanların tecrübesinden de fikir edinebilirsin.
0: Bir kitap başlığıdır bu dediğin aynı zamanda.
2: Pochettino yaptı bunu, çift santrfor çıktı. Biz Paraguay maçında yine en uçta Kerem Aktürkoğlu ile çıktık. Bak Gustavo Gomez, 10 yıl önce Beşiktaş'ın ilgilendiği bir oyuncudur, Milan'a gitti. 1.90'ın üzerinde bir boyu var. Diğer stoper Sunderland'de oynuyor. Omar Fernandez. Adına biliyordum ama boyuna bakmadım. 1.88. Yine 1.90'lık bir savunma hattının ortasına bu sefer üçlü değil ikili Kerem'e attık. Bizim yaşadıklarımızdan Pochettino ders çıkardı. Avustralya'yı yendi. Biz kendi yaşadıklarımızdan ders çıkartmadık. Eve dönüyoruz. Evet. Cuma itibariyle.
0: %100 yorumuna katılıyorum sevgili Burak
1: ya,
0: Alaca.
1: Ozan bak şimdi bir şey söyleyeyim. Kaç yıldır futbol takip ediyorsun?
0: Yani 8 yaşından beri diyeyim.
1: 40 yıl. Burak da doğduğundan beri takip ediyordur. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Paraguay'la oynadık değil mi dün biz? Ve bundan sonraki rakibimiz de Amerika.
2: Evet. 10 kişi Paraguay.
1: Hiçbir şey yapamadın. Analiz yapamadın. Gezdin, tozdun, gittiniz. Reklam filmleri vesaire.
0: Doğru,
1: neyse
0: doğru,
1: vakit olmadı.
0: Doğru.
1: İyi çalışamadınız. Ya açın Paraguay Amerika maçını izleyin ya. Bu Amerika, bu Paraguay'ı nasıl darmadağın etti? Bir açın bir izleyin ya. Bir açın izleyin bir zahmet.
0: Zayıf noktaları nereler?
1: Bir bakın ya. Oyunu enine mi genişlettiler yoksa gerçekten merkezden mi geldiler, hızlı mı pas yaptılar, orta mı yaptılar, bir açın bakın. Ha izlediyseniz ve dün de sonuç alamadıysanız bu daha fecat bir durum.
2: Anlamıyorsunuz.
1: Bak, daha fecat bir durum yani. Çünkü senin grubundaki rakibin ilk maçta Paraguay'ı evine göndermiş. Paraguay'ın teknik direktörüne ülkesinde küfürler falan etmişler ya. Basın mensupları falan bak hakaret demiyorum, eleştiri demiyorum. Yani biz eleştiriye gelemiyoruz ya, biz tabii ki etmeyelim küfür. Asla öyle bir şey kabul etmiyorum. Ama yani adamı öyle bir psikolojiye, takımı öyle bir psikolojiye sokmuşlar. Bu kadar farklı bir mağlubiyetten sonra hani siz Brezilya'yı, Arjantin'i yendiniz. Nasıl Amerika'dan 4 gol yediniz? 4 mü yediler, 5 mi yediler?
2: 4-1
1: bitti. Ya hiçbir şey yapamadınız. Buradan izlersin, ondan sonra sonuç çıkarırsın. Ona göre de sana 0-0 bile yetiyor turnuvada kalmana. İlla da 3 gol atıp yenmene gerek yok Ozan.
0: Doğru.
1: Çünkü Amerika senden önce oynadı.
2: Bitirmiş
1: kazandı. Son maçta keyfi keder. Adam belki tamamen rotasyonla çıkacak. Doğru mu?
0: Hepsini
1: İtiraz edebilir
0: zaten.
1: Misin?
0: Edemezsin. Niye desin ki sakatlıktan korunuyor?
1: Edemezsin. Tamam. O zaman sen hala bak 0-0 olabilecek bir maçı oynayamıyorsan O zaman gerçekten büyük problem var. Teknik anlamda problem var. Ben oyuncu üzerinde okumak istemiyorum.
2: Abi, bak, rakip 10 kişi oynadı 45 dakika.
1: Oyuncu üzerinde

0: Okumayalım lütfen bunu. Teknik anlamda problem var o zaman.
1: %100 katılıyorum yorumuna. Bir dinleyicimiz Konuralp Giresun, Korkut Konuralp Giresun'dan yazmış. Kıymetli yorumcular, bizim milli takım oyuncularımızın piyasa değerleri sizce düşer mi?
0: Düşecek tabii ki. Milli maçlar belirleyici şeylerden bir tane.
1: Dünya
0: Tabii ki.
1: Kupası bu bir de.
0: Tabii ki yani.
1: Vitrinin en üst klasmanı.
0: Tabii
1: Senin
0: ki.
1: yorumun nedir? Reklama gideceğiz.
2: Düşebilir ya, çok fark etmez. Olan yine bize oldu. Düşsün çıksın artık. 4 yıl bekleyeceğiz işte. Çok fark etmez benim için.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs-15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
12: MediaMarkt.
13: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
14: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Radyo Spor.
5: Reklam.
4: Radyo Spor.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. 0538-052-1487 Radyospor WhatsApp hattımız. Kuponlarımı da Baygün İddia üzerinden 301-304 Bayi koduyla oynuyorum efendim. Eren Bey bir mesaj göndermiş. Yanlış kişiye göndermiş ama bizim programımızda değil. Onu söyleyene gönderirseniz bizim için daha ideal olmuş olur Eren Bey. Bizim programımızda öyle bir şey söylenmedi çünkü mesajınızı da kontrol ettim. Biraz da fazla hassasiyet yazmışsınız. Dikkat edelim mesajlarımıza. Program arkadaşlarımız bizim de gayet işini bilen insanlardır. Sevgili Burak Alaca, diğer mesajlarımız da yine yağmur gibi geliyor. Saygı çerçevesinde atılan mesajları değerlendirelim lütfen.
2: Kurosawa bile dün aldığı puanla henüz resmi olarak elenmedi.
0: Doğru. Evet.
2: Elenen takımlara bakın. Haiti. Haiti'nin grubunda Brezilya ve Fas var. Elenirsin. Tunus, teknik direktör değiştirdiler ilk maçtan sonra. Zaten bir kriz içerisinde. Biz burada nasıl konumlanıyoruz? Ben bunu düşünüyorum.
1: İçler acısı bir durumda konumlanıyoruz sevgili Burak Alacan.
2: Hem bazı öngörülerim var Türk futbolunun geleceğiyle alakalı ama şu an burada söylemenin doğru olacağını düşünmüyorum ama dediğim gibi radikal şeyler bekliyorum. Bu arada Montella ayrılığından da bahsetmiyorum. Daha başka şeyler düşünüyorum bakalım.
1: Peki.
2: Futbol sahada 22 kişinin oynadığı ve sonunda mutlaka Almanların kazandığı bir spordur şaşmaz demiş bir dinleyicimiz.
1: Eskiden öyleydi doğruydu ama eskiden de o.
2: Gary Lineker'in bir sözünü paylaşmış.
1: Eskiden de o.
2: Vallahi Alman milli takımı yine fena durmuyor da o kadar...
1: Ben beğenmedim.
2: Fransa karşısında falan ne yaparlar bilmiyorum.
1: İki maçta da beğenmedim ayrıca.
2: Kurosawa maçı rahat bir maçtı zaten. Onu referans alalım. Dün biraz zorlandılar evet. En erken veda eden takım ol. En büyük primleri ol. TikTok'ta video çekmekten antrenman yapmayı unutmuşlar demiş. Bir dinleyicimiz. İyi yayınlar Ozan Bey. Milli takımımızda Burak Yılmaz'ın yeri dolmadı. Net bir golcü yok. Bence forvet oyuncularını çıkartmak için uğraşmalıyız demiş İzmir'den Mehmet Bey.
1: Doğru. Katılıyorum Mehmet Bey'e. Ayrıca devşirme oyuncuyla ilgili de hiç ilgilenmediğimizi dün değerli dinleyenlerimiz paylaşmıştı. Ona da katıldım. Marco Aurelio, Mehmet Aurelio gibi, Vedarson gibi isimleri keşke milli takımımıza katsaydık. Keşke iyi bir planlama yapsaydık.
2: Orada şöyle bir durum var biliyorsunuz. Ülkede 5 yıl futbol oynamış olması lazım ve 5 yıl kalan bir yabancı var mı şu an milli olmamış mesela? Bir bakayım Romulo mesela kalsa belki olurdu.
1: Doğru.
2: Ama da gitti artık.
1: Onu da söylemiştik zamanında.
2: Konuşmuştuk ona binaen düşündüm ben.
1: Fernandao bir ara Fenerbahçe ve Bursa dönemindeki o performansıyla bir düşündüm. Milli takıma düşünüldü. O da vazgeçildi sonra.
2: Bakalım. Biz duygularıyla düşünen, oynayan, yaşayan insanlar o yüzden Almanya, Fransa, İtalya milli takım hocaları yabancı olabilir ama bizim olamaz demiş Adnan Çal. Ya Fransa'nın, İtalya'nın, Almanya'nın hiçbirinin hocası yabancı değil ki. Bu takımlarda hiçbir zaman da yabancı hoca olmadı bu arada.
1: Bizde de yabancı hocaların hiçbirisi başarılı olamadı maalesef.
2: Ya Hiddink geldi buraya mesela. Yani. Çok büyük bir figürdü.
1: Lucescu da başarılı olamadı.
2: Tabi.
1: Ki başarılı bir antrenördü.
0: Allah rahmet eylesin.
2: Allah rahmet eylesin. Burak Bey, Ozan Bey, Caner abicim iyi yayınlar. Herkese hayırlı pazarlar öncelikle. Bugün rahmetli babam ve tüm babaların ve baba adaylarının bu güzel gününü kutlarım. Sınava giren tüm kardeşlerimizin yolu bahtı açık olsun. Milli takım ile alakalı şunu söylemek istiyorum. Curaçao'nun haritada yerini bulamayız. Turnuvada gollerini attılar, ilk puanlarını aldılar ve büyük ihtimalle elenecekler ama... Öyle ama böyle şansları var. Biz ise bir aylık turnuvada 6 günde elendik. Film bu kadar. Tekrardan selamları iyi yayınlar demiş Mustafa Demirkaya.
1: Mustafa Bey her zamanki gibi anlam dolu bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyorum. Saygı duyuyorum mesajına da. Mekanında cennet olsun efendim.
2: Merhabalar, iyi yayınlar, iyi pazarlar. Sizlerin ve yayın demeye geçen herkesin babalar günü kutlu olsun. 24 yıl aradan sonra katıldığımız Dünya Kupası'nda bu kadar kötü olmamalıydık. En başta bu durumun sorumlusu Montella ve futbolculardır. Umarım Türkiye'ye döndüğünüz gün hoca ve federasyon başkanı mazeret üretmeden istifa ederler. Çok değil bir hafta sonra bizler TV'de üzülerek Dünya Kupası izlerken futbolcularımız havuzda keyif yaparak izleyecek demiş.
1: Kimdir?
2: Hemen bakalım dinleyicimizin adına. Seyfettin Gül.
1: Seyfettin Bey zaten YouTube platformundan da tanıdığımız şirketimizi ziyarete gelen dinleyicilerimizden bir tanesi. Öncelikle selam ve saygılarımı gönderiyorum. İmza atarım yorumunun altına. Sezon başlamadan umarım bu dedikleri gerçekleşir Seyfettin Bey'in.
2: Benim bazı öngörülerim var dediğim gibi bakalım.
0: Ben düşünmüyorum mesela olacağını düşünmüyorum. Yani ülkenin genel yapısı itibariyle çok istifa şeyi çok kullanılmadığı için hani Montella muhtemelen yani böyle bir şey varsa federasyonun tasarrufta bulunmasını bekleyecektir. Ha, federasyon başkanının böyle bir tasarrufu olur mu bilmiyorum. Yani o kendisini başarılı...
1: Federasyonun istifa etmesini ister misin şahsi olarak?
0: Ya ben açıkçası şöyle, benim düşüncem şu. Eğer bir yerde bir başarısızlık varsa ki bence başarısız. Yani bu kadar tartışılan bir ortamda. Mesela dün hangi bizim maçı kim yönetti? Honduras'tayken mi?
2: El Salvador.
0: El Salvador'layken, bu arada İspanyolca konuşuluyor. Paraguay'da İspanyolca konuşuluyor. Kabul edemem abi. Ya UEFA'da lobin yok. FIFA'da lobin yok.
2: Ki bu arada çok da iyi yönetti. Dışarıdan görüntü haklısın ama...
0: Ya olabilir ama olmaz yani. Aynı ana dili konuşuyor yani. Biz seninle aynı dili konuşuyoruz. Ozan burada yabancı.
1: Ki bunlara da dikkat ediliyor normalde.
0: Tabii ki. Tabii. Demek ki yok. Ya bir yaptırımın yok. Gidiyorsun oraya başarısızsın. Arkasında durdun. O kadar hiçbir eleştiriye kulak vermedin. Hakem gitmiyor. Niye hakem gitmiyor diyor. Soru geliyor. Benim sorunum değil dedi Sayın Başkan. Benim sorunum mesela. Ben kendime sorun olarak... Bunu kabul ediyorum.
1: Öyle bir bakış açısından baktın ki çok önemli bir konuyu ve çoğu kişinin bilmediği bir hakem detayını açıklamış oldun sevgili Caner Aydaş.
0: Vallahi yani ben bilmiyorum. Yani Sayın Başkan iyi bir insan olabilir, kıymetli bir iş insanı olabilir. Olabilir her neyse, beni çok ilgilendirmiyor. Hani benim de ekmeğimi oradan yemiyorum. Yesem de fark etmez sonuçta, eğer eleştirecek bir şey varsa yaparım. Ama hani şu anda baş şu

0: Aslında gelinen noktada bir başarısızlık var.
1: Teşekkür ederim yorumun için. Sevgili Alacı, devam edelim mesajlarımızla.
2: Değerli yorumcular, bizim oyuncular reklam filmi çekmekten rakip analizine fırsat bulamamış diyorum. Ben 4 tane forma aldım, heyecanla giydim ve maçı izlerken uyuyakaldım demiş.
1: Üzüyor tabii bu mesajlar ama diyebilecek bir şeyimiz de yok maalesef. Maalesef.
0: Maalesef.
1: 30-35 günlük tatilimizi milli takımımıza göre yaptık. Ben tatil planımı dahi milli takımımıza göre yaptım. 10 gün içerisinde milli takımımızın şansı bitmiş oldu.
0: 6 gün ya.
1: 6 gün.
0: 6 gün.
2: Amerika maçıyla turnuva boyu.
1: İçimiz yanıyor mu? Yanıyor tabii ki de yani. Bunu değerli dinleyenlerimiz soruyorsa, içimiz yanıyor mu? Tabii ki de yanıyor. Bir de biz bu mesleği yapan kişiler olarak milli takımımıza farklı bir hazırlık yapmıştık. Hatta sevgili Burak Alaca ve Caner Aydaş'la birlikte sabah saatlerinde hep beraber maçı takip edecektik. Kısmet dahi olmadı. Akşam saatlerini bile göremedik yani ülkemizde.
2: Hak ettik ama bunu.
1: Doğru.
2: Bunu hak ettik. Doğru. Ankara'dan Önder. Caner Bey kolay gelsin. Sabit bir fikir olan hocadan bir yol olmaz planı olmayan bir hoca bu takımda... Cümle biraz devrik ya. Bir hoca bu takımla iş yapamaz. Federasyonda da aynı durum var demiş. Bu cümleden ne anladınız?
0: Yani işte ben şeyi söyledim ya, hoca sabit fikirli. Hep ben biliyorum. Doğru. Eleştirileri kapalı. Onu eleştirmiş. Yani federasyondan da olmaz diyor. Onlar da sabit fikirli diyor. Anladım.
2: Bu arada İtalyan hocaların hepsinde bu var. Bunu öngörmemiz lazım.
0: Ya tutuculuğu anlıyorum. Bak Burak, şimdi sen dün de söyledin. Dün yayına da bağladığımda söyledim. Ben hocanın prensiplerini ve bütün saygımla söylüyorum. Montella'yı çok seviyorum. Montella iyi bir insan, iyi bir karakter ama beni ilgilendirmiyor. Bak sor. İlgilendiriyor mu beni? İlgilendirmiyor. Arkadaş, ben bir Türk vatandaşıyım. 24-47 yıllık ömrümde iki kez Dünya Kupası görmüşüm. Birini izlemişim, birinde de şimdi izleyecektim. Onun tutuculuğu beni ilgilendirmiyor Burak. Ya bana ne yani? Montella tutucu. Bana ne kardeşim? Tutucu olmayan tekin direktör bulunuyor. Ben Türkiye milli takımın başarısını ya da onların bana yaşatacağı sevinci, hüznü de şu anda çekiyorum. Doğru. Ben çekiyorum. Yani benim gibi Montella çıkıp konuşuyor. Ben sizin kadar Türk'üm. Olabilir. Kendini buraya ait hissedebilirsin ama Türk olamazsın. Türk benim. Benim oğlum. Ozan'ın kardeşi. Senin kardeşin. Benim oğlum dün maçın 70. dakikasında sinirlendi, bastı gitti. Baba bu ne ya dedi. Bir gol atamayacak mıyız bir turnuvada? 10 yaşındaki çocuğu ikna etmeye çalışıyorum. Oğlum kal izle, atacağız diye. Baştan sonra hala santraforu mu soracaksınız diyor. Ne sorayım hocam sana? Bana ne yani? Tutucu olup olmaması kader, beni ilgilendirmiyor yani. 3 maçlık bir şey.
1: Bir futbol yorumcusu dün çok güzel bir yorumda bulundu. Montella hocamız gerçekten Türkiye'ye çok alışmış. Kader kısmetle başladı konuşmalarına dedi.
2: Bana hiç geçmedi. Oyuncuların konuşmaları da
1: bana da hiç geçmedi. Bana oyuncularımız arasından tek geçen konuşma Arda Güler'in konuşmasıydı. Tebrik ediyorum yaptığı konuşmadan dolayı. Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürk oğlu, bunların konuşmalarını da kınıyorum. Barış Alper'in taraftarımıza yapmış olduğu hareketleri kınıyorum. Ama Arda Güler utanç duyuyoruz dedi. Kafamızı kaldıramıyoruz dedi. Hakan Çalhanoğlu da gururluyuz. Bu takımı buraya biz getirdik. Kafamız dik yürümemiz gerekiyor dedi. Sevgili Hakan, sen ne diyorsun ya?
0: Şimdi Ozan şöyle yani maçtan sonra belki o şeyle bir şeyler söylemiş olabilirler. Bu yanlış da söyleyebilirler. Belki katılmayabiliriz de. Mevzu burada oyuncularımızdan utanmıyoruz tabii ki. Gurur duyuyoruz. Onlar bizim milli değerlerimiz. Mevzu bu değil. Mevzu ben şunu söylemeye çalışıyorum. Ben hocadayım ya. Bak ben hocadan çıkamıyorum. Ben 1,5 yıldır eleştiriyorum. Burada neredeyse küfür yedim. Defaten yedim. Bak dün yazmışlar. Birçok dinleyicimiz yazdı. 1,5 senedir medyada ağız değiştirmeyen bir sen varsın. Herkes ağzı değiştiriyor. Bir maç kazanıyoruz. Efendim Montella iyi insan. Montella bak iyi. Ben iyi insanlığına zaten lafım yok. Eminim ki benden daha değerli ve benden daha iyi insan. Mevzu bu değil. Ben saha içinde neyi doğru yaptığını ve sonuç anlamında da bizi ileriye ne kadar götürebilir bunun derdindeyim.
1: Hiçbir şey yapmadı sevgili Caner Ayda. Şimdi o konulara girmeyelim. Dün hararetli bir şekilde girdik. Evet. Yani hiçbir şey yapmadı. İkinci karşılaşmada Kerem Aktürkoğlu'nu aynı seviyede oynattı. Kadro kalitesinde çift önlü büroyu bile değiştirmemiş bir antrenörden bahsediyoruz.
0: İşte ben oradayım yani.
1: Hiçbir şey yapmadı.
0: Yani bütün saygımla söylüyorum. Montella'ya şu anda saygısızlık yapmıyoruz. Ben saha içindeki performansını eleştiriyorum.
1: Samet'i aldı, Kaan'ı aldı, Aral'ı takıma almadı. Bu oyuncuları
0: bak,
1: da
0: şimdi sana
1: bozdu.
0: Bir şey soruyorum. Yani dinleyicilerimiz yazıyor da soruyorum. Ya hoca diyor ki hangi maçtı? Burak hatırlat lütfen. Avusturya'lı maç öncesi dedi ki Hakan, Arda, bir oyuncu daha söyledi. Kerem mi dedi, Kenan mı dedi? Kenan dedi herhalde. Bu üçü 90 dakikayı çıkaramayacak durumda.
1: Kenan dedi.
0: Ne anlarsınız buradan?
1: Sakatlık durumunu.
0: Bunlar sakat. Ya sakatlıktan yeni çıktı. Maç kondisyonları eksik. Hoca herhalde rotasyonda kullanacak, evet, ya da zaten oyundan çıkaracak. Evet.

0: Evet.
1: E şimdi Burak sana soruyorum. Senin hafızan iyidir. Biz Ozan'la biraz daha yaşlıyız. Arda çıktı mı hiçbir maçta?
0: Çıkmadı.
1: Hakan çıktı mı?
2: Çıkmadı.
1: Tamam. Sözüm bu kadar.
0: Bu kadar. Bu
1: arada, o zaman şöyle düşünüyorum ben. Demek ki bu oyuncular oynamak zorunda.
2: Bu arada başka bir şey daha
1: söyleyeyim. Neden zorunda? O zaman öyle anlıyorum
2: Arda
1: ben.
2: Arda da Hakan da iki maçta çok kötü oynadı.
1: İnanılmaz kötü oynadılar. Bak performansın yine söylüyorum. Kötü oynarsan görürsün bakarsın. Yani Arda mesela takımımızın yıldızlarından birisi. Bundan sonra da belki uzun yıllar Türk futboluna hizmet edecek. Sevdiğim de kıymetli bir kardeşim. Olabilir gününde olmayabilir. Sakatlık şokunu atlatmamış olabilir. O gün istediklerini yapamayabilir.
2: Rakip ters gelebilir.
1: Peki oyuncu değiştirme hakkı denen bir şey var değil mi? Gelirsin orada. Salih bir sen gel. Orkun bir gel. Türkiye Ligi'nin en iyi orta saha oyuncusu yerli anlamında Orkun oynamadı mı turnuvada? Söyleyeceklerim bu kadar yani.
0: Mehmet Bey bir mesaj göndermiş de. Şöyle bir okuyayım hızlıca. Kolay gelsin iyi yayınlar. Ben elenmemizi tamamen Montoya'ya bağlıyorum. Ama sizin medyanın da katkısı var. Zamanında kazanırken dahi Montoya ile olmaz dedik. Siz hep birazdan Montoya iyi dediniz. Oyunculara adaletli forma vermiyor. Taktiği tekniği yok dedik. Herkes sustu maalesef. Ve şimdi eleştirmenizi anlayamıyorum maalesef. 2024'te Semih'i oynatmazken, mobbing yapılırken niye sustunuz? Lütfen okur musunuz demiş. Herhalde beyefendi başka bir yayınları dinledi.
1: Genel olarak medyayı diyor yani.
0: Genel medyayı diyorsa lafım yoktu. Türkiye tarihinde yayın yapan kişiler arasında sevgili Caner Aydaş ve benim dışında Montoya'yı bu kadar ağır eleştiren, milli takımımızın başında daha turnuva başlamadan görmek istemiyoruz açıklamaları yapan bizdik. Medyaya diyorsanız eğer, ben kendi dün YouTube programımda da aynı yorumda bulundum. Ve Montoya'yı övenler de şu anda Montoya'yı karalama kampanyası başlatıyorlar. Ben de 15 gün içerisinde fikirlerinizi değiştirmeyin. Ne konuştuysanız onun arkasında kalın. Yorumlarında bulundum. Hissiyat olarak inanmıyorsanız Ozan Özturan tahminleri YouTube programımda 4 ay önceki programım mevcuttur efendim. Gönlünüz belki o şekilde daha rahat eder diyeceğim.
1: Yani burada tabii Mehmet Bey miydi?
0: Mehmet Bey.
1: Mehmet Bey belki genel olarak
0: genelse lafım yok. Genelse lafım yok.
1: Genel olarak da değerlendirme bu şekilde maalesef. Yani hocanın aslında dediğim gibi iyi insanlık bir tarafa bizi evet Avrupa Şampiyonası'na götürdü. İşte Uluslar Ligi'nde yukarı çıktık falan ama bu zaten bu takımın yapması gereken şeyler. Ben hala buradayım. Ya bu takımda daha fazlası var. Ya bunu sadece hoca üzerinden okumak çok doğru değil. Bunu anlatmaya çalışıyorum yıllardır. Hani bu Montella'yı, bu takım Montella hocayı başarılı gösteriyor. Ben bunu söylüyorum. Dünya Kupası'na giderken de
0: bu kadar ya.
1: Dünya Kupası başlamadan şunu söyledim. Bu takım Montella için büyük bir şans dedim.
0: Yok ki zaten sevgili Caner'e hiçbir yerde teknik direktörlüğü yok demiyor.
1: Yani
0: spor
1: millet
0: dışında.
1: Hep şunu söylüyor. Ya Montella mini takımımız için büyük şans. Ben de tam tersini düşündüm ve düşündüklerim de oldu.
0: Medyadan bahsediyorum genel demiş. İçim rahatladı şimdi. Çünkü biz bir lafı söylüyorsak eğer benim bu konuşmalar çok dikkat ettiğim şeylerdir. Laf ağızdan bir kere çıkar onu da koruyacaksın lafını.
1: Bak Ozan ben 7 yıldır yayın yapıyorum ve hep adaletli olmaya çalışıyorum. Tüm takımlarımıza karşı, tüm oyunculara karşı. Kimseyle bir akrabam yok, bir ailemden birisi oynamıyor falan filan. Şimdi ben şunu düşünüyorum tamam mı? Burası milli takım değil mi? En iyilerin en formda olduğu olan oyuncuların çağrıldığı bir yer değil mi?
0: Öyle olması gereken bir yer.
1: Doğru mu?
0: Doğru.
1: Doğru. Tamam. Çağrılıyor mu? Diyelim ki çağrılıyor.
0: Ben çağrıldığını
1: düşünmüyorum. Şimdi ben mesela Can'ın oynamamasını, sakat Kenan'ın oynamasını kabul etmiyorum. Bak bunu söylediğim zaman insanlar şey ya sen ya Kenan'la bir derdim yok arkadaş. Can oynayan bir oyuncu. Kenan sakatlıktan sakat yeni çıkmış. Çeyrek finale çık Kenan'ı oynat. Ya da maçlarda skorları al ondan sonra oynat. Efendime söyleyeyim. Barış Galatasaray'da sağ tarafta koridoru yapıyor orayı. Örnek veriyorum.
2: Geniş alanda.
1: Geniş alanda kullanıyor. Ya da hani dar alanda oynasan da yine sağda etkili olabilecek bir oyuncu. Sağ ayakta orta yani en azından bir oyuncunun orta yapar. Doğru mu? Sıfıra iner, çalım atar, penaltı
0: fiziğini
1: alır.
0: Fiziğini koyar.
1: Faul alır, fizikte kullanır. E bakıyorsun yerinde oynamıyor. Geçiyorum. E Kerem hani bana sorarsan Kerem lütfen alınmasın ama kendisi bile milli takımda iki maçta 90 dakika oynadığını şaşırmıştır ya. Nasıl
0: katılıyorum.
1: Ya? Ben Kerem Benfica'da niye başarılıydı? Ozan şifre
2: hep
1: neydi?
2: Pivot santraforla oynuyordu duvar.
1: Evet.
0: Pavlidis. Bak yani söyledi.
1: Ne kadar güzel söyledi. İkili santraforun tamamlayıcı oyuncusu Kerem.
0: Aynen öyle.
2: Icardi'nin yanında da öyleydi.
1: Icardi'nin yanında da yıldız oldu gitti Avrupa'ya.
2: Fenerbahçe'de o yüzden
0: ya
2: başarılı.
0: Ya forvet arkası bile değerlendirdiler. Hoca orada bile denemedi.
1: Biz ne yapıyoruz?
2: En
1: Kerem,
2: ucu.
1: Tek santrafor.
2: En ucu.
0: İlginç bir şey gerçekten
1: bak,
0: ya.
1: Bak gerçekten geçiyorum. Sana gol ihtiyacı olan maçlarda 3 orta sahaya çıkıyorsun. İkisi çapa. Biri deri rol kurucu.
0: Sola ver.
2: Biri kesici.
1: Biri kesici. Bir tane bir şeyler yapacak oyuncu var. Onu da hiç düşünmüyorsun Beşiktaş'a geldikten sonra. Orkun'u. Sürekli bir yedek. Sürekli. Bak anlayamıyorum ya. Bu, bak
0: bu yine söylüyorum. Maçta da iyi oynadı.
1: Hollanda ile oynuyorsan, Fransa ile oynuyorsan İsmail Hakan yap, İsmail Sarı yap, itiraz etmem. Ama sen grubun en zayıf takımı Avustralya ile oynuyorsan, 3 orta sahaya çıkıyorsan, o zaman bir yerde bir mantık hatası
0: bir
1: var.
0: Bir de Arda'yı sağa atıyorsan.
2: Orada neyi Arda'nın
1: sağa atıyorsan, Barış'ı sola atıyorsan.
0: Ya daha neyi konuşuyoruz ki sevgili Cener Aydaş'a? Neyi tartışıyoruz yani?
2: Daha trajik olan Merih Demiral bu sene 100 gün sakat geçirdi. Bundesliga'da 27 maçı ilk 11 oynayan Ozan Kabak ki...
1: Gibi mesela.
0: Lafım yok, ona da lafım yok.
2: Muhabirlerden de şunu duydum. Kampın en iyilerinden biriymiş performans ya olarak. Evet, bir dakika oynamadı.
1: Ben de ya. Ben de hatta konuştum da orada Amerika'da. Ya kampın en yıldızı diyebileceğin, yani defans anlamında söylüyorum. Defansif. Oyuncu Ozan Kabak bir dakika süre almadı.
2: Başka
1: Ozan.
2: Bir şey söyleyeyim.
0: Abilik yapıyor demek ki Merih Demiral.
2: Bu sene olabilir. Hollanda Ligi'ni 3. kim bitirdi? Sürpriz bir şekilde. Nimegen değil mi?
1: Evet.
2: Ahmetcan Kaplan kariyer sezonu oynadı. 27 maça çıktı. Şu
1: İsmi bile geçmedi. Yedir.
2: Milli takım kadrosunda yok. Aral Şimşir Danimarka'da yılın oyuncusu seçildi. 11 gol 18 asist kadroda yok.
1: 30 gole kadar
0: 33 gol. Önce. Bak, 12 gol 21 asist.
2: Beşiktaş tüm kulvarlarda evet. Mijlant'la eşleştiğinde çok kötü kura diyoruz. Mijlant'ta en korkacak oyuncuya bakıyorsun. Milli takım almıyorsun. O zaman onu da büyütmeyelim. Burada bir tezatlık yok mu sizce de?
0: Doğru. İşte İyi bak. Pazarlar tabii ki affedeceğiz. Tabii ki desteklemeye ve sevmeye devam edeceğiz. Tabii. Ama bugün değil. Selamlar, sevgiler, saygılar Manisa'dan Yenal Bey. Yani. Türk gibi hissediyorum diyor Monte'ya. Bir ülkede 3,5 yıl takım çalıştıran bir kişi Türkçe öğrenir. Almanya'da, İtalya'da mümkün değildir. Çalıştırmazlar. Fethiye'den Egemen Bey. Vallahi doğru Ozan, bir Türkçe kelime duysaydık ağzından.
1: Ozan ya. Ben dün maçı kaybettiğimiz zaman ağlamaktaydım. Hatta bütün günüm zehir oldu.
0: Benim de.
1: Ben Montel Hoca'nın basın toplantısında gayet gülerek sorulara yanıt verdim. Yine şeyi soracaksınız dedi. Nedir o?
2: Golcü.
1: Golcü soracaksınız dedi. Yani yine bize basın mensuplarına yine bir şeyler söyledi. Yani biz kendimiz gibi hissedelim. O profesyonel bir maaş aldığı için o işten öyle hissederse daha profesyonel olur bence. Daha iyi olur.
0: Erdal Bey yine 4 paragraf halinde bir mesaj göndermiş ama kısaltmaya çalışayım. Gönlünü kırmak istemem çünkü. Bazı yorumcular sahada golcü yok diye eleştiri yapıyorlardı. Bugün Paraguay karşısında 30-35 dakika forvetle oynadık ve kaç tane gol attık? Cevap 0 gol attık. Geçen hafta dediğim gibi bir ülkede veya takımda futbol ekolü veya futbol aklı yoksa bir tane forvetle değil 3 tane forvetle oynayabilirse bir başarı gelmez. Sadece anlık başarılarla kendimizi kandırırız. Bizim de öncelikle kendimize göre bir futbol ekolü ve futbol aklı geliştirmemiz gerekiyor. Bundan sonra başarı kendiliğinden gelir, sizler ne dersiniz demiş.
1: Erdal Bey herhalde Montelli Hoca'nın bir ekol ortaya koyduğunu düşünüyor. Başarısızlığı biz santraforsuz oynadığı için şey yapmıyoruz. Bazen santraforlu oynayıp da sonuç alamayabilirsin. Dün işte İsveç Hollanda karşısında iki santrafor hem de dünyanın önemli iki santraforuyla oynadı ama 5-1 yenildi mesela. Şimdi böyle okursanız demek ki zaten okuduğunuzu anlamamışsınızdır anlamında. Biz saha içinde doğrulardan bahsediyoruz. Bu öndeki pırpır diyebileceğimiz oyuncuların bir duvara ihtiyacı var. O duvarda şu anda Türkiye milli takımında yok. Bunun da sebebi belki evet ülkenin işte genelde yabancı santraforlar alması vesaire ama sebebi de hocanın çağırmadığı santraforlar. Ya Serdar'ı bile çağırsaydın o bile burada Nahiri, son anlarda iş yapabilirdi.
2: Bir şey söyleyeceğim. Bu 4-6-0 tamam oynansın. Oynayan takımlara bakın abi. Sende Oyar Zabal mı var? Firmino mu var? Foden mu var? Ne var? Ne? Bu bağlantıyı kurabilecek Can Uzun var mesela. Onu da kullanmıyorsun. Yaparsa Can Uzun yapar.
1: Onu da istemiyor zaten.
0: Bu arada Paraguay mücadelesinde de forvetle başlamadı.
2: Sonradan girdi.
0: Sonradan oyuna girdi yani. Ya hani maça başlamakla sonradan oyuna girmek bambaşka.
1: Takımın İki tane pozisyona değişiyor. Girdi. Bir kafa vuruşu var. Bir de vuramadığı pozisyon var.
0: Doğru. Selamlar, futbolcuları gerçek dışı hedeflerle baskı altına almak ters tepki. Yine de futbol şansının da olmadığını, gerçeğini de görelim. İki maçta onların şutları girdi, bizimkiler direkten döndü. Futbolda hizmet de var. Ben Montoya'dan da futbolculardan da razıyım. TFF Başkanı Türk Futbolu'nun önündeki engel yazmış. Dinleyicimizin ismini de paylaşalım. Tamer Seyrek Bey.
1: Ya saygı duyuyorum tabii ki. Biz böyle düşünüyoruz diye, böyle olacak diye bir kural yok. Herkesin düşüncesi.
0: Ben razı değilim efendim. Kendi şahsi fikrimi söylemek istiyorum.
1: Ben de kendi adıma kabul etmiyorum. Bir bedel ödenmesi gerekiyor. Bir başarısızlık var mı? Sonuç?
0: Başarısızlığın kralı var daha. Neyi
1: sonuç şu anda başarılı
0: sıfır,
1: mıyız?
0: Sıfır.
1: Sence?
0: Ne başarısız?
2: Ya şu gruptan nasıl çıkamazsın?
1: Tamam, başarısızsak o zaman birilerinin istifa etmesi lazım.
0: Değerli dinleyenlerimiz, biz de bir oksijen molasına gidiyoruz yüksek müsaadenizle. Yaklaşık 4-5 dakikalık aranın ardından bültenimizle karşınızdayız efendim.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Radyo Spor.
5: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
6: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
7: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
8: Jilet, erkek için en iyisi.
7: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: İsuzu'dan Haziran fırsatı. İsuzu kamyonlarda anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız. 12 ay vade %0 faiz avantajı kampanyasından faydalanmak için anlaşmalı İsuzu bayilerine bekliyoruz. Kampanya 17-30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.

0: Mutlu yıllar Mutlu Akü.
1: Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
2: Her zaman Kiyılı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Radyo Spor. Reklam.
1: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
6: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcast'leri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
2: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
3: İlke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
4: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki taraf.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Gigafiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor.
5: FIFA tarafından düzenlenen yeni kurallar Dünya Kupası'nda geçerli oldu. Bugün saat 22. Dünya Kupası Grup G Mücadelesi. Belçika, İran. Dünya Kupası Grup G Mücadelesi. Saat 04. Yeni Zelanda, Mısır Mücadelesi. Dünya Kupası Grup H Karşılaşması. Saat 19. İspanya, Suudi Arabistan. Ve günün son mücadelesi, gece saat 1, Uruguay-Yeşilburun mücadelesiyle Dünya Kupası devam edecek.

0: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz programı devam ediyor. Bizler de kuponlarımızı kral oran farkıyla dijital ortamda Baygün İddia üzerinden 301-304 bayi koduyla oynuyoruz. Bilginiz olsun. Ayrıca Baygün aplikasyonunu ücretsiz bir şekilde indirerek yazarlarımızın ve fenomenlerimizin kuponlarını da ücretsiz olarak görebilirsiniz efendim. Bugün rejimizde sevgili Görkem var. O da bir fenomendir. Ona da güvendiği karşılaşmaları birazdan soracağım. Görkem'den de bugün güvenmiş olduğu 2 ya da 3 karşılaşmayı, kupon seviyesinde gördüğü mücadeleleri birazdan Görkem'e sorarak alacağız efendim. Yeni kurallarla ilgili mesajlar geliyor. Açıkçası bana soruyorsanız bu soruları, ben yeni kuralları beğendim. Topun sahada daha uzun süre kalmasını sağlayan kurallar, hakemi aldatıcı kararların daha az yaşandığı, yerde oyuncuların 2 dakika 3 dakika boş yere kıvranmadığı bir Dünya Kupası bana daha ideal geldi. Umarım bu kurallar ligimizde de gerçekleşir ve Premier Lig'de izlemiş olduğumuz o futbolu diğer ülkelerde ve kendi ülkemizde de izlemiş oluruz. Neden dolayı Premier Lig'e dünyanın en iyi ligi deniliyor? Sebebi topun sahada en uzun süre kaldığı lig Premier Lig'dir. Hakemlerin de en çok devam kararı verdiği, ayağına dokunduğunda penaltı kararı vermediği lig Premier Lig'dir. Umarım bizim ligimizde bu şekilde ön plana çıkar. Sevgili Görkem, hazırsan alalım senin karşılaşmalarında. Bugün güvendiğim maçlar var. Neler?
2: Nasılsın abi?
1: Teşekkür ederim.
2: Her şey sağ ol, ben deyim, sormadın ama teşekkür
1: sana
2: ediyorum.
1: Yayın öncesi sorduğum için sormadım. Gerekli bilgileri aldım sevgili Görkem. Ağzına sağlık, iyi olduğunu da biliyoruz Radyo Spor ailesi olarak. Maçlarını alalım.
2: Benim bir tane maçım var. Hani 3 tane, 2 tane, 4
1: tane. 3 taneden aşağı kabul edemeyiz.
2: Ben birden fazla vermiyorum. Hayatım boyunca vermedim birden fazla maç.
1: E nasıl olacak şimdi?
2: Şimdi çok güvendiğim bir maç var ama abi.
1: Öyle mi? Peki.
2: Belçika-İran mücadelesi.
1: Peki.
2: Ben Rudi Garcia'nın öğrencilerine güveniyorum bu karşılaşmada. İlk maçında beraberlikle ayrılmışlardı. Bence büyük bir sürpriz oldu maçın berabere bitmesi, Belçika'nın puan kaybı. İran tamam orta alanda zaman zaman iyi baskı kurabilen bir takım da ön alan oyuncularına baktığımda skor yükünü taşıyabilecek çok az oyuncu olduğunu ben düşünüyorum İran'ın. Tecrübe bakımından da Belçika daha önde yer alıyor. Tabii benim kendi görüşüm. Ben ilk yarının tempolu geçmesini bekliyorum. Ki Dünya Kupası maçlarına baktığımızda öyle tempoyu göremiyoruz biliyorsun. Evet. Genelde ilk yarılar kısır geçiyor ama ben Rudi Garcia'nın öğrencilerinin ilk yarıdan tempoyu yükselteceğini ve ilk yarı 1.5 üstünü bekliyorum Belçika'nın. Ev sahibi 1.5 gol üstü ev sahibi.
1: Sevgili Görkem'den bugün güvenmiş olduğu karşılaşmayı aldık. Teşekkür ederim sevgili Görkem. Ben de bu karşılaşmada daha farklı yorumlayacağım. Birazdan sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca ile iddia bültenimiz başlayınca ben de yorumumu söylemiş olacağım bu karşılaşmayla. Ama her zamanki gibi basketbolla başlayacağız. Daha sonrasında da Dünya Kupası'ndaki tercihlerimizi sizlere aktaracağız. Sadece basketbol oynayan değerli dinleyenlerimiz var. Çok da güzel maç var. İki karşılaşma seçtim sizler için. Açılış mücadelemiz Monaco Paris Basket karşılaşması. Paris Basket seride 2-1 önde. Mücadele Monaco'nun salonunda oynanacak. Sevgili Caner Aydaş, açılışı senle yapalım.
3: Valla zor maç. Normal şartlarda hani Paris kazanır diyorum Monaco'daki sıkıntılardan dolayı ama tabii oradaki içinde bulunan durumdan dolayı da çok net konuşamıyorum. İddia açısından bakarsak ben ilk yarıda yüksek skor bekliyorum. İlk yarıda açılan baremin aşılmasını bekliyorum. Yanlış görmüyorsam da 80 kaç?
1: 6.5'tan açılmış.
3: O zaman olur. 80-90'a kadar ilk yarı sayı gelir.
1: Sevgili Alaca.
4: Paris'in kazanmasını bekliyorum. Zaten seride bildiğim kadarıyla şu an 2-0 öndeler.
1: 2-1.
4: 2-1 oldu. Monaco tarafı çok iyi gözükmüyor. Finansal sıkıntılar var. Artık oyuncuların çoğu da ayrılacak. Yani muhtemelen sezonun bitmesini bekleyen orada ciddi bir kesim var. Bence genel üste gider. Paris de burada kendi baremine açılan üstün sınırını aşacaktır diye tahmin ediyorum.
1: Yani kuponumu almayacağım bu karşılaşmayı ama ben enteresan bir şekilde mücadeleyi zor günler geçiren Monaco'nun yenmesini bekliyorum. Oran olarak da kontrol ettim. Monaco'ya çok düşük bir oran açıklanmış. Ben burada en az 1.70 oranı görmek isterdim. Çünkü karşısında sezona damga vurmuş bir Paris Basket takımı var. Ben de alt üst baremlerine giderdim burada. Taraf bahsinde Monaco'nun oranı beni tatmin etmedi. 174 sayı üst bu karşılaşmada beklediğim tercihtir diyeceğim. Monaco'nun da bu mücadelede sayı atması gerekiyor. Paris'in hızına yetişmesi gerekiyor. NBA vari bir oyun oynuyor Paris. Belki de Avrupa'da en hızlı oyun oynayan takım Paris.
4: Valencia'nın arkasından.
1: Valencia'nın arkasından doğru.
4: Evet.
1: Tercihim bu şekilde efendim. Almanya final serisiyle devam ediyoruz. Çok da güzel bir mücadele. Yorumlarınızı ben de merakla bekliyorum bu karşılaşma için. Bayern Münih, Alba Berlin karşılaşması. Seride durum 2-2. Kazanan şampiyon oluyor ligde. Sevgili Caner Aydaş, neler söylersin bu karşılaşma için?
3: Yani bence Bayern Münih fazla uzattı bu seriyi. Bir de kendi sahasına taşımayı başardı. Zor maç tabii baktığımız zaman.
1: Son maç aynı zamanda.
3: Evet, Alba Berlin'de bir şekilde şampiyon olmak isteyecektir. Ama Bayern Münih'in içeride seyirci baskısıyla, taraftar baskısıyla beraber bir ne diyeyim, derin bir atmosfer yaratacağını ve maçı da kazanacağını düşünüyorum. Burada Bayern'in handikaplı kazanması tabii ki değerli. Açılan handikaplara göre dinleyicilerimiz değerlendirebilir ama en düşükten orta handikapa kadar Bayern Münih kazanıp şampiyonluğunu ilan eder.
4: Seride çok yüksek ve çok düşük skorlu maçlar birden fazla gördüğümüz için iddia risk merkezi de biraz burada alt üst oranını düşürmüş. Ben Bayern'in kazanmasını bekliyorum ve bunu 161.5 üstte de kombinlerdim. Bayern kazanır, 161.5 üst. Evlerinde bence 85-90 sayı barajını aşabilir şu an Bayern Münih. Daha tecrübeli bir hocaları var. Son maçı bu arada. Avrupa Basketbol Efsanesi Svetislav Pes için de şampiyon olmak isteyecektir. Hak ediyor bunu da.
1: Sevgili Burak Alaca, oran olarak beni tatmin eden tek seçenek oydu. Ben de o oranı kontrol ettim. Maç sonucu 161 sayı üst ve Bayern Münih kazanır. 1.85'lik bir oranı var. Gayet ideal tercih olarak geldi. Ben de Bayern Münih'in kazanmasını bekliyorum. Değerli dinleyenlerimiz, basketboldaki iki tercihimizi de sizler için yorumladık. Eklemek istediğiniz bir şey var mıydı?
3: Perez'in Real Madrid'de gözünü kararttığını haberini aldım da Paris'teki 4 oyuncuya talipmiş. Bence Paris'in
1: Kvara var mı aralarında?
3: Komple verelim.
1: Vermez.
4: Kvara, Neves, Vitinha.
3: Neves, Vitinha ve Desire Doué'yi hepsini istiyormuş.
1: Vermez Paris.
4: Bence de vermez.
3: Ben diyorum Paris'in komple şey Real Madrid'in üzerine yapalım yani Paris'i.
1: Bunları alacağına Luis Enrique'yi getirmeye çalışsaydı
4: paket
1: daha iyiydi.
4: Paket onu da dahil etseydi. 100 milyon euro daha koyup.
1: Yani Luis Enrique'yi alsaydı belki

0: 3.5 üst olur mu abi sence? Bu 3 maç için ne diyorsun? Sizin yorumunuz demiş. Birazdan o karşılaşmaları da yorumlamaya çalışırız. Önce şu Dünya Kupası'ndaki tercihlerimizi, değer dinleyenlerimizin beklediklerini bir karşılayalım.
1: Bu arada Olise'yi de unutmayalım. 220 milyon euro falan teklifte bulunacakmış Bayern Münih'e.
0: Ben arada, Bayern Münih'in de vereceğini düşünmüyorum bu arada Olise'yi.
2: Çok kıymetli dinleyicimiz Haziran'ın 21'inde Braga maçını nereden bulmuş ya? Bütün sezonlar bitmişken inanılmaz gerçekten.
0: O zaman Dünya Kupası karşılaşmasıyla başlıyoruz dediğim anda rejimiz kısa bir araya gidelim, sizi bölmek istemiyorum dedi. Kısa bir aranın ardından Belçika-İran mücadelesiyle değil İspanya-Suudi Arabistan mücadelesiyle başlıyoruz.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Radyo Spor. Reklam.
5: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Radyo Spor.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
9: Şimdi kemerleri bağla. Vitalih tüm oyunlarda kazandırmaya tam gaz devam ediyor. Vitalih'e hemen üye ol. İlk oyun gününde at yarışından şans oyunlarına. Dilediğin oyunu toplam 1000 TL'lik oyna, 1000 TL bonus kazan. Sen de hemen Vitalih'e gel, hoş geldin fırsatını kaçırma.
10: Bankam, bank, kartıma bin.
11: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin.

0: Scorpion bir geçen geçene.
1: Beni anlayan, her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.

0: İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun. Ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
6: Değerli dinleyenlerimiz, kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Genel mesajların dışarısında bir mesaj geldi, onu da paylaşmak isterim. Selamlar, ben 62 yaşındayım. Bizi Dünya Kupası finallerine bir kere götüren Şenol Güneş götürdü. Bir kere de Montoya götürdü. Ben bu işler iyidir. Böyle yazılmış. Montoya San Marino'nun C liginden A ligine çıkardı. Dünya Kupası finallerinde gruptan çıkamadık. Doğru. Çıksak ilk elemede zaten elenecektik. Dünya şampiyonu olacak halimiz yok ya. Bence Montoya oldukça başarılısın. İki maçta adam asarak daha çok bekleriz böyle. Turnuvalara katılmak için bana hayatımda takımımızın Dünya Kupası'nda iki kez finallerini gösteren Montoya'ya teşekkürler, saygılar sunarım demiş Recep Bey.

0: kendi şahsi fikrim olarak bu mesaj bana hiç ama hiç hitap etmiyor. Elinde böyle bir kadro değeri olan bir antrenör, 2 maçta 0 puan, 2 maçta gol atamayan bir milli takım. Anlayamadım ki Recep abi, yaşınız benden büyük, neyine teşekkür ettiniz ya? İçimiz kan ağlıyor. Gözlerimizden yaşlar boşalıyor. Ben bu mesaja bana hitap etmedi ama sizin yorumunuza tabii ki de saygılı davranıyorum ve mesajınızı da okudum efendim.
1: Yani herhalde dinleyicimiz oraya gitmemiz yeterli diye düşünüyor. Zaten hani final mi hedefliyorduk? Beklentiniz ne? Sonuçta oraya gitmek yeterli mutluluk değil mi diyor. Ve hani Montella Hoca'ya teşekkür etmemiz gerektiğini söylüyor. Siz edin.
0: Evet.
1: Sosyal medya hesapları da vardır. Siz edebilirsiniz ama ben etmiyorum yani. Ben kendisine teşekkür etmiyorum. Kendisine sitem ediyorum. Daha formda oyuncuları oynatmayarak elenmemize neden olduğu için. Elenmemizin temel, hani az önce bir dinleyicimiz de demiş ya, 64 tane şut çektik. Ne yapalım yani? Forvet de oynattı. Olmayınca olmuyor. Tabii ki olmayınca bazen olmuyor. Bunu söylemiyorum ama biz olmayınca bazen olmuyoru göremedik burada.
0: Ben hiçbir şey göremedim. Kendi adıma konuşmak gerekirse. Devam edeceğiz, maçlara gireceğiz de değerli dinleyenlerimizi kırmak istemiyorum. İnanılmaz bir mesaj geldi. Keşke bir saatimiz daha programımız olsaydı zaten mesajlarla devam edecektim.
1: 4 tane maç var ya Dünya Kupası.
0: Doğru.
1: Mesajlarla devam edilir.
0: Mengen'den Uğur Pekşen. Sevgiler.
1: Oo, Uğur Bey ağır yazar.
0: Değişik bir yorum zaten.
1: Dikkat et.
0: Sevgiler iyi, kötü, çirkin üçlüsü.
2: Bak yine.
0: Ocak ayından beri Acun Bey'in programını izliyorum. Şimdi söylemeyeyim, reklama girmeyelim efendim. Nobre'yi izledim. Adam takır takır Türkçe konuşuyor. Ayrıca maç öncesi gece birkaç arkadaşa mesaj attım. Uyuyakalırsam beni uyandırın dedim.
1: Evet.
0: Geri dönüş yapanlar oldu. Boşuna izleme, gelen geçen bizi yener dediler. Mesajı geldi Uğur Bey'den.
1: Valla öyle yani, biz uyumadığımız için o yüzden uyumadan izledik. Aman kaçırmayalım. Çünkü dediğim gibi ya, 47 yıllık yaşımda 5. değil tabii ki, 2002'de daha fazla maç oynadık. Hani buradaki 2. maçımız, o heyecanı saatinde yaşayalım, özet izlemeyelim de uyumadık.
0: Mustafa Emun Adana'dan yazmış. Altına, yazdığının altına Ozan Özturan olarak bilgisayarda imza attım. Nettir. Abi? A'dan Z'ye hepsini yazmış. Ben bu mesleği yapıyorum. Dediğim gibi altına imzasını atarım, okuyorum. Monte'yi Adana Demirspor'u çalıştırırken şahit olduğum tespitler. İlk 11'ini sürekli korur. Geçiş oyunu oynatır. Balotelli varken santraforlu oyun oynadı. O gidince gelen santraforu beğenmedi. Forvetsiz oyunu bu şekilde benimsedi ve devam etti.
2: Emrak Baba'yı atmıştı.
0: Oyuna müdahale etmez kolay kolay. Oyuncu değiştirmez. B planı yoktur, C planı yoktur. Rakibe göre oynadığını, rakip analizine önem verdiğine inanmıyorum. Aynı yorumları biz zaten burada söylemiştik. Yorumunuza net bir şekilde katılıyorum. Katılmadığınız bir bölümü var mı?
1: Yani var mı daha mesaj? Bitti mi? Yani
0: mesaj yağmur gibi
1: dinleyicimizin var. Yok, bu mesajın devamı var mı?
0: Yok, bu kadar.
1: Tamam, şimdi şöyle, rakip analizi tabii ki yapıyordur. Ben az önce hep bahsediyorum, yine söylüyorum. Bütün saygımla söylüyorum. Hocanın akademik kariyerini sorgulayacak halim yok. Ben sadece saha kenardan oyuna müdahalesini sorguluyorum sevgili Ozan. Yani Burak yayının başında bir özlü sözle girdi. İşte hatalarından ders almama, şimdi sözü unuttum ama.
2: Hayat her şeyi tecrübe edecek kadar uzun değil.
1: Bunu söylüyor. Şimdi biz 3 maçlık bir periyot. Bu 3 maçta herhalde 2 hafta içinde oynuyoruz değil mi?
2: Evet.
1: Oraya giderken analizlerin çok iyi yapılması gerekiyordu. Öncesinde hazırlık maçlarının doğru seçilmesi gerekiyordu. Doğru seçildiyse oradaki taktiksel anlayışın turnuvada oynayacağımız takımlara karşı uygulanması gerekiyordu, nokta. Uygulandı mı? Hayır.
0: Hayır.
1: Tamam, demek ki benim için sınıfta kaldınız.
0: Öncelikle iyi yayınlar. Dünya Kupası hezimetine 2-3 gün konuşacağız. Sonra 4 büyüklerin transfer haberleri. Biz yıldız oyuncuyu aldık. Sen bu oyuncuyu sattın. Birbirimizi yiyip Dünya Kupası hezimetini unutacağız. Sonra futbolda başarı gelir mi diye kendi kendimize soracağız. Montella dedi ya, şu kadar kaleye şut çektik, kader kısmet dedi. Şimdi soruyorum, 2 maçta wow dediğimiz pozisyonumuz kaç tane?
1: Yok.
2: Çok güzel bir tespit.
1: Yok. Doğru.
2: Bir Mert Müdür'ün 2 direkten dönen topunda heyecanlandım. Onun haricinde çok şey. O da ekstra bir pozisyondu zaten.
0: Bir dinleyicimiz de yine Uğur Bey yazmış. Bu arada maçı izledim. Gün boyunca gözlerim yandı uykusuzluktan. Belirteyim dedim demiş. Bütün Türk insanı Bu şekilde oldu. Bunun bilgisini de paylaşalım. Bu kadar enerjimizin düşük olduğu bir pazar hatırlamıyorum. Hollandalı arkadaşlarımızın espri içerikli göndermelerini sizlerle paylaşmak istesem inanın program yetmez. Unutmaya çalışıyoruz. Kahvemizi içip etrafımızdaki başka değerlerimizle meşgul olmaya çaba sarf ediyoruz. Sizleri çok seviyoruz, bu yetmez mi? Sağ olun, var olun efendim.
1: Hayrettin Bey mi?
0: Hollanda'dan sevgiler. Burak kardeşimizi favori listemize ekledik. Duyurulur demiş. Herhalde dinleyicimiz de hayret.
2: Çok evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bilmukabele.
0: Onun dışında şöyle yine bir es geçtiğimiz...
1: Demek ki beni listeden çıkardı. Hayrettin Bey.
2: Kontenjanı bilmiyoruz ki.
1: Sen listesin. Teessüf ediyorum ya.
0: Selamlar, hep aynı mesajlar geliyor. O gitsin, bu gelsin. Onu çıkar oyuna, bunu sok. Ne oldu ki? İkinci maçta birinci maçın eleştirileri boşa çıktı. Oynadı Deniz Gül, oynadı Can, ne değişti? Sizin görmediğiniz jenerasyon diye yetenekli oyuncularla, kurtarıcılarla çözüm bulmak, oyun taktiğini değiştirmek, baskılı oyun yerine dengeli oyunla açık alanlar bulmak gibi düşünceler oluşturmak gerekiyor. Siz hala o girsin bu çıksın, değişti mi ikinci maçta sonuç demiş. Bizim dediğimiz oyuncular oynamadı ki.
1: Kim diyor dinleyicimiz?
0: Hemen ismini de kontrol. Ali Özdemir Bey.
2: Dediğimiz oyuncuların ya, bir kısmı kadroda bile değildi bu arada.
1: Ali Bey, Ali Bey şeyden bahsediyor. Sonuç üzerinden okuyor. Şimdi ben sonuç üzerinden değerlendirmiyorum. Bir kere bakış açılarımız farklı. Ben 1,5 yıldır eleştiriyorum sevgili Ali Bey. Siz muhtemelen şu anda savunuyorsunuz Sayın Montelli Hoca. Bu arada savunabilirsiniz. Ben de savunabilirim. Ben zaten farkındaysanız tüm saygımla söylüyorum. Hocaya büyük saygı duyarak bu eleştirileri yapıyorum. Bu eleştiri, yaptığım eleştiriler de eğer size geçmiyorsa o zaman demek ki futbola bakış açılarımız farklı olabilir. Ya yani buradaki yorumlardan mütevellit söylüyorum. Çünkü ben şunu söylüyorum. Hocanın kendi beyanatında söylediği gibi bu 3 oyuncu 90 dakikayı çıkaramaz dediği senaryoda bu 3 oyuncunun neredeyse 209 dakikanın 200 dakikasında oynuyorsa benim için problem var sevgili Ali Bey. Siz bunu göremiyorsanız o zaman demek ki bakış açılarımız çok farklı. Yani Can oynadı, ne değişti olabilir. Can dün oyuna girdi, ben heyecanlandım. En azından şut denemesi yaptı birkaç kere. Orkun girdi, çok özür diliyorum. İki tane ara pas attı, Barış Azkas'ın gol attırıyordu. Değil mi? Kilit pas attı.
0: Zaten önemli olan oyuna girmesi değil. Oyuna mecbur giriyor. Bunu anlamak gerekiyor. Oyuna niye giriyor? Takım geride olduğu için giriyor. Oyuna onunla başlamak gerekiyor. Oyuna forvetle başlamak gerekiyor. İkinci karşılaşmada da 2 metre stoperlerin arasına Kerem'i sokmamak gerekiyor. O gitsin bu çıksın değil. Bunun oynaması gerekiyor diyoruz.
1: Sevgili Ali Bey, bir şey soracağım size. Fikrinize saygı duyaraktan söylüyorum sadece. Rakip 45. dakika 10 kişi kalmış. Yani ikinci yarıya siz 10 kişilik bir rakibe karşı oynayacaksınız. 1-0 geridesiniz ve size gol lazım. En kötü bir beraberlik alacaksınız. Yani bir gol atsanız belki demiyorum, Dünya Kupası'na devam etme şansınız var. Son maçınız gruptan lider çıkmayı garantileyen Amerika'yla. Yani kazanma ihtimaliniz de var. Ya da geçiş hücumu oynayan ya da açık oynayan bir takıma karşı kazanma ihtimaliniz de var. İkinci yarı bir reaksiyon beklersiniz değil mi? Böyle 2-3 oyuncu bir şoklama beklersiniz değil mi? Beklersiniz
0: tabii
1: değil mi?
0: Tabii ki de bekliyoruz yani. Yok. Dünya Kupası gidiyor sevgili
1: yani
0: Can
1: işte Aylar. Denizli, Menizli kim varsa, Deniz değil, Ahmet'tir, Can'dır, Barış'tır, önemli değil. Birilerini beklersiniz. Efendim üçlü savunmaya geçersiniz. İsmail sen bir gel yanıma. Örnek veriyorum. Orkun sen bir gel. Barış sen bir sağ tarafa geç. Yunus sen de bir gel. Kerem sen çık, bir de Deniz alalım. Bir şoklama yaparsın tabii değil ki. Mi? Bakıyoruz ikinci yarı Kerem çıkıyor. Barış giriyor. Yetmedi. Sonra bakıyor 60'a kadar. Aa, Barış'ta olmuyor bu. Sonra ne yapıyor? Barış'ı çıkarıyor. Barış'ı sağ tarafa atıyor. Yunus'u çıkarıyor. Deniz'i alıyor oyuna. Ya hocam, bu Deniz'i 60'ta alacaktın. Değil mi? 60'ta aldın. Yani Barış'ta olmadığını gördün 15 dakika. Niye 15 dakika çöpe gitti? Şu Deniz'i 45'te alsaydın, 46'da Barış'ı da alsaydın. En azından ikinci yarıya bir umut da biz de girerdik. Bak, bir gol seni turnuvada tutuyor. Beraberlik. Son zaten maçı, sen berabere maçı 1-1'e getirsen eminim ki o maçı kazanacaksın. Rakibi iyice gömeceksin. İyice derinde savunduracaksın.
0: Hollanda maçında da aynısını yaptı sevgili Caner Aydaş daha önceki dönemde. Hiç kendisini değiştirmeyen bir antrenör, biraz önce dinleyicimiz paylaştı. Altına imzamı atarım dedim.
1: Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Hoca reaksiyon göstermiyor diyoruz ya. Geç yanlış gösteriyor. İşte bunu nasıl anlaşamıyoruz, anlatamıyorum ben. Yoksa hocanın hani karakteriyle, futbol bilgisiyle bir işimiz yok yani.
0: Ali İhsan Bey biraz komik bir mesaj göndermiş. Ozan hocam iyi yayınlar dilerim. Stüdyodaki herkese selamlar.

0: Montoya'yı öven kişilerin umarım takımının başına geçer Montoya, umarım orada da övmeye devam ederler demiş.
1: Beddua gibi olmuş biraz sanki.
0: Yani beddua etmemiş tabii ki ama hani bu şekilde Montoya'yı öven, ben de söylüyorum bunu. Ben de çok güzel, anlamlı geldi bana.
1: Güzel makul.
0: Montoya'yı övenler umarım Montoya kendi takımının teknik direktörü olur derim ben de. Bir görsünler o zaman. Şu 4-6-0'ı kendi takımında da bir görsünler diyeceğim. Bu kadar mesajımız yeter. Bana kalsa sonuna kadar okuyacağım ama süremiz bitiyor. Maçları konuşamayacağız. Hızlıca bir değerlendirelim. Süremiz kalırsa yine okuruz. 19 kuşağı, ismini mi dahi söylemek istemediğim bir takım. İspanya-Suudi Arabistan mücadelesi. Hazırlık maçında oynadım Irak'la ilk yarı 1-1. Maç sonucu 1-1. Kuponumu yatırdılar. Yeşil Brun'a karşı ilk yarı kazanır oynadım. Gelmedi. Dakika 77. 2-30 orandan İspanya kazanır dedim, yine gelmedi. Benim daha kuponuma alacağım bir takım değildir. Saygıyla sözü Caner'ime bırakıyorum.
2: Şimdi seni kınıyorum. Protesto ediyorum. Koskoca dünyanın en güzel ülkelerinden, en güzel insanlarından birileri olan İspanyollara böyle sert reaksiyon gösterdiğin için gerçekten teessüflerimi de biliyorum.
0: Tamamen duygusal benimki.
2: Çıkışta da ajandama yazacağım. Protesto ettiğim tarihte yazacağım seni bak.
0: Peki.
2: Şimdi tabii İspanya son maçlarda iddia anlamında gerçekten üzdü. Ama hani oynadıkları pozitif futbol. Yamal Bey de dönüyor, bu maçta oynayacak.
0: Onsuz bir hiçmiş İspanya ya.
2: Ama sadece onsuz değil ya. Olmayı kimseye, hiç kimseye oynatmadı. Bir de kaleci o gün belli ki gol yememe duasıyla çıkmış herhalde. Yani yemedi.
1: Nefesi
2: yani
1: kuvvetliymiş ama belli.
2: İnanılmaz kurtarışlar yaptı. İspanya bir bir yerde İspanya başlayacaktır. Bence o maç, bu maç İspanya bugün gol atar. Yamal gol atar veya asist yapar seçeneği aktif. Bugün ya da şut atarı da deneyebilirsiniz. Hani özel bahislerde, oyuncu bahisleri bu arada değerli. Mutlaka deneyin. Doğru. İspanya bugün 2-3 farkı kazanır.
1: Ben burada bir tane bahis buldum. Sabah da biraz bununla ilgilendim. İspanya tarafında hakikaten Cape Verde, Eşiburun Adaları.
2: Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Maçta 1000 tane bahis açılmış. Sevgili Burak sadece bir tane bulmuş. Çok yazıklar olsun. Beni. Sana da yazıklar olsun.
1: Nedir? Sepet yapmayı sevmiyor mu borsa kafası? Bir tane yapar oynar, yoluma bakarım. Lamin Yamal 4 şut denemesi yapar, İspanya kazanır.
2: Rol çalmaz, önce ben söyledim onu ya. Başka gol atar, bir şey oynar. Tamam, gol atar veya asist yapar ama şutu da deneyin dedim. Başka bir şey bul kardeşim yani.
1: Bak,
2: benim bulduğumu niye buluyorsun?
1: Bir dakika, ben kaleyi tutturmasına bile gerek yok ya. Alelade 4 tane vur diyorum. Bak, böyle bir kolaylık kim kime sağlamış abi bu devirde.
2: Tabii doğru. İsabetti mi peki?
1: Hayır.
2: Ha, yani.
1: Bu kolaylık kim kime sağlamış?
0: Bak, benim tercihimde Yamal gol ya da asist yapar net seçenektir.
2: Çok güzel değil mi?
0: Net.
1: Bak, evet. Hepimiz aynı sayfadaymışız aslında.
0: Ve oyuna girdikten sonra da İspanya'nın çehresini değiştirdi Yamal. Büyük evet. Topçu. Büyük yetenek.
2: Çok.
0: Messi ve Ronaldinho'dan sonra izlediğim zevk veren nadir isimlerden bir tanesi. Bir de Manchester City'nin yeni transferi.
1: Cherki.
2: Yok.
0: Olise'de var. Olise'de var. Çıkıyor ama Yamal Olise'ye kıyaslamam bile. Bu bambaşka bir yetenek.
2: Yani Yamal... Başka bambaşka bir şey ya, biraz daha estetik yönü de var. Ve ama Olise de o noktaya doğru gidiyor Olise.
1: Olise de bambaşka
0: bir ya evet. İspanya milli takımının idmanını yansıttılar. İdmanda topu ayağından alamıyorlar ya. İdmanda 4 oyuncu, İspanya milli takımının 4 oyuncusu stoper hattında oynayan Laporte, Kubarsi topu ayağından alamıyor Yamal'ın ve taç çizgisinin kenarında yapıyor bu hareketleri.
2: Bir de çok rahat yapıyor değil mi? Yani çok rahat böyle, daha 18-19 yaşında bir oyuncu.
0: Nasıl bir yetenek ya?
2: Ya inanılmaz rahat adam.
0: Kedi gibi yani oyuncu.
2: Vallahi çok özel bir oyuncu olacak.
0: İnanılmaz.
1: Yani. De La Fuente hoca neden ona Simon tercihi yapıp da David Raya'yı Premier Lig'de yılın kaleci seçilen kaleciyi oynatmama tasarrufunda bulunuyor?
2: Ya bana sorarsan bence Simon daha iyi kaleci. Bak o konuda...
1: Keşke sormasaydım.
2: Sorsan yani ben Simon'la Raya'yı kıyaslamam ya. Yani. Simon çok daha iyi bir kaleci.
0: Derin muhabbetinizi...
2: Sırf muhalif olmak için Vedat Parlaklık yaptım şimdi.
0: O sever Vedat abi.
2: Şeyi yani... ya Simon da o kadar es geçme ya. Simon
1: kötü kaleci değil ama
2: gerçekten çok iyi bir kaleci. Yani
1: Raya daha ne yapsın abi?
2: Çok... Yok, Raya iyi bir kaleci ama Simon... Ya şöyle düşün. Mesela şimdi Uğurcan iyi bir kaleci. Bu maçta kötü goller yedi. İki maçta da gerçekten kötü goller yedi. Hiç yakışmadı kendisine. Örnek veriyorum. Milli takımın birinci kalecisi bana sorarsan. Bu arada yıllardır söylüyorum. Uğurcan. Trabzonspor'da oynarken de ben Uğurcan'ın birinci kaleci olması gerektiğini hep söylüyordum burada. Dinleyicilerimiz, dikkatli dinleyicilerimiz iyi hatırlıyor. Hatta bazıları da efendim Altay varken nasıl Uğurcan diyorsun? Ayıp değil mi falan diyenler vardı.
1: İstanbul'da mı oynayan Uğurcan olacak şey mi?
2: Ama şimdi mesela İstanbul'a geldi. Bir anda Uğurcan ülkenin en iyi kalecisi
1: Uğurcan
2: dediler.
1: Da varmış.
2: Herkes. Ve milli takımda oynadı. Şimdi Simon biraz böyle. Belki Bilbao'da oynadığı için bu kadar göz önünde değil ama... Mesela ben, Madrid'de oynasaydı sen de şimdi hemen bir yorum diyecektin ki dünyanın en iyi kalecisi diyecektin.
1: Çok
2: yani.
1: Beğenirim. Ben burada travma...

0: şey travmam tetiklendi ama işte Ter Stegen travması, anladın mı? Çok iyi kaleciydi ama Neuer var diyor, hiç oynayamadı ya Almanya milli takımında. Evet.
1: Peki. Derdinlenirmiş rejimizin güvendiği karşılaşmayla devam ediyoruz. Biraz önce sevgili Görkem'den aldık bu karşılaşmayı.
2: O zaman dikkatli i̇lk yarı, konuşalım biz de.
1: İlk yarı tabii. İlk yarı 1.5 gol üstü yorumu geldi sevgili Görkem Tezer'den. Belçika İran mücadelesi 22 kuşağı sevgili Caner Aydaş, ilk yorum senden gelsin.
2: Yani şöyle, tabii Görkem'in yorumuna saygı duyuyorum ama ben tabii başka bir şey yorumlamak istiyorum. Yani İran ilk mücadelede 1 puan almayı başardı. Tabii ki onlar da hem ülkelerinin içinde bulunduğu belki durumdan dolayı biraz daha farklı duygularla oynuyorlar. Ama Belçika'nın da mutlak surette kazanması gereken bir mücadele. Zor burada bahis vermek. Yani ev sahibi 2 gol atar diyeceğim ama bunu neyle kombine etmek lazım onu çok emin olamadım. Ben Belçika'nın kazanmasını bekliyorum. En az 2 gollü bir galibiyet alır Belçika.
0: Ben de burada bu arada İspanya maçına bir şey ekleyip tekrardan buna döneyim. Suudi Arabistan kalecisi El Ovais'in 6 kurtarış yapmasında 1.70'lik bir oran var. Bir önceki maçta 9 tane çıkarttı. Denenebilir. İspanya baskı kuracaktır. İkincil olarak Belçika-İran maçı için karşılıklı gol önerisinde bulunmak istiyorum. İlk maçta İran Yeni Zelanda karşısında gerçekten çabaladı. Yine hücumda Taremi gibi bir silahları var. Onlar ekstra özverili oynuyor. Turnuvada motivasyonları var biliyorsunuz. Bırakıldıkları müşkül durumlara binaen ben karşılıklı gol var diyeceğim bu maç için.
2: Bir bahis daha önerebilir miyim Ozan?
1: Tabii ki.
2: Her iki takımda yani iki takımda her yarı sarı kart görür.
1: Aa, çok güzel bu.
2: Yaklaşık 7.5-8 orandan dinleyicilerimize.
1: Bu çok güzel geldi bana.
2: Buran dediği gibi her sepetten almıyorum ben de. Böyle sepetin
1: sepet güzel sepetmiş.
2: Şeylerini güzel almaya sepet. Çalışıyorum.
1: Çiçekli bir sepet geldi bana bu.
2: Vallahi denenebilir ya.
1: Böcek girmesin yani arasında.
2: Birer kart.
0: Eyvahlar olsun.
2: Bir Hollanda şey maçına her iki yarıda da takımlar birer korner kullanır oynadım.
1: Çok güzel
2: geldi.
1: Bunlar
2: iki kornere 6.5 oran vardı. Yani her yarı iki takımda iki korner kullanır. Atmadı Hollanda.
1: Bu yani arada bu belirtmiş olduğun yüksek oran denemesidir. Evet, evet, bunun bilgisini tabii. De paylaşmak isterim. Belçika-İran mücadelesi her iki takımda iki yarıda da kart görür. 7-8 oranı bulunuyor. Kral oran farkıyla, Bay Günit'ten farkıyla diyeceğim. Ben de burada biraz orana gittim sevgili Caner Aydaş. Açıkçası Dünya Kupası'nda bu 0'dan 1'ler ve 0'dan 2'leri kuponuma çok yazdım. Yüksek oran denemeleri de isabet sağlamasaydı bizim genel kasa durumumuz eksi olacaktı. Ben bu karşılaşmada da 1.23 orandan Belçika'yı kuponuma koymam. 1 ve 1.5 gol üst 1.40 orandan yine kuponuma koymam. Benim tercihim 0'dan 1 yüksek oran denemesidir. Düşük miktar denemesidir. Oran 4. Benim tercihim de bu şekilde. Ayrıca sevgili Caner Aydaş'ın sürpriz tercihine de hissiyat olarak yakınım. İki takımda, iki yarıda da kart görür. Değerli dinleyenlerimiz, Belçika-İran mücadelesinde konuştuk. Birazdan Uruguay-Yeşilburun mücadelesini konuşacağız. Kısa bir reklamdan sonra.
3: ...301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam edecek.
4: Reklam.
5: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
6: kazancım net, Sigortam Net.
7: Radyo Spor.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
10: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
11: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
12: Getir, bir bakalım getir.
13: Bankam.com
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
12: Jilet, erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
9: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
13: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
14: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
15: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
14: Şampiyonla son düzlükte.
16: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
17: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
18: Reklam.
7: Radyo Spor.
3: 301-304 Baygün İddia'nın sunduğu Bahse Gireriz devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Baygün İddia'nın sunduğu iddia kuşağımız devam ediyor efendim. Mesajlar geldi, kuponlarınızı nerede görebilirim şeklinde YouTube platformunda takip ederseniz görebilirsiniz efendim. Ozan Özturan tahminleri ismiyle YouTube platformunda iddia tercihlerimi de paylaşıyorum. Gelmek isteyen buyursun gelsin efendim. Kapımız herkese açıktır. Ozan Özturan tahminleri ismiyle. Gece bir kuşağı Uruguay Yeşilburun karşılaşması. İlk mücadelede İspanya'ya direnen 10 kişi defans yapan bir Yeşilburun takımı vardı. Orta sahaya geçtiklerini dahi çok az gördüm. Uruguay'da açılış mücadelesinde Suudi Arabistan'la oynadı. Bir birlik bir beraberlik aldı. Uruguay yener oranı şu anda güncel kontrol ettiğimde 1.30 civarında bulunuyor sevgili Caner Aydaş.
2: Şimdi tabii Uruguay'ın dediğin gibi galibiyet oranı çok düşük ama hani belli de olmaz. Neden belli olmaz? Çünkü Yeşilburun kendileri için tabii çok önemli bir turnuva. Bunu da çok ciddi almışlar. İlk maçta da İspanya karşısında izledik. Can Sparani oynadılar. Evet, pozisyonlar buldular. Doğru, İspanya'nın bayağı pozisyonu vardı. Yani maçı 3-4-0 çok rahat kazanabilirlerdi ama atamadılar. Hani bazen az önce bir dinleyicimiz diyor ya, bazen olmayınca olmuyor. Doğru, siz futbolun doğrularını yaparsınız sonuna kadar. Ama bak yine söylüyorum ısrarla. Burada teknik direktörün özellikle ilk maçta seçtiği 11 Yamal, Olmo, yine böyle çok önemli oyuncuları yedekte bırakmıştı. Biraz küçümsedi İspanyollar ya da teknik direktör. Ben öyle düşünüyorum.
1: Aynen öyle.
2: Belki bunun da etkisi vardı. Sonradan oyunu aldı ama skoru değiştiremedi. Uruguay'ı ilk maçta çok beğendiğimi söyleyemem. Evet, pozisyonları var Suudi Arabistan karşısında ama pozisyon da verdiler.
1: Maçı da alıyordu. Muslera'nın yapmış olduğu hatayla maç berabere geldi. Topu elinden kaçırdı. Oyuncu vurdu önünde kalan pozisyonda. Maçı da Muslera'ya yazarım o karşılaşmayı.
2: Evet, yani kazanmaları gerekirdi diye düşünüyorum. Yani özellikle işte hani buradan gelen takımlara bakıyorum, işte kimler var? Tunus var, Suudi Arabistan var, Katar var yanlış hatırlamıyorsam ve Fas var. Hani bu coğrafyaya yakın yerlerden en güçlüsü herhalde Fas gözüküyor. Diğer takımlar vasat bence. Katar da buna dahil olmak üzere.
0: Cezayir beklentinin uzağında kaldı.
2: Cezayir de aynı şekilde. Yani Fas var ya, en güçlüsü Fas gözüküyor.
1: Fas tartışmasız.
2: Diğer takımları bir şekilde, hani Uruguay'dır, başka takımların kazanması gerekiyor. Maça gelirsek Uruguay'ın kazanması gereken bir mücadele. Yine yüksek oran bir şey önerelim diye derdindeyim. Çünkü çok fazla bir şey yok malum, sen de görüyorsun.
1: Biliyorum
2: zaten
1: nasıl bir araştırma yaptığını.
2: Evet, o yüzden ben hani belki olmayacak ama olmasa bile yüksek bir oran önereceğim. O da şu: Valverde gol atar ve takım kazanır diyorum. Valverde Bey'in bugün uzaktan şutlarıyla denerim. 4.61. Yani Valverde Bey'e güvenmek istiyorum bugün. İlk maçta da bayağı zorladı. Bugün de daha fazlası zorlayacaktır.
1: Sevgili Alaca.
0: Ben burada Uruguay'ın bulacağı iki golü değerlendirmek istiyorum. İlk maçta çok talihsizler, çok denediler. Orada El Avais'in yaptığı 9 kurtarış sayesinde maç 1-1 bitti. Bugün Uruguay'ın en az 2 gol bulmasını bekliyorum. Cape Verde kalecisi de iyi bir performans göstermişti ama o çekirge kaç sıplar bilmiyorum. Uruguay'ın iyi de bir hücum hattı var. Araho,

0: Nunez olsun. Yani bugün skor bulmalarını beklerim. Ev sahibi 2 gol.
1: Benim tercihim de burada Baygün iddia farkıyla, kral oran farkıyla oynayacağım bunu da. Canlı yayında da belirtiyorum. Darwin Núñez gol atar. 2-10 orandan bekliyorum. Bu karşılaşmada da Darwin Núñez gol atamayacaksa kim atacak derim. Valverde olabilir yüksek orandan. Ona da lafım yok. Uzaktan deneyen bir isim çünkü. Ama burada hem boy avantajı da var diğer stoperlere göre. Darwin Núñez'in golünü beklerim. Uruguay'a açılan oranda bizi tatmin etmedi. Değerli dinleyenlerimiz, Dünya Kupası'nda konuşmadığımız bir karşılaşma 0-1 kuşağıyla kalmadı. Bütün evet. Karşılaşmaları sizler için değerlendirdik. İsveç Ligi'ne bugün değerli dinleyenlerimizden çok bir yoğunluk geldi. Kırmak istemem. Normalde Fas Botala Pro Ligi'ni soracaktım sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca'ya ama değerli dinleyenlerimiz İsveç dediği için biraz daha majör tarafa gidiyoruz. İsveç'e gidiyoruz. Ve açılış mücadelemiz 16 kuşağı. Güzel de maç. Helsingborg-Sandsvall mücadelesi. Sevgili Fönümen neler söylersin?
2: Yani burada ev sahibi tabii kazanmalı. Çok ciddi bir oran yok gördüğüm kadarıyla. Sanırım 1.30-1.40 civarında bir oran var.
1: Helsingborg oranı.
2: Evet.
1: 1.60 şu an güncel.
2: Güzel. Güncelse o zaman güzel. Deplasman takımının şu ana kadarki performansı, belki deplasman performansı, bir galibiyetleri var. İçeride biraz daha iyiler. Sadece bir gol atıp 6 gol yemişler. Helsingborg'un hızlı bir giriş yapacağını ve ilk yarıyı soyunma odasına ilk yarıdan işi bitireceğini düşünüyorum. O yüzden ilk yarı 1 diyeceğim buna.
0: Ben de burada Helsingborg'un ligde daha iyi bir konumda olmasına rağmen 12 haftada 23 gol. Yani maç başı neredeyse 2 gol yediği bir ortalaması olduğu için gol yiyebileceğini düşünüyorum. Sundwall karşısında iki takım da gol atar, maç sonu 1 diyeceğim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, benim bu karşılaşmadaki tercihim de Helsingborg tarafında olacağım. İlk yarı 1'in oranı çok iyi bu arada. 2.20'lik bir oran açılmış. İlk yarı 1 derim tamamen orandan dolayı. Yani evet. 1.60'dan yatacağıma 2.20'den yatmak bana bu karşılaşmada daha mantıklı geldi. 16 kuşağıyla devam ediyoruz. IK Brage-Varnamo mücadelesi. Sevgili Alacı, ilk yorumu senden alalım bu sefer.
0: Ya Varnamo Ligi'ye yeni düşen takımlardan biri biliyorsunuz. Geçen sene İsveç Süper Ligi'ndelerdi. Çok da kötü bir başlangıç yaptılar. Yani bir klasman daha düşebilirler gibi gözüküyor. 12 hafta sonunda 25 gol yiyip yalnızca 10 puan topladılar. Braş takımına bakacak olursak onlar biraz daha üst basamakta düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar. Ligin başlangıç fazında fazı itibariyle geride kalan 12 haftayı iyi geçirmediler. İki takım da çok fazla gol yiyor. Burada Braj'ın biraz da gol yüzdesinin yüksek olduğunu söyleyebiliriz. İç sahada ama ligin en kötü takımı. O yüzden Varnamo'nun da deplasmanda gol bulabileceğini düşünüyorum. İki takım da gol atar demek istiyorum.
1: Sevgili canım, senden gelsin.
2: Yani Burak evet fazla yorumladı. Ben de iki takım da gol atıp maçın da üste gideceğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var ve 2.5 gol üstü. Zaten neredeyse her maçta gol atıp gol yemişler. Ligin kötü takımları. İki kötünün mücadelesinde de herhalde bol bol pozisyon olur. Ya da hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmasa da yapacak bir şey yok.
1: Benim tercihimde size biraz daha ortalamaya ayak uyduruyorum. TGS 2 ya da 3 gol bandı diyeceğim bu karşılaşmada. Biraz daha defansın ağırlık olacağı mücadele bekliyorum. Özellikle Brage açısından tercihim bu şekilde ama kupon seviyesinde gördüğüm bir mücadele değildir. Değerli dinleyenlerimiz, daha güzel bir mücadeleye geçiyoruz. 16 kuşağa.
2: Geçelim.
1: Osters-Falkenberg mücadelesi. Diğer takımlara göre daha iyi takımlar. Ligde de şu anda ev sahibi Osters 5. sırada, 12 karşılaşmada 20 puan. Deplasman takımı Falkenberg ligde 3. sırada, 12 karşılaşmada 22 puan. Bugün kazanır diğer rakipleri Norrköping ve Varberg puan kaybederse ligin lideri olacak. Falkenberg takımı zor maç. Net tercihimdir, golü var diyorum.
2: Yani evet, dediğin gibi ligin iddialı iki takımının mücadelesi. Östers içeride daha etkili gözüküyor. 4 galibiyetleri var. Diğer tarafta Falkenberg'in deplasmandaki performansı dengeli. 2-2-2 yapmışlar. Dengeli iki takımın, az önce de bahsettiğim güç olarak da birbirine yakın iki takımın mücadelesi. Karşılıklı golü var. Bence de bugün bu mücadelede ön plana çıkan bahis net tercihimdir. Düşündüm, taşındım. KG var diyorum.
1: Teşekkür ederiz.
0: Falkenberg son iki maçta tökezledi. Osters tarafında da teknik direktör değişikliğinden sonra son 4 maçta alınan 3 galibiyet var. Onlar daha inmeli geliyor. İç sahada da ligin en iyi takımlarından biri. Burada ben ev sahibi kazanır diye bir sürpriz deneyeceğim. Ya son iki maçta Falkenberg tökezlemişken 2'ye yakın bir oranı var. Yani neden denenmesin ki?
1: Değerli dinleyenlerimiz, İsveç Ligi 18 kuşağıyla devam ediyoruz. Norby United Nordic takımı.

0: takımıyla oynuyor. Hemen iki takımı da kontrol ettiğimizde ev sahibi takım ligde 14. sırada 12 karşılaşmada tek galibiyeti bulunuyor. 10 puan topladılar. Eksi 5 averaj. Yine averajı iyi. Bir galibiyete göre.
1: Az diyorlar ama.
0: Deplasman takımı United Norwich'i kontrol ettiğimizde ligde 4. sırada 12 karşılaşmada 20 puan topladılar. Artı 1 averajı bulunuyor. Sevgili Can Aydaş, neler söylersin?
1: Yani burada tabii ev sahibinin özellikle içeride çok etkili performansı yok. Deplasman takımı deplasmanda daha iyi gibi gözüküyor. Onlar da 8 gol atıp 10 gol yemişler. Hani ev sahibi kazanır diyemiyorum. Gollü maç bekliyorum. Yani iki takım da skora katkıda bulundu. Maçın da üste gittiği bir mücadele olur.
2: Ya burada United Nordic biraz daha iyi bir takım. Tabii deplasmanda gol bulma ihtimalleri de yüksek ama onlar da puan olarak şansları yaver gitmesine rağmen çok gol yiyen bir takım. Ligin geneline bakacak olursak. Yani tepede şu an hatta şöyle söyleyeyim, altında yer alan 3 takımdan daha fazla gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz. Norby belki evinde gol bulabilir. Onların da gol yollarında değil, savunmada sıkıntıları var. İki takım da gol atar, 2.5 üst. Fena değil gibi bu maç için.
0: Değerli dinleyenlerimiz, Norby United Nordic mücadelesinde stüdyoda bulunan 3 kişinin ortak tercihi iki takımda gol atar oldu. Ben bugün ev sahibi Norby'nin 12 maçta 1 galibiyet alan Norby'nin 1 gol atmasını bekliyorum. Takımda da kontrol ettim. 2 sakat oyuncu bu mücadelede geri dönecek. Gol var tercihi ön plana çıkmıştır efendim. Kapanış mücadelemiz İsveç Ligi 18 kuşağı. Östersund Norrköping mücadelesi. Sevgili Caner Aydaş, takımları kontrol ettiğimizde ev sahibi Östersund ligde 7. sırada 12 karşılaşmada 19 puan topladılar. Artı 3 averaj. Deplasman takımı Norrköping de ligde 2. sırada 12 karşılaşmada 23 puan. Bugün kazanır lider Varbergs puan kaybederse ligin yeni lideri de Norrköping takımı olmuş olacak. Ben burada yüksek bir orana gidiyorum. Ciddi de bir oranı var. İlk yarı 2, Norrköping kazanır diyeceğim 3 orandan.
1: Şimdi bu iki takım da aslında üst tarafta olan takımlardan birisiydi. Özellikle Norrköping'in hani buralarda olmaması gerekiyor. Yanlış hatırlamıyorsam İsveç Ligi'nin şampiyon takımlarından birisi. Östersunds da birkaç sene önce üst taraflarda, hani zirveye demiyorum ama orta sıralarda mücadele eden takımlardan birisi. Ama işte dünyanın her yerinde eğer istikrarlı, yani istikrarlı bir yönetim, istikrarlı bir sürdürülebilir bir sportif başarı hedefi ya da işte belki ekonomik planlama, yapılanma, oyuncu tercihleri vesaire bunlar olmadığı zaman işte düşüyorsunuz. Bir anda şampiyonluğa oynarken alt ligde bulabiliyorsunuz kendinizi. Özellikle Avrupa'da bunlar çok fazla oluyor. Burada da deplasman takımı daha iyi. İyi de bir performansı var şu ana kadar. Bu lig özelinde deplasmanların en başarılı takımlarından birisi ama ev sahibi de mutlaka gol olarak bugün karşılık verecektir Norrköping'e. Ben karşılıklı gol var bekliyorum, yani iki takım da birbirine skora katkıda bulunduğu bir mücadele bekliyorum.
2: Burada ben de KG var noktasındayım. Norrköping yine üst klasmana dönmeye çalışıyor. İyi de bir başlangıç yaptılar, az gol yiyorlar. Östersund tarafında da fena bir başlangıç yapmadılar. İlk 4 şanslarını sürdürebilirler playoff yaklaştığında. Burada ev sahibi Östersund olduğu için karşılıklı gol var. Galibiyete takım olarak da Norrköping'i görüyorum.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bizleri Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Soru, görüş ve önerilerinizi yine sosyal medya üzerinden de yazabilirsiniz. Ozan Özturan, Caner Aydaş ve Burak Alaca isimleriyle iddia severleri de YouTube platformumuz Ozan Özturan Tahminleri programına hepinizi davet ederiz. Bir dinleyicimiz, hocam milli takımdan dolayı futboldan soğuduk. Sizlerden rica etsem voleybol mücadelelerini değerlendirir misiniz demiş. Tabii ki de takip etmediğimiz bir spor branşı olmadığı için bunun içerisinde UFC'yi de koyuyorum, snooker'ı da koyuyorum. Hepsini takip ediyoruz. İddiaya yansıyan bütün karşılaşmaları sizler için yorumluyoruz. Bugün de 4 mücadelemiz var voleybolda. Yayınımızın sonuna geliyoruz ama sevgili Caner Aydaş ve Burak Alaca'ya da soracağım bu voleybol mücadelelerini. Milli maçımız da var. Türkiye kadınlar karşılaşmamız, Çin'le oynuyoruz. Açılış karşılaşmamız Japonya, İtalya kadınlar mücadelesi. İddiaya yansıdığı için sevgili Caner Aydaş, yorumunu almak isterim.
1: Ya burada sevgili Ferhat Hoca yönetiminde oynuyor Japonya. O da gayet iyi performans gösterdi şu ana kadar. Ferhat Akbaş yönetiminde. Sadece bir mağlubiyeti var. 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetti. Şu anda WTB'de 3. sırada, yani başarılı ülkelerden birisi Amerika ve Brezilya ile beraber, yine Polonya ile beraber çok başarılı bir sekans yaşıyorlar. Tek mağlubiyetlerini de Dominik Cumhuriyeti'ne karşı 3-1 yaşadılar. Şaşırdım bu arada o mağlubiyete. O da çok ilginçti. Ama bugün tabii karşılarında İtalya var. Zor maç. Özellikle uzak doğu ülkeleri. Yani buna Japonya, Çin, işte artık kim var? Tayland. Kimler varsa Güney Kore. İnanılmaz savunma yapıyorlar. Yani inanılmaz inatçı. Özellikle savunmada. Bırak yakından takip ediyordur. Dün öyle tahmin olmuş. Ediyorum. Bugün mesela bizim Çin maçımız var. Yani
2: kolay olmayacak.
1: Sayı almak gerçekten böyle bazen hani acı çekiyorsunuz o sayı almak için.
0: Soracağım o maçı da.
1: Hakikaten böyle çekişmeli maç olur. Ben Japonya'nın set alacağını düşünüyorum. Yani dinleyicilerimiz sayı üstüne oynayabilir bu mücadelede. Kaç var mı bilmiyorum iddiada ama mutlaka baksınlar. Örnek veriyorum 180-100 yani 3-2 falan bitebilir.
0: 180 sayı üstü var.
1: Var mı? Evet. Yani zaten tek o var bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: ben 3-2 falan biteceğini düşünüyorum. 3-1 bitmeyeceğini düşünüyorum.
0: Peki.
2: Valla Japonya son maçını kaybetti ama İtalya'da biraz rotasyonlu bir kadroyla Amerika'ya kaybetti son maçını. 3-2 Zafer Aktaş'la birlikte gerçekten iyi gidiyor Japonya. Ben bu maç 5 sette biter diyeceğim.
1: Ferhat Aktaş.
2: 5 evet. sette biter diyeceğim.
0: Değerli dinleyenlerimiz oran düşük bir seviyede. Yani misliciler için gelebilir bu dediğim tercih. Ben İtalya'nın dünyanın en iyi takımı olduğunu düşünüyorum ki zaten şampiyon takım. Maç sonucu 2 İtalya kazanır diyeceğim. Özellikle o smaçörleri ismini unuttum şu anda.
2: Egonu.
0: Egonu'yla yani bambaşka Oro, bir seviyede oynuyor.
2: Gennaro iyi takım.
0: Vargas'ın bir tık üstü gibi gözüküyor maçlarda. Vargas'ın bir tık üstü de zaten ne demektir? Voleybolu takip edenler anlar diyeceğim efendim.
1: Vargas'ın üstü yok yani.
0: Olmaya da bilir.
1: Yok.
0: O yanlış bir örnek olabilir.
2: Egonu
0: doğru.
2: Türkiye'de hiç
0: hayran olduğum için
2: çok iyi.
0: Hayranıyım o kişinin de.
1: Yani
0: Vargas'ın.
1: Vallahi
2: Egonu başka bir seviye. Oynamıştı.
0: Evet. Dünyanın en iyisi bile olabilir. Lafım yok o konuda. Almanya, Brezilya.
1: Vallahi Almanya'yı dün izledim. Özellikle ilk iki sette çok bize zorluk çıkardılar. Brezilya zaten bambaşka bir seviye. Gerçekten onlar da çok özel bir takım şu ana kadar. Henüz mağlubiyet almadılar. Hani 3-0 diyeceğim biraz hazır bir şey olmuş olacak. Almanya'ya bir galibiyet oranı yok. Almanya bir set alabilir mi? Bence alır diye düşünüyorum. Dün de
0: değil mi? Ev sahibi sadece bir set alırın oranı da 2.70 bu arada.
1: Ben Almanya'nın set alacağını düşünüyorum. Yani bir seti öyle ya da böyle alacağını düşünüyorum. Yani 3-1 Brezilya'nın kazanmasını bekliyorum. Bu arada yine bir yanlış bilgi vermeyeyim ama vermemeye çalışıyorum. Ben yakından takip ediyorum voleybol maçlarını. Evet neredeyse oynadıkları... Bütün maçlarda set verdi. Sadece Bulgaristan'a set vermemiş Brezilya. Tam da söylediğim gibi. Yani ben bu maçın 3-2 değil 3-1 bitmesini bekliyorum. Brezilya 3-1 kazanır.
2: Brezilya dün de Çin'i 3-1 yendi bu arada ki.
1: Alt olur yani.
2: Neden? Dünya voleybolunun dominant ülkelerinden birini 3-1 ile geçtiler. Almanya dün çok yoruldu. 2-0 öndelerdi. 5 sette bitti bizde olan maçları ki o son sette biliyorsun 15-13 bitti. O da kafa kafaya bitti. Brezilya sanki bu arada Almanya'nın da kaliteli bir kadrosu vardı ama Brezilya 3-0 diyeceğim ben de ya. Burada dominant bir Brezilya galibiyeti gelebilir.
0: Brezilya'yı ben taraf aslında sadece maç sonucu 2 diyeceğim. Oran kapalı. Onun dışında da yanlış bir bilgi vermemek adına kuponuma da almayacağım için sizin yorumlarınıza saygı duyuyorum. Süremiz de kısıtlı olduğu için Türkiye mücadelesini son olarak değerlendirelim. Türkiye-Çin mücadelesi saat 19.30 kuşağında. Esport ve Esport Plus'tan naklen yayınlanacak bu mücadele. Sevgili Caner Aydaş ilk yorumu senden alalım neler söylersin?
1: 3-2 kazanırız diyorum.
0: Direkt. 3-2 Türkiye kazanır yorumu evet. Geldi. Oran kral oran farkıyla 4-50.
1: Yani ben sadece bunu öneririm çünkü üst olacağını düşünüyorum. Skor yani yüksek skorlu tiebreak'e gidecektir muhtemelen. Biz de yorulduk onlar da yoruldu. Çok da inatçı bir takım. Oynadığımız neredeyse bütün maçlarda 3-2 bitiyor. Bugün de 3-2 olacaktır.
2: Benim de hissiyat olarak bugün 4 sette bitecek hissiyatım var. Kim kazanır bilmiyorum. Dün izlediğim maçta Türkiye'nin çok yorulduğunu gördüm. Çin'de iyi bir takım bilmiyorum. Eğer Almanya'da olduğu gibi dün erken bir kopuş olursa oradan geri döndüremeyebiliriz gibi hissediyorum.
0: Skorlu bir mücadele bekliyorum. Bu karşılaşmada 180 sayı üst bekliyorum. Zaten size eşdeğer bir seçenek söylemiş oluyorum. 3-2 yorumları gelmişti. Milli takımımız da gerçekten yoruldu. İyi de oynuyoruz ama onu da belirtmek
2: eksik
0: isterim.
2: Eksik de kadro ama Zehra yok.
0: Doğru. Sakatımız Zehra da var. Yok. Benim tercihim de bu karşılaşmada Çin'in oynadığı performanstan dolayı son maçlarında da kazanan bir Brezilya dışında Çin takımı görüyoruz. Hatta şöyle bir son maçlarını kontrol ediyorum. Neredeyse son 6-7 maçında Brezilya dışında hiç kimseye yenilmeyen bir Çin takımı var. Tercihim 180 sayı üst olacak değerli dinleyenlerimiz. Yayınımızın sonuna geldik. Sevgili Caner Aydaş ve Burak Alacı ağzınıza sağlık. Değerli dinleyenlerimizin göndermiş olduğu mesajlar için çok çok teşekkür ederiz. Rejimiz Görkem Tezer'e de teşekkür ediyoruz. Kendi tercihini paylaştı.

0: Ozan Üsturan, Caner Aydaş, Burak Alaca isimleriyle sosyal medyanın her platformunda bizi takip edebilirsiniz. YouTube platformunda da Burak Alaca, Ozan Üsturan tahminleri, Caydaş 1978 isimleriyle sizlere layık olmaya çalışarak yayınlar yapıyoruz. Hepinizi de davet ederiz, bekleriz efendim. Ailenizle birlikte sağlıklı, mutlu günler dilerim.
1: Hoşça kalın.
2: Görüşmek üzere.
3: 301-304 Baygün iddianın sunduğu Bahse Gireriz sona erdi.
4: Radyo Spor. Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Radyo Spor.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
8: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
9: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
10: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
9: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
10: Mutlu Akü bir numara.
11: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hedeyi Sigorta, her anında daima yanında.

0: Kömbiye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes Kömbiye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
4: Milyonerle hafta sonu bülteni başlıyor.
5: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
6: Herkese merhaba dostlar. Radyo Spor'dasınız. Milyoner'le hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmaktadır.

0: sonu bülteni başlıyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi milyonlar.
1: Herkese merhaba dostlar. Radyo Spor'dasınız. Milyoner ile hafta sonu bülteni an itibariyle başlamış bulunmakta. Ben Deniz Ulaş Uzdöner. Yaklaşık olarak 3 saat boyunca iddia anlamında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Günün bülteninde elbette Dünya Kupası'ndaki milli maçlar var. Dünya Kupası müsabakaları var. Bunları değerlendireceğiz. Bunun dışında alt liglerde de maçlar var. İzlanda'nın üst liginde İsveç'in ve Norveç'in alt liginde maçlar var. Bunlardan da kısa kısa iddia tahminlerimi sizlere aktaracağım. İnteraktif bir yayın olmasını diliyorum. Sizlerin de katılımınızı bekliyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Tabii turnuva bizim için kapandı. Turnuva bizim için oldukça keyifsiz bir şekilde bitti. Milli takımla ilgili görüşleriniz varsa bunları dile getirebilirsiniz. Bugünden veya yarından yaptığınız kuponlar varsa, güvendiğiniz tek maçlar varsa bunları paylaşabilirsiniz. Yayında seve seve okuruz. Hafta içindeki Dünya Kupası maçlarında oranları açıklandı. Buralardan da gözünüze çarpan tahminler varsa paylaşın bizlerle. Yayında seve seve okuruz, dile getiririz. Eğer ki zaman kalırsa hafta içindeki Dünya Kupası maçlarından bazılarına ben de ön tahminler paylaşacağım. Sevgili dostlar, tekrardan hatırlatıyorum. 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. Canlı maçlara baktığımızda bugün sabaha karşı oynanan maçlarda Ekvator'la Curaçao karşı karşıya geldi E grubunda. 0-0 bitti müsabaka. F grubunda da Tunus'la Japonya karşı karşıya geldi. Japonya müsabakayı 4-0'lık skorla kazanmayı başardı. Şu anda önümüzde 14 seansında Çin Halk Cumhuriyeti'nde kupa müsabakası var. Dangwu ile Yunan karşı karşıya geliyor. Yeni başladı müsabaka. Gol yok. 0-0 devam ediyor. Norveç'in 3. liginde Arendal Trif müsabakası var. İddiada olan liglerden 1-1'lik skor var. İlk yarı sonucu bu şekilde. Diğer grupta da Honefoss'ta Törn karşı karşıya geliyor. Orada da 0-0'lık denge bozulmuş değil. Belarus'un alt liginde Niva Moledeko ile karşı karşıya geliyor. İlk yarı bitti. Ev sahibi ekip ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı. Letonya'da Supernova Auda maçında gol yok. Yeni başladı zaten burada 14 seansı maçı. Burada da 0-0'lık eşitlik var. Şu anda önümüzde canlı sonuçlar, skorlar, devam eden müsabakalar. Bu şekilde iddiada en çok oynanan maçlara baktığımızda listenin ilk 2 sırasında 2 tane sürpriz müsabaka var. İkisi de alt liglerden. 17'de oynanacak Kongsvinger Strøm Gøteborg müsabakası ile birlikte Raufoss Sogndal müsabakası. Bu da 17'de oynanacak. Bu iki müsabakada da iddiacılar her iki yarıda da karşılıklı gol var tercihini oynamışlar ki oranlar da çok yüksek. Kongsvinger Strøm Gøteborg'de 5.74 her iki yarıda da gol olmasının oranı. Raufoss Sogndal'da da her iki yarıda gol olmasının oranı 7.37. Oynanma hacimleri de birbirine çok yakın. Oldukça da fazla. İlk iki sırada bu iki sürpriz tercih var en çok oynanan maçlarda. Üçüncü sırada saat 20'de oynanacak Arjantin-Avusturya müsabakası var. Burada en fazla yapılan bahis Arjantin galibiyeti olmuş. Dördüncü sırada İspanya-Suudi Arabistan müsabakasında artı 6 gol denemesi yapılmış. 4.85'te oranı var. Belçika-İran müsabakası iddiada en çok oynanan maçlar listesinde kendisine 5. sırada yer bulmuş. En fazla yapılan bahis Belçika galibiyeti burada. Dokunun bu arada müsabakada forma giymeyeceği yazılıyor Belçika basında. Bir solunum sıkıntısı varmış. Kadroda olmayacağı yazılıyor. Detaylarına bakacağız. Lukaku'nun da yine yedekte başlaması bekleniyor. Bu maçın detaylarını da Belçika ile ilgili bilgileri sizlere vereceğim. Ama yeni gelen haber, son gelen haber Doku tarafında. Doku'nun müsabakada kadroda yer almayacağı yönde. Yeni Zelanda-Mısır müsabakasında Mısır galibiyeti İddiada en çok oynanan maçlar listesinde kendisine yer bulmuş. Dünya Kupası maçları bittikten sonra yine alt liglerden bir müsabakada aynı tahmin var. Östersund-Norrköping müsabakasında her iki yarıda karşılıklı gol var olur tercihi yapılmış ki bunun oranı diğer iki maçtan da fazla. 12.55. Östersund-Norrköping'de her iki yarıda da karşılıklı gol var oranı 12.55. Oynanma hacmi de epeyce yüksek. Zaten İddiada en çok oynanan maçlar listesinde ilk 10 müsabakada oynanma hacimleri birbirlerine çok yakın sevgili dostlar. Yani her an sıralama değişebilir. Dördüncü oynanan bahis bir anda bire de çıkabilir. Çünkü marjlar birbirine oldukça yakın. Genellikle

kere zaten alt ligde iddiacılar yüksek oranlar aramışlar. Dünya Kupası maçlarında da favorileri oynamışlar. Uruguay Yeşilburnu Adaları'nda Uruguay galibiyeti en çok oynanan maçlar listesinde kendisine yer bulmuş. Portekiz Özbekistan'da da artı 6 gol kendisine yer bulmuş. Portekiz Özbekistan maçı salı günü oynanacak. Sevgili dostlar, yine Most Sentence müsabakasında her iki yarıda karşılıklı gol var tercihi listede kendisine yer bulmuş. Burada da 8-23'lük bir oran var. Yani baktığımızda listede yüksek oran eğer ki arıyorsanız, macera peşinde koşmayı seviyorsanız 4 tane yüksek orandan her iki yarıda da karşılıklı gol var olur tercihi var. Bunlar Kongsvinger, Strom Gotset, Raufoss, Sogndal. Bunlar zaten ilk iki sırada. Listede ilk 10 içerisinde Östersund, Norrköping ile birlikte Bratvak, Jel müsabakaları da var. Bunları kombin yapıp bir küçük deneme yapabilirsiniz. Merhaba, 9 solunum sorunu falan yok. Eşi doğum yapmak üzere ilk çocuğu olacak. O yüzden İngiltere'ye dönmek istiyormuş. Bu haberi de okudum. Bu haber ayrı bir haber. Yani birbiri elintili de olabilir. Dokunun gitmek istemesinden kaynaklı olarak basına solunum yolunda bir sıkıntı var haberi de sızdırılmış olabilir. Doğru. Ama benim gördüğüm kaynaklarda solunum yolu yazıyordu. Başka bir yerde bu dediğiniz haberi de gördüm. Çok büyük bir ihtimalle kadroya yer almayacak zaten. Hani ne şartta olursa olsun bize dokunun oynaması ya da oynamaması bizim iddia tahminimizi etkileyecek faktör bu. Ki yani ben de Belçika'da

Arda abi kuponu göndermiş. İspanya Suudi Arabistan'da ilk 20 dakikada gol olur. 2.32. Belçika İran'da da ev sahibi 5.5, korner üst 1.54. İklamından sonra okuruz, değerlendiririz. Halil Bey'in zaten mesajını okumuştuk. Eşi doğum yapmak istiyormuş. O haber de çıktı. Basına sızdırılan da solunum yolunda bir sıkıntı olduğu yönünde dokunun. Bu eşin doğum haberi 5 gün öncesinden vardı. 5 gün öncesinden zaten belki muhtemelen orada bir sorun çıktı. Gitmek istedi. Artık teknik heyette çok fazla durduramayınca oyuncu, bu solunum yolu haberi sızdırılmış da olabilir diye düşünüyorum. Kadroda yer almayacağı yazılıyor. Yine de haberleri kovalayacağım. Yayından çıkana kadar en net bilgiyi sizlerle paylaşacağım. Sevgili dostlar, gelen mesajlar bu şekilde. Norveç'te ikinci yarı başladı. Arendal Treff'te bir birlik eşitlik var. 14 seansı müsabakalarına çok hızlı bir şekilde bakıyorum gol var mı diye. Gol yok. Çınalık Cumhuriyeti'ndeki kupa maçında da Norveç'in diğer alt lig maçlarında da İsveç 2'deki maçta da gol yok henüz. Onları söyleyelim. Bugünün bülteninde Belçika yarını konuşacağız. Saat 22'de oynanacak müsabaka. 19'da İspanya Suudi Arabistan'ı konuşacağız. Bunlarla ilgili zaten detaylı bilgileri sizlere aktaracağım. Bilgisayar skor tahminlerini de vereceğim. Gelişmeleri de aktaracağım. Saat 4'te, sabah karşı 4'te Yeni Zelanda Mısır müsabakası var. 1'de de Uruguay Yeşilburun adaları var. Bugünün programı bu şekilde. Yarın pazartesi maçları da var. Pazartesi müsabakaları da Arjantin Avusturya'da hazırız. Burada yarın İki tane de güzel İrlanda Premier Lig müsabakası var. Ben Bilyoner'de bu hafta Cuma maçlarında Premier Lig'i de yazdım. İrlanda Premier'i de yazdım. Fena da geçmedi. Bu pazartesi iki maça da bakarız. Bilgisayar da bu iki maça Shelburne Bohemians'la Shamrock Derby müsabakalarına zaten bilgisayar da tahmin vermiş. Bilgisayar tahminlerini de sizlere aktarırım. Dediğim gibi İsveç'in ve Norveç'in alt liginde de maçlar var. Zaten burada bol gol denemeleri de iddiada en çok oynanan maçlara yansımış. Onları da sizlere aktardım. Liste değiştikçe, yayın ilerledikçe iddiada en çok oynanan maçlar listesinde sizlere yine hatırlatırım. Şimdi 10 geç reklamına gidelim, sonrasında tahminlerle başlayalım.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
1: Sporla eğlenmenin kardeşi Milyoner.
2: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
3: Radyo Spor.
2: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Radyo Spor.
5: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son, 2, 3, 4.
6: Geçer, geçer, geçer, geçer, geçer, herkesler geçer.

0: pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Shopify Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi shopify.com.tr'de. Visa işbirliğiyle. Bankam.com bank
2: kartıma bir 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
4: Her zaman Kiyılı.
5: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para.

0: Aslında ilk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam iş bankası. Radyo
2: Spor. Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Spor'da eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Reklam arasındaki gol gerilimi sürdü. Çok az sayıda müsabaka olmasına rağmen yine gol var. Dongwu Yunan maçı, Çinal Cumhuriyeti'ndeki kupa müsabakasında konuk taraf 1-0 öne geçti biz reklam arasındayken. Arendal Trif 1-1 devam ediyor. Honefoss Törn'de gol yok, 0-0 devam ediyor. Niva Moledeko maçında da, Belarus'un alt lig maçında da ev sahibi ekip 4-0 önde. Letonya'da Supernova Aoda maçı 0-0 devam etmekte. Şimdi tahminlere başlayacağız. Dünya Kupası ile başlayacağız. İspanya, Suudi Arabistan'la başlayacağız. Buna geçmeden önce Erdal abine bir milli takım mesajı var. Bunu okuyalım. Bu arada 0538-052-1487 WhatsApp mesaj hattına mesajlarınızı bekliyorum. Hem iddia kuponlarınızı varsa, güvendiğiniz tek tahmini, iddia kuponunuz yoksa eğer de milli takımla ilgili görüşleriniz varsa milli takımla ilgili görüşlerinizi bizlere aktarabilirsiniz. Erdal abi demiş ki bazı yorumcular sahada golcü yok diye eleştiri yapıyorlardı. Paraguay karşısında 30-35 dakika forvetle oynadık, yine gol atamadık. Geçen hafta dediğim gibi bir ülkede veya takımda futbol ekolü ve futbol aklı yoksa bir tane forvet değil 3 tane forvet oynansa bile başarı gelmez. Sadece anlık başarılarla kendimizi kandırırız. Bizim de öncelikle kendimize göre bir futbol ekolü ve futbol aklı geliştirmemiz gerekiyor. Başarı sonrasında kendiliğinden gelir demiş. Erdal abinin mesajı bu şekilde. 0532-052-1487 mesajlarınızı sizler de bizlere WhatsApp yoluyla iletebilirsiniz. İspanya, Suudi Arabistan H grubu müsabakası saat 19'da iki takım kozlarını paylaşacak. 1-0-2'nin oranlarına baktığımızda İspanya'nın düz galibiyetin oranı yok. Beraberlik 10-45, Suudi Arabistan galibiyeti de 22-65 olarak açıklandı. 2.5-6-2.83, 2.5 üstü 1.19, var bahsi 2.21, yok bahsi 1.35 olarak belirlendi risk merkezi tarafından. Yani var bahsinin oranının bu kadar yukarıda, 2.5 üstünde oranının bu kadar aşağıda olması demek risk merkezi taraflardan birisinin gol yemeden bile tek başına 2.5 üstüne gidebileceğini düşündüğünü gösteriyor. Elbette ki galibiyetin oranı belli olmadığı için İspanya olduğunda, bu düşüncenin merkezinin İspanya olduğunu söyleyebiliriz. Yani risk merkezi İspanya'nın bu müsabakada tek başına bile 2.5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyor. H grubunda bütün takımlar 1 puanda, Uruguay'da, Suudi Arabistan'da, İspanya.

Ya da Yeşilburun'da birer puanda yer alıyor. İlk maçlarını eşitlikle tamamlamışlardı. İspanya Yeşilburun'la oynadığı maçta 7'si isabetli 27 şut atmasına rağmen bir türlü skor çıkaramadı. Topla oynamada 74'e 26 İspanya üstünlüğü vardı. Rakibe sadece bir isabetli şut fırsatı tanıdılar. 6 şut vardı Yeşilburun'un. Bunların birinde isabet sağladı. İspanya 11 korner kullandı. Yeşilburun 1 korner kullandı. Yani istatistikler bu şekilde ama maça baktığımızda 90 dakikayı izleyenler görmüştür. İspanya istatistikler bu şekilde desteklese de gol atma konusunda, üretkenlik konusunda çok fazla sorun yaşadı. Oyuna girme konusunda çok fazla sorun yaşadı. Şimdi bu müsabakada İspanya tarafında bazı değişiklikler bekleniyor. Biliyorsunuz Yamal o maçta ikinci yarıda oyuna dahil olmuştu. 71'de oyuna dahil olmuştu. Yine takımın önemli kozlarından, hücum silahlarından Nico Williams da 87'de oyuna dahil olmuştu. Sadece 3-4 dakika oynamıştı. Bu müsabakada bu iki oyuncunun da ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. İlk 11'de değişiklik bekleniyor. Nico Williams da Yamal ilk 11'de bekleniyor. Şunu da söyleyeyim, çok fazla özel bahislerde çok fazla Yamal gol atar tercih yapıldığını gördüm ben. Yani oyuncu bahislerine bak,

yine de korumak istemiştir. Hangi oyuncularla sahaya çıkacağını da tam olarak söylemek istememiştir. Yamal sorusu geldi. Çok ortadan cevap verdi. Dolayısıyla hani kesin oynayacak demedi. Dolayısıyla eğer ki oyuncu bahisleri oynayacaksınız ki Yamal özelinde konuşuyorum. Çok fazla gol atar bahsi alındı. Gördüm ben sitelerde. Hani bir kadrolara bakmadan, ilk 11'e bakmadan bu bahislere yönelmenizi çok tavsiye etmem. Ama söylenen yazılan şu ki Nico Williams'la Yamal bu müsabakada ilk 11'de sahaya çıkacak. Ferran Torres ile Gavi'nin yedek kulübesinde sahaya çıkması bekleniyor. Yedek kulübesinde olması bekleniyor. İspanya'da yeni bir sakatlık sorunu da çıkmadı. Böyle bir haber çıkmadı. Liverpool'da transfer olması bekleyen Munoz'un bir sakatlığı vardı. O haber zaten bilindik bir haber. Onun dışında yeni bir sakatlık haberi bildirilmedi. Keza Suudi Arabistan'da da yeni bir sakatlık haberi bildirilmedi. Onlar da ilk müsabakanın benzer 11 ile sahaya çıkması bekliyor onların da. Onlar da Uruguay ile oynadılar. Maç 1-1'lik skorla bitti. Suudi Arabistan o müsabakada golü kornerden attı. Öne geçmeyi başardı. Ama baktığımızda 90 dakikaya baktığımızda Uruguay rakibe nazaran çok daha fazla pozisyona girdi. Zaten istatistikler destekliyor. 67-33 Uruguay toplu oynamada üstündü. 10 isabetli 27 şut attı. Bu rakam Suudi Arabistan'da 3 isabetli 7 şut şeklindeydi. Uruguay'ın pozisyonları Suudi Arabistan'a nazaran çok daha netti. Oradaki bir puan Suudi Arabistan için bir şanstı diyebiliriz. Burada ben İspanya'nın kazanmasını bekliyorum sevgili dostlar. Burada ben Bilyoner'deki yazıma da direkt skor tahmini yaptım. 3-0'lık skor beklentim var. 4.69'du oranı. 5.08'e yükseldi 3-0 skorun. Yani 1-2.5 üstünün oranına baktım. 1-2.5 üstünün oranı 1.21. Riski karşılayan bir bahis değil. Ben 3-0 net skor beklediğim için bu çerçevedeki bahislere baktım. Hani olur da 1-4.5 gol altı yine 3-0 içine alan bahislerden biri. Oran 1.38. Çok tatmin edici gelmedi. Çünkü hani çok az gol olmasını beklediğimiz maçlarda bile bazen takımlar coşabiliyor. Bu orandan riske girmek istemedim 1.38'lik orandan. Keza İspanya'nın galibiyetini içeren oranı da biraz daha yukarı çekebileceğimiz tahminlere baktığımızda handikap 1'in oranı sadece 1.11. Handikaplı 1'in oranı. Bu da yine hiç tatmin edici bir seçim değil. İlk yarı 1'in oranı 1.18. Bu oranlar hep bana oldukça düşük geldi. Dolayısıyla baktım hani bir ideal tahmin çıkarmakta zorlanıyorum oranlar çok düşük olduğu için. Sisteme sürprize direkt 3-0 skor tahminini denedim, değerlendirdim. Bilyoner'deki yazıma da bu şekilde yazdım. 5.08 şu anda güncel oranı. İspanya-Suudi Arabistan müsabakasında net 3-0'lık skorum var. Sürpriz olarak da Twitter hesabından da ben paylaşmayı düşünüyorum yayından sonra sevgili dostlar. Son haberlere, son gelişmelere baktıktan sonra Twitter'dan günün sürpriz, yüksek oranlı sürpriz tahmini olarak paylaşmayı düşünüyorum. Bu arada Twitter'da adım soyadım Ulaş Uzdöner, takibe alabilirsiniz X ya da yeni adıyla. Oradan zaman zaman işte günün ikili kombini, günün teknik kombini gibi paylaşımlar yapıyorum. Oradan da kuponları dilerseniz takip edebilirsiniz. Twitter ya da yeni adıyla X platformunda adım soyadım Ulaş Uzdöner, takip alabilirsiniz. Şimdi ilk maçımızı konuştuk. İspanya-Suudi Arabistan'ı konuştuk. İspanya-Suudi Arabistan'la ilgili sizin de eğer ki tahminleriniz varsa onları da dile getirebilirsiniz. Benimle paylaşabilirsiniz. Gol var mı diye bakıyorum. Tam bakarken gol oldu. Litvanya'da 14-15 seanslı maçı başladı. Telsiye-Suduva maçı. 4. dakikada konuk taraf 1-0 öne geçti. Suduva deplasmanda 1-0 öne geçmeyi başardı. O gol haberini sizlere aktaralım. Bugün bu arada at yarışı da var. İstanbul koşuları var. 15.30 itibariyle biz de Altıgayan'a geçeceğiz. Henüz de Altıgayan tahminleri gelmedi. 3-4 tane dostumuz her hafta Altıgayan tahminlerini paylaşıyordu. Eğer ki yayını dinliyorlarsa Altıgayan tahminlerini de bekliyoruz. Önümüzdeki hafta sonunda da Gazi koşusu olacak. O günde güzel bahisler yakalayabileceğimizi düşünüyorum. O güne ekstra bir çalışma yaparlarsa dostlarımız, başka başlar da verirlerse mutlu olurum. Haftaya da yayındayız. İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan'da ilk ayağı 7 numaralı uz boylu kazandı. 18.50 Ganyan'ı var. İkinci ayağı da 4 numaralı King of Time kazandı. Onun Ganyan'ı da 6.55 olarak açıklandı. 7-4 şeklinde gidiyor İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan. 18.175.000'lik bir tevzi miktarı var. Dağıtılacak ikramiye tutarı bu. İkinci 6'lı Ganyan'da şu ana kadar 6.5 milyon lira oldu ama İkinci Altıgayan tutarı çok daha fazla artacaktır 15.30'a kadar. 3-4 dakikada bile birkaç milyon arttığını biliyoruz. İlk Altıgayan'ın tevzi miktarını geçecektir diye tahmin ediyorum. Hava durumu açık. Sıcaklık 25 derece. Nem %60. Çim pist, kum pist, sentetik pist. Üçü de normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün
sitesindeki veriler bu şekilde, eğer

ilerleyen ayaklara bahis olacaksınız. Bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz sevgili dostlar. 0532 052 1487 0532 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Diğer maça geçelim. Bugünün 22 maçına geçelim. Belçika İran müsabakası 1-21 4-33 7-27 1-02 2.5-6 1.80 2.5 üstü 1.56 var bahsi 1.86 yok bahsi 1.52 olarak belirlendi. Burada da G grubunda da bütün takımlar 1 puanda. Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır hepsi 1 puanda. İlk müsabakalar eşitlikle bitmişti. Belçika Mısır'la oynadı. Çok tatmin edici bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilmek güç. Müsabakada Mısır öne geçti. Belçika sonrasında 66'da Mısır'ın kendi kalesine attığı golle skora dengeyi getirdi. Maç 1-1 bitti ama hani daha etkili oynayan taraf, daha fazla net pozisyona giren taraf müsabakada Mısır'dı. Evet, sevgili dostlar. İşte Belçika için şu yorumlar yapılıyor. Bir zamanların altın jenerasyonunun kalıntılarıyla yol devam ediyorlar diyorlar ki doğru, bu jenerasyondan beklentiler çok fazlaydı ama o genç jenerasyon artık yaşlandı. Elde o jenerasyondan kim kaldıysa bu şekilde yol devam etmeye çalışıyorlar. Hücum anlamında santrofor mevkisinde Belçika'nın sıkıntısı var. Tabii en güvenilir isim yani Lukaku baktığımızda ama geçen sene Lukaku Napoli'de neredeyse hiç oynamadı. Çok çok az süre aldı sakatlığı sebebiyle. Yani toplam oynadığı dakika sayısı 60 ya da 70 olması lazım. Hiç oynamadığı için hazır olmadan buraya geldi. Mısır karşısında 66'da oyuna dahil oldu. Bir sezon boyunca top oynamış bir oyuncu elbette ki çok da güvenilecek bir hücum performansı ortaya koymuyor. Deketelerle başlamıştı Mısır karşısında ilk 11'de. Bu maçta da deketelerle bekleniyor. Kanatlarda Trossard bir kanatta, Doku bir kanatta. Bence kanat forvetleriyle birlikte hani daha etkili olabilir Belçika ama Doku'nun da gelişmesini söyledim sizlere. Rahatsızlığı olduğu için kadrodan çıkarıldığı söyleniyor. Bir dinleyicimiz de hatırlattı. Çocuğu doğduğu için çocuğunun yanına gitmek istiyor, eşinin yanına gitmek istiyor. Bu söylentiler çıkmıştı 5 gün önce. Bundan kaynaklı olabilir. Doku bu müsabakada büyük ihtimalle forma giyemeyecek. De Bruyne ilk maçta ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan birisiydi. Ki De Bruyne de geçen sene çok dalgalı performans ortaya koydu. İtalya'da çok yani istenenini ortaya koydu diyemeyiz. İtalya performansı bu şekildeydi. İran'a baktığımızda İran'da Yeni Zelanda ile oynadı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikte bitti. Maçta Yeni Zelanda 2 kez öne geçti. 7'de öne geçtiler. 32'de İran beraberliği buldu. 54'te Yeni Zelanda bir daha öne geçti. 64'te İran 2-2'yi buldu. Hani baktığımızda burada istatistiklere baktığımızda dengeli bir oyun var. 48-52 toplu oynama oranlarında Yeni Zelanda öndeydi. Yakın sayılır. 17 şutu İran'ın vardı 4 isabet. 14 şutu vardı Yeni Zelanda'nın 8 isabet. 5 korner oldu. 4'ü İran'dan. Biri de Yeni Zelanda'dan geldi. İstatistikler bu şekildeydi ama hani Yeni Zelanda İran'a nazaran müsabakada bir parça daha iyiydi. Ben o maçta İran'ın da Yeni Zelanda'nın da savunmalarını çok fazla beğenmedim. Açık konuşmak gerekirse. Belçika için bu hedef müsabaka. Bu maçı mutlaka kazanması lazım. Ben Belçika'nın kazanacağını düşünüyorum. Bir bahsinin yanına da 1.5 üstü biraz daha zorlayarak 1-2.5 üstü yapılabilir. 1-1.5 üstü oranı 1.44, 1-2.5 üstü oranı 1.86 olarak belirlendi. Baktığımızda ne diyor bakalım bilgisayarımız bu maçla ilgili? Mısır karşısındaki vasat performanslarından Belçika teknik direktörü Garcia değişiklikler yapmaya karar verebilir. Ancak Lukaku'nun ilk 11'de başlayacak kadar fit olup olmadığı henüz belli değil. Açıklamalarda Lukaku için benim çıkardığım yani satır arasından çıkardığım açıklamalarda maç öncesi Garcia'nın röportajını buldum. Hani Lukaku'nun bu müsabakada yine yedek beklemesi düşünülüyor, bekleteceği düşünülüyor. Belki biraz daha fazla süre verir ama ilk 11'de düşünmüyor. Manchester United'da tüm zamanların en golcü oyuncusu bu hafta başında yedek kulübesine oyuna girerek 127. milli maçına çıktı. Ancak geçen sezon Napoli'de neredeyse hiç oynamadı ve şimdi 7 Dünya Kupası hiç oynamadı. Performansı yeterli kalmadı demiş yeterli olmadı demiş bilgisayar. Bu nedenle çok yönlü forvet oyuncusu Charles Decatelar, Trossard ve Mateo Fernandes Pardo'nun böyle üstlenebileceği göz önünde saati 9 olarak görene devam edebilir. Decatelar'a ilk başta da saati 9'du. Tabii Decatelar ile hani Lukaku da santrafor olarak çok fazla kıyaslanabilecek düzeyde değiller. Zaten özellikleri de çok farklı. Decatelar'a biraz daha saati 9 olarak oynuyor.
Bakalım.

0: İran için ne demiş? İran'da Chesney ile birlikte Golos'un durumlarında şüpheler var demiş. İki oyuncu da Yeni Zelanda maçında ayak bileği sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı demiş. İran tarafındaki gelişmeler bu şekilde. Belçika'nın muhtemel 11'i Courtois, Meunier, Engoy, Meşele, Dekuyper, Onana, Tielemans, Trossard, De Bruyne, Doku, Dekateler olarak göstermiş ama Doku bu müsabakada oynamayacak. Onu söyleyelim. Bilgisayar burada geride kalmış. Bu solunum haberi yeni çıkmıştı. Doku forma giyemeyecek. Dediğim gibi 1-1.5 gol üstü beklentim var. Bilgisayar 2-1 diyor. Belçika'nın 2-1 kazanmasını bekliyor. Ne demiş? Belçika en güçlü aday olsa da ve İran'da zor bir mücadele verecek olsa da bu hafta sonu iki takım arasında çok fazla fark olmayabilir. İki takımın da savunması tamamen sağlam değil. Ancak Belçikalıların hücumdaki üstünlüğü onlara 3 değerli puanı kazandıracaktır demiş. 2-1'lik skor vermiş. Benim önceliğim 1-1.5 üstü. Biraz daha riski düşürdüm. 1-2.5 üstü diğer tahminim. Bu arada ben İspanya Suudi Arabistan'da 3-0 skor verdim sizlere sevgili dostlar. Bilgisayarın skor tahmini 2-0. O skor hatırlatmasını da söyleyeyim. Bilgisayarla orada hemfikir değiliz. İki maç bu şekilde. Belçika, İran, İspanya, Suudi Arabistan. 22-19 maçlarını konuştuk. Gol var Çin Halk Cumhuriyeti'nde. Dongwu Yunan karşısında skoru 1-1'e getirdi. Kupada dakika 28 skor 1-1'e geldi. Litvanya'da Suduva deplasmanda 1-0 önde. Norveç'in alt liginde Arendal'la Trif 1-1 devam ediyor. Honeyfus Storm maçında hala gol yok. Orası da 0-0 devam etmekte. Belarus'un alt ligindeki Niva Moledeko maçında da ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü var. Sevgili dostlar mesajlarınız geliyor. Reklamlardan sonra, buçuktan sonra sizlerin mesajlarıyla başlayacağım. Gelen mesajları değerlendireceğim. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız milli takımla ilgili mesajlarınızı atabilirsiniz. İddia kuponlarınız varsa, güvendiğiniz tek maçlar varsa bunlarla ilgili tahminlerinizi gönderebilirsiniz. Özel etkinlikte bugün olur, yarın olur, hafta içi de açıklandı Dünya Kupası maçlarında. Gördüğünüz bahisler varsa bunları bizlere paylaşabilirsiniz. Yayında seve seve okuruz, dile getiririz. Buçuk reklamına gidelim, sonrasında ben buradayım, devam ediyorum.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam. Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, Sigortam Net.
4: Radyo Spor!
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu 0. Hesap işletim ücreti 0. Saklama ücreti 0. Canlı veri ücreti 0. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: bitir.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Sıradaki şarkı Hep İcin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Radyo Spor. Reklam.
7: Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
8: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.

Döndük geldik, devam ediyoruz. Bir hemen canlı maçlara bakalım. Sonrasında sizin mesajlarınızı okuyacağım. Sonrasında da Dünya Kupası tahminlerine devam edeceğiz. Önümüzdeki canlı maçlarda Çin Halk Cumhuriyeti'nde kupa maçı vardı. Dongwu Yunan maçı. Dakika 32, 1-1'lik eşitlik var müsabakada. Litvanya'da Suduva TSI deplasmanında 1-0 önde. Tam konuşurken Norveç'in alt liginde gol oldu. Arendal Treff müsabakası 1-1 devam ediyordu. Skor 2-1'e geldi. Ev sahibi ekip skoru 2-1'e getirdi. Norveç'te de Honefus Törn maçında dakika 35, 0-0'lık denge bozulmuş değil. Belarus'un alt liginde de Niva, Nolbizno, Moledeko karşısında dakika 66'da 5-0 önde. Canlı sonuçlar bu şekilde. Merhaba, İstanbul'dan Onur. İtalya ligini takip etmediğim için soruyorum. Hakan Çalhanoğlu Milan ve Inter yapacak kadar nasıl bir top oynadı? Bir adamın milli takıma hiçbir katkısı olmaz. Bunun nedenini merak ediyorum. Hakan Çalhanoğlu'nun İtalya'daki takımlardaki performansıyla milli takımdaki performansının farklılaştığı zaten sıklıkla dile getirilir. Inter üzerinde konuşursak, Inter tabii bir sistem takımı. 3-5-2 ile oynuyorlar. Inzaghi böyle bir takımı yarattı. İyi bir takım kurdu. Ayrıldıktan sonra Chiu geldi. Chiu da hiç sistemi bozmadı. Aynı Inzaghi'nin sistemine devam etti. 3-5-2 ile sahaya yayılıyorlar. Çift forvetleri bile bir hazır oyuncu, çabuk oyuncu, yanında da bir tane güçlü kuvvetli oyuncu üzerine kuruldu. Yani burayı Lautaro Martinez, çabuk oyuncu, hızlı oyuncu Lautaro Martinez, yanında da Lukaku şeklindeydi. Lukaku ayrıldı. Benzer o özellikle Turam aldılar. Yani transferler de bu şekilde yapılıyor. Takıma göre yapılıyor. Hakan da bu sistemin önemli oyuncularından birisi. Hatta şöyle söyleyeyim. Hakan orta saha dizilimi, kurulumu yapılırken Inter'de listeye eğer ki bir sakatlığı yoksa ilk yazılacak isim her zaman. Milli takım tabii tam bir sistem takımı olmadığı için, Montella tam istediği gibi bir sistem kurgulayamadığı için burada kaybolduğunu düşünüyorum ben. Performansının azaldığını düşünüyorum. Şahsi fikrim benim bu şekilde. Burgazadan Murat Bey'den İstanbul 2. altılısı geldi. Teşekkür ediyorum. İlk ayak 1-2-3-5-8-9-10-11. İkinci ayak 6 tek. Üçüncü ayak 1-5-11. Dördüncü ayak 2-4-8. Beşinci

Selamlar, iyi yayınlar kardeşim. 7.32'lik bir kaleye 2 maçta toplam 62 şut çek, 1 gol bile atama. Vallahi rezil ettiler biz dünyaya. Haiti ile yarışıyoruz. 48 ülkeden son sıradayız. 0 puan, 0 gol. Hoca ve federasyon hemen istifa etmesi lazım demiş Ali Bey. Yani istatistiklere baktığımızda hani çok şut atmışız. İsabetli şut sayımız da çok gibi görünüyor ama hani her iki maçı da izleyenler net bir şekilde görmüştür. Yani özellikle mesela son müsabakada maç bu şekilde devam ediyor. Hani hangimiz diyebildik ki oyun üstünlüğünü tam anlamıyla ele aldık, gol geldi geliyor dediğimiz bir pozisyonumuz yok. Hani Merih'i santrafor bölgesinde gördük. O kadar fazla işler birbirine girdi ki, o kadar üretkenlikten uzaklaştık ki savunmada oynayan oyuncumuz ileri çıkıp bir forvet gibi gol aramak durumunda kaldı. Dolayısıyla ne yazık ki dinleyicimizin dediği doğru. Yani Dünya Kupası'nın şu anda istatistikler bazında en kötüsü olma yolunda gidiyoruz. Erdal abi kupalama yorum yapmadın demiş. İspanya Suudi Arabistan'da 3-0 skor beklediğimi söyledim ben Erdal abi. Yani ilk 20 dakikada bir gol. 2-32 oranında riske girmişsin. Denenir değerlendirilebilir ama ilk maçı, İspanya ilk maçında hani duvarı aşmakta zorlandığını gördük. İlk gol gelirse arkasının geleceğini düşünüyorum ama ilk gol ilk 20 dakika içinde gelmeyebilir ama sen oynamışsın. Senin fikrin bu şekildeyse saygı duyarım. Belçika İran'da ev korner 5.5 üst, bu denilebilir. Zaten oranı da çok yüksektir. 1.54. Belçika az önce de söyledim, net bir şekilde favori olarak çıkıyor müsabakaya. Benim tahminimde kazanması yönde. Yani 1.5 üstü, 1.25 üstü gibi bahislerim var benim burada. Burada da Belçika'nın toplamda 6 korner atmasına bahis yapılabilir. 1.54 oran zaten çok yukarıda, çok yüksek bir oran değil. İdeal tahminlerden birisi. Yani bir sürprizin bir idealin olmuş. Bir sürprizim idealin olmuş. Bol şans diliyorum. Dinleyicimiz diyor ki iddia ediyorum inatla oynatmamaya devam ediyor. Semih olsaydı milli takımda şu anda 6 puanımız vardı. Belki Amerika'ya da yenerdik. Kesinlikle Antalya'dan alıyoruz. Milli takımda örgütlenme var. Hakan Çalınoğlu milli takımdan çıkarılmalı, egoları yüzünden takım bozuyor demiş. Semih'in bu turnuvada olması gerektiğini ben de düşünüyorum. Bu kadar santrafor konusunda sıkıntılı olduğumuz bir turnuvada, bir milli takımda ben Semih'in kadroda yer alması gerektiğini ben de düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse burada dinleyicimiz de en fikirim. Hani Cagliari'ye de ilk geldiğinde Semih güzel işlere imza attı. Sonrasında performansı biraz düştü. Hani zaman içerisinde azaldı ama ilk geldiğinde oldukça canlılık katmıştı takıma. Hatta o zamanlar yani bu bonservisin kesinlikle alacağı yazılıyordu Cagliari tarafında. Sonlara doğru düşüş yaşadı ama hani milli takım havuzunda o kadar sıkıntılıyız ki santrofor noktasında. Ben Semih'in kadroya dahil edilmesi gerektiğini ben de düşünüyorum sevgili dostlar. Olsa fark yaratabilirdi. Yani iki maçtaki durumumuzu da gördük. Semih milli takımda olabilirdi. Olması gerekirdi. Burada dinleyicimizin ismi yazıyor mu? Göremedim ismini ama dinleyicimize hak veriyorum. Katılıyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attınız. Mesajlarınızı bekliyorum. Şimdi Dünya Kupası konuşmaya devam edeceğiz ama İsveç'in alt liglerinde maçlar var. Ben kısa kısa bunları da tahminlerimi de sizlere aktarmak istiyorum. Bugün elimizde çok fazla müsabaka yok. Bir mesaj daha geldi milli takımla ilgili, onu da söyleyeyim. Abi merhaba, iyi yayınlar. Mustafa'nın mesajı. Bence Hakan ve Merih milli takımdan çıkarılması lazım demiş. Kısa bir yorumda bulunmuş. Şu İsveç'in 16'daki alt lig maçlarını bir hızlıca değerlendirelim, konuşalım. Ondan sonra devam edelim. Brage Varnava müsabakası var. 1.80. İlk önce İsveç 2'deki durumu söyleyeyim. İsveç'in bir alt ligindeki durumu söyleyeyim. İlk 2 sırayı alan takımlar üst lige çıkıyor. 3. ve 4. takımlar playoff oynuyor. Son 2 takım düşüyor. 13 ile 14'te baraj maçı oynuyor. Kümede kalmak için baraj maçı oynuyor. Bütün 16 takımlı bir lig. Bütün takımlar şu ana kadar 12 müsabakaya çıktı. Brage Varnava müsabakasına baktığımızda düşme hattını yakından ilgilendiren bir müsabaka. Varnava 10 puanda 15. sırada düşme bölgesinde, Brage şu ana kadar 13 puan topladı. Brage de düşme hattına oldukça yakın bir yerde konuşlanmış durumda. 1.80, 3.09, 2.80, 1.02'nin oranları bu şekilde açıklanmış durumda. 2.5 altının oranı 1.95, 2.5 üstü 1.38, karşılıklı gol var 1.32, karşılıklı gol yok da 2.08 olarak belirtilmiş.

belirlendi. Risk merkezi tarafından Brage evinde 5 maçtır kazanamıyor. Toplamda da 6 maçtır kazanamıyor. Son 6 müsabakadan çıkardığı 3 beraberlik var. 3 puan var. 3'ünü de beraberliklerle çıkardı. Son haftalarda gollü maçları imza atıyor. Son 3 lig müsabakasının tamamında 3.5 gol barajı aşıldı. Landskrona müsabakası, Lundskile müsabakası, Sandviken müsabakası. Burada Landskrona deplasmanı 2-2 bitti. Lundskile maçı içeride 2-2 bitti. Son maç Sandviken'e 3-2'lik skorla mağlup oldular. Varnamo'ya baktığımızda da Varnamo'da yani rakibinden çok daha iyi bir performans ortaya koyamıyor. Son 4 maçı kaybetti. Son 8 maçta sadece bir beraberliği var. Bu maçların 7'sini kaybetti. Hücum anlamında sıkıntılılar. Varnamo son 3 maçını kaybederken gol dahi atamadı. United Nordic'e 2-0, Östers'e 3-0, Helsingborg'a da 1-0'lık skorla boyun eğdi. Deplasmanda da 4 maçtır kaybediyor. Toplamda da 4 maçtır kaybediyor. Durumu da ortada, 10 puanla ligin düşme hattına konuşlanmış takımlarından birisi. Ev sahibi bu müsabakada net favori. 1.80'likte galibiyetin oranı var. Gollü maçları imza attığı için ve savunması da tam anlamıyla oturmadığı için ben burada galibiyetinden ziyade ev sahibi 1.5 gol üstü tercihini denedim. Bunun oranı, ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı galibiyete nazaran biraz daha düşük. 1.56, galibiyetin oranı 1.80. Ev sahibi 1.5 gol üstünün oranı 1.56. Ama bana çok daha cazip göründü. Son hafta hücumda etkiler. 2 golü her müsabakada, son 3 müsabakanın tamamında İkişer gol attı. Burada da zayıf rakip karşısında kilidi erken açarsa iki gol atar diye düşünüyorum. Olası bir sürprizden de bizi kurtarır. Zaten alt ligler biliyorsunuz. İsveç'te, Norveç'te alt ligler istatistik olarak değerlendirdiğimiz, hakkında liglerin çok fazla bilgi toplayamadığımız ligler. İsveç'in üst ligiyle Norveç'in üst liginde bilgi bulma konusunda yine zorlanıyoruz ama yine iyi kötü bilgi bulabiliyoruz takımlarla ilgili. Teknik direktör değişimleri olsun, sakat cezalı oyuncular olsun, ama alt liglerde oldukça zorlanıyoruz. Dolayısıyla istatistik olarak ilerlememiz lazım. Çok da yüksek meblalara iddia oynamanızı bu alt liglere tavsiye etmiyorum. Ama günün bülteni kısıtlı. Önümüzde sadece Dünya Kupası müsabakaları var değerlendirebileceğimiz iddia anlamında. Dolayısıyla bu kısıtlı bültende bu maçları da seçim yapabiliriz. Kendimizi eğlendirmek için 16 maçı zaten bu konuştuğumuz müsabaka, Brage-Varnamo müsabakası. Son bir saatte beraber olacağız. Orada da hep birlikte takibini yaparız. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü dedim. Helsingborg Sandvika müsabakası. Helsingborg bir dönem zaten İsveç'te üst ligde çok sıklıkla gördüğümüz takımlardan birisi. Alt lige düştü. Alt ligde de durumu çok parlak görünmüyor şu anlık. 17 puanı var 9. sırada ama karşı karşıya geleceği Sandvika çok daha kötü durumda. Sandvika şu ana kadar 9 puan toplayabildi ve ligde son sırada yer alıyor. Sandvika son 10 maçta sadece 2 kez kazanabildi. Geri kalan bütün maçları kaybetti. Son müsabakada Östers'te karşı karşıya geldiler. Maçı 4-0'lık skorla kaybettiler. Daha da farklı bir mağlubiyet olabilirdi burada. Çünkü dakika 28'e geldiğinde zaten Östers 4-0 bulmuştu. Sonrasında frene bastı. Zaten 65'ten sonra da oyuncu değişiklikleri oldu. 7'de, 12'de, 23'te, 28'de geldi goller. Çok erken bir şekilde rakibin gardını düşürdüler. Müsabakayı rahat bir şekilde kazanmayı başardılar. Helsingborg'a baktığımızda da Helsingborg iç sahada iyi başlamıştı. Arka arkaya iç sahada gelen 3 galibiyet var. Sonrasında iç sahadaki düşüş performansı geldi. Bir beraberlikten sonra iç sahadaki 3 maçında kaybetti. Hatta bundan sonra 2 tanesine gol dahi atmayı başaramadı. Ama resmi maçlara baktığımızda son maç Helsingborg'un Varnamo deplasmanı. Yine düşme hattındaki takımlardan birisi. Deplasmanda sahadan 1-0'lık skorla galibiyetle ayrılmayı başardılar. Rakibe nazaran Helsingborg çok daha iyi durumda. Küme düşme hattında ki bir takımı geçen hafta yendiler. Ben ikinci takımı da bu hafta yeneceklerini düşünüyorum. 1.60 galibiyetin oranı var. Helsingborg galibiyetin oranı 1.60 değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Hatta şöyle bir sizle bir yandan konuşurken bir yandan da bu 16 maçlarından bir kupon hazırlıyorum. Kupon olursa takibimiz daha keyifli olur. Helsingborg da bir yazdık. Brage Varnamo'ya ev sahibi 1.5 gol üstü denedik. 16 seansında İsveç'te son maçımız Östers-Falkenberg. Az önce zaten Östers'in son maçını söyledik. Bu arada gol var. Dankwu Yunan maçında konuk taraf, Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki kupa maçında konuk taraf ilk yarı bitmeden 2-1'i bulmayı başardı.
Normal

0: 5-6 yine de Honefoss Turn maçında Turn 1-0 önde ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçirdi. Belarus Altıgin'de Niva, Nolbizno, Moledeko karşısında 5-0 öndeydi. 6. gol de attı. Şu anda skor 6-0, dakikalar 78'i göstermekte. O gol haberini de sizlerle paylaşalım. 3-4 dakika sonra Onkola reklamına gideceğiz. Reklama gitmeden Östers Falkenberg müsabakasında değerlendirelim. İsveç 2'de ilk 2 sıranın doğrudan üst lige terfi ettiğini 3 ile 4'ünde playoff oynadığını söylemiştik. Falkenberg'de, Östers'te ilk 2 sıranın doğrudan adayı konumunda. Sıralama şu şekilde, bütün takımların şu ana kadar 12 maç oynadığını söylemiştim. Varbergs 24 puan topladı zirvede. Norrköping 23 puan topladı 2. sırada. Falkenberg 22 puanla 3. sırada. United Nordic 20 puan topladı 4. sırada. Östers de 20 puan topladı 5. sırada. Bu iki takım ilk 2 sıranın da doğrudan adayı konumunda. Takımlar arasındaki puan farkı oldukça düşük. Östers iyi bir seriden geçiyor. Gerçekleştirdiği son 3 resmi maçı kazandı. Son maç, az önce söyledim, Sandsvall deplasmanı. İlk yarım saatte attığı 4 golle işi bitirdi. Sonrasında aktif dinlenmeye geçti. Müsabaka 4-0'lık skorla bitti. Hücum anlamında sıkıntı çekmiyorlar. Önceki maçında da zaten Barnamo'yu 3-0'lık skor devirmişti. Norby 2-1'lik skora devirmişti. Hücum anlamında sıkıntı çeken bir takım değil. İç sahada tek mağlubiyet var. Lunsk ile karşısında 1-0'lık skorla geldi. Sürpriz bir mağlubiyetti. Onun dışında iç sahada 4 galibiyeti, 1 beraberliği var. Östers'in iyi bir takım olduğunu, iyi bir iç sahada iyi sonuçları imza attığını söyleyebiliriz. Falkenberg'e baktığımızda son 5 resmi maçtaki en dikkat çeken özelliği bu maçların tamamının karşılıklı gol var şeklinde geçmesi. Bunların 4'ünde de 2.5 gol barajı aşıldı. Sandviken deplasmanında kaybetmişlerdi. Son maç Örebro ile oynadılar. Müsabakada 35'te geriye düşmelerine rağmen müsabakanın sonlarına doğru 89'da gol attılar. Maçı 1-1'e getirmeyi başardılar. Ev sahibinin iç sahada power olduğunu düşünüyorum ama müsabakada ayrıca gol barajı da değerlendirilebilir. 2.5 üstün oranı 1.32. Karşılıklı gol varın oranı 1.27. Bu oranlar bana biraz düşük geldi alt lig için. Biraz daha riske girelim diyorum. 1.97'den kuponun 16 seansı kuponun 3. maçı olarak bu maçı 3.5 gol üstü ekleyelim. Östers Falkenberg müsabakasında 3.5 üstünü ekleyelim. Ve bir 16 kuponu kendiliğinden 16, İsveç 2 kuponu kendiliğinden oluştu. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall'da maç sonu 1. Östers Falkenberg'si 3.5 gol üstü. 16 İsveç alt ligi kuponu. Son bir saatinde beraberiz orada. Hep birlikte takibini yaparız. Takipli, keyifli bir müsabaka. İsveç'in alt liginde 18'de 2 maç var. Bunları da değerlendireceğim. Norveç'in alt liginde maçlar var. Bunları değerlendireceğim. Pazartesi günü de İrlanda'da 2 müsabaka var. Burada zaten bilgisayardan destek alacağız. Bilgisayarda bize skor tahminleri verecek. Bunları da aktaracağım. Dünya Kupası'nı zaten konuşmaya devam edeceğiz. Dünya Kupası'ndaki tahminlerimiz şu ana kadar İspanya, Suudi Arabistan'da 3-0'lık skor bekliyorum. Skor olarak oynadım. Önereceğim de X'ten Twitter'dan. Belçika, İran'da oran yeterli geliyorsa 1-1.5 gol üstü. Bu oran bana yeterli gelmez diyorsanız da 1-2.5 gol üstünü önerebilirsiniz. Ben sizlere bu paylaşımları yaparken Çin Halk Cumhuriyeti'nde sürekli gol oluyor. Dongwu Yunan maçında skor önce 2-2'ye geldi. Yine uzatmalarda oldu bu gol. Uzatmalar bitmeden Yunan bu sefer 3-2'yi buldu. Uzatma dakikalarında yanlışım yoksa ilk yarıda 3 gol birden oldu. 43'te, 45'te, 45'te olmuş. Yunan'ın 2 golü de penaltıdan gelmiş. Şu anda skor deplasman ekip tarafında 3-2. Deplasman ekibi Yunan 3-2 önde. Arendal 3. golü attı. Arendal Trefte 3-1'lik ev sahibi ekibin üstünlüğü var. Honefoss Turn'da Turn'un 1-0'lık üstünlüğü var dakika 45. Litvanya'da Telsiai Suduva maçında Suduva deplasmanda 1-0 önde dakikalar 34'ü gösteriyor. 10 kadar reklamını veriyoruz. Sonrasında reklam çıkışta ben buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
2: milyoner. Radyo Spor. Reklam.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net Sigortam.net.
5: Radyo Spor.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon

0: TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QMB'ye geçenlere gelsin.

0: Sesler geçer, Türkiye geçer. Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer. Sulanda geçer.
1: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Bu akü bir numara.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar totalenerjiistasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve İşBank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
5: Radyo Spor.
4: Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
6: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
7: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
8: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
9: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor. Hayırlı yayınlar. Ben Denizli Güney'den Yıldıray Bonkörcü. İspanya maçına 1 ve karşılıklı gol var. 1 de artı gol düşünüyorum. Değerli yorumlarınızı bekliyorum demiş. Sizin tahminlerinizi etkilemesin benim görüşüm. Sizin aklınızda eğer ki bu bahisler varsa, 1 ve karşılıklı gol var ve artı 6 gol varsa, sana kimseye sormayın, tahminlerinizi oynayın. Benim kendi kişisel tahminim, ben 3-0 skor oynadım. Az önce de söyledim, Milyoner'de de yazmıştım, bu şekilde yazmıştım. Oranı da yükselmişti. Tekrardan bir bakalım, bir oran değişimi var mı diye. Ben yazdığımda 4 küsürlerdeydi, 5'e yükselmişti. Hemen tekrardan bir hatırlatayım. 4.69 seviyesinden 5.08'e yükselmiş. 3-0 skorun oranı. Bilgisayarın beklentisi 2-0. Eğer ki bu maçta 1-2.5 gol üstünde bir anlamlı oran görseydim, benim ana tahminim bu olacaktı. İspanya kazanır 2.5 gol üstü. Ama oran çok değersiz. 1.21. Şunu söyleyeyim, risk merkezi çok fazla gol beklemiyor. 2.5 üstün oranı 1.19. Karşılıklı gol varın oranı 2.21. Yani risk merkezi diyor ki İspanya tek başına bile gider. Müsabakada Suudi Arabistan tarafından gol vermez. Hayır, risk merkezinin, iddia risk merkezinin bu oranları sizin var tercihinizde bir yerde çelişiyor. İlk önce bunu söyleyeyim, bir ve var için. Hani artı 6 gole baktığımızda oran 4.85. Çok da yukarıda, çok da yüksek bir oran gibi gelmedi bana. Şöyle ki benim kendi kurgum şu şekilde. Yani İspanya Yeşilburun müsabakasında skor etmekte, oyunu çözmekte çok zorlandı. Bu sefer ne kadar Yamal ve Nico Williams ilk 11'de beklense de ve bu oyuncuların performans hücumu yukarı çekse de, hani Suudi Arabistan Yeşilburun'un bu savunma performansından kopya çekerse, İspanya'da açmakta zorlanırsa, yani ilk gol gecikirse ben 3'te kalabileceğini düşünüyorum. Ama şu olur, yani ilk dakikada bir gol olur. İlk dakikada gelecek golle birlikte sizin kurgunuz muhtemelen tutar. Artı 6'ya da gider. O tempoda Suudi Arabistan'da bir gol çıkartabilir. Ama benim kendi düşüncem, benim kendi kurgum, ben Suudi Arabistan'ın Yeşilburun'dan bir kopya çekeceğini, savunma ağırlıklı başlayacağını, ilk golün bir biraz gecikeceğini düşünüyorum. 3-0'da kalacağını düşünüyorum. Benim tercihim bu şekilde, benim yorum bu şekilde. Ama dediğim gibi sizin aklınızdaysa tahmininizi oynayın. Bir tahmin sevgili dinleyiciler, aklınızdaysa hiç kimseye sormayın, hiç kimseden fikir almayın. Doğrudan kendi tahmininizi oynayın. Çünkü siz neticede parayı yatıran sizsiniz. Araştırmanızı yaptıktan sonra son kararı siz verin. Bir dinleyicimiz diyor ki İspanya maçında en güvendiğim oran en çok gol ikinci yarıda atılacak. Adnan Çal. Çünkü Suudiler ağır defans yapacak diyor. Adnan'la ben de hemfikir, ben de bu şekilde düşünüyorum. Yani en çok gol ikinci atılır, değerlendirilebilir. Ben ilk golün biraz gecikeceğini düşünüyorum. Ama da futboldur bu. Yani ilk dakikada bakarsanız birinci dakikada, ikinci dakikada bir penaltı olur, ters bir hareket olur. İlk gol erken gelirse de bu kurgu tamamen çöker. Ondan sonra bu artı altı gol bekleyen, karşılıklı goller bekleyen dinleyicilerimizin düşündüğü gibi cereyan eder müsabaka. Ben dediğim gibi, yani İspanya'nın galibiyetini içeren tahminlerin oranını beğenmediğim için doğrudan sisteme, sürprize gitmek için veya tekli değerlendirmek için 3-0 skor, 5-0-8 için riske girdim ben. Oran için riske girdim. İspanya maçındaki durum bu. Merhabalar, iyi yayınlar. Kocaeli'den Muzaffer Bey. İstanbul 2. altılı Ganyan. Hemen okuyoruz. İlk ayak 2-3-9. İkinci ayak 2-3-5-6-8-10. Üçüncü ayak 7-9, dördüncü ayak 3-9, beşinci ayak 4 numara tek, altıncı ayak 3-8. Kupon bedeli 180 lira. Kocaeli'den Muzaffer Bey'e İstanbul 2. altılısı için teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum kuponum. Altılı Ganyan kuponu İstanbul 2. Altılı Ganyan. İlk ayak 2-3-9, ikinci ayak 2-3-5-6-8-10, üçüncü ayak 7-9, dördüncü ayak 3-9, beşinci ayakta 4 numara tek, altıncı ayakta 3-8 kupon bedeli 180 lira Kocaeli'den Muzaffer Bey'e gönderdiği kupon için teşekkür ediyorum. Adnan Çal diğer maçla ilgili de tahminde bulmuş. Uruguay baskılı başlayacak ve bu maçta en güvenli bahis de penaltı olur tercihi. Çünkü Uruguay ceza sahasında çok topla buluşur bu müsabakada demiş. Uruguay maçında da penaltı olur tercihini önermiş. İki güzel tahmin geldi Adnan Çal'dan. 0538-052-1487, 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız. Milli takımla ilgili, milli takımımızla ilgili görüşlerinizi bekliyorum. Güvendiğiniz iddia tahminleri varsa bekliyorum. Kuponlarınız varsa bekliyorum. Tek tahmininiz varsa bekliyorum. Hafta arası bülteni de olabilir, bugün de olabilir, yarın da olabilir. Hafta arasında milli maçların oranları açıklandı. Eğer ki gördüğünüz güzel bir tahmin, tercih, bir özel etkinlik varsa bizlerle paylaşın. 0538-052-1487, 0538-052-1487. WhatsApp mesaj attığımız. Kısa bir aralık yapıyoruz, 15'te beraber dönüyoruz.
7: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet'in sunduğu Kupa'dan haberler başlıyor. İnternet
2: İspanya milli takımı teknik direktörü Luis de la Fuente 2026 Dünya Kupası H grubunda Suudi Arabistan ile oynayacakları maç öncesinde Atlanta stadında basın toplantısı düzenledi. Suudi Arabistan karşısında kazanmak için ne yapmaları gerektiğini çok iyi bildiklerini ve bunu pratiğe dökmeye çalışacaklarını dile getirdi. Deneyimli teknik adam sakatlığı yeni geçen ve Yeşilburun adalarında 0-0 biten müsabakada 71. dakikada oyuna giren Yamal'ın son durumuyla ilgili soruya da doğru zamanda en uygun şekilde süre alacaktır. Önemli olan onun yeniden dönmüş olması, arkadaşları gibi şampiyona da önemli bir rol oynamak için çok büyük bir arzu duymasıdır yanıtını verdi. Dünya Kupası tarihinin 1. maçında Japonya ile Tunus karşı karşıya geldi. Japonya 4-0'lık galibiyete ulaşırken Tunus turnuvaya veda etti. 2026 Dünya Kupası F grubu 2. maçında Japonya ile Tunus Monterrey Stadyumunda karşı karşıya geldi. Japonlar Dünya Kupası tarihine

geçen müsabakada 4-0'lık galibiyeti imza attı ve puanını 4'e yükseltti. Japonya gruptaki son maçında İsveç ile karşılaşacak, Tunus ise Hollanda ile oynayacak. Curaçao 2026 Dünya Kupası E grubunda Ekvator ile 0-0 beraber kalarak turnuva tarihindeki ilk puanını aldı. Curaçao kalecisi Eloy Room yaptığı 15 kurtarışta ülkesinin ilk puanını almasına büyük pay sahibi oldu. Room Dünya Kupası tarihinde uzatmalara gitmeyen bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci olarak tarihe geçti.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
1: Neden Radyo Spor'u dinliyorum? Çünkü Radyo Spor dinlerken kendimi o stüdyoda koltuklardan birinde oturmuş gibi hissediyorum. İnteraktif bir program, anlayışı var. Dinleyiciler de katılıyor mesajlarıyla, telefon bağlantılarıyla düşüncelerini açıkça dile getiriyor. Radyo Spor bu anlamda Türkiye'nin tek ve en iyisi.
2: Radyo Spor demek eşittir benim için yol arkadaşı demek. Radyo Spor demek duygu ve düşüncelerimi tüm dünyaya servis edebilmek demek.
3: Radyo Spor'u seviyorum. Çünkü Radyo Spor güvenilir, doğru, dürüst ve tarafsız yayın yapıyor.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz. Radyo
4: Spor! Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
0: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin kalbisi
5: Milyoner. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Çınar Cumhuriyeti'nde kupa maçında ilk yarı bitti. Dangvo 2, Yunan 3, ilk yarı sonucu. Litvanya'da Telsayı 0, Suduva 1, artık ilk yarıdaki uzatma dakikaları oynanıyor. Norveç'te, Norveç'in alt liginde Arendal Treff müsabakası bitti. Ev sahibi ekip müsabakayı 3-1 kazandı. Bratbak-Jel müsabakası başladı. 0-0'lık eşitlik var burada. Burada İttihat'ın çok oynanan maçlar listesine bakmıştık. Her iki yarıda da karşılıklı gol var olur tercih oynanmıştı. Bakalım bu tahmin, bu tercih gelecek mi? Norveç'in alt ligindeki diğer bir müsabakada Honefoss'la Törn karşı karşıya geliyor. Törn 1-0 önde müsabakada. Başka bir gol var mı diye bakıyorum. Letonya'da Supernova Auda maçı ilk yarı bitti. 0-0'lık eşitlik burada bozulmadı. Belarus'ta da Niva Nolbizno Moledeko müsabakası bitti. 13 seansı maçıydı. Ev sahibi ekip maçı 6-0'lık skorla kazanmayı başardı. Adnan Çal'dan bir de İstanbul altılısı geldi. Çok güveniyorum demiş. İlk ayak 3-8, 2-9, ikinci ayak 6-10, üçüncü ayak 11-1, dördüncü ayak 2-4, beşinci ayak 2-3, son ayakta da Erçetin tekmiş. Adnan Çal'ın altılı ganyan kuponu. Altılı ganyan kuponun içinde teşekkür ediyorum. 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığınız mattığımız mesajlarınızı bekliyorum. Bir dinleyicimiz dünkü tutmuş kuponu göstermiş. Bakalım güzel de bir kupon. 3 maç Hollanda-İsveç 1-1.5 gol üstü demiş. Almanya-Fil dişi 1-2.5 üst demiş. Tunus-Japonya'da 2-2.5 üst demiş. Bu kuponu tutmuş. Tebrik edelim Ankara'dan Ali Bey. Bugünkü tahminde şu şekilde İspanya maçında 2 yarıda da 1.5 gol üstü olur diye düşünüyorum demiş. Bugünkü tekli tahminde bu şekildeymiş. Belçika-İran maçında bir özel etkinlik geldi. Oran 21 İsmail Bey'den. Her iki yarıda bir gol, iki kart, beş korner olur kombinasyonu. Belçika-İran'da her iki yarıda da bir gol olacak, iki kart olacak, beşer korner olacak. Bu kombini oynarsanız oran 21. Güzel bir tahmin yakalanmış gibi görünüyor İstanbul'dan İsmail Bey'den. İyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Tekrarlıyorum. Güzel bir tahmin. Oranı için riske girilecek. Takiplik güzel bir tahmin. 21'de oranı var. Belçika-İran maçında her yarıda, her iki yarıda da bir gol olacak, iki kart olacak, beş korner olacak. Üçlü bir kombin. Bol şans dileyelim dinleyicimize. Akşam özellikle bu tahmini takip edeceğim Belçika-İran müsabakasında. Yalçın diyor ki abi selamlar, iyi yayınlar. Tobol karşılıklı gol ver olur mu sence abi? Ne diyorsun bu müsabakaya diyor. Bakalım varsa istatistik senin için söyleyeceğim Yalçın, ama istatistik yoksa bir şey diyemeyeceğim. Maçta zaten başlamış 5 dakika olmuş.

0: takibini yaparız. İstatistikler geldikçe söyleriz. Şu anda güncel bir istatistik yok. Tobol maçında. Geldikçe Yalçın ekleyeceğim. Bildireceğim sana da. İyi yayınlar. Milli takımın gücünü görmüş olduk. Biz milli takımın çok havalarda olduğunu gördük. Futbolcular ne için oynadıklarını anlamamışlar. Milli gururu hissetmemişler diye düşünüyorum demiş dinleyicimiz Bursa'dan Aykut Bey. Montella derhal gönderilmeli. Doymuş futbolcuların da çağırmasına gerek yok. Oynatmadığı futbolcuları niye çağırsın demiş Bursa'dan Aykut Bey. Milli takım mesajı, milli takım yorumu bu şekilde. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Alt liglerden bir 16 kuponu yaptık. Bir saat sonra takiplik İsveç 2'den. Onu ben sizlere bir aktarayım. Zaten milli maçları hep birlikte değerlendiriyoruz. İki maçta ben tahminimi aktardım sizlere. Devamında getireceğiz gecenin maçlarını. Hatta hafta arasındaki bültenden de seçtiğim maçlar var. Onları da sizlere söyleyeceğim. Hafta içinde biliyorsunuz benim yayınım yok, sadece pazar günleri yayındayım. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall'da maç sonu 1. Östers Falkenbergs maçında da 3.5 gol üstü kombini yaptık. 16 seansı İsveç 2. ligi kuponu, 3 maçlık kuponu oldu sevgili dostlar. İlk yarıda da 16'dan 17'ye kadar da ben zaten burada yayındayım. Takibini hep birlikte yapacağız. Çak Cumhuriyeti'nde Yunan Danku deplasmanında 3-2 önde. Kupa maçı ilk yarı bitti. Telsey Suduva Litvanya maçı, Suduva 1-0 önde deplasmanda. İlk yarı sonucu Bratvak Jerv'de gol yok, 0-0 devam ediyor. Norveç'in alt liginde Honefoss Törn maçında da Törn'ün 1-0 üstünlüğü var. Honefoss'u da ben Norveç'in en üst liginde hatırlıyorum. 3. lige kadar düşmüş. 3. ligde de 5. sırada. Yani üst lige çıkma ihtimali de çok yüksek değil. Buralarda orta sıralara kadar gerilemiş. Honefoss tanıdığımız takımlardan biriydi. Yaz liglerinde tanıdığımız takımlardan birisiydi. Sıralamada epeyce gerilemiş. Şöyle bir altılı Ganyan sonuçlarını sizlere aktarayım. 10 geç reklamına gideceğiz. Sonrasında milli maçlarla devam ederiz. İlk altı Ganyan devam ediyor. İstanbul'da 4 ayak geride kaldı. İlk ayak 7 numaralı uz boylu. 18.50. Burada büyük sürpriz var. Bakalım ne kadar bir ikramiye dağıtımı olacak. İkinci ayak 4 numaralı King of Time. 6.55. Üçüncü ayak 1.4. Bellaza Hawk 1.05. Dördüncü ayağı da 11 numaralı Özbey'in rüzgarı kazandı. Ama Ganyan belli olmadı. Belli olunca onu da sizlere aktaracağım. 7-4-1-4-11 şeklinde gidiyor. İstanbul'da ilk altılı Ganyan. Hava durumu açık. Sıcaklık 25 derece. Nem %60. Çim pist, kum pist, sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksanız bunu göz ardı etmeyin. İkinci altılı Ganyan'daki tevzi miktarı 15 milyona ulaşmış durumda. Yaklaşık olarak 20 dakika sonra ilk ayak koşulacak. Yayından sonra gelen altılı Ganyan kuponlarını da sizlere bir kez daha aktarırım. 3 tane dinleyicimizden, dostumuzdan teşekkür ediyorum. Altılı Ganyan kuponları geldi. Onları da sizlere aktarırım. 15.30 itibariyle zaten biz de altılı Ganyan'ı canlı yayınlamaya başlayacağız. 15.10 reklamına gidelim. Sonrasında Dünya Kupası tahminleriyle devam edelim.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin. Happy.

0: dakika kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Eylül Akarçeşme Yat Gün. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
5: Kaleyle güvenli, kale gibi güvenli.
6: Kale Kilit.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: Radyo Spor.
9: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve Maksimum Mobil'de.
10: 25 yıldır sana Maksimum.
8: Radyo Spor.
11: Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Spor. Saran Holding kuruluşudur.
8: Radyo Spor.
11: Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
13: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
14: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
15: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milli maçları değerlendireceğiz dedik. Bir dinleyicimizden kupon gelmiş, yorum rica etmiş. Brage Varnava müsabakasında 2.5 gol üstü. Most Sentence'da 2.5 gol üstü. Raya Casablanca Meknes maçında 1 ve 2.5 gol üstü. Belçika İran'da 1 ve karşılıklı gol var değerlendirmiş. Braga Varnava'da 2.5 üstü denebilir. Ben ev sahibi 1.5 gol üstü tarafına gittim. Ama 2.5 üstü denebilir. Monsentness'da 2.5 üstün oranı çok düşük. Ben de gol bahislerinden yana tahmin belirteceğim. Daha Norveç'e geçmedik ama ben 3.5 üstüne gittim. Ben riski biraz da arttırdım. Çünkü 1.28 seviyesindeydi. Bana çok cazip bir oran gelmedi 2.5 gol üstü. Mos'un hani oyun yapısından kaynaklı olarak, aldığı sonuçlardan kaynaklı olarak siz de eminim 2.5 üstüne yöneldiniz. Tabii ki sizin riskiniz daha düşük ama hani oran da çok düşük. Raya Casablanca maçıyla ilgili herhangi bir şey söyleyemeyeceğim. Belçika İran'da 1-1.5 gol üstü, 1-2.5 gol üstü benim tahminlerim. Yani 2-0'a da sıkışabilir diye düşünüyorum. İlk tercihimi o yüzden 1-1.5 üstüne aldım. Ama hani riski biraz da arttırmak isterseniz 1-2.5 üstüne denilebilir. İran'da gol atar tercihiyle, yani bir karşılıklı gol varla birlikte oran çok yükseliyor. Sizin kuponunuzun diğer maçların oranı çok yüksek olmadığı için taşıyıcı ana kolon bu olmuş. Belçika İran maçında 1 ve karşılıklı gol var olmuş. Hani diğer maçlar bu şekildeyse, Real Casablanca'nın bu arada oranını bilmiyorum. Hani onu tamamen devre dışında söylüyorum ama Most Sentence'la birlikte Braga Varnava'da üstün oranları çok yüksek değil. Bu şekilde dörtlü kombinasyon dengeli bir kombinasyon olmuş. Hani riski İran maçında, İran'dan gol tarafından bekleyeceksiniz. Denilebilir. Bol şans diliyorum. Nazil'den Fatih'e kuponunda bol şans diliyorum. Bir kupon daha gelmiş Adnan'dan. Bakayım. Kazanmış kuponmuş bu. Olimpik futbolu U23 takımıyla Peninsula maçında oynamış, kazanmış. Tebrik ederim. Kazanmış kuponlara tebrik ediyoruz zaten. Şimdi gol var mı diye bakalım. Bir yeni gol haberi sizlere aktaracağım. Yok. İkinci yarı bu Çin Halk Cumhuriyeti'ki kupa maçında başladı. Konuk tarafın 3-2'lik üstünlüğüyle müsabaka sürüyor. Dünya Kupası'ya devam edelim. Dünya Kupası'nda konuştuğumuz iki maç var. Belçika İran'da 1-1.5 gol üstü. Biraz daha risk arttırırsanız 1-2.5 gol üstü önermiştim. İspanya Suudi Arabistan'da skor beklentim var. 3-0 İspanya'nın kazanmasını bekliyorum. Saat 1'de sabaha karşı oynanacak müsabakada Uruguay'la Yeşilburun Adaları karşı karşıya gelecek.

grubu müsabakası. Burada Uruguay, Suudi Arabistan, İspanya, yeşil burun var. 4 takım da 1 puanda, ilk maçlar beraberlikle bitmişti. Uruguay Suudi Arabistan'la beraber kalmıştı 1-1'lik skorla. Yeşil burun da İspanya karşısında turnuvanın en büyük sürprizlerinden birisine imza atarak maçı 0-0'la tamamlamayı başarmıştı. Uruguay Suudi Arabistan karşısında kornerden yediği golle geriye düştü 41'de ki kornerden bir tehlikeli hata daha vardı Suudi Arabistan'ın. Onu da savuşturmayı başarmıştı. Ama bu gole yanıt vermeyi başardılar. 80'de Arroyo ile birlikte golü buldular. Maç 1-1'lik eşitlikle tamamlandı. Rakibe de Yeşilburun İspanya maçında da zaten yayının başından beri söylüyoruz. Yani Yeşilburun hücumu neredeyse hiç düşünmeden savunmaya çekildi. İspanya çok fazla alan vermemeye çalıştı. Bunu da başardı. Neticede turnuvanın en büyük sürprizlerinden birisine imza attı. Burada da bu müsabakada da Yeşilburun'un benzer taktikle sahaya çıkmasını bekliyorum. Savunma ağırlıklı oynamasını bekliyorum. Ama Uruguay'ın da kilidi açacağını düşünüyorum. 1-4.5 gol altı ilk tercihim. 1-3.5 gol altı da biraz daha riski arttırmak isterseniz, oran arttırmak isterseniz yapabileceğiniz tahmin tercih olur. Takım haberlerine baktığımızda Uruguay'da orta sahada Ugarte ile forvet Darwin Núñez Suudi Arabistan maçında etkili olamadılar ama ikisi de oyundan alındı. Ama teknik direktör Bielsa'nın iki yıldız oyuncusunda bu müsabakada ilk 11'de sahaya sürmesi bekleniyor. Bu tarafta bir kadroda değişiklik beklenmiyor. Eğer Núñez forvet hattında başlarsa ona Vinas yerine Canabio'nun eşlik etmesi bekleniyormuş. Vinas'ın ilk maçta etkili olamadığı yazılmış. Arroyo geçen maçta savunmanın merkezinde ilk 11'de başlama seçeneği olabilirdi ancak Dünya Kupası başlamadan yaşadığı sakatlık nedeniyle ülkesinin açılış maçını kaçırdı. Pazar günü müsabakada da ilk 11 için durumu belirsizliğini koruyor demiş. Bakalım. Yeşilburun'da yeni bir sakatlık haberinin olmadığını söylüyor. Uruguay'ın 11'ini vermiş Mustera, Varela, Caceres, Oliveira, Sanabria, Valverde, Bentancur, Ugarte, Arroyo, Canabio, Núñez 11'ini vermiş. 2-0'da skor vermiş bilgisayar. Sevgili dostlar burada iki tahminde de bilgisayarla çelişmiyoruz. 1-4.5 altında, 1-3.5 altında çelişmiyoruz. Yani bilgisayar Arroyo da hata yapmış. Arroyo ilk 11'de sahaya çıktı. Kaçırdı yazmış. Demek ki bunu erken yazdılar ve değiştirmeyi unuttular. Arroyo müsabakada ilk 11'de sahaya çıktı. Hatta ben de bir daha konuşurken bilgisayara bakarken kontrol etme gereği duydum. Bir duraksadım o yüzden. Arroyo Uruguay, Suudi Arabistan Uruguay müsabakasında oyundaki isimlerden birisiydi. Zaten gol de attı. Orada bir bilgisayar hata yapmış. Ama 11'i söyledim. Kalede Mustera. Mustera'nın kurtardığı bir iki pozisyon da vardı. O müsabakada Suudi Arabistan'ın kornerlerle etkili olduğunu söylemiştik. Burada Yeşilburun yine savunma ağırlıklı oynayacaktır. Yani 1-4.5 gol altı, 1-3.5 gol altı. 1'in oranı 1.44. Yani 1-4.5 gol altının oranı 1.44. 1-3.5 gol altının oranı 1.70. İlk tahmin 1-4.5 gol altı daha misli kuponlara gider. Diğer kuponda ideal kuponlarda kendisine yer bulabilir. Ben Uruguay'ın sürprize imza atacağını düşünmüyorum sevgili dostlar. Bilgisayarın 2-0'lık skor beklentisi de bu arada güzel bir tahmin. Yani direkt eğer bir skor kuponu yapacaksanız 2-0 kupona da 2-0'lık skora da gidebilirsiniz. İspanya'yla bir kombin yapmakta bilgisayardaki skoru gördükten sonra benim de aklıma yattı sevgili dostlar. Bu maçı da konuşmuş olduk. Uruguay Yeşilburun adalarında konuşmuş olduk. Yeni Zelanda Mısır'ı konuşalım. 10 dakikamız var buçuk reklamına kadar. Sabaha karşı 4'te oynanacak Yeni Zelanda Mısır müsabakası. 5.36, 3.59, 1.38, 1.02, 2.5 gol altı 1.56, 2.5 gol üstü 1.80, var 1.89, yok 1.50 olarak belirlendi. G grubu müsabakası bütün takımlar 1 puanda. Yeni Zelanda, İran, Belçika, Mısır hepsi 1 puanda bulunuyor. Yeni Zelanda ilk maçta İran'la oynadı. 2-2 berabere kaldı. 2 kez öne geçti. İran 2 kez beraberliği saldı. Yayının başında söylemiştim. O müsabakada her iki takımın da ben savunmasını beğenmedim. Savunma hattını, kurgularını beğenmedim. Neticede 2-2 bitti. Mısır da Belçika ile oynadı. Belçika'dan daha iyi bir maç çıkarmasına rağmen onlar da 1-1'lik skora razı oldular. Yani Mısır
belirgin bir şekilde

Belçika'dan daha iyiydi. Öne geçmeyi başardı Aşur'un golüyle birlikte daha 20'de ama devamını getiremedi. Belçika 66'da kendi kalesine attığı golle birlikte skor 1-1'e geldi. O şekilde de bitti. Kağıt üzerinde Belçika ile Mısır G grubunun favorisi olarak açıklanmıştı. İlk maçları itibariyle herkes bulunduğu konumu koruyor. Bakalım buradaki hem muhtemel 11'lere bakalım hem de bilgisayarın skor tahminine bakalım. Bilgisayar Mısır'ın 2-1'lik skorla kazanmasını bekliyor sevgili dostlar. Ben de Mısır'ın kazanmasını bekliyorum. Ben düz galibiyetini yazdım Bilyoner'de. 1.42 idi düz galibiyeti. Bir parça düştü. 1.38'e düştü. Bilgisayarın yorumuna bakalım. Sonrasında kadrolar verdiği kadrolara bakalım. Yorumda diyor ki 2-1'lik Mısır galibiyeti beklentisi yorumunda. Eğer takımların turnuvadaki ilk maçları, turnuvadaki performanslarının nasıl şekilleneceğinin bir göstergesi ise bu karşılaşma oldukça eğlenceli geçecektir. Mısır'ın Dünya Kupalarında pek bir geçmiş olmasa da sallanıp parlayamaması durumunda daha fazla potansiyel maç kazandırıcı oyuncunun bulunması, özellikle Trezeguet gibi silahın olması onlar adına cesaret verici. Küresel arenada yaşadıkları çeşitli aksiliklerin ardından Firavunların nihayet ilk 11, ilk Dünya Kupası zaferini elde ederek eleme aşamasında yükselme şansını yakalamalarını bekliyorum demiş. Kadrolara bakalım. Kadro haberlerine bakalım Mısır tarafında. Yeni Zelanda'nın ilk müsabakada herhangi bir sakatlık yaşamadan çıktığını söylüyor. Aynı şekilde Mısır'ın da Belçika ile berabere kaldığı maçta yeni bir sakatlık sorunu yaşamadığını söylüyor. İki takım da tam kadro sahaya çıkacak. Salah takımın en golcüsü oyuncusu olmaya devam ediyor ve teknik direktörünün için kaybettiği 69 golün 2 gol gerisinde bulunuyor. Hüsam Hasan da kalede. Hani İbrahim, Fatih, Fato, Atiye, Laşen, Salah, Aşur, Zico ve Marmuş 11'i bekleniyor. Yeni Zelanda'da en etkili isim, en fazla skor anlamında güvendikleri isim Wood. Onun da zaten ilk müsabakada 2 asisti vardı. Mısır'ın kazanmasını bekliyorum. Bilgisayarın 2-1'lik skoruna da çok fazla itiraz etmemen, 2 ve 1.5 gol üstü, 2 ve 2.5 gol üstü oran yükseltmek için değerlendirilebilecek bahisler olabilir. 2 ve karşılıklı gol var, sürprizde değerlendirilebilir. Ama net bir misli tahmini yapılacaksa ben Mısır'ın direkt kazanması tarafındayım. Yeni Zelanda karşısında 1.38'e düştü. Maç saati yaklaştı. Bir parça daha gerileyebilir bu oran. Ama yapılabilecek en iyi tahmin tercih olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. Bu arada sanırım bir gol haberi daha var. Takip ettiğimiz maçlarda şu anda oldu. Çin Halk Cumhuriyeti'nde Dango Yunan maçında ki maçın başından beri zaten hep gol vardı. 3-2 öndeydi Yunan deplasmanda, dakika 60 4-2'yi bulmayı başardı. O gol haberini verelim. Alt liglerde Bratwagon Jervik arasındaki üstünlüğü var. Başka da bir yeni gol haberi göremiyorum. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum sevgili dostlar. Özellikle milli takım değerlendirmenizi ve iddia kuponlarınızı, tahminlerinizi bekliyorum. 5 dakika sonra İstanbul'da ikinci Altılık Ayan başlıyor. Hemen Altılık Ayanlarımızı tekrardan hatırlatalım. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. Altılık Ayanı söyleyeceğim kombini yazarsanız kupon bedeli 180 lira olacak. İlk ayak 2-3-9, ikinci ayak 2-3-5-6-8-10, üçüncü ayak 7-9, dördüncü ayak 3-9, beşinci ayak 4, son ayak 3-8. Tekrarlıyorum. Kocaeli'den Muzaffer Bey'in İstanbul 2. Altılık Ayanı bu kupon bedeli 180 lira, bu kombinasyonun bedeli. İlk ayak 2-3-9, ikinci ayak 2-3-5-6-8-10, üçüncü ayak 7-9, dördüncü ayak 3-9, beşinci ayak 4, altıncı ayak da 3-8. Burgazada'dan Murat Bey'in İstanbul 2. Altılık Ayan kuponu 4 dakika sonra başlıyor. İlk ayak 1-2-3-5-8-9-10-11, ikinci ayak 6 numara tek, üçüncü ayak 1-5-11, dördüncü ayak 2-4-8, beşinci ayak 1-2-3-4, son ayakta 10 numara tek. Bunu da tekrarlıyorum. Burgazada Murat Bey'in İstanbul 2. Altılık Ayanı. İlk ayak 1-2-3-5-8-9-10-11. İkinci ayak 6 numara tek. Üçüncü ayak 1-5-11. Dördüncü ayak 2-4-8. Beşinci ayak 1-2-3-4. Son ayakta da 10 numara tek. Adnan Çalın'da Altılık Ayan kuponu. Bunun meblası oldukça düşük. İlk ayak 3-8-2-9. İkinci ayak 6-10,

0: üçüncü ayak 11-1, dördüncü ayak 2-tek 2-4, beşinci ayak 2-3, son ayakta da 6 numaralı Erçetin tek. İlk ayak 3-8-2-9, ikinci ayak 6-10, üçüncü ayak 11-1, dördüncü ayak 2-4, beşinci ayak 2-3, son ayakta da Erçetin tek. Altılı ganyan gönderen bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. 3 tane altılı ganyanımız var. 3 dakika sonra başlıyor. Biz de canlı yayına geçiyoruz. Hep birlikte takibini yapacağız. İstanbul'da 4 ayak geride kaldı. İlk altılı ganyanda 18 milyon 175 binlik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. İlk ayak 7 uzboylu 18.50, ikinci ayak 4 King of Time 6.55, üçüncü ayak 1.4 Bellaza Hawk 1.05, dördüncü ayakta 11 Özbey'in Rüzgarı 5.25, 7.4, 1.4, 11 şeklinde devam ediyor İstanbul'da ilk altılı ganyan. İkinci altılı ganyandaki dağıtılacak ikramiye tutarı yarışın başlamasına 2 dakika kala 23 milyon 750 bine geldi. Bakalım yarış başladıktan sonra ne kadar olacak. Hava durumu açık. Sıcaklık 25 derece. Nem %60. Çim pist normal. Kum pist normal. Sentetik pist normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara bahis alacaksınız eğer. Bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz. Şu ana kadar konuştuğumuz Dünya Kupası tahminleri, benim tahminlerim. Belçika İran'da 1-1.5 gol üstü. İspanya Suudi Arabistan'da skor tahmini 3-0. Yeni Zelanda Mısır'da Mısır galibiyeti. Uruguay Yeşilburun Adaları'nda da 1 ve 4.5 gol altı tahminim var. 4 maçı konuştuk. Bilgisayar skorlarını da sizlere anlattım, hatırlattım, söyledim. Bilgisayarı da söyledik, kendi tahminimi de söyledim. Şu ana kadarki Dünya Kupası tahminlerim bu şekilde. Gördüğünüz bir özel etkinlik varsa 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj hattından bana söyleyebilirsiniz. Yayında seve seve okurum. İsveç 2-16 seans kuponu yaptık. Yarım saat sonra başlıyor. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall'da maç sonu 1. Östers Falkenbergs maçında da 3.5 gol üstü. 16 seansı İsveç 2 kuponu. Tekrarlıyorum. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall'da maç sonu 1. Östers Falkenbergs'te de 3.5 gol üstü. İsveç 16 seansı kuponu. Altılı ganyan başladığı anda da yarışa gideceğiz. Görkem'e de bakıyorum, yönetmenim Görkem'e. O da hazırlıklarını yapıyor. Şu anda diyor atlar diyor abi dönüyorlar dolaşıyorlar. Yerlerini almadılar diyor. Atlar yerini aldığında da yayına geçeceğiz. Şınav Cumhuriyeti'ne dakika 66'ya geldi. Donkvu 2, Yunan 4. Skor bu şekilde kupon müsabakası. Litvanya'da Telsayı 0, Suduva 1. Dakikalar 56. At yarışına gidiyormuşuz, sonrasında buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye Jockey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
5: 3 boy kadar geride kaldı. 5 numaralı Fermander ortada, 11 numaralı Kral Yazıcı var. 2 boy kadar gerisinde 10 numaralı Altın Saat. 12 boy kadar gerisinde dışta 1 numaralı Lucia. İçeride ise 3 numaralı Suruçlu Memo. Yarışın liderliği 6 numaralı Leonidas'ta. Dış kulvarda 2 numaralı Kılıç İbo ikincilikte takipte. İçeride 9 numaralı Tolstoy var. 1 boy kadar geride dışta 7 numaralı Baba Zaman. Onun 1 boy kadar gerisinde 8 numaralı Gürceyhun. Gürceyhun'un 1 boy kadar gerisinde 4 numaralı Kasap Ender. İçeride 5 numaralı Fermander. Dışta 11 numaralı Kral Yazıcı. Onun içine şimdi 10 numaralı Altın Saat geldi. 1.5 boy kadar geride dışta 1 numaralı Lucia. İçeride 3 numaralı Suruçlu Memo sırasıyla. Safkanlar düzlüğe doğru yaklaşıyor. 6 numaralı Leonidas 1 boy farklı önde. Dışta 2 numaralı Kılıç İbo var. İçeride 9 numaralı Tolstoy. 1 boy kadar geride iç kulvarda 8 numaralı Gürceyhun. Dış kulvardaysa 7 numaralı Baba Zaman. Onun da yaklaşık yarım boy kadar gerisinde ortada 5 numaralı Fermanlar. Son 300'e yaklaşılırken orta kulvardaki 2 numaralı Kılıç İbo liderliği alma çabasında içeriden tekrar temposunu yükseltip 9 numaralı Tolstoy öne gelmeye çalışıyor. Şimdi dıştan 8 numaralı Gürceyhun öne çıktı. Son 200'e yaklaşılırken 8 numaralı Gürceyhun liderliği aldı. Daha geriden 5 numaralı Fermanlar'ın dıştan 10 numaralı Altın Saat'ın da atakları var. Son 50'ye yaklaşılırken de 8 numaralı Gürcehun yaklaşık 2 boy farklı önde. 5 numaralı Ferman Dergelme çabasında dışlandı. 10 numaralı Altın Sağdan atakları var. 8 numaralı Gürcehun önde kaldı ve koşuyu kazandı. 5 numaralı Ferman Der 2. 10 numaralı Altın Sağ 3. 4 numaralı Kasap Ender 4. oldu. 11 numaralı Kral Yazıcı ise koşuyu 5. olarak tamamladı. 8 numaralı Gürcehun Görkem Özçelik'le İstanbul'daki 5. koşuyu kazandı.
4: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Vitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
3: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
1: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Radyo Spor. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
6: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
9: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club enerjisiyle kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
10: Kiyılı'da Babalar Günü. Hayatımıza değer katan babalar için Babalar Günü'ne özel 2 ve üzeri seçili üründe %50'ye varan indirim fırsatı Kiyılı'da.
11: Her zaman Kiyılı.
12: Merhaba, ben Sıla. Sıradaki şarkı benim gibi QNB'ye geçenlere gelsin. Son 2 3 4.
13: Geçer herkesler geçer. Türkiye geçer. Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
14: Bu aralar QNB'ye geçen geçene. Beni anlayan, her işimi anında çözen, hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
13: Geçer Türkiye QNB'ye geçer.
15: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Radyo Spor.
16: POS başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
17: Benim bankam İş Bankası.
2: Radyo Spor.
1: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
2: Milyoner hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlar, tahminlerimizi sizlere aktarıyoruz. Bir 16 kuponu yaptığımızı söylemiştik. Altılı ganyanları da paylaştık. İlk ayakta geride kaldı. Bunların da takibini yapacağız. Çınar Cumhuriyeti'nde Yunan Dangu deplasmanında 4-2 önde dakikalar 72'yi gösteriyor. Artık maç bitmek üzere. Litvanya'da bir gol daha oldu. Suduva deplasmanında 1-0 buldu. Dakikalar 63'ü gösteriyor. Norveç'in altındakinde Bratvak Jerv karşısında 1-0 önde. Honefoss 0, Törn 1 dakika 76. Lade, Lawrence Krok müsabakası başladı. Yeni başladı. 4 dakika geride kaldı. 0-0'lık eşitlik var. Nusret abi, sevgili yoldaş, dostlarımıza 2 maç önerim var. Hogesand 2, 2.5 gol üstü. Strom Gotset 2, 2.5 gol üstü demiş. Nusret abi de sağ olsun bu hafta mesajını attı. Bizleri yalnız bırakmadı. Hogesand müsabakasında 2-2.5 gol üstü, Strom Gotset'i de 2-2.5 üstünü öneriyor. Norveç'in alt ligini birazdan ben de değerlendireceğim sevgili dostlar. 16 İsveç kuponumuzu sizlere tekrardan bir hatırlatayım. Sonrasında İsveç'in 2 maçını da bitirelim. 18 seansı maçlarını da bitirelim. Oradan sonra da Norveç'e geçelim. Şimdi 16 İsveç 2, İsveç'in alt ligindeki kuponumuz şu şekilde. Brage Varnamo ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall maç sonu 1. Östers Falkenbergs'te de 3.5 gol üstü. Bu 16 seansı kuponumuz. 18'de 2 maç var. Kısa kısa bunları değerlendireyim. İsveç 2'nin bugünkü maçlarını bitirelim. Norby ile United Nordic karşı karşıya geliyor. 2.41, 3.01, 2.03, 1.02 oranları. 2.56, 1.85, 2.5 üstü 1.44, var bahsi 1.34, yok bahsi de 2.02 olarak belirlenmiş durumda. İsveç 2'deki durumu tekrardan söyleyeyim sizlere. İlk 2 sırayı alan takımlar doğrudan üst lige gidiyor. 3-4 playoff oynuyor. Son 2 düşüyor. 13-14'te playout oynuyor sevgili dostlar. Norby şu ana kadar 10 puan topladı. Uzun bir beraberlik serisi. Arkasından gelen bir 2-1'lik Lundsik ile galibiyeti. Sonrasındaki 3 maçını kaybetti. İkisi deplasmandaydı. Östers ve Varbergs'te oynadı. Bu maçları kaybetti. Oddevold'a da iç sahada kaybetti. 2-1, 2-0, 2-0'lık skorlarla kaybetti. Tabi Östers ve Varsbergs bu iki takım İsveç 2'de üst lig mücadelesi veren oldukça kuvvetli takımlar. Oddevold'da bir orta sıra takımı. Fikstüründe çok kolay olmadığını Norby tarafında kabul etmek lazım. United Nordic'e baktığımızda onlar da ligde şu ana kadar 20 puan topladı. Aslında ilk 2'nin adaylarından birisi United Nordic. Ama onlar da son iki maçında sadece 1 puan çıkarabildi. Östersund'la beraber kaldılar 1-1'lik skorla. Landskrona karşısında da deplasmandan 2-0'lık skorla mağlubiyetle ayrıldılar. Landskrona da ligin kuvvet takımlarından birisi. Anlaşılabilir bir mağlubiyet. O da United Nordic, Nordic açısından. Östersund da yine zaten Landskrona'yla aynı puan toplamış. 19 puan toplamış takımlardan birisi. Yayının başında söylemiştim. İsveç 2'de takımlar arasındaki üst sıradaki takım arasındaki puan farkı çok düşük. Dolayısıyla her takımın şu anda ilk 2, ilk 4 playoff şansı devam ediyor. Neredeyse yani 9. Helsingborg'a kadar bu mücadele devam ediyor. Helsingborg 9. Helsingborg'un puanı 17, 4. United Nordic'in puanı 20. Takım arasındaki güç dengesi birbirine oldukça yakın. Bu müsabakada zaten kuponu da almadım. Yani 2.5 gol üstünün oranı 1.44 dedik. Varın oranı 1.34 dedik. Ben toplam gol sayısında 2-3 tercihini öneriyorum. 1.80'de onları var, oranı var. Ben bu tahmini ideal kuponlar için öneriyorum. Yani İsveç'te bu 16 seansında olsa bunu atlayacaktım bu müsabakayı zaten. Kupona denk getirmeyecektim. Kupona denk getireceğim maçlardan birisi değil. Ama tahmin isterseniz Norby, Nordic'te ideal kuponlarda biraz daha düşük orana biraz daha düşük paraları yüksek oran kovaladığınız kuponlarda 1.80'den idealde değerlendirilebilir. Östersund Norrköping müsabakası bugünün zorlu maçlarından birisi, saat 18'de 2.27, 2.89, 2.21, 1.02 oranları. Zaten dengeli açıklanmış durumda. Norrköping 23 puanda 2. sırada, Östersund 19 puanda 7. sırada. Yani Östersund maçı kazanırsa ikinci sıradaki rakibiyle aradaki puan farkını 1'e düşürecek. 2.27, 2.89, 2.21 dedik 1.02. 2.56, 1.68, 2.5 üstü 1.55. Var 1.42, yokta 1.87 olarak belirlenmiş durumda. Norrköping son 4 maçını kazandı. Son 4 maçını kazanırken sadece 1 gol yedi. Geri kalan 3 maçta golü de yemedi. Östers'i 2-0'lık skorla içeride mağlup etti. Helsingborg deplasmanı 2-0 kazandı. Oddevold maçı 2-1 deplasmanda kazandı. Gol yediği maç oydu. Son maç Varbergs'i 2-0'lık skorla geçmeyi başardı. Varbergs de liderlik koltuğunda oturuyor. Östersund'a baktığımızda Örebro maçı 3-2 bitti. Arka arkaya 2 deplasman United Nordic Lundsk ile 1-1'lik skorla sahadan ayrıldı. Burada da sistemde sürprizler sevgili dostlar değerlendirmek üzere Norrköping galibiyeti beklentim var. 2.21'lik oranı var. Yani son 4 maçın kazandığını söyledik. Son 6 maçta düzeltiyorum son 7 maçta 5 galibiyet 2 beraberlik var. Ligin en iyi performans çizen takımlarından birisi Norrköping. Son maçtaki gelen 2-0'lık Varbergs galibiyeti de lidere karşı alınmış bir galibiyet. Ben bu deplasmanda kazanabileceklerini düşünüyorum. Maç sonu 2 sistemde sürprize denilir oran 2.21. Oranı ben bir parça daha yukarı çekeceğim. Uçuk kuponlarımı ekleyeceğim. Böyle çok yüksek oran koydum kuponları ekleyeceğim derseniz de 2-2.5 üstü öneriyorum. 3.56 oran yukarı gidiyor sevgili dostlar. Böylece İsveç'teki günün 5 müsabakasını birden değerlendirmiş olduk sevgili dostlar. Birazdan böyle yine kısa kısa Norveç'in alt liginde tahminlerini sizlere aktarırım. Litvanya'da Telsey 1, Suduva 2 oldu. Gol var orada. Ev sahibi ekibin golü var. Bratbak 1, Jer 0. Norveç'in alt liginde. Honefe 0, Törn 1, Lade 0, Lorenzo 0 şeklinde devam ediyor. Burası Tobol maçını sormuştu sevgili Yalçın. Üst olur mu diye. Tobol'un golü gelmiş. 1-0 önde bu maçta. Sevgili Yalçın ne yazık ki istatistik söyleyemiyorum sana. Çünkü baktığımız site bu maçın istatistiklerini paylaşmıyor. Ama dakika 32'de Tobol'un 1-0'lık skorla maçı üstünlükle götürdüğünü söyleyebilirim. Konuşurken Lorenzo Lade deplasmanında 1-0 öne geçmeyi başardı. Ordu'dan Tuna. İspanya maçında İspanya müsabakasında ilk yarı 1.5 üstü oynadım abi. Gelirim dün akşam Hollanda İsveç ilk yarı 1.5 üstü geldi. Almanya Fildiş ilk yarı 1.5 üstü gelmedi. Gelseydi çok para alıyordum. Moralim bozuldu. İyi ki varsınız demiş. Seneye de şampiyon Galatasaray olacak demiş Ordu'dan Tuna. Dün ben Twitter'da tekli paylaşmıştım. Norveç İsveç müsabakasına karşılıklı Hollanda İsveç'e 2.5 üstü karşılıklı gol var olarak tekli kombin paylaşmıştım. Biz onu da isabet sağlamayı başardık. Tekrarlıyorum. Twitter'da ya da yeni adıyla X'te Ulaş Uzdöner adım soyadım. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Buradan da ben kuponlarımı paylaşıyorum ara ara. Tekli olsun, ikili kombin şeklinde olsun. Kuponları paylaşıyorum. Twitter'da ya da yeni adıyla X'te Ulaş Uzdöner takip edebilirsiniz. Sen Hollanda İsveç deyince oradan aklıma geldi dün kombini yaptığımızı. Hollanda tarafında tabii goller geldi. Yani iki gol çabuk geldi. Şeyden golü bekliyoruz. İsveç'ten golü bekliyoruz. Pozisyonlar da vardı. Hatta İsveç bir gol attı. Sayılmadı. Biraz beklediğimizden geç geldi ama neticede 2.5 üstü karşılıklı gol var kombini geldi. İlerleyen maçlar için de söylüyorum. Yani İsveç belki savunmada evet kötüydü müsabakada ama tek gol de atabildi ama hücumda pozisyonlara girmeyi başardı. Yani pozisyon açısından çok kısır değildi İsveç. Sadece son vuruşlarda şanssızlardı. Zaten bir gol de dediğim gibi attılar ama offside gerekçesiyle iptal edildi. İlerleyen maçlarda o bilgileri de göz önünde tutun. Norveç'in alt liginde bu arada Törn çok uzun süredir maçı 1-0 önde götürüyordu. Honefoss 1-1 bulmayı başardı. Dakika 85'te geldi gol. O yeni gol haberinde sizlere söyleyelim. Şimdi Dünya Kupası'ndan tahminlerimi tekrardan hatırlatıyorum. İspanya Suudi Arabistan 19 maçı 3-0 net skor beklentim var. Skor olarak değerlendireceğim. Belçika İran'da 1-1.5 gol üstü tercihim var. Dilerseniz 1-2.5 üstü olarak oranı bir parça yukarı çekebilirsiniz. Uruguay Yeşilburun'da 1-4.5 gol altı tercihim var. Burada da riski biraz daha arttırırsanız 1-3.5 gol altını ekleyebilirsiniz. Yarın saat 20'de Arjantin'de Avusturya karşı karşıya gelecek. Bunu da konuşalım. 1-34, 3-68, 5-63, 1-0-2 oranları. 2.5 altının oranı 1-62, 2.5 üstü 1-74, var 1-86, yokta 1-53 olarak belirlendi. İddia Risk Merkezi tarafından sevgili dostlar. Burada baktığımızda Arjantin ilk maçında Messi'nin hat-trick ile birlikte Cezayir'i 3-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı. Rakibe Cezayir'e isabetli şut şansı tanımadılar. 7 şut vardı Cezayir'in, isabet sağlayamadı. Arjantin 6'sı isabetli 10 şutla ve toplamda 3 golle maçı tamamladı. Messi oldukça iyi performans çizdi. Zaten Arjantin kadrosu da oldukça iyi. Yani o maçtaki 11'i söyleyeyim sizlere. Kalede Martinez vardı. Montiel, Lisandro Martinez, Romero, Medina savunmada. Orta saha Depol, McAllister, Fernandez, Almada. İleride Messi'nin yanında Lautaro Martinez vardı. Oldukça kuvvetli bir 11 ile sahaya çıktı. İlk maçları itibariyle Arjantin en beğendiğim takımlardan birisiydi sevgili dostlar. Yani son şampiyon burada da, bu kupada da, bu turnuvada da bence finale kadar gidecek gibi görünüyor. Avusturya'ya baktığımızda Ürdün'le oynadılar. 3-1 kazandılar ama yani skor 3-1 ama çok kolay kazanamadı Avusturya. Yani zaten taraftar arasında, Avusturya ile Ürdün arasında büyük bir güç farkı var. Ama maçta Ürdün de pozisyonlara girdi. Zaten Avusturya öne geçtiği maçta 50'de 1-1 yakalamayı başardılar. Daha oyunun içindeyken, oyundan kopmadan Ürdün pozisyonlara girdi. Bunları bir türlü değerlendirmeyi başaramadı. 67'de 2-1'i buldular ki golden birkaç dakika önce yine Arnautovic'in bir golü vardı. Ama VAR kararıyla iptal edilmişti. Bitime yakında penaltı oldu. Arnautovic penaltıyla birlikte uzatmalarda skoru 3-1'e getirdi. Yani 3-1 kazanmasına rağmen Avusturya'nın savunma performansını, Ürdün maçındaki savunma performansını ben beğenmedim. İstatistikleri de söyleyeyim. 63-37 toplu oynamada Avusturya üstünlüğü vardı. 11 şutu vardı Avusturya'nın, 4 isabet sağladı. Yine 11 şutu vardı Ürdün'ün, 4 isabet sağladı. 4 korner Avusturya'da, 3 kornerde Ürdün tarafında vardı. Dediğim gibi yani Ürdün gibi zayıf bir takım karşısında ben Avusturya'nın çok daha net bir şekilde kazanmasını beklerdim. O maçtaki performansın ben Arjantin karşısında yeteceğini düşünmüyorum. Ben çok net bir Arjantin galibiyeti bekliyorum Avusturya karşısında. Ben düz galibiyetini milyoner yazdığımda oran daha yukarıdaydı. Oran parça parça düşmeye başladı. Maç saati yaklaştıkça yarına doğru bu oran biraz daha aşağı gelecektir. Eğer ki Arjantin galibiyetini düşünüyorsanız, aklınızda varsa erkenden oynayın derim. 1.38'di ben yazıyı gönderdiğimde. 1.34'e düştü. Dediğim gibi daha da düşmesini bekliyorum. Eğer ki oran yeterli gelmezse, çok kritik bir seviye inerse 1-1.5 gol üstüyle birlikte kombin yapabilirsiniz. Bilgisayarın skor beklentisi 2-1'lik Avusturya galibiyeti. Diyor ki Avusturya'nın savunmasının Cezayir'e göre aşılması neredeyse kesinlikle daha zor olacağı söylenebilir. Ancak Messi'nin deası onların savunmasını alt etmek için yeterli olur diyor. Arjantin geriden oyun kurarken rakiplerine yakalanmamaya ve önemli oyuncusunu korumaya dikkat etmeli demiş bilgisayar. Arjantin'in 2-1 kazanmasını bekliyor. Muhtemel 11'de, Arjantin muhtemel 11'i kalede Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, Depol, McAllister, Fernandez, Almada, Messi, ileride de Lautaro Martinez olarak vermiş Arjantin'in muhtemel 11'inde. Attığı 2 gole rağmen Avusturya tarafında da Arnautovic muhtemel 11'lerde, ilk 11'de gösterilmiyor. Sevgili dostlar, onu da söyleyelim. Yine yedekten gelmesi bekleniyor. Bakalım. İlk maçta oynayan Montiel'in bir sakatlığı olduğu, durumun şüpheli olduğunu söylemiş. Zaten muhtemel 11'leri de almamış bilgisayar. Beklenti bu şekilde. 2-1 bekliyor. Ben Arjantin'in kazanmasını bekliyorum dediğim gibi. Oranı eğer ki biraz daha yukarı çekelim derseniz de bir basitin yanına 1.5 gol üstünü ekleyebilirsiniz. 1-1.5 gol üstüyle birlikte oranı bir parça daha yukarı çekebilirsiniz. Çin Halk Cumhuriyeti'nde sona doğru gidiyoruz. Dangwu 2 Yunan 4 dakika 85'e geldi. Telsey 1 Sudova 2 Litvanya'da. Bratvak 1 Jer 0 Norveç alt liginde. Honefoss 2-1 öne geçmeyi başardı Tornekars'ta 89'da. Az önce 3-4 dakika önce 1-1 bulmuştu. 2-1'i buldu. Artık maçta yavaş yavaş uzatma dakikalarına geçilecek. Lade Lorenzok'ta da konuk tarafın golü gelmişti. Herhangi bir geri alma durumu olmadı. Maçı 1-0'lık skorla üstünlükle götürmekte. Dünya Kupası tahminine devam edecek. Reklamdan sonra tekrardan bir hatırlatırım şu ana kadar konuştuğum maçları. 16 seansı kuponumuzu bir söyleyeyim de 10 kalaya öyle gidelim. Sonrasında çok az süre kalacak. Bir 16 İsveç 2 kuponu yapmıştık. Hemen onu sizlere aktarayım. Brega Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall'da maç sonu 1. Östers Falkenberg'de de 3.5 gol üstü. 16 seansı İsveç 2 kuponumuz, takiplik kuponumuz 10 dakika sonra başlayacak. 0538 052 1487 0538 052 14 87 WhatsApp mesaj attığımız. Milli takımla ilgili yorumlarınızı bekliyorum. İddia kuponlarınız varsa bekliyorum sevgili dostlar. Güvendiğiniz tek iddia tahminleri varsa bunları da bekliyorum. 10 kala reklamına gidelim, sonrasında ben buradayım.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla
3: reklam.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. Radyo Spor.
6: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü, kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
10: Jilet, erkek için en iyisi.
11: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
5: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
6: Kalmıyoruz 5'te. 6'lı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
5: Şampiyonla son düzlükte.
7: Radyo Spor.
8: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
9: Benim bankam İş Bankası.
10: Radyo Spor. Reklam.
11: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
12: Radyo Spor.
11: Saran Holding kuruluşudur.
7: Radyo Spor.
13: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
14: Sporla eğlenmenin ilk adresi Milyoner.
15: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Artık Çınarlı Cumhuriyeti'ndeki kupa maçı bitmek üzere. Yunan deplasmanda 4-2 önde. Litvanya'da Suduva deplasmanda yine 2-1 önde, dakika 82'ye geldi. Norveç'in alt liginde Hønefoss 1-0 geride olduğu, uzun süre geride gittiği müsabakada 2-1 bulmayı başardı. Uzatma dakikalarına geçildi. Lade Lørenskog'da skor 1-1'e geldi. Bratbak Jerde skor 1-0 ev sahibi ekipliğine. İsveç 2'de bir kuponumuz var. 16 seansı birazdan başlıyor. Takip edeceğiz hep birlikte. Brage Varnamo'da ev sahibi 1.5 gol üstü. Helsingborg Sandsvall müsabakasında maç sonu 1. Östers Falkenbergs'de 3.5 gol üstü. 16 seansın maçımız. Takibini yapacağız. 0538-052-1487 0538-052-1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum. Sevgili dostlar, mesajlarınızı buradan bu kanal vasıtasıyla iletebilirsiniz. Dünya Kupası yorumlarınız, milli takım yorumlarınız, versus Dünya Kupası'nda gördüğünüz tahminleri bizlere aktarabilirsiniz. Şu ana kadar Dünya Kupası'ndan da Belçika İran'ı konuştuk. Maç sonu 1-1.5 gol üstü tahminini önerdim. İspanya Suudi Arabistan'da 3-0 skor önerdim. Yeni Zelanda Mısır'da Mısır galibiyeti önerdim. Uruguay Yeşilburun'da 1-4.5 gol altı önerdim. Arjantin Avusturya'da da Arjantin'in net galibiyetini beklediğimi söyledim. Saat 20'de, yarın saat 20'de oynanacak müsabakadaki beklentim de bu şekilde sevgili dostlar. 1-2 dakika sonra at yarışına gideceğiz. At yarışına gitmeden bir Norveç'in alt ligini hızlandırmış tura başlayalım. En azından bir müsabakayı konuşalım. Norveç 2'de durum şu şekilde. İlk 2 sıra doğrudan üst lige terfi ediyor. 3-4-5-6 üst lige çıkabilmek için playoff oynuyor. Son 2 sıra küme düşüyor. 14. sıradaki takımda playoff müsabakası oynuyor sevgili dostlar. Şu ana kadar 11 hafta geride kaldı. 12. hafta maçları başladı. 1-2 takım 12. haftada bir maç yaptı. 12. hafta maçları oynanacak. Egersund Haugesund müsabakası da başlarsak, Haugesund da Norveç'te üst ligde çok gördüğümüz, sıklıkla gördüğümüz, hatta sıklıkla da bol gol bahisleri yaptığımız bir takımdı. Alt lige düştü. Burada da gollü maçları izletmeyi sürdürüyorlar. Son 4 maçı kazanırken Haugesund maçlarının tamamında 3.5 hatta 4.5 gol barajı aşıldı. Stromen deplasmanında 7-0 kazandılar. Mos maçı 3-1 kazandılar. Rofos deplasmanı 4-3 kazandılar. Ranheim maçı sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldılar. 25 puanlı 3. sırada Hogesand. İlk 2 sırayı zorlayan takımlardan birisi. Egersund rakibine nazaran tam tersi bir performans çiziyor. Şu ana kadar 13 puan toplayabildi Egersund. Tehlike hattı çok yakın bir yerde bulunuyor. Son 6 maçın 5'ini kaybetti. Bir beraberliği var. Strom Gossett'le oynamıştı. Bir önceki hafta 5-0 kaybetti. Stabæk'le oynadı. O maçı da 3-1'lik skorla kaybetti. Strom Gossett'de aynı Hogesund gibi ligin kuvvetli takımlarından birisi. Yani oradaki 5-0'lık mağlubiyet bize bu maç içinde bir şeyler söylüyor. Ben Hogesund'ın bu maçı kazanmasını bekliyorum. 1.65'te galibiyetin oranı var. Ayrıca müsabakada bol gol beşleri değerlendirilebilir. 4.5 gol üstüne kadar açıklanmış barem. 2.91 oranı. 4.5 gol üstü tercihi kuponlara eklenebilir. Sevgili dostlar. At yarışına gidiyormuşuz. Norveç'te devam edeceğiz.
13: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
16: Arizona River oldu. Onun dışından 5 numaralı Vaynak geldi. Şimdi 5 numaralı Vaynak ve 7 numaralı Arizona River arasında liderlik mücadelesi var. Asfalt'ta 5 numaralı Vaynak önde. İçeride 7 numaralı Arizona River 2 boy kadar geride. İçeride 9 numaralı Crazy Blood dışında 4 numaralı Berhudar 2 boy kadar geride. 8 numaralı Eybelin Again. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 1 numaralı LG dış kulvarda. 2 numaralı Sheer Force. İçeride 3 numaralı The Witcher yarım boy kadar geride. 6 numaralı Sirius Vega. 1 boy kadar gerisinde 10 numaralı Filius Ventus. Bu sırayla son 400'e yaklaşılıyor. 7 numaralı Arizona River yarış lideri. Orta kurvarda 5 numaralı Vaynak, içeride 9 numaralı Crazy Blood, dışta 4 numaralı Berhudar var. Daha geriden 3 numaralı The Witcher'la beraber 2 numaralı Sheer Force'un da ataklarıyla yarışta son 300'e yaklaşıldı. 9 numaralı Crazy Blood yaklaşık 1-1.5 boy farkla liderliğini koruyor. Daha geriden 7 numaralı Arizona River'ın içeriden 2 numaralı Sheer Force'un ataklarıyla safkanlar yarışta son 100'e doğru yaklaşıyor. Bariyer dibindeki 9 numaralı Crazy Blood farkı yaklaşık 3 boy yaptı. 2 numaralı Sheer Force ikincilikte son metrelere yaklaşılırken de 9 numaralı Crazy Blood önde. Fark yaklaşık 4 boy kadar. 9 numaralı Crazy Blood yarışı kazandı. 2 numaralı Sheer Force ikinci. 10 numaralı Filius Ventus üçüncü. 6 numaralı Sirius Vega dördüncü olurken 8 numaralı Eybilin Egein de yarışı 5. olarak tamamladı. İstanbul'da 6. koşuyu 9 numaralı Crazy Blood Hışman Çizik'le kazandı.
12: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
17: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da.
18: TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org.
7: Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor.
17: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
13: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
14: Sporla eğlenmenin ilk adresi milyoner.
15: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Sevgili dostlar, Egersund Hogesund müsabakasıyla Norveç'in alt ligi değerlendirmelerine başlamıştık. Maç sonu 2 beklentim var, tekrarlıyorum. 4.5 gol üstü 2.91 sürprizde değerlendirilebilir. Deplasman 2.5 gol üstü 2.43'ten yine sürpriz kuponlarda değerlendirilebilir. Maçın gollü geçmesini ve Hogesund'ın bu müsabakayı kazanmasını bekliyorum. 17'de oynanacak müsabaka. Bütün maçlar, Norveç 2'deki bütün müsabakalar saat 17'de oynanacak. Rofos Sogndal maçıyla devam edelim. 2.49, 3.25, 1.89, 1.02 oranları. 2.5-6, 2.42, 2.5 üstü 1.21, var bahsi 1.19, yok bahsi de 2.51 olarak açıklandı. Bu müsabakada zaten risk merkezi net bir şekilde çok gol beklediğini maçta verdiği oranlarla da bizlere göstermiş durumda. Hem varın oranı hem de karşılıklı gol varı 2.5 gol üstünün oranı çok düşük açıklanmış. Rofos 7 puanda düşme hattında, Sogndal 12 puanda 12. sırada. Onlar da düşme hattına oldukça yakın bir yerde bulunuyorlar. Takımların son maçlarını söyleyeceğim. Gol başlarının neden bu kadar yüksek oran açıklandığını zaten sizler de anlayacaksınız. Rofos son 3 maçını kaybetti. Skorlar şu şekilde. Asene deplasmanı 3-0. İç sahada Hogesand 4-3. Son müsabaka Strom Gotset 6-1 kaybetti. Songdal'ın son maçlarına baktığımızda Stromen'le oynadılar. 3-2 kazandılar. Most'la oynadılar. 4-2'lik skorla kaybettiler müsabakayı. Burada Songdal Rofos'a nazaran, rakibine nazaran daha iyi performans çiziyor. Daha hücum anlamında daha iyi işler imza atıyor. Ama yine de deplasmanda taraf bahsinde onlara güvenmek oldukça güç. 2.5 üstü yani 1.21 denenmez. Karşılıklı gol var 1.19 denenmez. Burada yapılabilecek en güzel bahis takımların durumlarından kaynaklı olarak 3.5 gol üstü olacaktır sevgili dostlar. Rofos Songdal müsabakasında 3.5 gol üstü 1.70'lik oran belirlenmiş. Bu orandan denilebilir. Bu arada İsveç'te 16 seansta kuponumuz var dedik. Maçlar başladı. 3.5 üstü beklediğimiz Östersund Falkenberg müsabakasında gol geldi. Falkenberg deplasmanda 1-0 öne geçti. Orada güzel bir haber geldi. Burada Brage'den 2 gol, Helsingborg'un da kazanmasını bekliyoruz. Östersund Falkenberg'se de gollerin devamının gelmesini temenni ediyoruz. Onu da bir yandan takip ediyoruz İsveç'teki 16'daki kuponumuzu. Şimdi Ögersund Hogesand'da dedik ki maç sonu iki tercihi, Hogesand galibiyeti ilk tercihim. Ayrıca bu maçta bol gol bahisleri değerlendirilebilir. Gollü geçer, Hogesand kazanır dedik. Rolfons Sognal'da 3.5 gol üstünü sizlere önerdim. Brian Asene müsabakası iki takım da tehlike bölgesine yakın bir yerde. Asene çok daha yani yakın, 13. sırada. Playout sırasındaki Oslo ile birlikte, Lien Oslo ile aynı puanda. Ama Brian de 13 puan toplayabilir şu ana kadar. Burada bu iki takım da şu ana kadar 11 müsabakaya çıktı. Ev sahibinin Brain'in net favori açıklandığı bir müsabaka 1.22, 4.21, 5.39, 1.02. 2.5 altının oranı 2.21, 2.5 üstü 1.27, var 1.43, yok da 1.85 olarak belirlendi. Brain son 6 maçta 4 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. Arka arkaya son 2 maçını kazandı. Biri Hood maçı 1-0, diğeri de Linosto maçı deplasmanda 3-0 kazandı. Asane'de son 5 müsabakada toplamda 10 puan çıkardı. Şöyle söyleyeyim, Asane ligi arka arkaya gelen mağlubiyetlerle başladı. Topladı 10 puanın tamamını son haftalarda aldı. Bakalım ligdeki ilk 6 müsabakada mağlubiyet var. Sonrasında Hogesand beraberliğiyle toparlanmaya başlıyorlar. Arka arkaya 3 maçını iç sahada kazanmış. Sandnes, Rofos, Otsu oynamış kazanmış. Kongsvinger yani deplasmanı da kaybetmiş. Topladığı 10 puan da son 5 haftada geldi, toplamda 10 puan çıkarmayı başardı. Her ne kadar ev sahibi ekip favori olarak açıklansa da ki son maçı Linosto müsabakası çok kuvvetli bir rakibe karşı gelmedi. Bu orandan 1.22'lik orandan taraf bahsi bence riskli. Burada ilk kere 1.5 gol üstü değerlendirilebilir. Gol bahisleri açısından risk dengesine baktığımızda en iyi tahminin bu olduğunu düşünüyorum. 1.81'lik oranı var. Biraz daha bu maçta yüksek orana gitmek gerekir diye düşünüyorum. Risk merkezin ev sahibi ekibe açıkladığı oran 1.21'lik galibiyet oranı bana biraz düşük geldi. İlk yarı 1.5 gol üstü denebilir. Konuk tarafın son haftalardaki çıkışından kaynaklı olarak bakıyorum bir gol haberi var mı diye. Bir yandan da gözüm İsveç'teki 16 seansı maçlarında yeni bir gol haberi yok. Most Santnes'ı zaten az önce dinleyicimiz sorduğunda bir üzerinden geçmiştik. Most tarafında Most'un müsabakaları hep gollü geçiyor. Son 6 maçının tamamı karşılıklı gol var olarak bitti. Bunların geri kalan 5'inde 3.5 gol barajı aşıldı. Stabæk'te oynadılar. 2-2 bitti. Son maç Songdal deplasmanı 4-2 kazandılar. 17 puanları var. En azından playoff sırasında kendilerine yer bulmak istiyorlar. Santnes tarafına baktığımızda bir kazanıyor bir kaybediyor. Bu şekilde ilerliyor. Asane ile oynadılar. Deplasmanda 2-0 kaybettiler. İç sahada Songdal ile oynadılar. 2-0 kazandılar. Deplasmanda gittiler. Ranheim'a 5-1 mağlup oldular. Son maç Stromen içeride 2-0 kazandılar. İçeride kazanıp deplasmanda kaybeden bir görüntüde. Özellikle Moslon yapısından kaynaklı olarak gol bahisleri değerlendirilebilir. Dinleyicimiz kuponunda 2.5 gol üstü yazmıştı. Oran sadece 1.23 bana hani Norveç'in alt ligi için çok düşük geldi bu riske girmek. 3.5 gol üstü önermiştim ben. 1.76 oranı var. İdeal kuponlarda Most Sentence maçında 3.5 gol üstü değerlendirilebilir. Maçın favorisinde ev sahibi ekip açıklandığını söyleyeyim. 1.73, 3.35, 2.76. Aslında kadro yapılanmasına baktığımızda Saints Moss'tan daha iyi bir kadro yapılanmasına sahip. Daha yüksek bir kadro bütçesi var ama performanslar ortada. Moss bundan kaynaklı olarak risk merkezi tarafından da favori olarak açıklanmış. Ama dediğim gibi müsabakada gol başlarına yönelmek, 3.5 gol üstüne yönelmek çok daha mantıklı görünüyor. Hızlandırılmış Norveç alt ligi turumuza Olds BK Hud müsabakasıyla devam edelim. Bu da 17 maçı. Olds BK 22 puan topladı 4. sırada. Hud şu ana kadar 14 puan topladı 8. sırada. 1.24, 4.33, 5.66, 1.02. 2.5 altının oranı 2.29, 2.5 üstü 1.24, var 1.42, yoktu 1.86 olarak belirlenmiş durumda. Olds BK'ya baktığımızda ki Olds BK da Norveç'te üst ligde çok sık rastladığımız takımlardan birisi. Onlar da alt ligde düşmüşler. Yani iki sıranın şu anda kuvvetli adaylarından birisi. Arka arka iç sahadaki Ranheim ve Linosto galibiyetlerinden sonra Asane deplasmanında 2-1 kaybetti Olds BK. Hud'a baktığımızda onlar da 2 haftadır kaybediyor. 1.20 ev sahibi ekim galibiyetin oranı. Olds BK'nın iç saha performansına baktığımızda da iç sahada şu ana kadar sadece tek mağlubiyet var. O da Moss karşısında geldi. Burada kazanabilirler. Burada ilk yarı 1 tercihi oranı yükseltmek için değerlendirilebilir. Oran da 1.56. 2 maç daha kaldı. Kısa kısa tahminlerini vereceğim. Kongsvinger, Strom, Goldset, Strom, Enstabek ama 10 geç reklamına gidelim. Reklamdan sonra konuşalım.
13: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek. Sporla eğlendiğini kardeşim milyoner.
19: Radyo Spor. Reklam. Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
20: Kredi. Radyo Spor.
21: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Küçük çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
22: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
23: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force

0: Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Eylül Akarçeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Bankası.
1: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
0: Benim bankam iş bankası.
2: Reklam.
3: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
4: Radyo Spor!
5: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor.
6: Sporla eğlendiğin ilk adresi Milyoner.
7: Döndük geldik, tekrardan birlikteyiz. Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. İsveç 16 seansı maçlarında Brega Varnamo'da henüz gol yok. 0-0 devam ediyor. Helsingborg Sandsvall 0-0 devam ediyor. Falkenberg maçın başında Östers karşısında 1-0 öne geçmişti. 1-0'lık üstünlüğünü korumakta. Belarus başladı. Belarus'ta Minsk Vitebes maçında 1-0 ev sahibi ekip önde. Bate Arsenal maçında da 0-0'lık eşitlik görünüyor şu anda önümdeki ekranda. Bakıyorum. Norveç'in alt liginde Bradbach 1, Jerv 0, Lade 1, Lorenzox 2 şeklinde devam ediyor. Norveç'in de alt ligindeki maçlar. Yalçın Tobol maçında bol gol bekliyordu. Bakalım Tobol müsabakasında gidişat nasıl? Tobol 1-0 öndeydi. 1-1'e gelmiş. Dakika 55. 1-1'e gelmiş. Oxtepes Tobol maçı. Orada da Kızal Kayrat maçında Kayrat 2-0 önde. Daha henüz 14. dakika olmasına rağmen maçı 2-0'lık skorla üstünlükte götürüyor. Bate Arsenal maçında, Arsenal Dzanski maçında bir hata var yalnız baktığım yerde. Onu söyleyeyim. Orada o maç 18 seansı müsabakası başlamış görünüyor ama henüz maç başlamadı. O şu anda yanlışlık var orada. Başka bir yerden kontrol ettim size konuşurken. Şimdi Norveç'in alt ligini konuştuk. İki maç kaldı. Kongsvinger Strøm Godset müsabakası kaldı. 26 puanlı iki takımın müsabakası olacak bu sevgili dostlar. Burada da gol bahisleri bekliyorum ama VAR'ın da oranı, 2.5 üstünde oranı çok düşük. İkisi de 1.14 sadece. 3.5 gol üstü değerlendirilebilir. 1.55'lik oranı var. Bu müsabakada direkt 0 tercihi de 3.43'lük orandan kuponlara eklenebilir. İlk ikinin oradan adayı iki takım karşı karşıya gelecek. Strømmen Stabæk müsabakası da

Stabæk galibiyeti beklentim var. Taraf bahsi olarak Norveç'in alt liginde öne çıkan takımlardan birisi Stabæk. Taraflar arasındaki kuvvet farkı oldukça yüksek. Storm Gosset Kongsvinger birinci ile ikinci kiz aralarında sadece averaj farkı var. İkisi de 26 puanda. Bu iki takımın oynadığı haftada 21 puanlı Stabæk'te fırsatı kaçırmak istemez. Deplasmanda kazanır. 1.40'lık oranı var. Oranı yükseltmek için 2-2.5 üstü yazılabilir 1.81'de. Onun oranı var. Sevgili dostlar, Norveç'in alt liginde bu şekilde gönderiyoruz. Bu şekilde vedalaşıyoruz. At yarışlarına bakalım. Neler oldu, neler bitti. İlk 6'da Ganyan belli oldu ama sona yan Ganyan'ı belli olmadı. O olur olmaz. Zaten ikramiye tutarı da güncellenecek. Sizlere aktaracağım ama sonuçları söyleyeyim. İstanbul'da ilk 6'lı Ganyan'ın ilk ayağını 7 numaralı Uz Boylu kazanmıştı. Ganyan 18.50. İkinci ayak 4 numaralı King of Time 6.55. Üçüncü ayak 1.4 Belleza Hawk 1.05. Dördüncü ayak 11 Özbey'in Rüzgarı 5.25. Beşinci ayak 8 Gür Ceyhun 6. Son ayağı da 9 numaralı Crazy Blood kazandı. Onun Ganyan'ı belli olmadı. 7.4, 1.4, 11.8.9 şeklinde sonuçlandı ilk altılı Ganyan. Tabii son ayağın Ganyan henüz belli olmadı. Onu da söyleyeyim. 18 milyon 175 binlik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. İkinci altı Ganyan'ın tevzi ise 30 milyona çok yaklaştı. 29 milyon 200 binde kaldı. 8 Gür Ceyhun, 9 Crazy Blood şeklinde devam ediyor. 8-9 şeklinde devam ediyor. Hava durumu açık. Sıcaklık 25 derece. Nem %60. Çim pist, kum pist. Sentetik pist. Üçü de normal. Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde sevgili dostlar. Şimdi Dünya Kupası tahminlerini tekrarlayalım. Belçika, İran'da 1-1.5 gol üstü. Yeni Zelanda, Mısır'da Mısır galibiyeti. İspanya, Suudi Arabistan'da 3-0 skor. Uruguay, Yeşilburun'da 1-4.5 gol altı tercihlerim var. Bugünün ve yarının maçlarından tahminlerim bu şekilde. Bilgisayarda sevgili dostlar skorları söyledik. Ben Fransa-Irak maçına bir tahminde bulunmadım. Ama bilgisayarın skor tahmini Fransa-Irak müsabakası da 4-0'lık skorla Fransa'nın maçı kazanmasını bekliyor olan tahminleri söyleyeyim. Ben hafta arası bülteninden bazı maçları çıkardım. O maçlarla ilgili, Dünya Kupası maçlarıyla ilgili tahminlerimi sizlere aktarmak istiyorum. Hafta arasında biliyorsunuz benim yayınım yok. Şimdiden gördüğüm, öne çıkardığım tahminleri sizlere söylemek istiyorum. Son bölümdeyiz. Son bir saatin içerisindeyiz. 17'de yayınımız sonlanacak. 0538 052 1487 0538 052 1487 WhatsApp mesaj attığımız mesajlarınızı bekliyorum son bölümde sevgili dostlar. Şimdi hafta içi bülteninde oynanacak müsabakalardan E grubunda Curaçao ile Fil Dişi karşı karşıya gelecek sevgili dostlar. Burada bu grupta Almanya 6 puan ulaşmayı başardı son Fil Dişi galibiyetiyle birlikte. Fil Dişi 3 puanda, Ekvator 1 puanda, Curaçao da 1 puanda yer alıyor. Son maçlarda Ekvator ile Curaçao 0-0 berabere kaldı. Haber hattında da söylemiştim. Curaçao kalecisi Rum, Eloy Rum yaptığı 15 kurtarışla turnuva tarihine geçti. Uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan isim oldu. 27 şutu vardı Ekvator'un. 15 isabet sağladı, gol çıkaramadı. 9 korner kullandı. Curaçao hiç korner kullanamadı. 10 şut vardı, 3 isabet sağladı. 75-25 toplu oynama oranlarında maçı Ekvator üstün tamamladı. Ama istatistiklerdeki bu üstünlük skora yansımadı. Şu anda ikisi de 1 puanda. Almanya ve Fil Dişi. Almanya zaten grupta ilk 2'yi garantiledi. Son maçta bir rotasyon beklentisi var Almanya tarafında. Fil Dişi'nin avantajı büyük. Artık Ekvator ile Curaçao 3. olup en iyi 3. olabilme mücadelesi vereceklermiş görüntüsü var şu anda grupta. Fil Dişi tarafına baktığımızda Fil Dişi de Almanya ile karşı karşıya geldi. Fil Dişi Almanya'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu. Öne geçtiği maçta ve kötü oynamadığı bir müsabakada aslında mağlup oldu. Almanya 1-1 giden müsabakada Almanya uzatmalarda Deniz Ündal'la golü buldu. 2-1 kazandı. Önceki golünü de zaten Deniz Ündal atmıştı. Fil Dişi'nin sahili oldukça, Fil Dişi sahilinin kadrosu oldukça iyi bir kadro. Baktığımızda ileri uçta Boni gibi bir isim var. Oldukça iyi bir santrafor olduğunu düşünüyorum ben Boni'nin. Inter'de forma giyiyor biliyorsunuz. Önündeki oyuncular
çok formda iyi isimler olduğu için yani Turam'la Lautaro Martinez de forma mücadelesi veriyor. Genç de bir oyuncu. Hani oyuncuları kesip çok fazla ilk 11'de süre bulamadı ama oyuna girdiğinde de Inter tarafında elinden geleni yaptı. Ben zaten bu oyuncuyu öncesinde de oldukça beğeniyordum. Parma'da da oldukça beğeniyordum. Çivu gelir gelmez bu oyuncuyu Inter'e transfer etti. Eski hocası tanıdığı bir isimdi. Orta sahada Kessié, Fildiz sahilinde dikkat çeken isimlerden birisi. Diomani de var. Amad Diallo da var. Kuvvetli bir 11'i var bu gruba baktığımızda. Almanya'dan sonra grubun ikincisi olması konusunda Fildiş'i sahili öne çıkan takım. Bu maçta Curaçao Fildiş'i müsabakası. Yani Curaçao'nun aynı tabii ki ilk bir önceki müsabakada yaptığı gibi Ekvator puan çıkardı. Ekvator müsabakasında yaptığı gibi savunma ağırlıklı oynayarak bir puan alma çabası içerisine gireceğini düşünüyorum. Sürpriz çıkmaz. Burada Fildiş sahilinin düz galibiyetin oranı bile yok. 17-50, 7-56, 1-0-2 düz Fildiş galibiyetin oranı yok. Sürpriz çıkmaz ama ilk yarıda Curaçao direnirse kilit ikinci yarıda açılır. Daha çok gol de ikinci yarıda atılır tercihim var. En çok gol ikinci yarıda atılır tercihin oranı da güzel. Değerlendirilebilir diye düşünüyorum. En çok gol ikinci yarıda atılır tercihi E grubunda. Bu grubun diğer maçında Ekvador'la Almanya karşı karşıya gelecek. Az önce de söyledim. Almanya 6 puana ulaştı. İlk 2'yi garantiledi. Bu müsabakada büyük ihtimalle bir rotasyon göreceğiz Almanya tarafında. Ekvator Curaçao'nun inadını kırmayı başaramadı. Maç 1-0'lık skorla bitti. Ekvator ilk maçta da Fildiş sahiline 1-0'lık skorla yenilmişti. Şu anda 1 puan var. Orada da müsabakada Fildiş sahili golü uzatmalarda bulmuştu. Yani uzun süre golsüz geçmişti müsabaka. Bir yandan Fildiş sahilinin puan kaybetme ihtimali çok kuvvetli değil Curaçao karşısında. Burada Curaçao'yu geçerek Ekvator en iyi üçüncüler arasına girmeye çalışacak. Almanya'daki rotasyonu da göz önünde tutarsak ben Ekvator'un müsabakayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ekvator galibiyetin oranı 3.17, çifte şans oranı 1.62, 1-0 çifte şans tercihi hafta arasındaki E grup maçında değerlendirilebilir. 25'inde Perşembe günü oynanacak E grubu maçları. İki maçta saat 23'te oynanacak. Bunu da hatırlatayım. Hafta arasında benim E grubunda öne çıkardığım maçlar. E grubunun iki maçı da bu şekilde bunları öne çıkardım. F grubunda Japonya-İsveç maçı var. Burada da görüntü şu şekilde. F grubu karışık gruplardan birisi. Hollanda 4 puanda, Japonya 4 puanda, İsveç 3 puanda. Tunus'un puanı yok. Tunus turnuvaya veda etti. Zaten Tunus devre dışı kaldı. Bu 3 takım Hollanda, Japonya, İsveç ilk 2 için mücadele ediyor. Tunus'u 4-0'a devirmişti biliyorsunuz Japonya. İsveç ilk maçta aynı rakibi Tunus'u 5-1'e devirmişti. Hollanda maçını aynı skorla, 5-1'lik skorla kaybetti. Ama yayının başında söyledim. Savunmada evet kötüydü İsveç Hollanda karşısında ama hücum anlamında pozisyonlara girmeyi başardılar. Çok üretkenlikten uzak bir müsabaka ortaya koymadılar. Pozisyonlara girdiler, değerlendiremediler. Bir golleri hatta VAR kararıyla iptal edildi. İstatistikleri söyleyeyim. 51'e 49 toplu oynamada Hollanda üstünlüğü var. Denge vardı burada. 10 şutu vardı Hollanda'nın. 7 isabet. 16 şutu vardı İsveç'in. 8 isabet sağladı. 5 korneri vardı İsveç'in. 2 korneri vardı Hollanda'nın. Tabii Hollanda henüz daha 18'de 2-0 öne geçince İsveç epeyce bir demoralize oldu. Orada oyunu tutması kolay olmadı ama dediğim gibi hücumda çok kötü değillerdi. İsak gibi, Gökereş gibi hücum anlamında ileri uçta oldukça etkili isimleri var. Japonya'ya baktığımızda Japonya 4 puana ulaşmayı başardı dedik. Tunus karşısında 4-0 kazandılar. Zaten çok dinamik bir takım Japonya. Direkt dikine oynayan, topla çok fazla eveleyip gevelemeyen bir takım. Ben bu maçta Japonya-İsveç maçında temponun artacağını düşünüyorum. 2.5 gol üst tercihim var. Yani birbirlerinin ilk 2 sırada doğrudan rakibi konumundalar. Burada Hollanda'nın son maçta Tunus'ta oynayacağını düşünürsek ki Tunus'un da ilk 2 maç performansını değerlendirirsek toplamda 9 gol yiyerek 2 maçını kaybetti. Sadece tek gol atabildi. Turnuvaya da veda etti. Moral motivasyon da taban durumda. Yani Hollanda burada Tunus engelini aşar. Zaten 2 tane biletin birisini kapar. Japonya ile İsveç diğer bilet için kozlarını paylaşacaklar. İsveç'in mutlaka kazanması gereken müsabaka. Hafta arasının güzel tercihlerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Ben Japonya İsveç'te 2.5 gol üstü oranda 1.58 değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Tunus Hollanda'da çok fazla söylenecek bir şey yok. Az önce söylediğim Tunus turnuvaya veda etti. 2 maçını kaybetti. 9 gol yeri kaybetti. Hollanda hücumda çok iyi. Japonya maçı 2-2 bitmişti. İsveç maçı 5-1 bitti. Hani Hollanda savunması çok aşılamaz bir savunma değil ama

0: Tunus'un hücum gücü çok yüksek değil. Ben Hollanda'nın bol gollü bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Golleri de yani ağırlıklı bir şekilde Hollanda tarafından geleceğini düşünüyorum. 2-2,5 gol üstü ilk tercihim, oran 1.41. Burada risk de kademeli olarak arttırılabilir sevgili dostlar. 2-3,5 gol üstü oranı 2.16. 2-4,5 gol üstü oranı 3.67. Bu tahminleri, bu tercihleri parça parça risk durumuna göre, oran ihtiyacına göre bahis yapılabilir. Hollanda taraflı bol gollü bir galibiyet beklentim var sevgili dostlar. Sadece Hollanda gollerini de yönelebilirsiniz. Deplasman 2.5 üstü 1.64. Deplasman 3.5 üstü 2.84. 4.5 üstü 5.69. Oran ihtiyacınıza göre, yatırdığınız para miktarına göre kademeli bir şekilde bahis alabilirsiniz. Yani Hollanda'da ilk iki garantilemediği için burada bir rotasyon, Hollanda'da henüz net olarak garantilemediği için bir Hollanda tarafında da rotasyon beklenmiyor. Bunu da söyleyeyim, notlarım arasında bunu da aktarayım. 2 dakika sonra at yarışına gideceğiz. At yarıştan döndükten sonra kalan maçlarımı da sizlere aktarırım. 4 maçım daha var hafta arasında tuttuğum, güvendiğim. 16 seanslı maçlarımıza bir bakalım. Gidişat nasıl? Gidişat bıraktığımız gibi. İlk yarım saatte 3 maçta sadece Falkenberg, Osters Falkenberg'de Falkenberg'sin golü var. Brage, Varnamo, Helsingborg, Sandsvall 0-0 devam etmekte. Belarus'ta Minsk, Vitebsk karşısında 1-0. Önde dakika 16. Bratvak, Jerv alt ligde Norveç'te 1-1 devam ediyor. Lade, Lorenzog 2-1 deplasman ekibi önde. İlk yarı bitti. Skorla bu sonuçta bitti. Başka da sizlere aktaracağım bir canlı sonuç, skor yok. İstanbul'da ilk 6 ganyan belli oldu. Yüksek de bir ikramiye verdi. İlk aya 18.50 ganyanı uz boylu kazanmıştı. 118 binlik bir ikramiye tutarı var. Söylediğim kombini bilen yarış severler. 118 bin lira kazandılar İstanbul'da ilk 6'lı ganyanda. İlk ayak 7 uz boylu 18.50. İkinci ayak 4 numaralı King of Time 6.55. Üçüncü ayak 1.4 Bellaza Hawk 1.05. Dördüncü ayak 11 Özbey'in Rüzgarı 5.25. Beşinci ayak 8 Gürceyhun 6. Ve son ayakta 9 Crazy Blue 8.90. İstanbul'da ilk 6 ganyanda 7-4, 7-4, 1-4, 11-8-9 kombini simülen yarış severler 118 bin lira ikramiye kazandı. İkinci 6 ganyanda 29 milyon 200 binlik bir dağıtılacak ikramiye tutarı var. 8 Gürceyhun ganyanı 6, 9 Crazy Blue ganyanı 8.90 devam ediyor. Görkem yerini aldı, at yarışına gidiyoruz, sonrasında ben buradayım.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
3: Turnu yarışa başlamadı. Liderliği alan 6 numaralı Saat Gör oldu. Dış kulvardan 9 numaralı Dilberan ikinciliğe geldi. 2 boy kadar geride dışta 10 numaralı Bir Sensin Sultan içeride. 11 numaralı İlle'de Doğru var. 1.5 boy kadar geride 7 numaralı Ulu Beden 2 boy kadar gerisinde. 12 numaralı Sedefli. 1 boy kadar geride içte 5 numaralı Hazbalık. Yarım boy kadar geride dışta. 3 numaralı Irmak Su. 1.5 2 boy kadar geride ilerleyen Safkan. 8 numaralı Ponçiktay. 2 boy kadar gerisinde 2 numaralı Subike. 4 boy kadar geride ise 1 numaralı Yaşar Seraf var. Liderlik bu metrelerde de içerideki 6 numaralı Saat gördü. Dışta 9 numaralı Dilberan. İkincilikte takipte. Üçüncülikte 10 numaralı Bir Sensin Sultan. 2 boy kadar geride 11 numaralı İlle de Doğru. 2 boy kadar gerisinde 7 numaralı Ulu Beden. 1 boy kadar geride içeride 5 numaralı Hazbalık. Onun 1 boy kadar gerisinde en dış kulvarda 12 numaralı Sedefli. 2 boy kadar geride 3 numaralı Irmak Su. 1 boy kadar gerisinde içte 2 numaralı Subike. Onun yarım boy kadar gerisinde orta kulvarda 8 numaralı Ponçiktay. Son sırada 1 numaralı Yaşar Serap. Kısraklar son 800'e doğru yaklaşıyor. 6 numaralı Saat Gör yarış lideri. Dış kulvarda yine 9 numaralı Dilberan ikincilikte. İçeride 10 numaralı Bir Sensin Sultan yarım boy kadar geride. Dışta 11 numaralı İlle de Doğru var. Onun 1.5 boy kadar gerisinde 7 numaralı Ulu Beden bariyer dibinde yer tuttu. Bariyer dibindeki 7 numaralı Ulu Beden'in 1 boy kadar gerisinde 3 numaralı Irmak Su var. Yarım boy kadar geride içeride 5 numaralı Azbalık. 1.5 2 boy kadar geride 2 numaralı Subike. Yarım boy kadar gerisinde içeriden 1 numaralı Yaşar Serap geldi. Öne gelme çabasında. Düzlüğe yaklaşıyor Kısraklar. İçerideki 6 numaralı Saat Gör liderliğini koruyor. Dıştan 9 numaralı Dilberan geldi. Farkı azaltmaya çalışıyor. İçeriden 10 numaralı Bir Sensin Sultan'ın da atakları var. En dıştan da 11 numaralı İlle'de Doğru. Öndeki rakiplerini takipte. Son 300'e yaklaşılırken liderliği aldı 9 numaralı Dilberan. Fark 1-1,5 boy kadar. Dıştan 11 numaralı İlle'de Doğru'nun da atakları var. Son 100'e yaklaşılırken de öndeki 9 numaralı Dilberan farkı yaklaşık 1,5-2 boy yaptı. Daha geriden şimdi 7 numaralı Ulu Beden atağa kalktı. Dıştan geldi 7 numaralı Ulu Beden Dilberan'a yakaladı. Son 50'ye yaklaşılırken 7 numaralı Ulu Beden önde, fark 1 boy kadar. 7 numaralı Ulu Beden son metrelerde döndü. 9 numaralı Dilberan tekrar tazeleme çabasında ama 7 numaralı Ulu Beden kazandı. 9 numaralı Dilberan ikinci, 3 numaralı Irmak Su üçüncü, 11 numaralı İlle de Doğru dördüncü, 5 numaralı Hazbalık koşuyu 5. olarak tamamladı. İstanbul'da 7. koşuyu 7 numaralı Ulu Beden Efe Akpınar'la kazandı.
2: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
4: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TCK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tck.org. Radyo Spor. Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Total Enerji istasyonlarında kazandıran Club kampanyası başladı. 22 Mayıs 15 Temmuz arasında farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız akaryakıt veya Milangaz otogaz alışverişlerinizde 1250 TL'ye varan yakıt puan hediye. Üstelik Club Enerjisi ile kazandığınız puanları ister yakıtta ister seçili istasyonlarımızdaki marketlerde kullanabilirsiniz. Detaylar Total Enerji istasyonları.com.tr ve Milangaz.com.tr'de.
3: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
4: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
5: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
6: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu.

0: emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
1: Radyo Spor.
4: Reklam.

0: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Milyoner'le hafta sonu bülteni devam ediyor. Sporla eğlencenin kalbisi Milyoner.
2: Milyoner'le hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor sevgili dostlar. Reklam arasında iki gol geldi. Biri beklediğimiz, biri beklemediğimiz yerden. Östers Falkenberg'de skor 2-0'a geldi. 3.5 üstte bir adım daha yaklaştı. Helsingborg Sandsvall'da da Helsingborg galibiyeti bekliyorduk. Kuponumuzda maç sonu 1 vardı biliyorsunuz. Gol konuk taraftan Sandsvall'den geldi. 61-39 toplu oynamada Helsingborg üstünlüğü var. Ev sahibi ekibin 5 şutu var. 1 isabet, konuk tarafın 4 şutu var. 2 isabet, şu ana kadar 5 korner oldu. 3'ü ev sahibinden, ikisi de deplasman takımından geldi. Brage Varnamo'da da ev sahibinden 2 gol bekliyoruz. Burada takip ettiğimiz site istatistikleri açıklamadığı için gidişatla ilgili bir fikrimiz yok. Skor sadece 0-0, bunu söyleyebilirim sizlere. Litvanya'da Telsey 1, Sudova 2, bu maç bitti. Belarus'ta Minsk 1, Vitebe 0, dakika 38. Norveç'te Bratvak Jær 1-1 devam ediyor. Dakika 81'e geldi. Alt ligde yine Norveç'te Lade Lorenz maçında konuk taraf 2-1 önde deplasmanda, ilk yarı sonucu. Belarus'un alt liginde Sulus'la Batı'nın B takımı karşı karşıya geliyor. Dakika 80, ev sahibi 2-0 önde götürmekte müsabakayı. Letonya'da Jelgava Tuğus maçında ev sahibi ekip 1-0 önde 40. dakika itibariyle. Kazakistan'da Yalçın'ın mesaj attığı 3.5 gol üstü beklediği maçta Oxtepes 2, Topol 1, dakikalar 77'yi gösteriyor. Bir gole de daha ihtiyacımız var bu müsabakada Yalçın'ın kuponu için. Bu ligdeki Kızal Zar Kayrat maçında skor deplasman ekibi lehine 2-1 diyecektim ki ev sahibinden gol geldi, skor 2-2'ye geldi. Kayrat 2-0'ı erken bulduğu müsabakada ev sahibi ekip skoru 2-2'ye getirdi. Dakikada da 38 müsabakada. Burada da tabii bir goller açısından sürpriz var. Risk merkezi 2.5 gol üstüne maç önünde 1.92'lik oran belirlemişti. 38. dakika itibariyle skor 2-2'ye geldi. Değil 2.5 üstü, 3.5 gol üstüne geldi müsabaka. Sevgili dostlar, şimdi hafta arasındaki Dünya Kupası tahminlerimi sizlere aktarıyordum. Bugünkü de tekrarlayayım. Radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için. Belçika İran'da 1.5 gol üstü bekliyorum. Biraz daha riski arttırırsanız 1-2.5 üstü yazabilirsiniz. İspanya Suudi Arabistan'da 3-0 skor. İspanya galibiyeti skoru bekliyorum. Oran 5'e gelmiş durumda. Yeni Zelanda Mısır'da Mısır galibiyeti beklentim var. Uruguay Yeşilburun Adaları maçında 1 ve 4.5 gol altı beklentim var. Arjantin Avusturya'da da Arjantin galibiyeti beklentim var. Yarının maçları sabah karşı oynanacak ve yarın oynanacak maçlardaki tercihlerim bu şekilde. Hafta içi bülteninde E grubunda Curaçao Fildişi'nde en çok gol, ikinci yarıda atılı tercihim var. Ekvator Almanya'da Almanya gruptan çıkmayı garantiledi. Rotasyon beklentim var. Bundan kaynaklı olarak 1-0 çifte şans deneyebilir diye düşünüyorum. Japonya İsveç'te 2.5 gol üstü beklentim var. Tunus Hollanda maçında gollü geçmesini, neticede Hollanda'nın kazanmasını bekliyorum. F grubu müsabakası 2-2.5 gol üstü tercihim var sevgili dostlar. Geçelim K grubu müsabakalarına. Bu arada 4 maçım daha var Dünya Kupası hafta içinde seçtim. Bunlar bittikten sonra vaktimiz kalırsa, birkaç dakikamız kalacak gibi görünüyor 10 kala reklamından sonra, çok hızlı bir bu akşamın İzlanda maçlarıyla 21 seansı İzlanda maçlarıyla ilgili, İzlanda'nın alt ligi de değil üst ligi, onlarla ilgili tahminlerimi de paylaşacağım. Dilerseniz not edip akşam seansında oynayabilirsiniz. Portekiz Özbekistan K grubu maçı. Burada Kolombiya 3 puanla zirvede, Demokratik Kongo 1 puanda, Portekiz 1 puanda, Özbekistan'ın puanı yok. İlk maç itibariyle durumlar bu şekilde. Portekiz'e baktığımızda Portekiz ilk maçta Demokratik Kongo ile 1-1 berabere kaldı. Takım performansı da eleştirildi ama özellikle müsabakada Ronaldo'nun performansı çok fazla eleştirildi. Çok erken öne geçti. 6. dakikada Portekiz öne geçti. Ancak Demokratik Kongo 1-1'i ilk yarı bitmeden buldu. Maç da bu şekilde bitti. Top daha çok Portekiz'deydi. 75-25 Portekiz topla oynamadı, üstündü. 7 şutu vardı ama sadece bir isabet çıkarabildi. Demokratik Kongo 8 şut attı, 2 isabet çıkardı. 5 korneri vardı Portekiz'in, 4 korneri vardı Demokratik Kongo'nun. Diğer maçta Özbekistan Kolombiya ile oynadı. Müsabakayı 3-1'lik skorla kaybetti. Skor dengeyi geriye düştüğü maçta skor dengeyi getirse de Kolombiya ağırlığını koydu. Maçı 3-1 kazanmayı

0: başardı. Portekiz'in ben bu müsabakada Özbekistan karşısında çok daha dikkatli oynamasını bekliyorum. Burada Kolombiya gruptan çıkacak gibi görünüyor ilk maçlardaki performanslara baktığımızda. Portekiz'in Demokratik Kongo'yu da Özbekistan'a geçebilecek kuvvetli olduğunu düşünüyorum ama çok fazla gol beklemiyorum. Özbekistan'ın savunma ağırlıklı oynamasını beklediğim için iki tane tercihim var. Oran yeterli gelirse 1-4.5 gol altı. Portekiz kazanır ve 4.5 gol altı. Oran yeterli gelmezse ideal kuponlara da değerlendirmek üzere 1-3.5 gol altı tercihini sizlere öneriyorum. Kolombiya Demokratik Kongo maçına baktığımızda da Kolombiya tabi grubun en rahat takımı. İlk maçta 3 puana ulaştı. Geri kalan bütün takımlar puan kaybetti. Bunun avantajını korumak isteyecektir. Bu maç kazanırsa zaten gruptan çıkmayı garantiliyor. Gruptaki kağıt üzerindeki favori Portekiz'den son müsabakada karşı karşıya gelecek Portekiz'de o maça kalmadan işi bitirmek isteyecektir Kolombiya. Dolayısıyla ben müsabakada ciddiyetle oynamalarını bekliyorum. Demokratik Kongo ilk maçta da 5-3-2 dizilişiyle sahaya çıkmıştı. İleride kontrataklarla gol fırsatı arayacaktır burada da. Savunmaya çekilecektir ve kontratak kovalayacaktır. Kolombiya kazanır ve 4.5 gol altı ya da Kolombiya kazanır ve 3.5 gol altı tercihleri buradan da oran ihtiyacınıza göre birisini değerlendirebilirsiniz. 1-4.5 gol altının şu anda güncel oranı sevgili dostlar 1.47 olarak açıklandı. 1-3.5 gol altının oranı 1.74 olarak açıklandı. K grubundaki tercihlerim de bu şekilde. Favorilerin çok fazla gol atmadan kazanmalarını bekliyorum. Ve son olarak da L grubu maçlarında tercihlerim var. Burada İngiltere-Gana müsabakasına baktığımızda İngiltere ilk müsabakada Hırvatistan'la oynadı. Müsabakayı da 4-2'lik skorla kazandı. İlk maçlar itibariyle benim performansını en fazla beğendiğim takımlardan birisiydi İngiltere. Yani Hırvatistan maçında ön alanda presi çok iyi yaptılar. Doğru yerde pres yaptılar. Kaptıkları toplar birlikte hücuma iyi çıktılar. Zaten istatistikler de her şeyi gösteriyor burada. 22 şutu vardı İngiltere'nin. 11 isabet sağladı. 10 şutu vardı Hırvatistan'ın. 5 isabet sağlayabildi. İngiltere öne geçti. Hırvatistan yakaladı. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2 şekilde devam etti ama sonrasında ikinci yarıda İngiltere vites yükseltti. Hırvatistan daha yanına yaklaşamadı. Hırvatistan 90 dakikada mücadelede de zaten korakor mücadelede de İngiltere ile oyunu dengede götürmekte çok zorlandı. Bunu da başaramadı zaten. İngiltere'yi ben çok beğendim. Normalde turnuvalarda hep böyle İngiltere az gollü galibiyetlerle ilerler. Bu şekilde giderdi ama burada çok daha farklı bir takım kimliğiyle sahaya çıktıklarını gördük. Gana'ya baktığımızda Gana'da Panama karşısında kazandı 1-0'lık skorla. Zorlanarak attı golü. Uzatmalarda attılar ama neticede 3 puana ulaşmayı başardılar. Bu grup zaten zorlu bir grup. Panama'yı devre dışına bırakırsak İngiltere, Gana, Hırvatistan bu 3 takımdan ikisinde 3 takımın da ilk 2 için kağıt üzerinde şansı yüksek. Şimdi Panama'yı devirdi. Grubun zayıf halkasını, kağıt üzerindeki zayıf halkasını devirdi. Gana zorlanarak devirdi. Hırvatistan maçındaki futbolu onlar da görmüştür diye düşünüyorum. Ben burada Gana'nın savunma ağırlıklı oynayarak İngiltere'den 1 puan çıkarmaya çalışacağını, kontratak fırsatları kovalayacağını düşünüyorum. İngiltere'nin ilk maçındaki kadar gollü bir maç olmasını beklemiyorum bu maçta. Ama yine İngiltere kazanır. Burada da 1-4.5 gol altı tercihim var İngiltere kazanırken. Totalde 5 gol izlemeyiz diye düşünüyorum. Panama Hırvatistan'da da Panama dedim ki kağıt üzerindeki en zayıf takım. Hırvatistan'ın gücü İngiltere'ye yetmedi. Burada Panama yine savunma ağırlıklı oynayacaktır. Hırvatistan da kilidi açmakta zorlanabilir. İkinci yarıda risk almasını bekliyorum Hırvatistan'ın. En çok gol ikinci yarıda attığı tercihim var. İdeal kuponlarda L grubunun diğer maçında. Sevgili dostlar, hafta arasından Dünya Kupası'ndan öne çıkardığım tahminler, tercihler de bu şekildeydi. Bir kısa size İzlanda turu yapacağım. Akşam 21 seansında maksat bahis olsun, maksat vakit geçsin kuponları yapmak isterseniz hızlandırılmış bir tur yapacağım. Gollere bakalım. Brage'nin golü gelmiş. Güzel. Güzel. Varnamo karşısında 1-0'ı bulmuş. Ev sahibi bir gol daha attığında buradaki bahsimiz bitiyor. Helsingborg'da Sandsvall karşısında 1-1'i bulmuş. Bu da güzel haber. Burada Brage'den 2 gol bekliyoruz kuponumuzda. 16 seans kuponumuzda ev sahibi 1.5 gol üstü vardı. Helsingborg galibiyeti vardı. Brage Varnamo'da Varnamo'nun golü geldi. 1-1 oldu. Hiç önemli değil. Biz ev sahibinden bir gol daha bekliyoruz. Hatta bizim için iyi oldu diyebilirim. Biz Brage'nin galibiyet tarafında değiliz. Oyundan Varnamo'da kopmasın. 1-1'e geldi. Brage'den bir gol daha bekliyoruz. Helsingborg Sandsvall 1-1. Ev sahibinden gol bekliyoruz. Galibiyetini bekliyoruz burada. Östersund Falkenberg'de ilk yarıda 2 gol oldu. Uzatmalara geçildi. 3.5 gol üstüne gittiğimizde 16 İsveç kuponumuz tutacak. Takipteyiz. Belarus'ta Minsk-Vitebsk maçında skor 1-1'e geldi. Sevgili dostlar, Bratbak-Zerde dakika 90 Norveç alt ligi 1-1'lik eşitlik var. Lade Lorenzok'ta da konuk taraf 2-1 önde, dakikalar 54'ü göstermekte. Şu anda önümdeki canlı sonuçlar, skorlar da bu şekilde. Östers-Falkenbergs'te ilk yarı bitti. Konuk taraf 2-0 ilk yarı önde tamamladı. Brega, Varnamo ve Helsingborg-Sandsvall maçlarında da ilk yarıdaki uzatma dakikalarına geçilmiş durumda. İstanbul'da 15 dakika sonra Altılı Gaya'nın 4. ayına gideceğiz. 2. Altılı Gaya'nın. İlk Altılı Gaya'nın 118 bin lira ikramiye dağıttığını tekrardan hatırlatıyorum. İlk ayak 7 uz boylu 18.50. İkinci ayak 4 King of Time 6.55. Üçüncü ayak 1.4 Bellaza Hulk 1.05. Dördüncü ayak 11 Özbey'in Rüzgarı 5.25. Beşinci ayak 8 Gür Ceyhun 6. Son ayakta 9 Crazy Blood 8.90 Ganyan'ı var. Bu kombini bilen yarış severler 7.4 1.4 11.8.9 kombinesini bilen yarış severler 118 bin lira ikramiye kazandılar. İkinci altılı Ganyan'da 8 Gür Ceyhun Oran Ganyan 6. 9 Crazy Blood Ganyan 8.90. Üçüncü ayakta da 7 Ulu Beden Ganyan 12.65 şeklinde devam ediyor. 8.9.7 şeklinde devam ediyor sevgili dostlar. Birazdan bir 10 dakika sonra ikinci altılı Ganyan'ın dördüncü aya koşacak. Hava durumu açık. Sıcaklık 25 derece. Nem %60. Çim pist, kum pist, sentetik pist, normal Türkiye Jockey Kulübü'nün sitesindeki veriler bu şekilde. İlerleyen ayaklara eğer ki bahis alacaksınız, bu bilgileri de göz önünde tutabilirsiniz sevgili dostlar. Bakıyorum reklama gideceğiz bir dakika sonra. Bir değişiklik var mı diye. Artık ilk yarılar İsveç'te yavaş yavaş bitiyor. Östers Falkenbergs bitti demiştim zaten ilk yarısı. 2-0 konuk tarafının üstünlüğü var. Helsingborg-Sandsvall bitti. 1-1'lik eşitlik var. Brega-Varnamo'da da artık uzatmaların sonuna doğru gidiyoruz. Orada da 1-1'lik eşitlik var. Bugün Ekvator-Kurasao maçı sabaha karşı oynanan maç 0-0 bitti. Kurasao maçında Kurasao kalecisi yaptığı kurtarışlarla turnuva tarihine geçti. Bir müsabakada uzatmalara gitmeyen bir Dünya Kupası maçında en fazla kurtarış yapan isim oldu. 15 kurtarışla. Tunus-Japonya'da Japonya 4-0 kazandı. Dünya Kupası'nın 1. maçıydı. Bu iki müsabakada bir hikaye ortaya geldi. Kurasao kalecisinin Eloy Rum olduğunu söyleyelim. Tarihe geçen oyuncu oldu. Belçika İran'da 1-1.5 gol üstü beklentimiz var. İspanya Suudi Arabistan'da 3-0 net skor beklentimiz var. Sabah karşı maçlarında Yeni Zelanda Mısır'da maç sonu 2 beklentimiz var. Uruguay Yeşilburun'da 1-4.5 gol altı beklentimiz var. Yarın 20'de oynanacak Arjantin Avusturya'da net bir Arjantin galibiyeti bekliyorum. 10 kala reklamına gidiyorum. Kalan 2-3 dakikalık sürede sevgili dostlar hızlı bir İzlanda turu yapacağım 21 maçlarından.
1: Milyonerle hafta sonu bülteni devam edecek.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
4: Radyo Spor.
5: Opel Combo 600 bin TL, 12 ay %0 faiz, Haziran ayın özel takas desteği ve hemen teslim avantajıyla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
6: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
4: Radyo Spor.
5: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanıyor. İş cepten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
6: 25 yıldır sana Maksimum.
7: Radyo Spor. Reklam.
8: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor.
9: Radyo Spor.
8: Saran Holding kuruluşudur.
10: Milyonerle hafta sonu bülteni devam ediyor.
11: Sporla eğlenmenin kalbisi Milyoner.
12: Milyonerle hafta sonu bülteni kaldığı yerden devam ediyor. 3-4 dakikamız var saat başına kadar. Saat başında at yarışıyla devam edecek yayın. İzlanda turu hızlandırılmış. İzlanda turu demiştim. Sevgili dostlar, saat başında ana haber bülteni var. At yarışından sonra tabii ki. Görkem içeriden uyarıyor. Şimdi Valur Reykjavik Keflavik müsabakası. Bütün maçlar bu arada saat 21'de. Sürpriz aradığım maç, direkt sıfır beklentim var. Burada Valur Keflavik iki takım da düşüşte. Valur son 3, Keflavik ise son 2 lig maçını kaybetti. Gergin, stres dozunun yüksek olacağı bir müsabaka olacak. Bu iki takım arasındaki son 3 maçta da eşitlik bozulmamıştı. Beraberlik sistemli sürprize denenir. 3.54 Valur Keflavik'te. Westminer Stjarna müsabakası. 3.5 gol üstü beklentim var. Yazdığımda oran 1.68'di milyonere, 1.66'ya düştü. İki takım da gollü maçları imza atıyor. Ev sahibi ekibin son 2 müsabakasını kazanırken toplamda 10 gol attı. Konuk taraf Stjarna 4 resmi maçında, son 4 resmi maçında 3.5 gol barajını aştı. Burada da bol gol barajı değerlendirilebilir. Alternatifinde yine gol barajı tarafında ilk yarı 1.5 gol üstü. Hafta Jordur Thor Akureyri müsabakası. Ev sahibi ekibi İzlanda'da hep şampiyonluklarla tanıyoruz ama bu sene düşme hattındalar. 5 puanla son sıradalar ve 6 puanla bir basamak üzerinde yer alan Thor'u ağırlayacaklar. Son maçta, son hafta kazandı Keflavik deplasmanında 2-1'lik skorla. O moral motivasyonla bu maçta kazanabilirler. Bir müsabaka hedef maç düşme hattından kurtulmak için. Galibiyetin oranı 1.56 idi. Ev sahibinin Hafta Jordur'un 1.45'e düştü. Oran düşüşü var burada. Maç saati yaklaştıkça biraz daha fazla düşüş olabilir. Değerlendirilebilir. Ve Breiðablik Akureyri müsabakası. Burada ev sahibi ekip iç sahadaki 4 maçın 3'ünü kazandı. Sahadan bir kez de beraberlikle ayrıldı. Konuk tarafı ise Akureyri ise 3 haftadır galip gelemiyor. Konuk takımın son 2 maçında toplamda 9 gol yediğini söyleyeyim. Ev sahibi ekibin galibiyetini beklentim var. 1.39'du. Çok düşük bir, minik bir oran düşüşü oldu. 1.38'e düştü. Ev sahibi ekibin Breiðablik'in galibiyetini değerlendirilebilir. Ufak İzlanda turumuz da bu şekildeydi sevgili dostlar. Bu arada bir güzel haberim var. İlk yarı bitmeden İsveç'te Brage ikinci golü attı. Brage Varna maçında ev sahibi 1.5 gol üstü tercihimiz geldi. Helsingborg Sandsvall'da Helsingborg galibiyeti bekliyoruz. Östersund Falkenberg'de de 2 gol daha bekliyoruz. 3.5 gol üstü bekliyoruz. 16 seansında ilk yarıları birlikte tamamladık. İkinci yarıları da hep birlikte takip edeceğiz. Brage Varnamo'da. Orası zaten bitti. Ev sahibinin 2 golü geldi. Helsingborg galibiyetiyle Östers Falkenberg maçında 2 gol olmasını bekliyoruz. 16 seansın maçlarında. Belarus'ta Minsk Vitebsk ilk yarı bitti. 1-1'lik eşitlik var burada. Norveç'in

Alt liginde Lade 1, Lorenzok 2, dakika 65'e gelmiş durumda sevgili dostlar. Belarus'un alt liginde Sulus 2, Batı'nın B takımı 0. Artık müsabakada uzatma dakikalarına geçildi. Letonya'da Jelgava Tuz maçında ev sahibi 1-0 önde ilk yarı bu şekilde bu sonuçla sonuçlandı. Belçika İran'da Belçika kazanır 1.5 gol üstü. İspanya Suudi Arabistan'da 3-0'lık skor beklentim var. İspanya galibiyeti direkt skor beklentim var. Yeni Zelanda Mısır'da Mısır galibiyeti beklentim var. Uruguay Yeşilburun'da 1-4.5 gol altı beklentim var. Arjantin Avusturya maçında da sevgili dostlar Arjantin net galibiyetini bekliyorum. Maç sonu bir tercihim var. Dünya Kupası tahminlerim, tercihlerim de bu şekildeydi.

0: Milyoner'le hafta sonu bülteni sona erdi.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Bilen'in sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Bilen'in efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da. Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
2: Kupa'nın gündemi TürkNet Giga Fiber hızında. TürkNet

Dünya Kupası'nda fil dişi sahillerinde forma giyen Galatasaray'ın önemli isimlerinden biri Singo dün akşam gözyaşlarına hakim olamadı. İyi oynadığı bir karşılaşmada E grubunun ikinci haftasında ülkesi fil dişi sahilinin Almanya ile karşılaştığı maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı. FIFA Dünya Kupası E grubu ikinci hafta mücadelesinde Almanya ile karşı karşıya gelen fil dişi sahilleri maçta 1-0 öndeyken fil dişi sahilinin de aslında başarılı oyuncularındandı o dakikaya kadar ve bir sakatlık yaşadı. Singo oyuna devam edemedi. Yaklaşık olarak sahalardan da bir ay uzak kalması bekleniyor Will Singo'nun. Türkiye-Paraguay maçında saat krizi. Paraguaylı oyuncu hakemin saatini aldı ve kendisine geri vermedi. Tüm bu yaşanılanlara rağmen de maçın hakemi futbolcuya kırmızı kart göstermedi. Tartışmaların odağında bu karşılaşmanın ise iptal edilebilmesi ihtimalini göz önünde bulundurmaya başladı birçok futbol sever.

0: sundu. İnternet Türknet Radyo Spor. Radyo Spor. Radyo Spor, sporun tek adresi. Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün başlıyor.
1: Selim derken öyle bir üzerinde de iğreti durmadı.
2: Yok evet, yok evet. Çok iyiydi yani.
1: Çok kendinden emin, biliyor da ne yapacağını, her hareketi çok iyiydi. Yani bazı böyle bazen anlarsın hani futbolcu da hakem de biraz evet. Şov tarafına kaçar da hiçbir öyle değildi.
2: Hiç değil yani. Gerçekten
1: çok etkileyiciydi ya.
2: Çok zor maçtı bakma hani şey açısından hani gerilim açısından, otorite kurma açısından, o gerilimi yönetme açısından bayağı zor maçtı. Bayağı da iyi yönetti. Bir de ben şeye takıldım. Ya dedim böyle ufak tefek gözüküyor ya. Evet. Şimdi evrensel şey var. 1.70'in altında olamıyorsun evet. Normalde. Evet, tamam. Evet. Dedim, acaba bu 1.70 var mı acaba dedim.
1: Çok çok büyük hakem
2: ama çıktı. Ama müthiş maç yönetti gerçekten. Ama en çarpacağım bence dediğin olay. Ya kalecinin sakatlığına itibar etmemek
1: kalk,
2: nedir
1: kalk,
2: ya?
1: Kalk. Hadi yemedim ben bunu.
2: Kalktı mı da kaleci de yani.
1: Çünkü onun öncesinde bir şey yaptı kaleci biliyorsun.
3: Sürekli yaptı.
1: Ondan önce tabii, bir tabii. Şey yaptı, yokladı bir. Ondan sonra ikinciyi denedi. İkinci de herhalde yapar diye düşündü.
2: Aynen.
1: Kaleci de büyük ihtimalle. Çok iyiydi vallahi.
2: İlkinde ki. Değil ama ikinci de artık yapar dedi. Ona bile adam hiç orada olmadı. Sevgili izleyiciler, galibiyet konuşamadığımız için böyle giriş yaptık. Gazetemize bakalım. Kupada bugün gazetemizde. Bugün hangi manşetler var? Kurasao'yu Rum kurtardı. Gerçekten inanılmaz bir karşılaşma izledik. Kurasao bile puan aldı. Dünya Kupası'nda ilk defa katılan ülke, 150 bin nüfuslu ülke puanını aldı ama Rome'da tarihe geçti. Onu konuşacağız. Almanya 1-0 geriye düştü fil dişi karşısında. Zor rakipti. 2-1 kazanmayı başardılar ama şampiyonluk adına çok da iyi değerlendirmeler yapılmıyor Almanya için. 24 yıl bekledik. Bir haftada bitti ana manşetimiz. Evet, gerçekten 2002'den sonra çok daha iddialı, çok daha hevesli, umutlu geldik ama Haiti ile birlikte ilk elenen biz olduk. Hollanda'dan gövde gösterisi, 3 kez final oynayıp kupayı kazanamayan Hollanda acaba dünkü 5-1'lik galibiyetten sonra şampiyon olur mu diye pek çok yerde sordurmaya başladı. Dünün karşılaşmaları, kupada bugün gazetemizin manşetleri bu şekilde. İsterseniz milli takımı detaylıca konuşacağız. Düne dair önce isterseniz Rum'la başlayalım.
4: Evet, Dünya Kupası rekoru kırdı ve çok güzel bir hikayenin baş mimarı oldu Rum. Sonrasında soyunma odasındaki kutlamalar
2: acayip
4: falan da
2: ya.
4: Çok güzel. Avukat sürekli ağlıyor zaten
2: evet.
4: Kupada. O yüzden eline sağlık diyoruz. 15 kurtarış ve 2.48 XG engelleme gerçekten acayip bir başarı. Yani biraz kalecilerin turnuvası, Vozinha ve Rum'un turnuvası olarak da hatırlayacağız. Kurasao'nun puan alması çok güzel. Almanya fil dişi nefis maç oldu. Fil dişi de kazanabilirdi. Son dakikalarda Adingra topu daha iyi kontrol etse çok net bir şanstı. Ama Deniz Umdav faktörüyle Almanya 2-1 galip geldi. Hollanda için de ben bir şey demeyeyim yani. Ben diyeceğini burada geçen hafta dedim. Yok efendim, ay zayıf takım Hollanda ne yapacak? Adamlar 20 yıldır maç kaybetmiyor 90 dakikada.
2: İnanılmaz gerçekten ya. 5-1'lik muazzam galibiyet. Ali Yerim, kalecilerin bu tartışmasında bugün gündüz de bir istatistik gördüm. Gol yediği halde muazzam bir XG'yi engelleyen kaleci var Dünya Kupası tarihinde. Hiç gol yemeden 2.48 gibi engelleyen
1: Tim
2: var.
1: 2014 Dünya Kupası'nda Amerika-Belçika maçında
2: 4.65 mi 4.95
1: aynı kurtarış sayısına ulaşıyor. Fakat o maçın özelliği, o maç uzatmaya gidiyor.
2: Tabii.
1: 90 dakikalar baz alındığında Rum'un rekoru rekor. Ama işte egal etti sayılıyor. Yani beraber olduğu, beraber düşündüğü için. Ama 90 dakikalar için rekor. Bir de Tim Howard o maçta uzatmalarda 2 gol yiyor, kaybediyor.
2: Evet.
1: Bu clean XG oluyor. Yani gol yemediği için, clean sheet olduğu için biraz daha farklı oldu. Bizim Cengiz Uygur da güzel bir şey yazmış. Şimdi Rum'un takipçi sayısı kaç? Yani Vozinha'nın yaptığının daha iyisini yaptı adam.
4: Evet.
1: Mesela hani Kurasao'yla şeyi de karşılaştırırsan, Yeşilburnu karşılaştırırsan aslında çok büyük bir şey yok.
2: Fark yok.
1: Fark yok.
2: İlk biri 150 bin, biri 160 bin.
1: Yani ilk de Dünya Kupası'na geliyorlar.
4: 970 bin olmuş.
1: Kaç olmuş?
4: 970 bin olmuş.
1: Vozinha'ya bak.
4: Vozinha 13 milyon.
2: Ben en son baktığımda 13 milyondu.
4: Vozinha'da Brezilyalılar bir kampanya yaptı.
1: Orada o yüzden
4: bir,
1: böyle.
4: Aynen şey yani. Olmuş böyle. Haydi takip ediyoruz falan tarzı. Brezilya çapında bir kampanyayla başlıyor.
1: Ben galiba. De bizim Mert Elam'a Vozinha ile ilgili bir soru sormuştum. Akşam hazırladım soruyu. Soruyu akşam hazırladım. Instagram takipçisiyle alakalıydı. Akşam hazırladıktan sonra sabah baktım. Akşam hazırladım.

0: sabah hazırım. 12 saat 1 milyon fark etmişti.
1: Üf.
0: Dolayısıyla lütfen Eloy Room'u da boş bırakmasın. Artık kimse şeyi
1: organizatör
2: kim Hollandalılar kimse. Falan hani.
0: Yani Hollandalı. Bir de enteresan da bir kariyeri var.
2: Tam ona bakıyordum ben.
0: Babası şey yapıyor. Babası tarafından oynayabiliyor. Kurosawa'da. Ondan sonra işte telefon geliyor. Telefonu eden de Patrick Kluivert. Patrick Kluivert buluyor. O zaman o da milli takımda çalışmış. Kurosawa'da çalışmış. Ondan sonra arıyor. Böyle böyle diyor. Oynamak ister misin diyor. O da kabul ediyor. Enteresan. Aslında kötü bir kariyeri yok.
1: Evet.
0: Eloy Room'un yani. MLS'te, Hollanda Ligi'nde
1: Miami FC
0: var.
1: Miydi?
0: Şampiyonluğu aynen. Var. Evet, şu an Miami'de ama iki kez gitmiş şeye. MLS'e. Yani başarılı bir kaleci. Tabii 37 yaşında o da. Hani kaleciler de mesela başarılı olan kaleciler de biri 40-41.
2: Evet,
0: biri 37. Enteresan hikayeler yani. Dün tabii özellikle ilk kurtardığı top. O Ener Valencia'yla daha maçın başında 3. dakikada maçtan sonra diyor ki o pozisyonla beraber özgüvenim çok arttı. Çok üst seviyeye çıktı. Biliyorsun kaleciler öyle. Yani en başta yemezse bir iki şutta ondan sonra kork. O da çok erken çok ekstra bir kurtarış yaptı. Bütün hani 15 kurtarışı içerisinde en net pozisyonu oydu. Zaten bak 6 tane net pozisyon var. Ekvator da delirdi yani. Normalde Ener Valencia hat-trick yapması gereken bir karşılaşma oynadı. Yalnız Kurosawa'nın da 60. dakikada bir pozisyonu var. Üst üste 3 atıyorlar Ekvator Kalesi'ne. Yani o gol olsa Kurosawa puan alabilirdi. Çok ilginç
2: galibiyet
0: yani.
2: Galibiyet alabilirdi.
0: Çok enteresan işler yaptılar. Şu an tabii avarajları çok kötü ama son karşılaşmada futbol bu yani. Yenerlerse evet. Çıkıyorlar.
2: Belli olmaz. Belli ben de olmaz. Onu düşündüm arabada gelirken. Yani fil dişi maçına Dünya Kupası umudunu canlı tutarak gitmek bazı ülkelerin aksine. Ne güzeldir ya.
1: Abi canım.
2: Mesela bir haftada bitmemesi her şeyin.
1: Şimdi bazı Avrupa ülkelerine belli rakamlar ödeyerek vatandaşlık için ev falan alman gerekiyor ya. Acaba Kurosawa'ya böyle bir şey yoksa belki 3. maça kadar öyle bir şey mi yapsak acaba? Bu arada Hollanda Krallığı içerisinde özel bir ülke olduğu için Kral William Alexander da gidip kutlamış maçtan sonra Kurosawa'nın bütün ekibi falan. O tarihi bir gün oldu resmen hem kaleci için hem takım için,
0: yani işte
1: ülke
0: Hollanda'da
1: için.
0: Hollanda'da zaten oraya gereken şeyi veriyor yani. Evet. Bir avukatın orada çalışması sürpriz değil. Kluivert'ın orada çalışması
1: tabii
0: sürpriz
1: ki,
0: değil.
1: Tabii
0: mesela
1: ki.
0: Room Kluivert tarafından arandığı zaman Hollanda'nın U21 takımında oynuyormuş zaten. Yani diyorlar ki sen belki büyük ihtimalle hani A milli takımda çok fazla şey bulamayacaksın, şans bulamayacaksın. Gel sen Kurosawa yani orada destek verdikleri de çok açık. Hollanda futbolunun destek verdiği çok açık yani.
1: Bu arada Vosinha dediniz, onun da en azından annesi galiba değil mi?
2: Ya, vize almış.
1: Vize verilmiş ve son maça gelebiliyormuş. O da onun için ekstra bir mutluluk oldu. Hani bu 0-0'ın üstüne belki yani 4-5 yeseler bunlar hiç konuşulmayacak. Veya en yakın işte ailenden birisi maçına gelemeyecek belki. Bu kadar üstüne düşürmeyecek ama kapılar birden böyle açıldı. Evet, Hollanda 5-1'lik galibiyet.
2: Hollanda'da şu değişikliği çok beğendim. Zaten herkes beğendi. Brobbey'i hoca pivot olarak koydu. Gakpo Malin yaptı kanatları. Somerville'i de bir yedek güç olarak oyuna soktu ve hepsi tıkır tıkır işledi. Brobbey inanılmaz bir bağlantıcı. Yine hayran kaldım. Yani dev gibi bir fizik. Boy değil belki ama enlemesine çok geniş. Ve adamın böyle 5 metre çapında bir çember çiz. Topu oralara atarsan yüksek. Bir şekilde alıyor, tutuyor, servisi yapıyor. İlk golde de sonra gidiyor kendisi bitiriyor. İkinci golde bence çok özel bir dokunuş yapıyor. Bence Hollanda bu maçta yani 5-1'lik bir galibiyet almakla kalmadı. 11'ini de net bir şekilde buldu diye düşünüyorum turnuvanın ikinci maçında. Ve bu takımı mağlup etmek çok zor bir görev. Yani bu takıma yenilmemek o kadar zor bir görev olmayabilir elit takımlar için. Ama Fransa'sı da İspanya'sı da Hollanda'yı yenmesi gerekecekse bence çok zorlanacak 120 dakika boyunca. Çünkü bence çok güzel bir yapı buldu Koeman turnuvanın ikinci maçında.
1: Ali'yim, şöyle bir nokta var. Genel yorumlara bakıyorum yurt dışı, uluslararası basında. Yani eskiden böyle hep sivrilen Hollanda'da özel yetenekler, yıldızlar olurdu milli takımda. Şimdi böyle o tarz oyuncular pek yok. İsmi direkt birinci sırada konacak. Vay be bu adam Hollanda'da neler yapacak acaba diye merak edilen oyuncu yok. Daha çok bir takım kimliği üzerinden gidiyor. Ama tabii gol yememeden de geri kalmıyorlar ama...
0: Yani takım kimliği dedin de mesela De Jong Barcelona, Reinders Manchester City, Gravenberg Liverpool. Hani bayağı sıkıntılı bir takım olduğu belli yani.
1: Sıkıntılı takım ama hani şöyle hani bir direkt müthiş yıldız hani. Bir şey. Hollywood bari bir adam yok neticede.
0: Valla Hollanda'nın bence çok iyi bir 11'i var.
1: Biri bu arada çok özür

0: Bir de işte merkezde o santraforun varlığı, kanatları da devreye sokunca gerçekten çok farklı oldu. Sonuçta ilk karşılaşmada da zaman zaman Gakpo birebirleri kalmıştı ama birebir kaldığı anda arkasında kademeli savunma vardı. İşte mesela 47'de attığı gol, yani 3. Hollanda'nın 3. golünde İshak topu kaybetti. İshak topu kaybettikten 6 saniye sonra Gakpo gol attı. 10 saniye sonra artık neyse yani. Evet. O kadar da hızlı akabildiler. Dolayısıyla mesela ben şeyi de çok takdir ettim. İlk yarıda Malen aksiyor gibi gözüküyordu. Hani o kadar formda olan bir oyuncu, özgüvenli olan bir oyuncu, onu çıkardı. Direkt Samurveli aldı. Ondan sonra da tempo da gayet iyi arttı. Çünkü 2-0'dan sonra oyun net şekilde İsveç'e döndü. Dün ilk yarıda. Ve İsveç'te hani İshak'la ayarıyla, Gyökeres'le, ki bence İshak da hani İshak hata yaptı ama Gyökeres öteki neydi? İsveç
1: Ayari.
0: O da son derece iyilerdi dün. Hani dün ikinci yarıda İsveç ilk yarının ikinci bölümünde belki 2-1 bulsaydı ikinci yarı çok daha zorlu olabilirdi Hollanda açısından. Ama işte bir gol atmalarına rağmen offside'a takıldı. Bir tane Ayari'nin çok güzel bir şutunu kaleci dipten bayağı iyi çıkardı. Yani aslında İsveç 2-0'dan sonra bayağı iyi oynadı ama ikinci yarının başında gol gelince zaten üçüncü golle beraber oyun koptu. Hollanda açısından hani Japonya karşılaşmasının üstüne koymak, işte Somerville çok şey, şu an bayağı iyi gözüküyor o. Gakpo bayağı morallendi. İşte santrofor farkını gördü. Şimdi dün Hollanda'nın ilk golünü izlerken ben bayağı karalar bağladım. Yani bizim 180 dakikada yapamadığımız 3 dakikada yaptılar.
2: Evet.
0: Yani. Bir tane kaleciden gelen bir top. Merkezde santrofor topu kontrol etti. Attı Gakpo'ya. Şey, Reinders'a geldi top. Reinders Gakpo'ya attı. Ondan sonra bir orta gol. Ya bu kadar basit ki. Aslında bütün turnuva boyunca yapamadık bunu yani.
2: Evet.
0: Bütün turnuva boyunca böyle bir katkı alamadık. İsveç de ilk takım olmuş. 5-1 kazandıktan sonra 5-1 kaybeden. Ama kendilerinden sonra olmuşlar. 38 Dünya Kupası'nda böyle bir şey yaşamışlar. Ondan sonra gene İsveç'in başına gelmiş. 4 farklı kazanıp 4 farklı mağlup olmak. Şimdi onlar açısından tabii son maç kolay değil, Japonya maçı. İsveç-Japonya maçı da bayağı güzel olur.
2: Kesin.
0: Bayağı gollü güzel olur. O
2: sabah turnusu Japonya izlerken ya dedim 4 fark oldu, bir tane daha atarlar mı acaba şimdi? Averajlar her şey aynı olacak ya Japonya ile Hollanda'nın. Doğru.
0: Ben de çok istedim, benim grup liderim çünkü Japonya oldu.
2: Öyle miydi?
0: Gelsin de çok istedim. Son maçta bir...
1: Son maç Tunus.
0: Aynen, çok farklı.
2: Zaten dedim son maçta herhalde bu farkı kapatırlar diye düşündüm o yüzden.
0: Evet.
2: Ama Japonya maçının üstüne hani Almanya mesela 7 attı ama Fildişi maçında Almanya bir silkelendi. Hani öyle oradaki 7'nin bir pek bir rolünün olmadığı ortaya çıktı ama
0: ben
2: Japonya Hollanda için
0: ya.
2: Hollanda Japonya için benzer olmadı.
0: Bence hani biraz Almanya'yı haksız yere dövdüler.
1: Eleştirildi mi?
2: Dünkü maçtan dolayı mı diyorsun?
1: Olabilir. Fildiş çok iyi takım, ona ben de katılıyorum. Ama yani galibiyeti net hak ettiler de diyemiyorum. Özellikle 0-1 oyunu, yani şöyle Nagelsmann'ın 60'larda yaptığı o değişikliklere kadar gerçekten iyi gözükmedi bence Almanya. Ama işte Nagelsmann'da bir dahi diyoruz sürekli. Çok iyi teşhis edip işte Amiri'yi atıp Deniz Undav'ı atıp oradan bir asist bir gol.
0: İki oyuncuyu da çözdü.
1: O yüzden Almanya benim kafamda da tam olarak şu anda yerini bulabilmiş değil. Yani şu 11'de mesela tek işte geleneksel kanat oyuncusunun Sané olması ve Sané'nin de çok inişli çıkışlı olması, şu ana kadar skora hiçbir katkı yapamaması ki 9 gol attı takım. Musiala sakatlıktan, çok ağır bir sakatlıktan döndü birkaç ay önce. Eski formunda değil. Meça iyi gözüküyor. Schlotterbeck turnuvayı kapattı haberleri vardı gece. Sabah tekrar bakamadım. Onun durumunu bilmiyorum.
2: Evet.
1: Ama biraz eksikler var. Bakalım. Deniz 11'e dönecek mi diye sordular Nagelsmann'a. Yani bu rolünde de çok iyi iş yapıyor ama tabii olabilir de dedi. Yani 30 dakikada 5 gol katkısı. 2 gol 3 asist miydi?
2: Evet.
1: Acayip bir şey.
2: 30 dakika 2 gol, 3 şut, 3 isabetli şut, şut pası 2. Müthiş istatistik gerçekten.
0: Toplamda 3 gol 2 asist oldu.
1: 3 gol 2 asist değil mi?
0: 3 gol 2 asist oldu. Bu sadece şeyin istatistiği.
1: İlk maç Kurasağı.
2: Evet. Kurasağı maçıyla.
1: Aynen. 3 gol 2 asist. Acayip bir şey. Yani şimdiden Deniz Undav tüm dünya kupalarında yedekten girerek en çok gol katkısı yapan oyuncu oldu. Daha
2: o da fantastik.
1: 50 dakikada ve 2 maçta. Yani bundan sonraki her katkı orada yalnız bırakacak Deniz'i.
2: Ellerim hem Almanya performansı hem Deniz Undav parantezi.
0: Mart ayında Almanya Gana ile oynuyor. Ondan sonra oyuna giriyor Deniz gene o karşılaşmada. Son dakika golüyle galibiyeti getiriyor. Ama maçın ardından da

0: Nagelsmann'la kamuoyunda bir tartışma yarışıyor Deniz. Diyor ki artık ben diyor Almanya milli takımında ilk 11'de oynamam lazım. Böyle bir çıkış yapıyor. Daha geçtiğimiz Mart ayında. Bunun üzerine de Nagelsmann o da sert çıkıyor. Diyor ki bu tarz yorumların teknik direktörün üzerinde baskı oluşturduğunu söylüyor. Dolayısıyla hani Deniz'e böyle konuşmaması gerektiğini söylüyor. Orada bayağı bir ipler geriliyor. Ama daha sonra Mayıs ayında gene çağrılıyor buna rağmen. Hani Nagelsmann da böyle bir çıkış yaptı diye oyuncuyla bağları koparmıyor. Sonra Finlandiya maçında 4-0 kazanıyor Almanya. O maçta da bir gol, iki gol, bir asist yapıyor.
1: İlk 11'de.
0: Evet, o karşılaşmada. İlk 11'de yer alıyor. Bu karşılaşmaya, daha doğrusu bu turnuva yedekte başlıyor. Aynen Can'ın dediği gibi Nagelsmann'a soruyorlar. Hani şu an rolü iyi diyor. Ama aynı zamanda mesela son karşılaşmada 11'de de başlayabilir diyor. Deniz'in tabii golü koklaması, gol vuruş kalitesi çok yüksek. Hep doğru yerde olan bir santrofor. Öyle olduğu zaman takım da topu santrofora getirebiliyorsa o zaman işler farklılaşıyor. Dün gerçekten Almanya'nın oyunu yani iki oyuncu girdikten sonra ciddi anlamda değişti. İlk karşılaşmada ben şöyle beğenmiştim. Hani 7 gol attı Almanya ama o kadar zayıf bir rakip karşısında yüksek tempo yapabildi, durmadı, pozisyon üretti, goller attı. Ben onlara çok dikkat ediyorum. Yani Almanya mesela İspanya gibi temposuz gözükmedi. Fransa'nın ilk yarısı gibi temposuz gözükmedi. Yani maçın başından sonuna kadar belli bir tempoyla oynadı. Evet. Dün de mesela hani fil dişi oynaması çok kolay bir takım değil. Bu takım Fransa'yı yendi hazırlık döneminde.
2: Bir de kadro kalitesi çok iyi.
0: Evet, kolay bir takım değil. İşte Diomende gibi çok özel bir oyuncuları var. Ama bütün oyuncular fizik olarak çok güçlü. O takım karşısında aslında Almanya'da iki tane pozisyon buldu. Ama Almanya'nın tabii daha iyisini yapabilmesi için mutlak surette Musiala, Witz gibi, Havertz gibi oyuncuların, hatta Sané gibi oyuncuların daha fazla sorumluluk alması lazım. Ama bazen de işte turnuvalar kendi yıldızlarını, kendi oyuncularını çıkartıyor. Yani sen hatırlarsın bizim çocukluğumuzda 1990 Dünya Kupası'nda Schillaci İtalya milli takımındaydı. Oyuna sonradan girip bütün maçları değiştirmişti. Bir anda adam ulusal kahraman olmuştu.
2: 6 gol mü atmıştı? Galiba,
0: tabii yani bütün kupanın
2: olmuştu ya.
0: Gidişatını değiştirmişti ve sonradan oyuna gerek katkı vermişti. Bazen böyle olur Dünya Kupalarında. Yani şu anda Almanya için önemli olan Amine ve Deniz gibi iki tane oyuncu çıkarabilmiş olması. Yani onlar oyuna girip onlar da katkı vermeyebilirdi. O zaman Almanya için büyük problemden bahsederdim. Geçenlerde söyledim. BBC'nin bir analizinde Alan Shearer şöyle bir şey söyledi. Milli takım için, Fransa milli takımı için. Yani diyor ki Fransa milli takımında öyle oyuncular var ki ilk 11'deki hücum oyuncuları performans vermediği noktada oyuna sonradan girecek olan isimler bütün şeyin gidişatını değiştirebilir diyor. Maçın gidişatını değiştirebilir diyor. Dakika diyor 60-70 diyor. Siz diyor oyuna Barcola'yı koyabiliyorsunuz. İşte Due olabilir. Yani
1: Çerki
0: olabilir. Böyle bir takım var diyor. Şimdi bu oyuncuları bulmak önemli. Mesela bizi düşünelim.
1: Yok.
0: Biz kulübeden oyuna soktuğumuz hangi oyuncudan katkı aldık maç içerisinde? Hangi oyuncu oyunu değiştirdi? Hani bizim
1: ikinci maçta Barış
0: Arkoç. İkinci maçta biraz da Can. Evet. Can Uzun değiştirdi. Ama yetmedi. Hani skor etmemize yetmedi. Burada hem skor katkısı verdiler hem maçları değiştirdiler. Dolayısıyla Almanya açısından hani bir de Almanya ile Hollanda'nın bence şöyle bir avantajı oldu. İkisini beraber aynı kümede eritebilirsin. Beklenti çok yüksek değildi ya.
2: Evet.
0: Şimdi mesela Hollanda'yı izliyorsun. Hollanda'yı oynadığı zaman bunlar iyi takım ya dedirttiler kendilerine. Almanya'da mesela 2'de 2 yaptı. Evet. Çok çok iyi miydi? Değildi ama hani Almanya'dan zaten beklenti hiç olmadığı kadar düşüktü. Adamlar
2: bu
0: normalde
2: 6. sırada galiba şampiyonluk sıralamasında hani falan beklenten
0: koca Almanya. Futbol tarihinde Brezilya'yla beraber en başarılı takımından bahsediyorsun. Bu turnuvada Almanya'nın esamesi okumadı. Yani biz burada turnuva öncesinde konuşurken siz Almanya'yı değerlendirmediniz bile.
2: Evet, doğru.
0: Değerlendirmediniz ama normal. Herkes normal, için öyle. Tabii, tabii. Yani şampiyonluk adayı değil ya. Evet. Konuşulmuyor Almanya.
2: Konuşulmuyor.
0: Beklenti düşük olunca aslında senin bir avantajın var.
1: Yani kaçıncı?
2: Bak işte 7. şu anda.
1: 12 yıl aradan sonra Almanya gruptan çıktı. 2018'de evet, 2014'te gruptan çıkama. Yani biz hep işte Almanya'yı final şampiyon diye hatırlıyoruz da adamlar şu anda 2014'ten beri ilk kez gruptan çıkma sevinci yaşıyor. Ulay inanılmaz bir top oynadı. Ondan da Ulay bahsetmiş olalım. 5'te 5 çalım. Zaten herkesin dikkatini çekmiş. Herhalde Türkiye'den giden en pahalı oyuncu olarak gidecek Trabzonspor onu satmaya karar verirse. Kesin Baba'nın sözleşmesi de 5 güne bitiyor. bu maçta bir oynadı baba. Var ya bak, 2 yıl bir daha böyle göremeyeceğiz. O kadar eminim ki imzayı atacak bir kulübe. Sonra kesin baba görülmez abi.
2: Kesin, aynen.
1: Ama bir topu her pozisyonda rakip ceza sahasında falan. Bu tempoyu en son şeyde yaptı. Atalanta'da falan yaptı baba. Ama bu maçı işaretlemiş tabii. Şöyle bir kendimi gösteririm. 2 milyon euro fazla koyarım cebime.
2: Evet, Ekvador Kurosay'ı konuştuk. Almanya Fidiş'ini konuştuk. Hollanda İsveç'te konuştuk. Tunus teknik direktörü değiştirdi ama gelir gelmez 4 golü yedi. Ama acayip savunma hataları vardı sabah. Yani maçı izlerken bu kadar savunmada bireysel hata, yerleşim hatası, Japonlara bayağı bir davete çıkarttılar. Onlar da affetmedi zaten. İlk yarı 2 gol, ikinci yarı 2 gol.
0: Yani Tunus'un 4-0. Teknik direktör değiştirdiği noktada yeni gelen teknik direktörün taktiksel olarak çok fazla bir şey vermesi mümkün değil takıma. Ancak motivasyon olarak bir şey verebilir. O da zaten çok tecrübeli bir teknik adam. Onu da yapabilecek kapasitede ama Japonya ile oynamak çok zor bir iş. Japonya kolay bir rakip değil.
2: Değil kesinlikle.
0: Yani bu biraz ben şeye benzetiyorum. Bodo tarzı Kuzey Avrupa takımları var ya. Yani bir anda 4-5 oyuncuyla kalene akın akın gelebiliyorlar. Çok hızlılar, çok hareketliler. Öyle olunca savunulması çok zor oluyor. Tunus'un performansı, bu maçtaki performansı Dünya Kupası'nda, bu Dünya Kupası'ndaki en kötü performanslardan biri. Sadece 2 şut var.
2: Evet.
0: 90 dakika boyunca. Yani çok çok kötü bir performans. Japonya 4-0 güle oynayarak kazandı. İlk maçta Hollanda ile 2-2'lik beraberlik. Şimdi İsveç maçı. Yani Japonya'da ne yazık ki diyeyim gene bizim aksimize o hani sürpriz yapabilecek takım kimliğine uygun bir performans gösteriyor. Çünkü turnuva öncesinde sadece biz değil birçok futbol artık yorumlayan kişi Japonya ve Türkiye diyordu. Avrupa'da evet. Ve dünyada. Yani turnuvanın sürprizi olarak işte yanına Senegal, Fildişi ekleyenler falan da var ama Japonya ile Türkiye'yi ön plana çıkartıyorlardı. Japonya ona uygun gidiyor.
2: Can, 4-0'lık galibiyet.
1: Abi yani dert hakikaten Japonya ile oynamak. Özellikle topsuz oyunda yani üzerinize gelen, çok çevik şekilde üzerinize gelen 10 adet Japon insanı bayağı bir panikletiyor. Hollanda'da yaşadı bunu. Pek karşılaşmak istemeyeceğiniz bir takım ama Japonya'nın yani 2018 Dünya Kupası'nı da hatırlıyorum. Çok iyi başladıkları, Belçika'yı elemek üzere oldukları ve son
0: İspanya ve Almanya'yı yenmişlerdi.
1: Geçen 2022'de. Ama işte şöyle bir handikapı oluyor Japonya'nın bir noktada ilerleyen turlarda. Belli bir teknik kalitenin üzerinde rakipler gelince ve o fizik dezavantajı da biraz ortaya çıkınca zaman zaman boy ölçüşemeyebiliyorlar. 2018'de bunu Belçika'ya karşı mesela çok net yaşadılar. Yine çok iyi oynadıkları bir maç ama işte orada Lukaku, De Bruyne fizik ve yetenek birleşince bu Japonya'yı yenmek mümkün olabiliyor ama işte Tunus gibi rakiplere karşı, daha zayıf rakiplere karşı ya da kendilerine denk rakiplere karşı o disiplinleri, tempoları ve bu kadroda çok olmasa da belli yetenekli oyuncularıyla fark yaratabiliyorlar.
2: Evet, son maçlar Japonya, İsveç ve
0: Hollanda, Tunus.
2: Mesela, Hollanda herhalde gruplarda en çok gol atan takım olma ünvanını alabilir bu maçın sonunda.
0: Acaba şeye bakarlar mı? 1 olursak ne oluyor? 2 olursak ne oluyor? Öyle bir hesap kitaba
2: kesin,
0: girerler mi acaba?
2: Yukarıda demin Cem onu sormuş. Şimdi üçüncüler de var. O eğri şeye göre, eşleşmeye göre kim kimle eşleşebilir diye.
1: Onu seçemezler ama. Yani. Birinci olduklarındaki rakibi seçmen çok zor.
2: Çok zor şu anda ama.
1: 4 gruptan alternatif geliyor.
2: Galiba
0: üçüncü olduğunda geliyor.
2: Evet.
0: Yani. Bir dakika sen ama şeye bağlı, turnuvanın yoluna bağlı. Evet. Herkes öyle olmuyor. Ha. Herkes öyle olmuyor. Bazen 1 ile 2 eşleşiyor direkt.
1: Tamam ama bazı birinciler üçüncülerle
0: tabii,
1: eşleşiyor.
0: O da,
1: orada
0: o da, o
1: biraz şans giriyor işin içine. Bir de bu rakip seçmek ters tepiyor abi benim.
0: Genelde
1: sporlarda hep yani basketbolda da şeyde de onunla oynayayım deyince biraz kötü olabiliyor.
0: Artı böyle bir turnuvada mesela şimdi diyorlar işte son maçta rotasyon yapabilir, dinlendirebilir. Zaten oyuncular artık 6 günde bir maç yapıyorlar. Hani
2: tabii
0: bu
2: canım.
0: Çok müthiş yoğun bir turnuva değil. Onu kabul etmek gerekiyor. O yüzden belki takım ritmini bozmamak, hatta takımın o havasını bozmamak da bir alternatif olabilir.
1: Eskiden 11 farklı oyuncu görürdük 3. maçlarda. Bu turnuvada böyle 3-4 rotasyon olabilir.
2: Veya sonraki turda kimle eşleşeceklerine göre diyeceğim ama orada da dediğiniz oluyor. Hani 6 gün, hadi düşsün 5 güne, 4 güne yani arada.
0: Çok rahat rahat.
2: Çok acayip bir vakit var. Sadece şu olabilir, hani oraya gelen ve gerçekten çok iyi sezon geçirip kadroya şansı bulamayan oyunculara da bir şekilde fırsat verme adına
0: işte bir yine bir şey olur ama orada... Fırsat vermeye orada, gerek yok aslında. Yani öyle öyle düşünerek turnuva kazanılmıyor. Eğer hani şu ana kadar oynatmadığı ya da oynama ihtimali olan oyuncu varsa oynatıp onu biraz havaya sokmak gerekiyor. Yoksa mesela hani sen geldin ben seni getirdim. Tamam mı? Sen mesela dördüncü stopersin. Ya ben seni oynasam da olur, oynatmasam da olur. Eğer sana ihtiyacım olma ihtimali çok düşükse. Ama turnuvada işte Deniz gibi mesela oyuna sonradan girip fark veren, katkı yapan oyuncuların oynayıp biraz daha ritim bulması senin için her zaman daha iyi. Çünkü turnuvayı 14-15 oyuncuyla kazanıyorsun.
1: Tabii.
0: 26 oyuncuyla kazanmıyorsun.
2: Tabii ki çok geniş kadroyla kazanmıyorsun. Bu arada küçük bir not var. Onu not

0: varmışım. Japonlar yine stadı temizlemişler ya. Aa. Fakat birkaç paylaşım yapmışlar, onu gördünüz mü? Tamam, bunları hep yapıyorlar da birkaç tane Japon genel kültürüyle ilgili evde karılarına hiç yardım etmiyorlar. Öyle dışarılarda çok yapıyorlar ama eşlerine, çocuklarına hiç yardım etmiyorlar. Biraz bu özetlerinin eve de yansımasını diliyoruz diye Japon özetle şeyi bahsetmiş. Teknik direktör de bahsetmiş. Hani çok yardımseverlerdir, her alana geçmesini istiyoruz bunun gibi.
1: Benim karım bazen bana yardım ediyor evde.
0: Güzel.
1: Teşekkür ediyorum kendisine buradan.
0: Sen ne diyor musun gerçek anlamda? Çocuklar yokken de şimdi de.
1: İşte yani Gizem bazen yardımcı oluyor. Sağ olsun.
0: Güzel. Kötü oldu bu Can, bunları duyduğumuz. Evet, futbol keyfi tarafı, takımların dün oynadıkları maçlardaki yansımaları değerlendirdik ve biraz işin keyif tarafından azap tarafına geçiyorum. Ali Erim, sen zaten iyice yandın. Her sabah şimdi radyoda öbür maça kadar, üçüncü maça kadar milli takımın bütün iliklerine kadar konuşmak zorunda kalacaksın. Türkiye'deki pek çok dinleyiciyle sonuna kadar.
2: Ya valla Radyo Spor'da tabii biz WhatsApp hattını açtığımızda çok mesaj geliyor. Bakın size net söyleyeyim. Birçok kişi abi puan alamayabiliriz diye yazdı grupta.
0: Başlamadan mı?
2: Başlamadan.
0: Gerçekten. Ben şaşırtıcı bence bu.
2: Biz de ha ha dedik falan, öyle şey mi olur? Yani ben kendim öyle dedim. Mert öyle dedi bizim yayınlarda. Ona yok olmaz öyle şey dedik. Kimine güldük. Ama çok insan bunu söylemişti gerçekten. Ve şey olarak söylemediler hani ne derler. Aksi bir şey söylemek için hani herkes onu söylerken ben tersini söyleyeyim diye bir şey söylemedi Radyo Spor dinleyicileri. Söylediler. Böyle böyle olabilir dediler. Biz mesela işte şeyi kesin yenemeyiz diyen çok vardı, Avustralya'yı. Böyle yorumlar vardı turnuva öncesinde. Ama yani bana desen ki Türkiye, Avustralya ve Paraguay'a gol atamadan yenilecek. Ve
0: hadi canım der.
2: Hani dedim de zaten. Yani bunu hiç beklemiyordum. Ve 180 dakika boyunca sahada çaresiz kalan bir takım da beklemiyordum. Yani 24 sene bekledik bu turnuva için. Bir dahaki turnuva 24 sene sonra gidersek kaç yaşında oluyoruz Murat Fevzi?
0: Ben işte köprüden önce son çıkış 75-76. Aynen.
2: Düşün yani şimdi bu bizim için çok değerli, çok önemli bir turnuva. Bu turnuvada biz kendimizi dev aynasında görmedik. Orayı da atlamayalım. Az önce anlatmaya çalıştım yani Avrupa'daki, dünyadaki futbol severler, futbol yorumcuları baktığı zaman milli takımın kadrosuna, diğer takımların kadrosuna, milli takımın grubuna herkes dedi ki bu takım bir şeyler yapabilir. Şimdi ben kendi adıma söyleyeyim. Ben bizim gruba ve milli takıma baktığımızda şunu düşündüm. Bu grubu geçeriz 3 karşılaşmada. Son 32 turu. Son 32 turunda büyük ihtimalle bizim dişimize ya da daha uygun diyebileceğimiz bir rakiple karşılaşacaktık. 4 maç yapar. O 4 maç geçildikten sonra, yani biz son 16 turuna geldikten sonra bence bizim adımıza nötr bir turnuva olacaktı. Evet. Yani milli takımdan askeri beklentim oydu. Son 16 turunda dişli bir rakip geleceği kesin. O zaman da eğer o turu geçebilirsek ve çeyrek final yapabilirsek bence müthiş başarılı bir turnuva olacaktı. Ama öteki olduğu zaman da ne yapalım diyecektik. Ama yani bu grup artı bir rakibi bu takımın bence geçmesi gerekiyordu. Geçemediği noktada direkt bir başarısızlık var. Yani bence bunun lamicimi yok. Hani öyle oldu, şöyle oldu, vurduk girmedi. Yani bu grupta dünya sıralamasında ilk onda olan bir takım yok. Bu grupta İspanya yok, Fransa yok. Yani kesin gözden çıkarabileceğimiz bir maç yok.
0: Tabii tabii canım, tabii ki.
2: Ve fikstür olarak en uygun rakipten başlamak bence her zaman için en iyisidir. En uygun rakip Paraguay, orta Amerika'da hem ev sahibi hem de daha iyi bir takım gibi gözüktüğü için son maçı onlarla oynamak evet, her zaman için da daha iyi gözüküyordu. Şimdi Avustralya maçında çözemedik, yapamadık, edemedik. Yani Paraguay ile alakalı olarak defalarca söyledim. BBC'nin analizi, sen de baktın işte bütün takımların analizine. Orada Paraguay ile ilgili bir şey yapmışlar. Diyorlar ki Güney Amerika elemelerinde bu takım en az topa sahip olan takım.
0: En az gol atan takım.
2: En az gol atan takım değil.
0: 0.78. En az gol ortalaması 1'in altında olan iki takımdan biri. Çıkanlar için de söylüyorum. Çıkanlar için grup zaten tamam. Grupta eksilerde tamam. Olan da var tabii ki.
2: Çünkü sonuçta orada 10 takım var. 18 maç oynadılar. en az topa sahip olan takım

0: Bunun yanında pas isabet yüzdesi en düşük olan takım ve diyorlar ki uzun pasta isabette en başarılı takım. E şimdi biz böyle bir rakip karşısında ya gene 60 dakika gene santrafor oynatmadı. Gene santrafor sokmadı. Yani ilk yarıda çıkartıyor. İkinci yarı değişiklikle başlıyor ama ikinci yarı gene 15 dakikası Barış Alper santrafor pozisyonu. Şey, doğru söyledim değil mi? Kim geçti?
1: İkinci yarının başındakini diyorsun değil mi? Barış Alper.
0: Şeye geçti. Santrafor pozisyonuna geçti. Yani bu artık 34 hafta oynadığınız bir lig değil. Amerika almış Avustralya'dan puanı. Artık bizim bu karşılaşmada en azından berabere kalmamız lazım. Beni o da çok şey yaptı. Açıkçası üzdü ve yordu. Hani biz bu karşılaşmayı kazanmak zorunda olan bir takım
1: durumda
0: değil.
1: Değiliz tabii
0: ya
1: ki.
0: Bir beraberlikle evet. Şansımızı devam ettirebiliyoruz.
1: Klopp da buna dikkat çekiyor. Klopp'un açıklamaları da var. Yani
0: Benden duymuştur. Benden duymuştur. Ben çünkü ya tweet attım. Artık tweetler orijinal değil.
2: Yürgen. Arkadaşlarım da var diyor bu arada.
1: Evet, Türk arkadaşlarım da var diyor.
0: Yani o çok üzücü oldu.
1: Yenilmemeyi hiç akla getirmemeye şaşırıyor yani.
0: İşte o çok üzücü oldu. Yani sen hadi ilk dakikada golü yedin ama önünde telafi edebileceğin neredeyse uzatmalarla beraber 100 dakika var. Evet. Yani Türk milli takımı 100 dakika boyunca Paraguay'ı çözemedi. Ve biz berabere kalamadığımız için elendik. Kazanmadığımız için değil. Hani son maç olur, kazanmak zorundasındır, öyledir, böyledir, hikayeleri yazarsın. Öyle bir şey de yok. Ya çok acı bu. Çok acı. Hadi ilk maç öyle, şöyle, böyle de. Ya ikinci maç. Nasıl açıklayacağız bunu?
3: Çok kötü.
0: Yani bu kadar iyi oyuncu, bu kadar büyük bir şey, beklenti ve gerçekleşen arasında çok ciddi fark olunca tabii hayal kırıklığı da insanlarda derin ve şey oldu. Tepkiler de ona göre oldu. Fakat ben son olarak şunu ekleyeyim. Ondan sonra Can'a bırakayım. Şunu da bence net bir şekilde gördük. Bu turnuvada teknik direktör katkısı almadık.
2: Sıfır canım. Eksi negatif. Negatif yani.
0: Teknik direktör katkısı almadığımız bir turnuvada hani takım sahada, takımda hazır olan olmayan oyuncular olduğu da çok belli fizik olarak. Orada da bence ciddi anlamda gerideyiz. Evet. Yani takımda bazı oyuncular sakatlık yaşadı. Belli ki bazı oyuncuların 11'de olmaması gerekiyor.
2: Onu da yapamıyor. Hocam.
0: Onu da yapamıyor. Ya da yapmıyor. Artık neyse. Gerekçesi neyse. Ama bunun zararını biz milli takım olarak çok net şekilde gördük. E şimdi fizik olarak gerideyiz. Avustralya ve Paraguay karşısında. Taktik olarak gerideyiz. Oyun okuma olarak gerideyiz. Ne de öndeyiz. Hani ben yetenekliyim diye dolaştığında olmuyor ki bu işler.
1: Ya o yüzden iki tane nokta var. Can sana öyle soracağım. İlk maçtan sonra Doruk da sana şunu sormuştum. Yani neticede Avustralya'nın oyun planı belli. B planı bile neredeyse yok olan bir takım. İşte sonra Paraguay'ın durumu, işte gruptaki vaziyeti, işte 18 maçtın 10'unda gol bile yemediler. Kendi gol ortalama çok düşük. İşte oyun yapılır, her şey ortada. Şimdi bütün bu analizleri bu seviyede futbolcular ve bu seviyede teknik direktörün düşünemiyor olması olacak iş değil diyoruz bir taraftan. Peki diyoruz ilk maç akıl tutulması oldu, basireti bağlandı, ne olduysa oldu. İkinci maçta aynı şeylerin tekrarlanması insanın artık yani canını o kadar çok sıkıyor ki. Bir de şunu ekliyorum. Ya işte sürekli ilk maçtan sonraki eleştiriler oyuncuların ruh haline stresi sokuyor oyuncuları. İşte kendi yeteneklerini sergilemeyecek noktaya geliyorlar. Ya pardon da bu adamlar en yüksek futbol stresiyle zaten oynuyor adamlar. Dünyanın en büyük liglerinde oynayanlar da var. Süper Lig'de de sürekli oynayanlar var ve Süper Lig'deki eleştiri seviyesi iki maç kötü oynasın Galatasaraylı oyuncuları bile yuhluyordu seyirci. Şampiyon, üst üste şampiyon olan.
0: Ayrıca orada bir çelişki de var. Yani ilk karşılaşmada yani, Avustralya teknik direktörü Tony Popovic Türkiye oyuncuları tecrübesiz dedi. Bizimkiler kızdı. Ne tecrübesiz?
1: Tabii de ona kızdılar.
2: Öyle bir şey dediler. Degenek dedi galiba. Degenek futbolcu dedi sanırım.
0: Popovic demedi mi? Hani biz daha tecrübeliyiz. 9 tane oyuncumuz dünya
2: kaptan dedi.
1: Kaptanları söyledi ama fark etmez dedi. Hani bir de işin bu boyutu var. Biz hangi stresi yani bunu yönetemeyecek oyuncularımız gidiyorsa zaten biz 3'te 0 yapıp dönelim yani. Bu seviyedeysek zaten bizim vah halimize o zaman ekstra vah yani.
2: Zaten ne olduysa İsmail Yüksek'in bu demecinden sonra oldu. Aynı senin dediğini dedi. Biz ülkemizde nasıl bir baskı görüyoruz biliyorlar mı diye. Biliyorlarmış. Şimdi abi rakip ona...
1: Hangisinden başlamak istersen buyur.
2: Yani, Fatih Terim'in programını izledim gelirken arabada. Dinledim yani izlemedim tabii arabada. şöyle diyor, tabii ki rakip analizi önemli ama rakip analizi bu devirde bir yere kadar önemli. Zaten herkes birbirinin ne oynadığını biliyor. Önemli olan sizin oyununuzla rakibi ne kadar zorlayabileceğiniz diyor Fatih Terim. Ve sonrasında ikinci maçta da yine kötü performans ve benzer hataları yapmamızı da daha ikinci dakikada yediğimiz gole ve o golle beraber yüklenen duygusal işte strese, çöküşe bağlıyor Fatih Hoca. Yani bu turnuvayı oynamadı Dünya Kupası'nda gerçi de işte bu seviyede yüzlerce maça çıkmış bir hoca olarak onun dediklerini önemsiyorum. Bence önemli bir faktördür erken yenen gol ve o stresi her geçen dakika biz ekran başında hissettik. Onlar da saha içinde yani her pasta, her top kaybında o böyle içteki sıkıntının, stresin arttığı anlaşılıyordu. Ali Erim Montella'dan bir katkı alamadık dedi. Gerçekten yani katkıyı geçtim. Çok çok negatif yazdı bize bu turnuvada maalesef Montella. Ben bu turnuvaya gelene kadarki performansından, yaptıklarından çok razıydım. Ama bu turnuvada bence fiziksel durumumuzun neden böyle olduğu kesinlikle sorgulanmalı. Bunun sebebi tabii ki şu olabilir. Kenan sakatlıktan döndü, Arda sakatlıktan döndü. Hakan 2-3 aydır doğru düzgün top oynamıyor. Merih Demiral aynı şekilde bu durumda geldi. Bunların fiziksel durumu kötü olabilir. Kötüyse başkası.
1: Başkası var mısın? Aynen.
2: Yani Hakan Çalhanoğlu'nun... Yani şunu dedi hoca ya, daha ilk maçtan önce kendisi dedi, Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu 90 dakika çıkaracak durumda değil dedi. İki maç 180 dakika, hatta 190-200 dakika oynadı bu oyuncular. Yani bazı oyuncuların hiç takım içi hiyerarşiden dolayı diye tahmin ediyorum, asla dokunulmaması, kötü oynarken bile ısrarla sabredilmesi, aynı 11'e özellikle hücum tercihlerine bağlı kalınması ya da bir tek Yunus değişikliği ve Yunus'un da işlememesi. Fiziksel olarak bu durumumuz belki Arizona'daki 40-45 derecelik kamp ortamıyla alakalıdır diye tahmin ediyorum. Çünkü sadece sakatlıktan dönen oyuncular değil, bütün oyuncular fiziksel olarak işte 3 ay önce biz kapanan takımları açamıyor muyduk? Yani Romanya'yı neredeyse kalemizde pozisyon vermeden işte güzel bir organizasyonla, Ferdi'nin kaçışıyla nasıl yeniyorduk? Ya da Kosova deplasmanından, Kosova'da kapanan bir takım bir şekilde çıkmayı başarırken ne farklıydı diye sorduğumda kendime aklıma sadece fiziksel durum geliyor açıkçası ve bu maçın ilerleyen dakikalarında da oyuncuların stresi yönetemediğini gördük hep beraber. Yani çok sebep var ama şu açıklama kendi içinde bile yani ne kadar çelişiyor. Forvet konusunu açmanıza şaşırarak bakıyorum. İki maçta 65 şut attık. Topun niye girmediğini açıklamak istedim. Forvet yok diye girmiyor olabilir yani.
1: İnanamıyorum. Şutları,
2: bitiricilik özelliği kuvvetli olmayan oyuncular atıyor diye girmiyor olabilir. Yani hoca kredisini tamamen tüketti. Büyük ihtimalle bu turnuvadan sonra da yollar ayrılacak. Üzgünüm. Ben 24 yıl önce hayatımın en güzel yazlarından birini yaşamıştım. Büyük ihtimalle böyle gözümün önünden film şeridi gibi geçer son anlarımda. Ama bu turnuvayı ilk kez Türkiye'de Dünya Kupası'nda takip eden gençler bu anları yaşayamadı. Bu da futbolcuların, federasyonun, hocanın dert etmesi gereken bir konu.
1: Ali Erim, şöyle bir nokta var bir de. Şimdi... Birinci noktalar var diyeyim daha doğrusu. Birinci nokta şu. Hiçbir oyuncu oyun ve taktik değişikliği yapmadı. Sadece bireysel oyuncu değişiklikleri. İşte Kerem çıktı, Barış Alper girdi. Ya dün bile işte Avustralya bize karşı böyle oynamadı. Ya Amerika'ya karşı farklı oynadı. Yorumları bile yapıldı. Ya her teknik direktör farklı bir şeyler deniyor rakibe göre. Bu tarafını hiç yapmadık. Ben Montella kanadında hep şu tarz eleştiriler geliyor teknik direktörlere. Acaba bu tarz mesela işte Ancelotti, Şampiyonlar Ligi turnuvaları olduğu zaman çok farklı bir sektör özelliği ortaya çıkarıyor diye. Montella ile ben bu sınavı 2024 Avrupa Şampiyonası'nda verdiğimizi düşünmüştüm. Orada farklı evet. Şeyler denedi. Rakibe göre değişiklikler yaptı. Oyuncu değişikliklerini yaptı. Hani acaba Montella 3 maçlık devasa turnuvalar özelinde farklı bir şeyler gösterebilir mi sorusuna 2024 Avrupa Şampiyonası'nda cevap bulduğumuzu düşünüyordum. Fakat yaşadıklarımız büyük bir hayal kırıklığı oldu. O yüzden yanılmışız dedim herhalde bu tarafıyla.
0: Ama hatırla, orada da Hollanda maçında yapmadığı değişikliklerle evet. Eleştirilmişti son karşılaşmada. Çünkü Hollanda maçı da biraz elimize avucumuza gelmişti. Ama orada çeyrek final olduğu için eleştirilerin dozu bence az kalmıştı. Yoksa Hollanda maçı aslında bir işaretti o turnuva için. Şimdi burada tabii bir teknik direktörün kendi inandığı sistemi devam ettirmesi, kendini başarıya götüren sistemle devam etmek istemesi anlaşılabilir. Fakat ben hep şunu söylerim. Bir teknik direktör ilk 11 çıkardığı zaman o ilk 11'e saygı duyacaksınız. Yani yapacağınız başka evet. hiçbir şey yok. Ama

0: O 11 sahaya çıktığı zaman bekleneni veremiyorsa o zaman iş bence teknik direktörün eleştirildiği ya da eleştirilebileceği nokta o anda başlıyor. Sahaya çıkardığı 11 değil. Yani sahaya çıkardığı 11'de artık bir teknik direktörün böyle çok bariz bir hata yapması kolay gözüken bir şey değil. Çünkü takımla beraber analizini yapıyor. Bakıyor. Tamam. Tamam. Diyor ki böyle olacak. Tamam. Okey. Ama maç başladı. Artık o ilk hakemin düdüğü çaldıktan sonra 20-25 dakikada eğer istedikleriniz olmuyorsa artık orada inat etmenin, devam etmenin ya da dur bir 60'a kadar bekleyeyim demenin hiçbir anlamı yok. O işte inat ve egoya giriyor. Yani orada diyorsun ki yok benim dediğim olacak. Biz bu şekilde ya olmayacak işte yani olmadı. Olmadığını görüyoruz.
1: Ne 90 dakika önceki maçta evet. Olmadığı da aşikarken. Evet.
0: Yani sen şimdi az önce tekrar söylüyorum yani. Kerem'i yok etti mesela.
2: Evet.
0: Kerem Aktürkoğlu'nu yok etti yani. Şimdi Kerem Aktürkoğlu'nun santrafor pozisyonunda milli takımda çok başarılı olduğu karşılaşmalar vardı. Ama Avustralya ve Paraguay maçıyla Kerem'i yok etti. Kerem'in özgüvenini de yok etti. Kerem zaten Fenerbahçe Galatasaray yaptığı için bir kesim tarafından çok eleştiriliyor. Şimdi ayrıca üstüne geliyor oyuncunun. Ama yok etti. Barış Alper, şimdi ben size sorayım. Barış Alper kötü bir sezon mu geçirdi?
1: Asla ya.
0: Geçirmedi. Ya Barış Alper kaç dakika kendi mevkinde oynadı? Sağ önünde oynadı. 30. İstediği mevkinde oynadı.
2: 30, 20, 30 falan.
1: O kadar bile yok yani.
0: O kadar bile yok baktık.
2: Orada da çok iyiydi.
0: Orada da
1: tabii
0: çok iyiydi.
1: Yani. Aynen,
0: attıracaktı ilk maçta, ilk yarıda 7 tane isabetsiz orta yaptı aynı Barış Alper. Yani şimdi bazı şeyler milli takımda hani Kerem artık orada olmuyorsa ya artık 10 kişi kalmış Paraguay karşısında ikinci yarıda da o 15 dakikayı çöpe atma ya. Artık Kerem'i orada oynat. Yani Kerem'i çıkardın pardon Barış Alper'i oraya sokma yani. Artık oraya Deniz Gül'ü sok. Ya beraber Barış Alper'le Deniz Gül'ü sok. Yani anlatabildim
1: mi? Bir şey değişti.
0: Yani bir şey değişti yani. Bak yani çok üzücü şöyle bir şey daha var. Az önce dile getirmedik. Unuttuk belki. Hani dedik ki Paraguay'dan beraberliği alamadık. Ya Dünya Kupası'nın en saçma kartını gördü adamlar. Evet.
1: Tabii canım.
0: En saçma kırmızı kartını gördüler. Yani. Yani mesela sinirlendikleri için kavga ettikleri için kart görmediler yani. Almiron dünyadan habersiz. Aynen. Tamam mı? Yani Almiron dünyadan habersiz olduğu için ve Mert Müldür de akıllı bir adam olduğu için 10 kişi aradılar. Bütün ikinci yarıyı.
1: Ki yani, farkındalık yaratmasa belki Mert var bile uyanmayabilir daha. Gerçekten orada bir farkındalık yarattı.
0: Tabii aynen. Bir anda elini kapatınca hakemin yanına gitti. Bir daha ne oluyor dedik. Herkes bir ne oluyor dedi. Yani. Hani yani olacak iş değil öyle 10 kişi kalması.
1: Psikoloğu yok takımımızın ama bir hakem kurallarını anlatan bir danışmanı var herhalde.
0: Belli. Yani çok ekstra bir o şey gibi böyle hani sana acayip bir yerden bonus. Aynen. Piyango geliyor yani.
1: Kaç dakika hem de ya.
0: Buna rağmen bak buna rağmen ikinci yarıya biz gene hani gerçekten santrafor olmayan bir adamla ve tek santraforla başlıyoruz. Ve ondan sonra kaleye Merih şut atıyor.
2: Merih'in 47'de attığı şut bende ümidi bayağı kırdı. Evet. 42. İkinci yarının başı ya. Yani evet, niye evet. Merih 40 metreden vuruyor?
0: Yok çünkü gidemiyor, olmuyor. Çaresizlikten. Evet. O denemeler yapılıyor. Bir tane şut iyi gitti, bir tanesi normal gitti. Bir tane de kafayla gol atıyordu adam ama yani hani anlatabildim mi? Ya evet. Kenarda Deniz var, Can var. Artık hocam yani.
1: İşte demin dediğin nokta hani bu oyuncular evet sakattı. 90'lar dakika niye bu kadar oynadılar? Yerlerini oynayabilecek, evet. deneyebileceğin oyuncular vardı.
0: Yani Hakan, sohbetimize... Hakan mesela, Hakan çıkmayıp nasıl Orkun girmez yani?
1: Tabii canım,
2: Hakan
1: tabii
2: dokunulmaz
1: Hakan çok. Ama yani işte şimdi yani. Şeyler de çıkıyor ya. Kamera arkası diyeyim. Yani. Hakan Çalhanoğlu
0: tamam
1: takımı yapıyor
0: öyle şeyler. Tamam ona dokunma, buna dokunma. Evet. Onun kimi arkadaşı, bunun arkadaşı.
2: O başladığı anda zaten dikiş
0: aynen,
2: tutması
0: oradan
2: çok
0: bir şey
2: zor.
0: Zaten.
1: Farklı noktaya gidiyor. Sevgili izleyiciler kupada bugüne kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından hem milli takım hem bugünün maçları devam ediyoruz.
3: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam edecek.
4: Reklam.
5: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacaklara veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
6: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
7: Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan trend yola düşüyor.

0: Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
1: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
2: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonla son düzlükte.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hyundai Veyon ve i20 beklentilerini karşılamak için hazır. 250 bin TL'ye 12 ay %0,99 faizli kredi imkanıyla Hyundai Mars Sancaktepe'de.
5: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
6: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
7: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
6: Getir, bir mutluluk getir.
8: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
9: Türkanlar.
8: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
10: Bilyoner.
11: Radyo Spor. Reklam.
12: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
13: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam ediyor.
14: Yamal sahalara dönüyor. İlk 11'de başlıyor. Bugünün maçlarıyla kısa kısa yorumlar alacağım çünkü vaktimiz az. Can sen de başlayalım. İspanya Suudi Arabistan ilk maç 1-1.
15: Uruguay'a karşı şey diyecek. Ha tamam, İspanya uymuş diyecek. Yani Gavi Ferran kanatlarından Yamal Bayna kanatlarına geçiş daha akıcı hale getirecek bence.
14: Ali Erim. İlk başta Yeşilburun Adaları'nın bayramına sebep olan skor.
16: İlk karşılaşmada %74 topa sahip oldu İspanya ama tempo düşüktü. Tempo düşük olmasına rağmen tabii kaleciyi zorlayacak pozisyonları buldular ama mesela santrafordan 30 dakika Oyarzabal topa dokunamamıştı.
14: Evet.
16: Yamal da oyuna girdikten sonra 5 başarılı dribling yapmıştı. Yani aslında bayağı etkili olmuştu. Bugün 11'e dönmesi kaçınılmazdı. Ben de onun farkını göstereceğini düşünüyorum. Ben rahat bir İspanya galibiyeti bekliyorum Suudi Arabistan karşısında.
14: Bir de son maç sıkıntı, yani bir şey olursa yani Yamal da oynamaz, sıkıntı aynen. Olursa Uruguay maçı.
16: Uruguay ile oynarken yani berabere kaldı ama Uruguay 27 şut çekti, 15 korner kullandı. 14 korner kullandı.
14: Ya. Kaleci çok iyiydi.
16: Hele ikinci yarıda. O yüzden de hani İspanya hele ilk golü de bu kez erken bulabilirlerse, ilk yarım saat içinde bir gol bulabilirlerse bence rahat bir maç kazanırlar.
14: Uruguay Yeşilburun için ne dersiniz?
15: Uruguay kazanacak bence, reaksiyon gösterip. Yani bu Biyas hikayeler de... Aynen, Biyas Hoca. Bir de bu hikayeler bir maç sürüyor genelde. Bu böyle peri masalları.
14: Yine olsun, bir maç süren hikayeleri var ülkede.
15: Mourinho hayatı kurtuldu.
16: Uruguay için lemicim yok. Yani sen az önce İspanya için son maç dedin. Uruguay için son maç İspanya.
14: Tabii.
16: Yani şimdi sen Suudi Arabistan'a puan verdiğin için bu maçı kazan ama İspanya'ya mağlup olursa 2 puan elenirsin.
14: Tam şok, evet elenirsin.
16: Orada da Bielsa ile ilgili sıkıntıları var. Takımla Bielsa arasında bir uyuşmazlık var ama bugün kazanırlar.
14: Belçika İran.
15: Bana İran kaybetmeyecek gibi geliyor, biliyor musun?
14: İran kaybetmeyecek.
15: Doku yok. Hastaymış. Sonra da eşi doğum yapacakmış falan. Evet. Dokusuz bu Belçika bence üretkenlik açısından çok sıkıntı bir takım. Bence zor maç olacak yani.
14: Öyle de ilk maçta iyi değildi.
15: Evet.
14: Ali Erim.
15: Bakalım.
16: Bence Belçika kazanacak.
14: Belçika kazanacak diyorsun ve Yeni Zelanda Mısır.
16: Ya Mısır'ın bence çok iyi bir ileri dörtlüsü var.
15: Evet.
16: Zico, ondan sonra Salah, Marmuş. Öteki gol atan neydi? Unutuyorum çocuğun adını. Mısır'daki Aşur.
14: Aşur.
16: Ama o takım da geriye doğru gittikçe sıkıntı yaşıyor.
14: Sıkıntı.
16: Geriye doğru ne gidiyorsun? O zaman eyvah diyorsun.
15: Gollü mü olur o zaman?
16: Yeni Zelanda'da Avustralya'nın bir başka versiyonu. Çok fizikli, kuvvetli. İşte Chris Wood gibi bir tane merkez santraforları var. Çok etkili. Bence Mısır kazanır bu karşılaşma ama gol yiyerek kazanır.
14: Evet, o karşılaşmada.
15: Haka yaptılar mı? Ben ilk maçı izleyemedim.
16: Ben de önünü bilmiyorum.
14: Yani yok, özette baktım ben. Görmedim ama.
16: Tamam. Ben maçlar başladığı anda açıyorum.
14: Direkt. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz.
16: Biz teşekkür ederiz.
14: Sevgili izleyiciler, kupada bugün sonuna geldik. Sizlere Dünya Kupası'nda izleyeceğiniz sabaha kadar olan 4 maçta keyifli seyirler diliyoruz. Tekrar görüşmek üzere.

0: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün sona erdi.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
0: Opel Frontera Elektrik 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla Opel Odak'ta sizleri bekliyor. Opel Odak E5 üzeri Topkapı'da.
3: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel. Kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol.
4: Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
5: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
8: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo Spor. Reklam.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
9: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
10: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
11: Sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
12: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo Spor!
13: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
1: Radyo Spor.
0: Reklam.
14: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Handi Kredi. Radyo Spor.

kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Dükkanlar. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner. Dünya Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa. Bilyoner.
1: At yarışı heyecanı yeniden Bilyoner'de. En güncel istatistikler ve uzman yazarların tahminleri için hemen Bilyoner'e gel, kuponunu yap, at yarışı heyecanına ortak ol. Sporda eğlendiğin ilk adresi Bilyoner.
2: Radyo Spor. Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
3: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
4: .30.97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler başlıyor.
5: Bir saatlik tabii ki rotar yapmak durumunda kaldık sevgili Radyo Spor dinleyicilerim. At yarışı arasına gideceğim ama tabii beni bekleyen Radyo Spor dinleyicilerine de şöyle bir selam vermek istedim. Mesajlar geliyor. Görkem abi bu kupon gelir mi? Nerelerdesin abi? Gibi mesajları görüyorum şu an. WhatsApp üzerinden sağ olsun dinleyicilerimiz mesajlarını ulaştırmaya başladı. Birazdan milli takımı konuşacağız. Evet, kırgın mıyım? Kırgınım. Kızgın mıyım? Kızgınım. Üzgün müyüm? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm. Hayal kırıklığına uğradım. Şimdi Montella gitsin deniyor değil mi? Ki katılıyorum. Evet, Montella'nın ben de istifa etmesi gerektiğini düşünüyorum. Artık yani bu grupta da 0 puan almış olmamız, 2 maç sonunda turnuvaya veda etmiş olmamız yani pek akıl alır gibi değil. Yorum yapamıyorum bu konuda. Sizlerin de yine bu konuda görüşlerinizi bekliyor olacağım. İlerleyen dakikalarda WhatsApp üzerinden iletebilirsiniz. Montella gönderildi ya da istifa etti diyelim. Kim gelecek? Yani aklınızda bir teknik direktör adayı var mı? Şu gelse başarılı oluruz dediğiniz o ismi de bana lütfen WhatsApp üzerinden iletin. Kimler dinliyor, kimler kulak veriyor şu an mesajlarını? Sadece adınızı yazmanız da yeterli olacaktır başlangıç için. Kısa bir at yarışı arası diyelim. Sonrasında birlikteliğimize kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: 0530-çift-0-97 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam edecek.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sunar.
2: Start verildi ve İstanbul'da son koşu başladı. Yarışın liderliğini ortadan atağa kalkan 9 numaralı Zaza Enes almaya çalışıyor. Bu arada 12 numaralı Nisam, düzeltiyorum 13 numaralı Öz Tufan rakiplerinden oldukça geride yarışa başlayabildi. Koşunun liderliğini 7 numaralı Nalın Sesi alıp 1,5 boy farklı öne geçti. İkinciliğe 5 numaralı Karat girdi. Karat'tan 1,5 2 boy geride dışta. Üçüncülükte 8 numaralı Ulu Şiran Bey'i, onun dışından da 4 numaralı Güney Kafkasyalı temposunu artırıp geldi. Son 800'e yaklaşılırken liderlik yapan 7 numaralı Nalın Sesi'nin yarım boy gerisinde ikincilikte dışta 4 numaralı Güney Kafkasyalı var. 3 boy geride üçüncülükte 5 numaralı Karat. Karat'tan yarım boy geride dışta 8 numaralı Ulu Şiran Bey'i.

0: 2 boy geride iç kulvarda 3 numaralı Ercet'in, yarım boy gerisinde 9 numaralı Zaza Enes. 2 boy geride dışta 6 numaralı Mestan, yarım boy gerisinde iç kulvarda 10 numaralı Kızım Erva. 1,5 boy geride 2 numaralı Aydinç, ortada da 1 numaralı Aksa Aslanı sırasıyla Taylar düzlüğe çıktı. 7 numaralı Nalın Sesi virajı da 1-1,5 boy farklı önde döndü. İkinciye dıştan gelen 8 numaralı Ulu Şiran Bey'i girdi ve son 400 metreye girildikten sonra dıştan gelen 8 numaralı Ulu Şiran Bey yarışın liderliğini aldı. İçeriden 3 numaralı Erçetin atağa kalktı, o da ikincilikte. Dıştan atağa kalkansa 2 numaralı Aydinç. Son 200 metreye ortadaki 8 numaralı Ulu Şiran Bey az farklı önde girdi. İçinden 3 numaralı Erçetin, dıştansa 2 numaralı Aydinç geliyor. İçten gelen 3 numaralı Erçetin çok az farklı öne geçti. Dışından 2 numaralı Aydinç geliyor. 3 numaralı Erçetin ve 2 numaralı Aydinç beraber giriyor fotoya. 8 numaralı Ulu Şiran Bey 3. 12 numaralı Nisan 4. 6 numaralı Mestan da yarışı 5. bitirdi. 3 numaralı Erçetin mi 2 numaralı Aydinç mi kazandı yarışı? Karar varış hakemlerine kaldı.
1: Türkiye Jokey Kulübü yasal bayisi bir talih sundu.
2: At yarışları heyecanı Radyo Spor'da. TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun, at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org.
3: Radyo Spor.
4: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla Kupa'da bugün devam ediyor.

Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Saatlerimiz 18.04'ü göstermekte. Radyosunu yeni açan dinleyicilerime bir kez daha hatırlatıyorum. Şu an bana kimler kulak vermekte diye bir soru yönelttim az önce. Bir yoklama diyebiliriz tabii. Hafta içi yayınlarımı takip eden dinleyicilerim biliyordur. Kimler dinliyor? İsminizi ve bulunduğunuz şehri yazmanız yeterli olacaktır dedik. Bir de soru yönelttim. Şimdi bakıyorum sağıma soluma, etrafımda kim varsa Montella istifa. Tamam, ben de aynı düşünceye sahibim. Instagram üzerinden zaten Paraguay maçı oynanırken 70. dakikada ben bunu yazdım. İstifa etmesi gerekiyor dedim. Oldukça üzüldüğüm anlardan biriydi. 24 yılın ardından yani şu an içinde bulunduğumuz bu tablo beni çok üzüyor. Ha tabii kimse kusura bakmasın, burada oyuncularımızı eleştirebiliriz. Hani Arda neden kötü oynadı ya da Barış, Kerem neden kulüplerinde gösterdiği performansı milli takımda göstermiyor, Hakan, Orkun değil mi? Uğurcan Çakır keza aynı şekilde. Tamam, onları ayrıca konuşuruz. Ayrıca konuşuruz ama bu takımın başında kim var? Montella. Demek ki takımı hazırlayamıyor. Rakibi analiz etme konusunda sınıfta kalıyor. Ki baktığımız zaman daha önceki kariyerinde çalıştırdığı takımlara Adana Demirspor'da hızlı futbol oynatmaya çalışıyordu. Geçiş hücumlarından çok yararlanmaya çalışıyordu. Şimdi kimse kusura bakmasın, burası kulüp takımı değil, milli takım. Ve Adana Demirspor'un oynamaya çalıştığı futbolu sen milli takımda oynatmaya çalışırsan kendine doğru gelen, daha doğrusu bence yanlış, kendi doğrularında inat etmeye çalışırsan ve buna devam edersen, ne demiştim bir önceki yayınımda, maç öncesinde hatırlıyorsunuzdur, alırsın bavulunu gidersin İtalya'ya. Ki öyle de bir tablo olacak. Ya benim tek isteğim şu an Amerika Birleşik Devletleri maçına yardımcı antrenörle çıkılması. Montella ile yolların ayrılmasını çok istiyorum. Ya bu tablo kabul edilebilir bir tablo değil. Tamam, eleştirmeyelim. Eleştirmeyelim ki kendilerinden açıklamalar geliyor. Tabii haddimize değil. Yani benim haddime değil Montella'yı eleştirmek. Ama eleştirmemiz de gerekiyor. Şimdi ben eleştirmezsem, Montella çok iyi hamleler yaptı, şanssızlık diye ben bir kılıf bulmaya çalışırsam dinleyicilerimizin gözünde düşerim. Kesinlikle düşerim. Çünkü yanlış bilgi veriyorum. Kendimi kandırıyorum, dinleyicilerimi de kandırmaya çalışıyorum. Yani görünen köy kılavuz istemiyor. Montella çok kötü hamlelerde bulundu. Kendi bildiği doğrulara devam etti ki bence onlar yanlıştı tamamen. Yani hiç ders çıkarmadı. 10 kişi kalan bir Paraguay karşısında 10 kişi kalmış rakibin. Ve kapalı bir savunma anlayışıyla sahada, belli ikinci yarıda kapanacak. Kontra ataklarla çıkmaya çalışacak Paraguay. Ve ikinci yarıda sen bir hücum oyuncusunu oyuna dahil etmiyorsun. 61-62'ye kadar bekliyorsun. Deniz'i oyuna alabilmek için. İşte ben bunu anlayamadım maçı izlerken de. Peki Montella gitti diyelim. Gönderildi. Ki bu maçın ardından, bir sonraki karşılaşmanın ardından yollar ayrılacaktır. Peki gelelim konunun bu bölümüne. Şimdi kim gelsin? Sizin aklınızdan geçen o isim kimdir? Herkesin ortak noktası, Montella istifa etsin, Montella gitsin. Tamam gitsin ama yerine kim gelsin? Var mı önerileriniz? Bekliyorum WhatsApp üzerinden göndermeye başlayabilirsiniz ki gelen mesajlar var. Şöyle bir bakalım. Merhabalar abi, ben Alperen, iyi yayınlar diliyorum. Nuri Şahin gibi genç birisi ve birçok dili bilen birisi olarak onun gelmesinin çok mantıklı olacağını düşünüyorum demiş sevgili Alperen Bey. Montella'nın ardından Nuri Şahin'in milli takımı çalıştırmasını istiyor. Ki buna benzer birçok mesaj gelecektir. Ya milli takımın yeni antrenörü kim olması gerekiyor? Dinleyicilerime bugün bunu soruyorum. Şöyle bakalım mesajlara. İyi yayınlar diyen dinleyicim, teşekkür ediyorum. Ben Savaş. Dün göndermiş olduğum kuponun bir tanesi tuttu diyor da ben yoktum dün. Hangi kuponu gönderdiniz bilmiyorum Savaş Bey. Ama tutmuş. İyi, sevindim. Sevindim. Sana zahmet. Diğerine de şöyle bir yorumlar mısın? Hayırlı yayınlar demiş. Yorumlayalım. Hangisi yeni, hangisi eski? Şöyle bakalım bir kuponlara. Gelen kupon çok iyi.
Miktar çok iyi, hoşuma gitti. Dinleyicimi sevgili Savaş Bey'in bu rakama rağmen hala Radyo Spor'u dinliyor olmasını ben alkışlıyorum. Baksanıza kaç tane sıfır var orada? 1, 2, 3, 5 ya sayamadım. Tebrik ediyorum Savaş Bey. Bir sonraki kuponunuza geçelim o zaman. Şu an güncel oynanmayan karşılaşmalardan oluşan bir kupon. 3 maçlık yine bir kombin oluşturmuş Belçika-İran mücadelesine. Ne demiş? Şöyle bir sayfamızı yakınlaştıralım. Maç sonucu 1 ve 4.5 6. Ha ben Belçika mücadelesinde ilk yarı Belçika'nın 2 gol atabileceğini düşünüyorum. İran ilk maçında 2-2 berabere kalmış olsa da hücum anlamında tamam bir şeyler yapmaya gayret gösteriyor. En azından bizim milli takıma göre daha iyi işlere imza atıyor İran milli takımı. Belçika hücumda çok iyi oyuncuları olsa da ilk karşılaşmada bunu sahaya yansıtamayan ekiplerden biri. İran'ın savunma zaafı olduğu zaten ilk maçta da ortaya çıktı. Açık oynamayı tercih ediyorlar. İlk 45 dakikada da ben baskılı olacağını düşünüyorum Belçika'nın. Yani ilk karşılaşmada bir puan kaybı geldi. Bir beraberliğin ardından bu maça dişine de göre bir rakibi bulmuşken Belçika ön alan baskısını uygulayacaktır. Ve Belçika İleri uçtaki tecrübeli, yetenekli isimlerinin de tabii ki gücüyle ilk 45 dakikada minimum 2 gol bulacaktır diye tahmin ediyorum. Benim öngörüm bu. Ha kesin gelecek, gelmesi gerekiyor arkadaşlar gibi bir iddiam söz konusu değil. Bakın altını çiziyorum. Böyle mesajlar geliyor. Abi sen çok konuştun 3 gün önce bak gelecek, Türkiye yenecek, yenecek dedin. Bak yenildi. Ya ben zaten kesin bir kanıya varmıyorum ki. Benim öngörüm. Milli takımımızın gruptan çıkmasını bekliyordum. Ki zaten iki maçta da sıfır gol atacağımızı biri söylese hadi oradan derim. Hani hadi oradan ya. İki maçta sıfır puan gol bile atamıyoruz. Ve ikinci maç sonunda da turnuvaya veda ediyoruz. Bunu bir ay önce biri söyleseydi inanmazdım. Yani pek o kişinin o söylemini de ciddiye almazdım. Bilerek yapıyor diye düşünürdüm. Hani ters bir cevap verebilmek için bunu yazdığını ben düşünürdüm. Böyle sürprizler de olabiliyor. Benim söylediğim bir maç illa gelecek, kesin gelecek gibi bir durum söz konusu değil. Altını çiziyorum. Ama genelde başarılı oluyor mu? Evet oluyor. Ha bunun takibini nereden yapabilir dinleyicilerim onu da söyleyeyim. Şimdi iddia.com'da kral oran farkıyla kuponlarımızı oluşturuyoruz. Sağ üst köşede adınız ve soyadınızın baş harfleri yazan bir daire göreceksiniz. Evet oraya tıklıyorsunuz ve seçenekler karşınıza çıkıyor. Kayıtlı bayim bölümüne giriyorsunuz ve bayimi değiştir derseniz de arama kısmı çıkacak karşınıza. İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerler çıkacak. Onu bir kenara bırakın, boş verin. Büyütece bakın siz, büyütece odaklanın. Gördünüz mü? Sağ köşede. Evet, evet o. Doğru. Şimdi ona tıklıyorsunuz. Bir arama boşluk çıkacak karşınıza yine. Buraya da yazacağınız rakam. 30 çift 0 97 30 çift 0 97 ya da rakamla aram yok diyorsanız da tabii kabul ediyorum. Uğur Böceği şans oyunları yazmanız da yeterli olacaktır. Sonrasında kayıtlı bayim olarak ekle diyorsunuz. Devamında yapmanız gereken tek bir şey kalıyor. Benim kuponlarıma, o kazandıran kuponlarıma diyeyim. Hadi biraz böyle kendimi de öveyim. Bu konuda övmem gerekiyor. Şimdi kimse kusura bakmasın. Güzel kuponlarım var. Emek veriyorum. O yüzden dolayı da başarılı oluyor. Dün 2'de 2 yaptım.

0: mesajlar geliyor, kuponlar geliyor. Hepsine yer vermeye çalışacağım. Savaş Bey'in kuponu oldukça güzel. Arjantin-Avusturya maç sonu 1 ve KG var demiş. Oranı da güzel. Yeni Zelanda-Mısır mücadelesinde de Mısır'ın en az 2 gol atacağını düşünüyor Yeni Zelanda karşısında. Golün erken gelmesi gerekiyor ama Savaş Bey. Yeni Zelanda oyunu soğutabilen bir takım. Onu ilk karşılaşmada gördük. Oyun temposunu çok iyi ayarlayabilen takımlardan biri. Dikkatli olmakta fayda var. Mısır'ın ilk yarıdan bir gol atarı da güzel bir orana sahip. Ya ben olsam Mısır'ın ilk 45 dakikada bir golünü değerlendirirdim. Ha 1,5 gol üstü de tabii ki ideal seçimlerden biri. Ben bu kuponu beğendim. Gelecektir diye tahmin ediyorum sevgili Savaş Bey. Kazanmaya doyamayan dinleyicilerimizden biri. Her kuponu başarılı oluyor Savaş Bey'in. Kendimi görüyorum kuponlarında. Kısa bir araya gideceğim ama gitmeden önce tekrar hatırlatmak istiyorum. Mesajlara döneceğim. Birçok mesaj birikti. Bunun da altını çizeyim. Montella gönderildi ya da istifa etti diyelim. Milli takımımızda kimi görmek istiyorsunuz antrenör olarak? WhatsApp üzerinden adınızla birlikte mesajınızı bana iletin. Konuşmaya devam edelim, tartışmaya devam edelim. Birazdan geliyorum. Çok kısa bir reklam arası.
1: Türkiye'nin maden suyu Kızılay'ın katkılarıyla kupada bugün devam. Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87 Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin. Benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Radyo Spor.
6: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
7: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
8: Şampiyonla son düzlükte.
9: Haziran ayına özel elektrikli modellerde avantajlı fiyatlar ve sınırlı sayıda 20.000 TL ZES şarj desteği Hyundai Imar Sancaktepe'de.
10: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
11: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
12: Türkanlar.
11: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
13: Bilyoner.
14: Radyo Spor.
2: Reklam.
15: Spor'un tek adresi Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
16: 30.097 Uğur Böceği iddianın sunduğu Uğurlu Saatler devam ediyor.
0: Birlikteliğimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce Uğur Böceği Şans Oyunları firmasının numarasını paylaştım ya. Oradan mesajlar geliyor. Oraya mesajları gönderiyor dinleyicilerim daha doğrusu. Hayır. Uğur Böceği'nin WhatsApp numarasına sadece kuponlarımı görmek için mesaj atın. Bu konuda hemfikir olalım. Dinleyicilerimize söyleyeyim bunu. Hani yayına gönderdiğiniz mesajları Radyo Spor WhatsApp hattına, kuponları mı görmek istiyorsanız da 0540 300 0097 numarasına yazıyorsunuz. Karışıklık oluyor çünkü bak onlardan biri dinleyicim yazdı az önce. Hemen haberi geliyor canım, haberi geliyor. Abi Tunus gibi yapamadık. Çekil kardeşim demiş dinleyicim. Montella sen bir Şenol gibi geç bir 11 yap bakayım. Bir Paraguay'ı yenelim, Amerika'yı yenelim. Güneşli günler görecektik, yapamadık demiş. Cihangir atmış bu mesajı. Bir de kupon göndermiş. İspanya

Almanya, Suudi Arabistan. Özel bahislerden biri. Her yarıda en az 2 gol olur, 2 sarı kart ya da kırmızı kart çıkar, 5 tane de minimum korner olur demiş. Yani 80'lik bir oran, muhteşem. Güzel bir rakam. Ha, gelebilir mi? Gelme ihtimali de yok değil. Güzel rakamlardan biri İspanya, Suudi Arabistan mücadelesinde. Ama dinleyicim de o kadar seçeneği aynı kupona nasıl sıkıştırdı? Ya, tabii 80 oranı öyle bedavaya vermiyorlar. Baksanıza. Her yarıda en az 2 gol olacak, en az 2 kart çıkacak, en az da 5 köşe vuruşu kullanılacak. Her iki yarıda da bunlar olacak. Sadece ilk yarı ya da ikinci yarı değil. Karşılığında da 1'e 80 gibi güzel, cazip bir oran tarafımıza gelmiş olacak Cihangir Bey. Bol şans dileyelim. Bol şans dileyelim. Umarım kazanır. Ben sizi destekliyorum. Sizin tarafınızda yer alacağım. Bu kupon içinde totemler yapacağım. Hiç şüpheniz olmasın. Birazdan mücadele de başlayacak. Saatler 19'u gösterdiğinde diyelim. Montella takımdan gönderildi ya da istifa etti varsayım olarak. Takımın başına kimin gelmesini istiyorsunuz? Milli takım antrenörü olarak kimi görmek istersiniz diye sorduk. Dinleyicilerimizden cevaplar geliyor. Şöyle bir bakalım. Sevgili Ural Bey, Ankara'dan, başkentimizden bu mesajı bizlere iletti. Arda Turan gelsin. Milli takım nasıl da şaha kalkır, kalkıyor görürsünüz. Bu arada ben Fenerbahçe taraftarıyım demiş. Arda Turan'ın milli takımın başına getirilmesini isteyen bir dinleyicim. Sevgili Nusret Özdemir. Evet. Biraz yani çok değil. Zaman zaman diyelim sevgili Nusret Bey. Zaman zaman oldukça imkanlar dahilinde öyle bir cevap vereyim. Ankara'dan intikam. İyi yayınlar Görkem Bey. Türk olsun Aykut Kocaman olsun diyen bir başka dinleyicim. Arda Turan cevabı geliyor bir başka dinleyicimden. Adını paylaşmış mı? Yok ama ben bulurum. Sevgili Aziz Bey Arda Turan cevabını verdi. Merhabalar İstanbul'dan Sinem ben. Fatih Terim derdim ama bence ona şu an TFF başkanlığı yakışır. O yüzden o da eminim çok iyi bir hocayı getirecektir. Milli demiş. Bak cümlenin sonu hatalı. Yok eksik olmuş. Şaka bir yana. O yüzden o da eminim çok iyi bir hocayı getirecektir milli takımın başına. Şimdi oldu. Peki teşekkür ediyorum dinleyicime. Ama kimin gelmesi gerekiyor? İşte maç sonu futbolculara bir röportaj teklifi gelir de maçı kaybettiniz neler düşünürsünüz Görkem Bey? Güzel bir karşılaşmaydı. Elimizden geleni yaptık. Zaman zaman istediğimizi yapamadık. Önümüzdeki maçlara bakacağız gibi böyle kaçamak cevaba benzettim ben bunu. Var ya futbolcuların maç sonrası yaptığı kaçamak cevaplar. Neden kaybettiniz diye soru geliyor. Bir sonraki maça odaklandık. Taraftarlarımızdan özür dileriz gibi alakasız bir cevap duyuyorduk değil mi? Maç sonu röportajlarında. Ona benzetiyorum. Ama kim gelecek? Kim gelecek? Onu da yazın lütfen. Teşekkür ederim. Bence bütün takımlar aynı seviyede. İlhan Palut gelmelidir. Bak bu da olabilir. Evet güzel cevaplardan biri. Dinleyicim İlhan Palut'un gelmesini istiyormuş milli takımın başına. Abi kolay gelsin İstanbul'dan Ercan. Kendimizi kandırmayalım. Biz dünya üçüncüsü olduğumuz zaman bir tane Avrupa takımıyla maç yapmadık. Hep Asya takımlarıyla oynamıştık. Hatırlatırım. Benim önerim de Oğuz Çetin'in gelmesi. Ercan Bey İstanbul'dan bu mesajı ileten dinleyicim. Şöyle bakalım canlı skorlarımıza. Skorlarımızı da sizlerle buluşturalım. Ve sizler de bu süre içerisinde mesajlarınızla yayınımıza katılım sağlayın. Gol bekleyen dinleyicilerim. Totemleri yapacağım. Gördüm. Sevgili Ertuğrul Bey gördüm. Umarım istediğiniz gibi olacak. Belçika mücadelesi ilk yarı KG var bekliyormuş. Ben de Belçika'nın ilk yarıdan iki golünü bekliyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şöyle canlı maçlarımızı açalım. Sayfamızı yenileyelim. Hangi maçlarda goller varmış? Burn 0, Asane 0. Dakikalar 58'i göstermekte. Moss 0, Sandras 1. Norveç 1. Ligi karşılaşması. Strømmen 0, Stabæk 0. Burada da 59. dakikadan çıkmak üzereyiz ki işte geldik olmazsa olmazlarımdan. Benim severek takip ettiğim liglerden biri. Ha ben Serie A'yı takip ediyorum da Serie B de olur. Brezilya Serie B. Dakikalar 60. Avay 1,
Kuyuba 0, mücadelede son yarım saatlik zaman dilimi içerisine girmiş bulunmaktayız. Avai'nin 1-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Riga 1, Lipeja 0, yine Letonya ligi olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi. Tabii canım sabah akşam Letonya ligi başlasa da izlesek diye düşünüyorum. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum.

Okan Buruk gelsin milli takımın başına. Bir Beşiktaş taraftarı olarak söylüyorum ki kurtulalım Okan Buruk'tan. En azından milli takımda görelim bakalım iyi bir antrenör mü, kötü bir antrenör mü? Demiş dinleyicim sevgili Serdal, değil mi? Doğru, sevgili Serdal Bey bu şekilde yanıtlamış sorumuzu. Fatih Tekke gelse çok iyi işlere imza atacaktır diyen bir başka dinleyicimiz. İsmini paylaşmamış, şöyle eski mesajlarına bakayım, yok adını hiçbir mesajda iletmemiş tarafımıza. İsimsiz dinleyicilerden biri. Fatih Tekke gelse milli takım çok başarılı olur diyor kendisi. Sergen Yalçın cevabını alıyoruz ki Sergen Yalçın son dönemde ne kadar formunun zirvesindeydi. Yani bu da tartışmaya açık bir konu. Şimdi kimse kusura bakmasın, söz konusu milli takımsa eleştiririm. Yani adı geçen isimleri de eleştiririm. Yani Sergen Yalçın Beşiktaş'ta başarısız oldu. Ha kötü bir futbol vardı. Şimdi transfer, eksikler vesaire böyle cevaplar gelir. Özellikle Beşiktaş taraftarlarından. Ama Sergen Yalçın'ın tamam eksik olan kadrosuyla kıyasladığımızda kendi evinde Türkiye Kupası'nda çok önemli bir maç. Sezonun en kritik maçlarından biri. Konyaspor'u yenemiyorsun. Mağlup oluyorsun. Şimdi bir sorun olduğu aşikar. Sergen Yalçın cephesinde mi yoksa takım nezdinde mi? Ama onu idare edebilmek de işte aslında büyük bir hoca olmanın anlamını taşıyor. Onu da başarman gerekiyor. Sergen Yalçın milli takım. Düşünüyorum. Ya ben tercihimi Sergen Yalçın'dan yana kullanmazdım. Ama dinleyicim Sergen Yalçın ismini paylaşmış. Peki teşekkür ederim. Merhaba, iyi yayınlar. İstanbul'dan dinliyorum. Milli takım turnuvaya bu şekilde veda etmesi hiç olmadı. Milli takım teknik direktörü de Okan Buruk olsun diyor. Arka arkaya Okan Buruk cevapları. Sevgili Mesut Bey. Doğru yere yazmış dinleyicim sonunda sevgili Cihangir. Abi Tunus gibi yapamadık. Çekil Montella çekil demiş dinleyicim. Şenol abi geç bir 11 yap bakayım, Paraguay'ı yenelim, Amerika'yı yenelim. Güneşli günler göremedik demiş dinleyici. Bir şöyle bir de kupon göndermiş. Herkese önerimdir. Az önce bahsettim ben bunu, kuponu. İspanya, Suudi Arabistan. Her yarıda 2 gol olacak en az. 2 tane kart çıkacak. Bir de üstüne yetmezmiş gibi bakın 2 gol oluyor, 2 tane de kart çıkıyor her yarı. Hadi bir tane daha ekleyeyim demiş dinleyicim. Minimum 5 korner olacakmış. İlk yarı ve ikinci yarıda. Beşer beşer. Yani totalde minimum 10 korner çıkmasını bekliyor dinleyicim. Tabii güzel bir oran olacak. Yani 3 tane tercihi tek bir kuponda birleştirmişsiniz. 80 oran. Müthiş bir oran. Müthiş bir oran. Bol şanslar sevgili Cihangir Bey. Güzel kupon. En azından denenebilir. Denenebilir öyle söyleyeyim. İlhan Palut gelsin diyen bir başka dinleyicim. En azından kulübede oyunu okumasını, gidişatını biliyor. Görüyor. Ona göre elinde ne varsa hamle yapmaya çalışıyor. Gayret ediyor. Bir şans verilsin gelecek için demiş dinleyicim. Montella ile yolların ayrıldığını düşünelim ya da istifa ettiğini. Milli takımın antrenörü kim olmalı? Sizin aklınızda kim var? Herkes gönderilsin diyor. Yani kiminle konuşsam. Sadece dinleyicilerim sizler nezdinde değil. Etrafımda da kiminle konuşsam istifa etsin, gönderilsin. Ama kim gelsin cevabını vermiyor kimse. Ben de bu cevabı arıyorum bugün. Montella ile yollar ayrıldı diyelim. Kimin gelmesi milli takımımız için daha iyi olacak ilerleyen turnuvalara hazırlık anlamında. Hadi bakalım, Burak Yılmaz olmalı diyen dinleyicim fazlasıyla hak eden bir isim demiş aynı zamanda. İyi yayınlar, bu Dünya Kupası'nda elenirken acaba Avrupa takımlarıyla mı oynadık da bizim haberimiz yok? Üçüncü küçümsenmeye başladı yine Gökhan Bey. Az önce bir dinleyicim yazmıştı ya, ona cevap vermiş kendisi, hatırlıyorsunuz değil mi? 2002 Dünya Kupası'nda biz üçüncü olduk da üçüncü olurken hangi Avrupa takımıyla karşılaştık? Asya takımlarıyla oynadık. Yani zayıf takımlarla oynadık demişti bir dinleyicim. Kendimizi kandırmayalım demişti yanlış hatırlamıyorsam. Ve ona bir cevap dinleyicimden, sevgili Gökhan Bey'den. Brezilya ile oynadık. Bence yeterli bir sebep. Brezilya ile oynadık. Ki tarihin en iyi Brezilyası. Ondan sonra ben öyle bir kadro görmedim Brezilya milli takımında. Brezilya'nın olduğu gruptan çıktık ya. Milli takıma benim isteğim değil ama tahminime göre de Abdullah Avcı gelebilir demiş dinleyicim.

Peki. İyi yayınlar dilerim. Ülkecek şoku yeni atlatıyoruz sanırım. Ancak bence kısır bir futbol vardı. Playoff'ta Romanya maçını kazanmayı tam hak ettik mi bilemiyorum. Aynı görüşe sahibim. Ya böyle olacağını bilseydik katılmasaydık. Romanya bizden daha fazla puan toplardı şu an. Samimiyetimle söylüyorum bunu. Bu grupta Romanya milli takımı olsaydı şu an puanı vardı. Ve son haftada şansına devam edecekti. Yani akıl alır gibi değil. Tekrar başa dönmek istemiyorum. Ya sinirleniyorum aklıma geldikçe. Milli takım bu grupta puan alamadı ya. Gol atamadı gol. 62 tane şut denemesi var. Hani bana şaka gibi geliyor. Ülkecek şoku yeni atlatıyoruz demiş ya dinleyicim. Bursa'dan Erdem Çakır. Hayır abi, ben şoku falan atlatamadım. Ya bana rüya gibi geliyor. Yorgunum, eve gitmişim, uyuyorum. Birazdan uyanacağım. Ya şu an olanların hepsi rüya gibi geliyor bana. Kimse inanmazdı. İki maç oynayacağız, 62 tane şut çekeceğiz. Şaka gibi. 62 tane şut çekiyoruz. İki maç sonunda gol atamıyoruz ve 0 puanla bir hafta kala grup aşamasında maçların tamamlanmasına eleniyoruz. Ben söylerken bile acaba rüyada mıyım ya? Şaka mı bu? Öyle düşünüyorum. Hala inanamıyorum ben. 0 puanla elenmek var. Şimdi alırsın sen 3 puanı, 4 puanı alırsın ucu ucuna. Rakiplerin çok iyi oynar, elenirsin. İki maçta oynadığımız takımlara bakın. Avustralya. Avustralya karşısında gol atamadık. Hadi Avustralya'yı da bir kenara bırakalım. Paraguay. 10 kişi kalan Paraguay karşısında gol atamadık. Ya bir puan, bir beraberlik bizi çıkartacaktı belki. Hala inanamıyorum. İnanamıyorum. İyi yayınlar. Bence bir Göztepe'li olarak şu anda çok başarılı bulduğum Fatih Tekke'dir demiş Mirbey. Mesajı göndermiş. Yanlış olmasın Mirbey. Öyle yazıyor. Yani ben Mirbey demiş. Bilemiyorum. Şöyle geçelim. İlham Palut ve Abdullah Avcı. Fatih Tekke de takımcılık yapmazsa demiş dinleyicim. Yaptığınız iş çok dikkatimi çekiyor. Biyografinizde görmüştüm yaptığınız işi. Çok ilgimi çeken bir meslek dalıyla uğraşmaktasınız. Ya da ben yanlış düşünüyorum. İlham Palut ve Abdullah Avcı diyen dinleyicime söylüyorum. Ki bir kere gördüm herhalde ya. Bir kere bakmıştım değil mi profile, doğru. Çok ilgimi çekti yaptığınız iş. Görkem Bey selamlar. Maşallah demiş. Sabahtan bu yana ayaktasın. Yok, oturuyorum. Ayakta değilim. Şimdi öyle bir durum söz konusu değil. Oturuyorum. Beylikdüzü'nden Sarıyer'e yürümüştün. Sabah da biraz seni kızdırdık. Brezilyalı oyuncuları ön plana çıkarmadık demiş. Ve bence Yılmaz Vural gelmesi gerekiyor demiş. Evet evet, sabah yok ya, ne kızacağım dinleyicimin, kızar mıyım öyle? Kızma falan söz konusu değil. Burada samimi olarak konuşuyoruz. Beni kardeşiniz olarak ya da arkadaşınız, dostunuz, abiniz, büyük görüyorsanız hiç sıkıntı değil. Ben sizleri dinleyicim değil, arkadaşım olarak görüyorum. O yüzden zaten bu kadar keyif aldığımızı düşünüyorum. Ya karşılıklı alıyoruz bu keyfi, sadece ben değil. Ama Burak Alaca'ya da teessüflerimi iletiyorum yani, doğru. Sevgili Burak Alaca, dinliyorsa buradan sesleniyorum ve kendisini kınıyorum. Bir tane Brezilyalı oyuncu da hemfikir olmaz mı ya? Dida diyorum, yok Dida olmasın, Tafarel olsun diyor. Ya o da Brezilyalı. Yok, illa benim dediğim Brezilyalı olacak. Dida nerede, Tafarel nerede? Şimdi Tafarel'e de kötü bir yorum yapmak istemiyorum. Çok yetenekli, efsanevi kalecilerden biri. Benim örnek aldığım isimlerden biri. Hani diyordum ya ben kalecilik yapıyorum diye. Yapmaya çalıştım zamanında, amatör olarak. Tafarel'e örnek alıyordum. Ama bir yanda Dida var. Şimdi hiç kimse kusura bakmasın. Dida nerede, Tafarel nerede? İletirsiniz siz kendisine. Artık yarın yayına girdiğinde Görkem yayında sana teessüflerini iletti. Beyaz mendili olsaydı seni kınayacaktı, bir tepki gösterecekti diye iletirsiniz. Peki arkasından da konuştuk. Onu da söylersiniz. Selamlar İsmail, ben Tekirdağ'dan. Nuri Şahin abi. Biçilmiş kaftan bence milli takımımız için demiş. Olabilir. Nuri Şahin cevapları da gelmeye devam ediyor. Mesajım okunmadı Görkem Bey demiş. Daha yeni geldim. Ben sırayla gidiyorum. Daha yeni geldim mesajı. İyi yayınlar. Hiç mi bir Türk teknik adam mı yok? Benim önerim Fatih Hoca. Bizim futbolculara sert tokat gibi davranmak lazım. Yok canım, tokada ne gerek var, öyle şey mi olur? Latif ediyorsunuz herhalde. Sevgili Bursa'dan Aykut Bey. Ya da Aykut Kocaman olur diyor. Yanlış anlamayın. Doymuş oyuncuları almayacaksınız milli takım kadrosuna diye de eklemiş. Brezilya ile oynadık da maç yaptık, ikisini de yenildik Brezilya'ya. Ben Aykut Kocaman'ın gelmesi taraftarıyım.
Ercan sürücü. Şunu atlıyoruz. Yenildik. Ama mağlup olurken ezilmedik sahada. Öne geçtik, kazanabilmeyi hayal ettik. O milli takım bize Dünya Kupası'nda bir şeyleri başarabileceğimizin sinyalini verdi. Bizi umutlandırdı. Biz Brezilya'yı yarı finalde mağlup edeceğiz hissiyatını bize yaşattı o milli takım. Ondan bahsediyorum. Ya bu milli takım şimdi kazansa Paraguay maçını nasıl bir hissiyat oluşacak sizde? Nasıl bir hissiyat oluşacak? Söyleyeyim ben. Ben söyleyeyim içinizden geçeni. Tamam geçtik ya, şansa biraz geçtik ama bir sonraki turda 32'de eleniriz ve en kötü 16'yı görürüz. Böyle konuşacaktı herkes. Yalan mı? Milli takım oynadığı futbolla güven vermiyor ki. Vermedi turnuva boyunca. Kalecisinden hücum bölgesine kadar, yedek kulübesinden teknik ekibine kadar güven vermediler. Selamlar İstanbul'dan Nihat. Eskilerin eleştirilerinden de övgülerinden de bıktık. Hep kısır döngü. Modern futbol bilen genç birisi gelsin demiş dinleyicimiz. Ama kim işte onu soruyorum. Kim gelsin? Kimin gelmesi gerekiyor? Merhaba, iyi yayınlar Eskişehir'den Özkan. TFF Başkanı Fatih Terim olsun. Hocamız Nuri Şahin. Ama TFF Başkanlığı için de bir onay gerekiyor demiş dinleyicim. Şöyle bakalım. İyi yayınlar Rize'den Zeki. Montella istifa mı etti ya da federasyon görevine son mu verdi? Teknik direktör arıyoruz da onun için sordum. Ve göreceksiniz de devam edilecek. Selamlar demiş. Yok, istifa etmedi ve TFF tarafından da görevine son verilmedi. Ama bir maçın ardından olan ya da olacak olan şeyi söylüyorum. Bu saatten sonra Montella milli takımın başında herhangi bir turnuvaya katılamaz. Ve herkes gitsin, gönderilsin diyor ya. Ben de gönderildiği takdirde kim gelsin? Onu sizlere soruyorum. Herkes gitsin diyor. Ya gitsin de aklınızda hangi isim var? Bunun araştırmasını yapıyorum biraz. Milli takım Süper Lig'in marka değerini tam olarak ne olduğunu bize göstermiştir diyen dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım. Görkem Bey, merhaba. Antalya'dan Tolga ben. Hayal kırıklığımı şöyle anlatayım. Turnuva başlamadan milli takımımız için aldığım bahis, Türkiye'de 3 maçta 4 farklı oyuncu gol atardı olmuş. Peki, teşekkür ediyorum. Birazdan mesajlarınıza devam edeceğim. Yine önemli bir karşılaşmamız olacak. Voleybolda kadınlarımız bizi gururlandırmaya devam ediyor. Dün 2-0'dan geri dönmeyi başardı milli takımımız. Bugün de aynı performansı bekliyorum ben Çin karşısında. Saatler 19.30'u gösterdiğinde Esport ekranlarında yayınlanacak. Aynı zamanda da Radyo Spor'dan naklen takip edebileceksiniz bu mücadeleyi, keyifli ve zorlu mücadeleyi. Son karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Kadın voleybol milli takımımıza şimdiden başarı dileklerimi ileteyim. Birazdan yine oradaki atmosferi de almaya çalışacağız. Röportajları sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bir araya gitmeden önce bir kez daha hatırlatayım. Şimdi benim kuponlarıma nereden ulaşıyorsunuz? Bakın, ulaşmak istiyorsanız şayet Instagram'dan yazıyorsunuz. Tarif ediyorum. Toplanın hep birlikte. Şöyle bir toplanın, buradan açıklayayım. Tek tek yazıyorum. Yoruldum. Gözlerim görmüyor artık. Gecenin 3'ünde abi senin kuponlarını nereden görürüm diye mesaj geliyor. Telefon titriyor böyle. Biraz heyecanlanıyorum gecenin 3'ünde 4'ünde. Yapmayın. Aha diyorum, 16 yıldır beklediğim mesaj geldi. Bir bakıyorum sevgili Emrullah. Abi senin kuponlarını nereden görürüm? Şimdi. Sevgili Emrullah. Bütün gün düşündün. Gecenin 3'ünde mi nereden oynayacağını bana yazma gereği duydun. Ha, yine cevap veriyorum. İşin enteresan kısmı o. Gecenin 3'ünde de cevap veriyorum. İşte bu durumlar yaşanmasın diye de toplu bir şekilde herkese cevap veriyorum. Başarılı kuponlarım var. Girip bakabilirsiniz. Dün 2'de 2 yaptım. Bugün de 2'de 2 yapacağımı öngörüyorum. Ben güzel kuponlar hazırladım. Son 2 günde 7 kupon paylaştık. Bunlardan 5'i isabetli oldu. Kendi adıma söylüyorum. Bugünkü kuponlarımı da görmek istiyorsanız, ki yayından sonra canlı maçlar da yayınlanıyor, tercihler. iddia.com'a giriyorsunuz, kayıtlı bayim bölümüne geliyorsunuz. Evet, oraya da arama kısmına büyütece tıklayıp 30-0-97 birleşik olarak yazıyorsunuz bunu. Yazdıktan sonra da Uğur Böceği Şans Oyunları firmasını kayıtlı bayim olarak ekliyorsunuz. Devamında yapmanız gereken tek bir şey kalıyor.
0540 yazıyor musunuz? Tamam sevgili Cevdet abi. Hissettim ben seni. Yazmasan da hissettim. Bir dur yavaş Görkem. Kağıt kalem bulamadık, numarayı bitirdin gibi bir tepki hissettim ben. Bir saniye. Bekliyorum, bekliyorum. 0540 300 çift 097. Zaten bayinin numarası 30 çift 097. Sadece başına numaranın 0540'ı yazıyorsunuz ve bu numaraya mesaj gönderiyorsunuz. Şu anda gönderebilirsiniz. Görkem'in kuponunu merak ediyorum. Hangi maçları oynadı? Bunu yazmanız yeterli. Bir kereye mahsus olarak mesaj gönderin. Her gün düzenli olarak oradaki arkadaşlarımız sizlere kuponlarımı iletiyor olacak ki ben kuponlarıma güveniyorum şimdi. Bu konuda hiç alttan alamayacağım. Hayır. Ben kuponlarıma güveniyorum. Çok ciddi emek harcadığımı düşünüyorum. Hikmet Karaman gelmeli bence demiş dinleyicimiz. Merhaba abi diyen bir dinleyicim. Tabii ki bunu nereye yazmış yine? 0540 300 çift 097. Bu WhatsApp numarasına gönderilen bir mesajdı. Bu numaraya sadece benim kuponlarımı görmek için yazın. Yani Radyo Spor'un WhatsApp hattı o değil. Karışıklık olmasın. Merhaba abi, Hikmet Karaman gelmeli bence demiş. Peki ben de Murat abinin gerçek düşüncesi bu sandım. Hikmet Karaman. Çok sevdiğim spor adamlarından biri. Zaman zaman kendisiyle konuşuyorum. Telefonda süperkader. Yani hayatımda gördüğüm, tabii ki birçok kişiyle denk geldim ama çok keyif alırım kendisiyle sohbet etmekten. Tam bir spor adamı. Tam bir spor adamı. Ona da selamlarımızı iletelim. Tabii ki şu an kulak veriyorsa sevgili Hikmet Karaman. Yakışır, öyle söyleyeyim, yakışır. Görkem bence bir anket daha yap diyen dinleyicim. Mesela sor bakalım dinleyicilerine demiş. Ne sorayım? Kaç ülkenin federasyon başkanlarının isimlerini biliyorlar ya da kaç milli takım tanıtımı bizimki gibi yapıldı demiş dinleyicim. Konuyu saha dışına çekmek durumunda kalacağız öyle bir şey sorarsam ki bu benim hoşuma giden durumlardan biri değil. Ben genelde saha dışına çıkmayı pek sevmiyorum. Sahanın içinde kalmayı tercih eden futbol severlerden biriyim. Hakem hataları vesaire bunları konuşmuyorum. Ya, farkına varıyorsunuzdur zaten. Bana göre değil, bana göre değil. Evet demiş dinleyicim. Neye evet dedi acaba? Çok mesaj gelince az önce ne sordum ne söyledim de dinleyicim tamam olur evet gibi cevaplar verdi diye düşünmüyor değilim ya. Teşekkür ederim. Abi kayıt oldum diyen bir dinleyicim. Peki hayırlı uğurlu olsun ne diyeyim. Beğendin mi kuponumu? Güzel değil mi? Bence gelecek. Bence gelecek. Yani güzel kuponlardan biri. Instagram'da fotoğrafını değiştirmişsin. Evet sonunda 20 yaş gençleştim. Ya, o da çok küçük duruyor şimdi profil fotoğrafım ya. Takım elbise olmayınca çok küçük gözüküyorum. Ya, bir bakın anlarsınız ne demek istediğim Instagram'dan. Görkem Tezer. Bunu ayrı söylüyorum çünkü Tezel diye anlıyorsunuz. Başkasına mesaj gönderiyorsunuz yapmayın. Görkem Tezer. L yok sonunda R var. Soyadımın son harfi. Bir bakın. Instagram profil fotoğrafımı anlayacaksınız ne demek istediğimi. Çok genç duruyorum. 18 yaşından küçük gibi gözüküyorum ya da ben mi abarttım bilmiyorum ya. Norbi mücadelesinden bir gol bekliyorum abi ilk yarıda demiş dinleyicim. Artık 42. dakika yani bu dakikadan sonra bir totem yapsam ne kadar işe yarar? Yani yorum yapamadım. İsveç Ligi mücadelesi Norwich ile karşılaşıyor Norby takımı. 0-0'lık devam eden bir karşılaşma. Norrköping 1-0 önde yine deplasmanda üstünlüğünü sürdürüyor. İsveç Ligi'nde oynanan bir diğer karşılaşma. Strøm Godse mücadelesi 4-4. Yani enteresan maçlardan biri. Kongsvinger ile karşılaşıyor Strøm Godse takımı. Norveç 1. Ligi'nde 8 golün çıktığı karşılaşma. Kalecilerin acaba elini kullanması yasak mı bu maçta ya da kaleciler mi yok kalede bilemedim. 4-4, 8 gol. Kim alt oynadı? Kim alt oynadı bu maça? Aramızdan biri vardır. Abi 2,5 gol altı oynadım gol olmaz dedim 8 gol çıktı. Vardır illaki aramızda öyle biri. Montella ile yolların ayrıldığını varsayalım ve takımın başına, milli takımımızın başına kim gelsin? Hadi bakalım. Böyle bir soru sordum sizlere. Cevaplar gelmeye devam ediyor. Son bölümdeyiz artık. Bir 10-11 dakikam kaldı. Son mesajlarınızı alacağım. Eğer katılım göstermediyseniz ve aklınızda bir antrenör varsa WhatsApp üzerinden yazın.

Bilirsiniz, şöyle bakalım Görkem abi. Bence bizim futbol federasyonu demiş dinleyicimiz, Salvadorlu hakemi transfer etsin. Derbi maçlarını o hakem yönetsin. Hakeme hayran kaldım. Beylikdüzü'nden Marmara Park taksi Cengiz ben demiş. Hayran kaldım derken evet kararlarından bahsediyoruz tabii ki. Bir de bir hakem daha vardı, adı aklıma gelmiyor. Çok sert oynanan bir mücadele. Ama maçın hakemi oyunu durdurmuyor. Yani oyuncular sakatlanacak artık. İzlerken gözümü kapatıyordum maçı. Tekmeler havada uçuşuyor. Hakem avantaja bırakıyor, sarı kart çıkarmıyor. Hayatımda görmedim öyle bir maç yönetimi. Görmedim. Öyle daha mı keyifli oluyor? Ama futbol sağlığı daha önemli değil mi ya? Her şeyin ötesinde değil mi? Sergen Yalçın gelse bence başarılı olur milli takıma. Çok iyi bir kadromuz var. Bunların dilinden Sergen Yalçın anlar demiş dinleyicimiz. Peki, Haydar Bey'in mesajı. İlyas Bey, Fatih Tekke demiş. Onun dışında bakalım. Ömer Arca, değil mi? Doğru. Ömer Arca. Yine Fatih Tekke cevabını vermiş. Okan Buruk gelsin, hem Galatasaray'da hem de milli takımda bizi üst basamaklara taşımaya devam etsin demiş. Bir Galatasaraylı dinleyicim olduğunu tahmin ediyorum. Şöyle bakalım. Sergen Yalçın cevapları fazla gelmiş. Genelde Sergen Yalçın cevapları geliyor. Fatih Tekke cevabı dikkat çekici. Abdullah Avcı'nın futbolunu beğenirsiniz, beğenmezsiniz diyen bir başka dinleyicim. Kesinlikle Abdullah Avcı gelsin. En azından nerede, ne zaman risk alacağını çok iyi bilen bir antrenör. Başakşehir'de daha önce yaptıkları ortada. Ben güveniyorum kendisine, sana da iyi yayınlar diliyorum kardeşim demiş peki. Montella ile devam edilecek ve devam edilmesi gerekiyor. İstikrar çok ama çok önemli. Neden istifa etti gibi lanse ediyorsun ki demiş dinleyicimiz. Yani gönderilecek. 2-2 daha 4. Daha önce buna benzer senaryoları gördük. Montella'yla yollar şu an çoktan ayrılmıştır. Ha, benim kendi iddiam bu arada. Tamamen daha önce yaşanılan tecrübelerimden yola çıkarak yorum yapıyorum bunu. Turnuvanın bitmesi bekleniyor. Son maçın oynanması bekleniyor diye tahmin ediyorum. Şu an ipler çoktan kopmuştur. Montella ile TFF arasındaki ipler, ben koptuğuna inanıyorum. Ya Montella şu an geçici antrenörlük yapıyor. Ha, takımı hazırladığını da düşünmüyorum şu an. Ki hazırladığı dönemi de hatırlıyoruz yani, değil mi? İki maçta. Çok güzel bir hazırlık yapmıştı gerçekten Montella. Ya bizden daha fazla Türkmüş. Bunu ben de gördüm, İnandım ve onaylıyorum. Montella bizden daha fazla Türkmüş ya. Helal olsun Montella'ya. Bakın, durup durup beni milli takımla alakalı konulara çekmeyin. Sizlerden cevap gelsin, ben onları okuyayım. Üzülüyorum ve üzülünce de sinirleniyorum. Tansiyonum çıkacak, yayındayım, yapmayın. Tansiyonum yükselecek. Düşüyor mu, yükseliyor mu? Bir şey oluyor işte. Şöyle bir bakalım dinleyicilerimizden. Şimdi ben bu mesajı nasıl okuyayım ya? Dinleyicim 80-84. Sevgili Serkan Bey, bu mesajı ben nasıl okuyayım? Anlıyorum sizi ama hani okuyamam. Her şeyin belli bir kuralı var, biliyorsunuz. Yani okuyamam. Okuyabileceğim mesajlar gönderirseniz daha mutlu olurum. Teşekkür ediyorum ama dinleyicime bu mesajından dolayı. Montella ile yollar ayrıldı mesela diyoruz ki ayrılacak. Onun yerine kim gelse daha sağlıklı olacak. İlerleyen turnuvalar için söylüyorum bunu. Sizlerden görüşleri almaya çalışıyorum. Sevgili Göksu Bey demiş ki Hikmet Karaman bence de çok iyi bir antrenör olur. Milli takımımıza da yakışır. Ben bilgisine güveniyorum demiş. Güzel, güzel olabilir. Yılmaz Vural'a neden kimse şans vermiyor demiş. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yorum yapamıyorum bu konuda. Hani sorunuzun cevabı bende değil. Ben sizlerden gelen görüşleri şu an diğer dinleyicilerime aktarmaya çalışıyorum. Bate Borisov'un ikinci yarıda bir golünü daha bekliyorum. Sen yaparsın, sen başarırsın, güzel insan demiş. Ne zaman zorda kalsam aklıma sen gelirsin ve bir toteminle hayatımı tekrar değiştirebilirsin. Seni seviyorum demiş. Çok enteresan bir mesaj. Ben de diyorum yanlış kişiye mi yazdı acaba? Baksanıza. Okurken duygulandım. Gözlerimden yaş akacaktı. Çok güzel, çok güzel. Ne zaman zora sıkışsam, aklım darda kalsam, öyle ilginç mesaj olmuş ya. Hep sen geliyorsun aklıma, seni seviyorum. Peki, güzel.
Umarım yanlış kişiye yazmamışsınızdır. Sevgili Erhan Bey, teşekkür ediyorum. Siz gönderin kuponu, ben yorumlamaya çalışırım. O golü de getirtmeye çalışacağım ikinci yarı.

0: Bate Borisov. İlk yarı 1-0'lık Bate'nin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci yarı bir gol bekliyoruz. Ha, onu hallederim ya. Pek zorluğu yok. İkinci yarıda onu halletmeye çalışırız. Şöyle bakalım. Arda Turan gelsin tabii ki abi. Soru kesinlikle Aykut Kocaman da olabilir diyen bir başka dinleyicim. Arda Turan cevabını veren yine bir başka sevgili Hüseyin Er bu mesajı gönderdi. Kesinlikle Aykut Kocaman olmalı. Tam bir turnuva hocası. Hasköy'den Ayhan ben demiş yine burada bir başka dinleyicim. Bir Aykut Kocaman Fenerbahçe ile anlaştı. İddiaları gündeme çıktığında abi tepki göstermedi mi Fenerbahçe taraftarları? Gelmesin istemiyoruz. 6 yıldır antrenörlük yapmıyor denmedi mi? Şimdi taraftarların tepki gösterdiği bir ismi dinleyicilerim genelde takımın başına getirilsin diyor. Milli takımın başına. Ya bunu da anlayamıyorum. Aykut Kocaman milli takımda başarılı olur ya da olmaz. Bak onu tartışmıyorum. Ama Fenerbahçe ile adı anıldığı günler çok kısa bir süre içinde 3, 4, 5 gün öncesinde konuşulanları bir hatırlayın. Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada yazdıklarını bir hatırlayın. Tepki vardı. Şimdi tepki gösteren kişiler, ya sizi kastetmiyorum bu arada Hasköy'den Ayhan Bey sizin için söylemiyorum. Ama genelde böyle cevaplar geldiği için de milli takımın başında görmek istiyorum deniyor. Ya 3 gün önce Fenerbahçe'de olası teknik adamlık için adı geçerken tepki gösteriyordun. Milli takım antrenör olarak Aykut Kocaman olabilir. Aykut Kocaman'a ben hiçbir zaman kötü bir antrenör demedim. Hiçbir zaman demedim. Milli takıma en çok Fatih Terim yakışıyor bence. Yeni jenerasyon hocalarını düşünürsek de Nuri Şahin denenebilir. Deneme tahtası olmayalım artık ama. Deneme tahtası olmayalım. Gerçekten bu işi yapabilecek, yetenekli, CV'si güçlü bir teknik adamla anlaşılsın ve mümkünse yerli olsun. Yani bu takıntı mı diyorsunuz artık adını tırnak içerisine söylüyorum, o bende de var. Milli takımın antrenörü yerli olması gerektiğine inanan biriyim. Basketbolda, teniste, voleybolda her yerde bu geçerli. Ha sadece Montella şu an kötü gidiyor. Milli takım istediği performansı gösteremiyor diye değil. Ben hiçbir zaman başarılı olunan dönemde dahi bir milli takımımızın başında yabancı antrenör istemiyorum. Ben yerli antrenörden yanayım. Kim olursa olsun. Sizler yazıyorsunuz işte. Hepsine katılıyorum. Aykut Kocaman olur. Onun dışında ne demiş dinleyicim? Burak Yılmaz olur, Arda Turan olur, hiç sorun değil. Nuri Şahin olur, Sergen Yalçın, Fatih Tekke, hepsini kabul ediyorum. Mesajı da atlamayalım. Nuri Şahin denenebilir. Hem Almanya'da yetişmiş olması ve Avrupa'da yetişmiş çok oyuncumuz olması, Real Madrid görmüş bir oyuncu olması, yıldızlarla da iletişimde belli zaten. Dortmund kariyeri dışında başarılı buluyorum. Dersine çalışırsa neden olmasın? Konya'dan Selçuk ben iyi yayınlar demiş dinleyicim. Teşekkür ediyorum. Yayınımızın son bölümüne yetişen dinleyicilerimden biri. Bir 2-3 dakikam kaldı. Evet, bir 3 dakika sonra vedamızı gerçekleştireceğim. Son mesajlarınızı alıyorum. Montella ayrıldı diyelim ya da gönderildi, istifa etti. Her neyse adını siz ekleyin bunun. Montella'nın yerine milli takımımıza kimin gelmesini istersiniz? Aklınızdaki o ismi soruyorum sevgili Radyospor dinleyicileri. İsimleri yazın gönderin bakalım. İlginç bir mesaj bekliyorum, hala gelmedi. Hep 7-8 tane ismin ekseni etrafında dönüyor şu an. Merhaba, ben İzmit'ten Ekrem. Milli takımın başına dünya üçüncüsü bir teknik direktör getirilmeli bence demiş dinleyicimiz. Jürgen Klopp getirilebilir mi? Federasyon getirebilirse büyük başarılı olmuş olacak demiş Aykut Bey. Ben diyorum yerli antrenör olsun. Aykut Bey diyor yabancı biri gelsin. Yok istemiyorum. Şu an dünyanın en iyi teknik adamı kim? Kim ya dünyada? Guardiola mı? İstemiyorum. Milli takımın başında yabancı bir antrenör görmek istemiyorum ben. Arda Turan en doğru seçim olur diyen bir başka dinleyicim. Şöyle okuyamadığım mesajlara da bakayım. Arda Turan cevabı geldi. Montella ile yollar ayrılırsa tabii ki de Sergen Yalçın ya da Nuri Şahin değerlendirilebilir. İyi yayınlar. Bir saati de telafi et lütfen demiş. Maalesef bir saati telafi edemeyeceğim. Saatler 18.05'i gösterdiğinde sizlerle birlikte olabildik. Yani bugün 1 saat gibi bir süre karşınızda kalabiliyorum. Şundan kaynaklı. Her gün yayınlanan Esport ekranlarında sizlerle buluşan, biliyorsunuz artık sizler de takip ediyorsunuz. Kupa'da bugün yayınından dolayı, ortak yayından dolayı bir saat gecikmeli yayına girdik. Birazdan da voleybolda çok önemli bir karşılaşma oynanacak. Yine kadınlar bizi gerçekten gururlandırmaya devam ediyor. Milli takım düzeyinde kadın voleybol takımımıza Çin karşısında bir kez daha ben başarı dileklerimi iletiyorum ki güzel bir skorla sahadan ayrılacağımızı düşünüyorum. 3-0 ya da 3-1. Hani şöyle bir ipucu vereyim. Genelde benim yayında olduğum süreler içerisinde milli takımın maçları voleybolda denk geliyorsa o maç 3-0 bitiyor. Ya kazanıyoruz ya kaybediyoruz bakın. 3-0 bitecek ve ben milli takımımızın sahadan galibiyetle ayrılacağını düşünüyorum. Ama yorgunluk var tabii ki. 2-0'dan 3-2'ye getirdiğimiz maçta gördük. Ciddi bir yorgunluğumuz da söz konusu. Peki gönderdiğiniz tüm mesajlar için teşekkür ediyorum. Ve artık aranızdan ayrılıyorum. Kuponlarımı görmek için de tekrar ifade edeyim. iddia.com'da kayıtlı bayim bölümüne Uğur Böceği şans oyunları yazarak sizler de ulaşabilirsiniz. Kayıtlı bayim olarak ekleyebilirsiniz. Devamında da 0540-300-0097 bu numaraya WhatsApp'tan Görkem'in kuponlarını görmek istiyorum demeniz yine yeterli olacaktır. Sadece bugün değil, yarın, gece yarısı, 3 gün sonra, gün içerisinde sabah bültenindeki maçlar, sizler için özenle hazırladığım kuponlar o numara üzerinden her gün telefonunuza gönderilmiş olacak. Bu hatırlatmayı da yapıyorum ve aranızdan ayrılıyorum. Bugünlük benden bu kadardı diyelim. Yarın saatler 22.30'u gösterdiğinde tekrardan karşınızda olmayı ümit ediyorum. Hoşça kalın.
1: .30 çift 0 97 Uğur Böceği iddianın sunduğu uğurlu saatler sona erdi.
2: Reklam.

0: kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
1: Şampiyonlar son düzlükte.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Dünya Kupası'nda heyecanın adresi
4: otobüs.
3: Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
5: Bilyoner.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortamnet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit.

0: kazanır.
1: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
0: Şampiyonlar son düzlükte.

0: Kupası'nda heyecanın adresi Otobüs. Dünya Kupası heyecanı Bilyoner'le her yerde. Sadece Bilyoner'de. Canlı izle ve canlı oyna. Heyecanı zirvede yaşa.
1: Bilyoner.
2: Reklam.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
7: Dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
8: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
4: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
9: Radyo Spor!
10: Hoşçakalın, Radyo Spor'da kalın.
11: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Arca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

Paraguay'a mağlup olduğumuz karşılaşmanın ardından Jürgen Klopp da bir açıklamada bulundu ve sözleri dikkat çekiciydi. Kendileri gibi davranmadılar. Ne kadar acı yaşadıklarını tahmin edebiliyorum. Hatta bilebiliyorum. Ve gruptan çıkma şansını kaybeden milli takımımıza dünyadan birçok önemli spor yazarının da mesaj gönderdiğini sizlere aktarmış olayım.

Fatih Terim ve Hacı Osmanoğlu arasındaki diyalog krizi devam etmekte. Sayın Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına Sayın Fatih Terim'den yanıt geldi. Geçelim bunları. Onu jetlag problemi olanlar düşünsün şeklinde bir açıklamada bulundu Sayın Fatih Terim. Ay yıldızlılar 10 basamak birden düştü ve 32. sıraya geriledi. Milli takımımız 1550.13 puan ile Ukrayna'nın bir üst basamağında yer alıyor. Ukrayna savaşı nedeniyle müsabakalardan men edilen Rusya ise bu ikilinin ardından 34. sırada kendisine yer buluyor. Milli takımın Dünya Kupası'ndaki rakiplerinden Amerika 13, Avustralya 25, Paraguay 37. basamak

0: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
1: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sunar.
2: Yarışın lideri fark 1.5 boy kadar. İkincilikte onu takip ediyor 6 numaralı Atomic Force. 2 boy geride 7 numaralı Laudato, dışında 1 numaralı Human Torch. Bariyer dibinde 8 numaralı Cherokee. Bu safkanların hemen dışına 4 numaralı Harvey Wallbanger dolandı. 1.5 boy geride 9 numaralı Timeless. Yarım boy gerisinde içeride 5 numaralı Yoruadan sırasıyla safkanlar düzlüğe çıkmak üzere. 10 numaralı Bayisçi yarışın lideri. Yarım boy gerisine geliyor 6 numaralı Atomic Force. İçeride 8 numaralı Cherokee sırasıyla son düzlüğe çıkıldı. 10 numaralı Bayisçi son düzlüğe lider çıktı. İçeriden 8 numaralı Cherokee yüklendi. Ortada 6 numaralı Atomic Force var. Safkanlar bu şekilde son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 10 numaralı Bayisçi'yi dışarıdan gelen 6 numaralı Atomic Force yakalamak üzere. İçeriden de 8 numaralı Cherokee'nin gayretleri var. 3 safkan arasında birincilik mücadelesi var. Dışarıdan Atomic Force geliyor. Bayisçi'yi yakalıyor. Burun buruna mücadele son atayla Atomic Force kazanıyor. 10 numaralı Bayisçi ikinci, 8 numaralı Cherokee koşudan ikinci olarak ayrıldı. 1 numaralı Human Torch dördüncü olurken 9 numaralı Timeless ve 11 numaralı King Zeray da 5. lig için fotoyu beraber geçtiler. 6 numaralı Atomic Force Eren Dursun Ökten'le kazandı. 10 numaralı Bayisçi ikinci, 8 numaralı Cherokee üçüncü, 1 numaralı Human Torch yarıştan dördüncü olarak ayrıldı sayın yarışseverler.

0: Türkiye Jokey Kulübü Yasal Bayisi Bitali sundu.
1: At yarışları heyecanı Radyospor'da.
2: TZK e-Bayi. Evde, işte, trafikte, şehirler arasında, yurt dışında. Nerede olursanız olun at yarışı oynamak çok kolay. e-bayi.tzk.org
3: 300-314 Başaran iddianın sunduğu Maç Merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan herkese iyi akşamlar. Ben Caner Aytaç. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Maç Merkezi programıyla karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. 19.30'a kadar birlikteliğimiz devam edecek. Sonrasında voleybol milli takımımızın Çin'le biliyorsunuz VTP'de maçı var ve o maçı yine sizlere Esport ortak yayınıyla beraber ulaştıracağız. Ama o dakikaya kadar sizlerle birlikte olacağız kıymetli dinleyiciler. Maç sonrasında da yine yayınımız devam edecek. Hatta konuğum da var. Konuğumla beraber yine yayını devam ettireceğiz. Milli takımımızı konuşacağız. Her zaman olduğu gibi daha henüz dün bitiremedik. Dünya Kupası'ndaki başarısız sonuçları ya da geldiğimiz noktaları tam da bitiremediğimizi söyleyelim. İspanya, Suudi Arabistan mücadelesi başladı. İspanya ilk maçta biliyorsunuz 0-0'lık beraberlik var ve büyük bir hayal kırıklığı yarattı. Kendi ülkesinde en azından bunu söyleyebiliriz. Ve ikinci maçta Suudi Arabistan'ı konuk ediyor. Bugün tüm oyuncular var. Yani Olmo var, Yamal var. Haliyle denize düşen yılana sarılmış misali oynatmışlar. Bakalım neler olacak. Ben mücadelede şöyle bakıyorum. 20 şut olur dedim. 22 pardon, özür diliyorum. Şu ana kadar 2 şut da atıldı. Yani isabetli değil. Toplam bu kadar şut atılır dedim. Artı Yamal Bey asist yapar oynadım. Ve Yamal ceza sahasının dışından gol atar. Yani bunu da denedim. Çünkü 6.5 oranı vardı. Çok da mantıklıydı. Hal böyle olunca da bir denemek istedim. İspanya'nın kapanacağını düşündüğüm için, daha doğrusu Suudi Arabistan'ın kapanacağını düşündüğüm için böyle bir deneme yaptım. Şu ana kadar 2 şut attılar. İkinci köşe vuruşlarını kullanıyor İspanya. Oldukça etkili başladı. Az önce gerçi Suudi Arabistan'ın pozisyonu vardı ama yine de İspanya tabii maça çok etkili başladı. 7. dakika ve 0-0'lık beraberlik var mücadelede. Evet, birazdan bu maçı şöyle bir, evet, İspanya köşe vuruşu kullandı. Olmo gelişine vurdu dağlara taşlara. Evet, kaldı 19 şutumuz. Güzel. Devam. Böyle devam edin. Bakalım neler olacak. İlk yarı şöyle bir 10 ve üzeri şut atarlarsa herhalde bu bahis çok rahat gelecek gibi gözüküyor. Evet, sizler de mesajlarınızı gönderebilirsiniz ama az bir süre yayında kalacağım. Haliyle sonrasında dediğim gibi voleybol milli takımımıza bırakacağız sahneyi. Onlar Çin'de mücadele edecek. Ve bakalım aynı galibiyet sayısına sahibiz. Çin'le beraber 5 galibiyet ve 2 mağlubiyetimiz var. Eğer bugün Çin'e gidersek galibiyet sayısında kendilerini geçmiş olacağız. Geçen akşam Amerika bizden iyi dedim. Tabiri caizse benimle dalga geçtiniz ama gördük ki öyleymiş. Zaten benim milli takımdan pek bir beklentim yoktu. Her şeyi abarttığımız gibi futbolcuları da çok abartıyoruz demiş. Kim demiş bunu? Dinleyicimiz. Yani Amerika bizden iyi derken hangi anlamda iyi kısmını tabii oturup konuşmamız lazım. Pochettino'nun olduğu bir takım tabii ki kötü değildir ama Pochettino'nun yönettiği bir takım sağ içinde doğruları daha çok yapmaya çalışıyor. Biz maalesef bu doğruları yapamadık. Hani böyle ben değerlendiriyorum. Teknik direktörümüz, teknik heyetimiz, analiz ekibimiz neresinden bakarsanız bakın turnuva boyunca hayal kırıklığı yarattı. Neredeyse birbirinin kopyası iki takıma karşı, kapanan iki takıma karşı pozisyona giremediler. Bu bizim yeteneksiz olduğumuz, kötü takım olduğumuzu göstermez. Sadece teknik heyetin ya da teknik direktörün ya da ekibimizin çizdiği oyunu oynamaya çalışan bir oyuncu topluluğu vardı. Yoksa bireysel anlamda biz de Amerika kadar iyi bir takımız. En kötü onlar kadarız diyelim. Evet, bu arada Yamal Bey'in golü geldi sevgili dinleyiciler. Dakikalar onu gösterirken Ama ceza sahasının dışından değildi. Normal. Kayarak bir gol attı. Dakikalar onu gösterirken evet Yamal'ın golü geldi. İspanya 1-0 öne geçti. 10. dakika oynanırken Yamal'ın golüyle bir önceki maçta yoktu tabii. Onun yokluğu çok aranıyor İspanya özelinde. Zaten İspanya'nın en iyi oyuncusu diyebiliriz. Pedri ile beraber bilmiyorum bir offside var mı ama sanki yok gibi. Olmo ile beraber en iyi oyunculardan birisi. Yani size muhalif olmak için tabii ki söylemiyorum. Ama az önce bahsettiğim bu benim fikrim tabii ki. Biz de Amerika kadar iyi bir takımız. Ama saha içinde doğruları yapamazsanız istediğiniz kadar iyi takım olun. Çok bir anlam bir şey ifade etmiyor. O doğruları yapıyor olmanız gerekiyor. Bu arada asist Oyar Zabal. Bir çapraz koşu sonrasında önüne atılan top ve kanat oyuncusu Yamal aldat dedi. O da ikramı geri çevirmedi. Gerçekten müthiş bir asist İspanya santraforundan. Bakın o da bir santrafor değil Oyar Zabal ama o bağlantı oyununu çok iyi oynayan bir oyuncu. Ya da santrafor bile olsa çok üst düzey bir santrafor değil diyelim. Hadi öyle olsun. Sociedad'da mücadele ediyor ama işte alverleri iyi yapabiliyor. Boş koşulları iyi yapabiliyor. Onun boşalttığı pozisyonlara Yamal'dır, Pedri'dir, Olmo'dur gibi diğer oyuncular çok rahatlıkla sızabiliyor ve gol pozisyonuna da girebiliyor. Tam da bu oldu az önce. Sol tarafa bir koşu Oyar Zabal'dan bir anda savunmanın dengesini bozdu. Sonra arka direkteki Yamal'a çok güzel bir pas. O da sadece dokundu ve topu dağlara gönderdi. Yoksa sizin fikrinize saygı duyuyorum tabii ki. Hoş gelmişsiniz Caner abi. Mesaiden selamlar. Voleybol maçının tahmini nedir? Valla ben sabah 3-1 mi 3-2 mi dedim bilemiyorum ama skorlu bir mücadele bekliyorum. Yani biz kazanırız öyle düşünüyorum. Ama Çin de kolay kolay izin vermez. Alt üst bahsi daha mantıklı olur.

A'dan Garcia'nın vuruşunda da farklı şekilde top out'a gitti. Yani biz kazanırız ama 3-1 falan biter. Şöyle düşünüyorum ve skorlu bir mücadele olur. Sevgili Yavuz abi, Yavuz bey, Yavuz abi demeyelim de Yavuz Baysal'a da selamlar Almanya'ya. Caner Bey selamlar. Nazilli'den, Aydın Nazilli'den, Fatih Pen. Kuponum maç sonu 1 ve karşılıklı gol var. Belçika İran maçına kaldım diyor. Sizin yorumunuz nedir Belçika maçı için? Belçika'nın kazanmasını bekliyorum. Sevgili Fatih Bey, normal şartlarda kazanması gerekiyor. Karşılıklı gol var olur mu? Ya Belçika gol yiyen bir takım, ofansif oynamaya çalışan bir takım, oynayan da bir takım. Sadece çalışan değil, oynayan da bir takım. Yani gol de atıp gol de yiyebilirler. Olabilir. Hatta ilk golü eğer İran atarsa sonradan maçı çevirebilir Belçika. Bu güce de sahip. Onlar da can siperhane oynamaya çalışıyorlar. Bu tarz maçları dediğim gibi içinde bulundukları biraz da durumun etkisiyle diyelim. Evet, İspanya'nın şu ana kadar 6 şutu var. Biri isabetli. Gol beklentisi de 0.81'e kadar çıktı. Bakalım topla oynamada %81'e hayır. Evet, 81'e 19. Neredeyse tek kaleye yakın bir futbol oynuyor. Evet. İspanya Suudi Arabistan karşısında zaten çok açık favori olduğu bir mücadele. Yani sizin kupon gelir diye düşünüyorum sevgili Fatih Bey. Gol yiyeceğini düşünüyorum. Belçika'nın öyle ya da böyle bir şekilde İran gol bulur. Fena oyuncuları yok. Biraz da skorun nasıl gelişeceğiyle de doğru orantılı diyelim. Erdal Bey ne demiş? Sen bu kupona ne dersin demiş. Evet, bu arada İspanya'dan bir şut daha geldi. Alex vurdu bu kez. O farklı şekilde avuta gitti yine. 0-20 dakika aralığında gol olur. Pardon. Değiştiriyorum. Evet, böyle bir bahsi var dinleyicimizin. Hangi Suudi Arabistan İspanya Suudi Arabistan maçında bu geldi ve Belçika-İran maçında da Belçika'nın maç boyunca yani 90 dakika boyunca 6 korner kullanacağını düşünüyor. Bu gelmiş, hayırlı olsun. Yani Belçika 6 korner kullanır, köşe vuruşu kullanır bana sorarsanız. Kullanmaması benim için sürpriz olur. En azından ben böyle düşünüyorum diyeyim. Çünkü Belçika'nın daha fazla topa sahip olduğu bir mücadele izleyeceğiz. Maçın başından sonuna kadar. Yani ne kadar attıkları şutlar, işte çarpar, kornere gider, kaleyi bulur, kaleci kurtarır. Veya ortalarda işte bir şekilde uzaklaştırılır, kornere gider, bunu bilemem. Ama hani maç boyunca 6 korner gayet makul gözüküyor sevgili Erdal Bey. Umarım da başarılı olur. 17. dakika, İspanya 1. Suudi Arabistan 0 ama İspanya'nın baskısı devam ediyor. Sağlı sollu atakları devam ediyor. Şimdi Yamal ceza sahasında ama bu kez kalecinin kucağında kaldı. Şu ana kadar 7 şutu var İspanya'nın. 17 dakika itibariyle biz 22 şut atar dedik. Yani saymaya devam edeceğiz. Bakalım, bekleyip göreceğiz. Başka bir dinleyicimiz bir kupon yollamış İzmir'den. Bahadır Bey, bir bakalım ne yazmış, hangi maçlar oynamış. Belçika İran 3.5 gol üstü, Uruguay Yeşilburun Adaları 2.5 gol üstü ve Yeni Zelanda Mısır mücadelesi 2.5 gol üstü oynamış. İspanya Suudi Arabistan mücadelesinde de canlıdan sanırım oynamış, öyle görüyorum. 4.5 gol üstü oynamış, bu biraz zor gözüküyor. Yani 5 gol olmayabilir, biraz İspanya'nın keyfine bağlı diyebiliriz. Bakalım. Merak ettim ben de. Bekleyip göreceğiz. Bu arada bugün İsveç 2. liginde maçlar vardı. Bir bakalım. Neler söylemiştik? Ne olmuş? Helsingborg 5-2 kazanmış. Brage yine Varnamo'yu 5-1 mağlup etmiş. Östers karşısında Falkenberg deplasmanda 3-1 kazanmış. Evet, tam da öngördüğümüz şekilde. Sadece Nordic maçı 0-0 devam ediyor. Östersunds Norrköping maçı 2-0 deplasman takımının üstünlüğüyle devam ediyor. Aslında ilk iki maç bayağı idealmiş. Bayağı güzel sonuçlanmış. Artı 6 olmuş yani. Gollü maçlara sahne olmuş diyelim. Güzel de olmuş.
Evet, birazdan voleybol milli takımımızın maçı var sevgili

0: İşler yaklaşık 12 dakika sonra başlayacak bu mücadele bizde Esport ortak yayınıyla sizlerle buluşturacağız o mücadeleyi ve voleybol milli takımımız Çin'le mücadele edecek. Daha önce de sayısız kez oynadığımız, yenildiğimiz ama yenerken de zorlandığımız çok inatçı bir takım Çin Halk Cumhuriyeti. Bakalım, ben de merak ediyorum neler olacak. Gerçekten hani Sayalman'ın baya bir eziyet haline geldiği, neredeyse vurduğunuz her topu çıkaran bir takım Çin. Bu yönüyle hani işte Japonya ile beraber çok inatçı bir takım. Bakalım, umarım milli takımımız kazanır, yoluna devam eder. Galibiyet Ankara'daki galibiyet serisine devam eder. Şu ana kadar Ankara'da 3'te 3 yaptık ve bu heyecanı sizlere aktarmaya çalıştık. Önemli takımları yendik ki dün Almanya mücadelesi belki içlerindeki en zorlu maçlardan birisiydi. Hem çok zorladılar bizi. Yani 2-0 geri düştüğümüz mücadeleyi kazandık. Bu anlamda baya bir yordular. Umarım bugün bu yorgunluğu hissettirmez milli takım oyuncuları. Gerçi koçumuz mutlaka rotasyon yapacaktır. Maçın gidişatına göre mutlak şekilde rotasyon yapacaktır. Yapmalıdır. Yapacağını da düşünüyorum. Onu da söyleyeyim ve maç sonunda da 3-1 gibi bir galibiyet bekliyorum milli takımımızdan. Bugün saat 22'de yine Dünya Kupası G grubunda Belçika İran mücadelesi var. Akşam kuşağındaki tek maç bu. Saat 04'te Yeni Zelanda Mısır ve yine 1'de de bu arada İspanya ikinci gol için geliyor ama o yarı zabal pası atamadı. Çünkü ne Yamal yaklaşabildi kendisine ne de Olmo yaklaşabildi ve mutlak bir gol pozisyonundan oldu İspanya. Suudi Arabistan taç kazanırken bir anda pozisyona girdi İspanya. Ama o yarı zabal ayağından açınca çok önemli bir pozisyonu kaçırmış oldu. Bugün Yamal'ın hat-trick oranı 15 ya da 16 idi iddia.com'da. Bir ara deneyeyim mi dedim. Sonrasında hani asist yapar ve gol atar. Golü de ceza sahası dışından atar gibi böyle birazdan fantastik bir şeylere yöneldik. Bu arada Olmo 2-0'a mı getirdi maçı? Bakalım. Evet, 2-0'a geldi sevgili dinleyiciler. İspanya o yarı zaballa 2-0'a getirdi mücadeleyi. Aslında maçı da bitirdi bu gollerle beraber. Suudi Arabistan karşısında. Dün sanırım söyledim. İkinci maçta bir gol şov bekliyorum İspanya'dan. Katılmayanlar da oldu. Yani ne oldu, nasıl oldu vesaire şeklinde. Nitekim 20 dakikada 2 gol atmayı başardı. Çok iştahlı bir İspanya izleyeceğiz. Yani herkes bizim gibi değil tabii ki. İlk maçtan sonra aşırı eleştirildi İspanya. Özellikle hocanın yaptığı rotasyon vesaire. Ama ikinci maçta Olmolar herkesi oynatacaktır diye düşündüm. Nitekim bunu da söyledim. İkinci maçta bol gollü bir galibiyet alırlar. Düşüncem buydu ve ilk 20 dakikada da 2 gol atmayı başardılar. Diyelim. Şimdi birazdan başlayacak Türkiye Çin Voleybol Milletler Ligi'nde Ankara'daki 4. maçımızda sizi baş başa bırakıyorum. Maçtan sonra tekrar buradayız.
1: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
2: Radyo Spor. Sporun tek adresi. Radyo Spor. Reklam.
3: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
4: Radyo Spor.
5: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
5: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
6: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.

0: voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor. Reklam.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla, anında herkes duysun.
1: Radyo Spor.
2: 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi.
3: Tanıtıcı reklam.
4: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir. Seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 lira ve üstü ilk alışverişine sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Tanıtıcı reklam.
5: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Esport ortak yayınıyla Radyo Spor'da.
3: Tanıtıcı reklam.
6: Sevgili dinleyiciler, Filenin Sultanları Ankara etabındaki 4. maçları için sahaya çıkıyor. Ve bildiğiniz gibi onlar sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Hatta ilk maç öncesi kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone'un bir sürprizi oldu. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonların sesi, görüntüsü ve desteği Vodafone 5G teknolojisiyle sahada Filenin Sultanları'nın yanındaydı. Hepimizi gururlandıran bu anlar için Vodafone'a buradan teşekkür ediyoruz. Ve şimdi yayınımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz.
3: Tanıtıcı reklam.
7: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları, La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
3: Reklam.
8: İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava. İlk servisten maç sayısına voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
9: Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor.
3: Radyo Spor, Spor'un tek adresi.
4: Vestel, milli heyecanı sunar.
10: Sahnelere ulaşmıştı. Elif Şahin tekrar pasör pozisyonunda. Berk Özden, 22 yaşında genç oyuncumuz. Hemen ardından yaprak erkek geldi. İlk etabın en skorer ismiydi. Baş başına 13.8 sayı buluyor yaprakta. İlkin Aydın dün harika bir performans ortaya koydu. 15 sayı üretti Almanya karşısında. Ve son olarak kaptan Gizem Örge sahada.

Evet değerli izleyenler, tekrar Ankara Spor Salonu'ndayız. Artık karşılaşmanın başlaması için her şey hazır. İki takım da sahadaki yerlerini aldılar. Tribünler hazır. Bizler ekran başında. Bizler de salonda. Sizler de ekran başında hazırsınız. Ve geri sayım başladı maçın başlaması için. Esport ve Esport Plus ekranlarında bu keyifli müsabakanın aktarımında ben Batuhan Erdem sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Belkan'ın servisleriyle başlıyoruz. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Maçın hakemi Obuka Sinisa henüz işaretini vermemişti. Berkan muhtemelen düdüğün çaldığını düşündü. Geri sayım sonrasında alkışlarla top tekrar millilerimizde. Şimdi işaret verildi. Berkan servisi kullanıyor. Ve karşılaşmanın açılışını yapıyoruz. Etkili bir servis geldi Berkan'dan, avantaj topuyla başladık. Elif 4 numaraya doğru İlkin Aydın. Dün bıraktığı yerden devam ediyor İlkin. 4 numarada harika bir smaç. İlkin Aydın'dan. Burada işte Tankin vardı karşısında. İlk hücum sayısı İlkin'den geldi. Berkan serviste. Yine iyi karşılayamadılar. Yine sistem dışına doğru ittik Çin'i. Yaprak çok sakin, Elif Jack'e kaldırdı. Jack kısa. İki hücum sayısıyla açılışı yapıyoruz karşılaşmada. Önce İlkin, şimdi de Jack. Şimdi sistem dışına itip rahat toplar aldığımızda orta hücumlarla onları çok zorlayabiliriz. Bugün Jack'in ve Berkan'ın yüksek performansına da ihtiyacımız olacak. Bu defa etkili hücuma kalktılar. İlk sayısını alıyor Çin milli takımı Tang Çin'le. O da 22 yaşında, maç başına 13 hücum sayısı buluyor Tang Çin.

0: İyi karşıladık servisi. İlkin Aydın plaseyi bıraktı İlkin. İkinci hücum sayısı İlkin'den. Burada bloğun erken davrandığını çok iyi gördüm. Çapraz açı kapalıydı. Melisa Vargas dışarıya gönderdi servisi. İlk servis hatası Vargas'tan geliyor. Sorun değil. Toplam 5 servis sayısı var Vargas'ın. Almanya ve Fransa karşısında ikişer kez ace bulmuştu. Belçika karşısında da bir kez servisten doğrudan sayı kazandırdı takımımıza. Tankçin kullandı servisi. Yaprak 3 metre üzerinde ilkine pasını verdi Elif. Yine plaseyle gitti İlkin. Bu defa karşılıyor Çin savunması dublajda. Ardından da sayı Juan Gülşan'dan geliyor. Juan Gülşan, o da önümüzdeki sene Göztepe forması giyecek. Ülkemizde izleyeceğiz kendisini. O da karşılaşmadaki ilk sayısını elde etti. İlkin karşıladı bu defa manşette. Jack Kısal çıktı hücuma. O da ikinci hücum sayısını elde ediyor. Bu haftanın etkili isimlerinden bir tanesi takımımızda Jack Kısal. Belçika karşısında 10 sayı bulmuştu. Fransa maçını 5 sayıyla oynadı. Almanya'ya da 12 sayı üretti. Yine pasörü fileden uzaklaştırdılar. Bloktan sekti Gizem doğru yerde. Elif tek ayağa kalktı. Jack Kısal. Harika başladı maça Jack. Tam da böyle. Orta oyuncularımızla ve servislerimizle baskı kurmamız gerekiyor. Dersine iyi çalıştı filenin sultanları. İlkin. Yine etkili servis. Bizim alanımızda top. Jack Kısal. Müthiş bir smaç yine. Üst üste orta hücumları. Molayı aldırıyoruz Çin milli takımına.
1: Reklam. Eylül akar çeşme yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Saliha Şahin'den Smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmaktan Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
2: Radyo Spor. Reklam.

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Birazcık uyumuştuk ama şu anda çok canlı giriş yaptık mücadeleye. İlkin Aydın. İkinci servis hatamız İlkin'den geliyor. Mola dönüşünde. Kolay sayı gidiyor Çin'e.

Yaprak iyi karşıladı, top dönüyordu. Jack plasayı bıraktı. Hemen yetişti Wang Mengji. Ortadan yaptılar hücum ama zayıf bir hücum. Şimdi Melisa Vargas bloktan sekti. Orta hücumuna kalktı Çin'de. İlkinden nefis savunma. Çok dikkatli. Gizem'den de Melisa Vargas'a. Melisa Vargas. Hesabı açtı o da. Jack Kısal servise gitti şimdi. Müthiş coşkulu bir tribün var yine başkentte. 13 bin seyirci desteği hiç bırakmıyor. Güzel bir pas geldi. Cenk Zichuan'dan, ardından da Wang Qian bitiriyor. 18 yaşındaki genç orta oyuncusu Çin'in. O da maç başına 7.9 sayı buluyor. Wang Qian. Şimdi de servise geldim. Elif yaprağa, yaprak bloktan sektim. Şimdi hücumda Çin, bloğumuz yerinde. Li Chen şu anın hücumu karşısında, sonrasında da o top çıkmıyor Çin savunmasından. Zhao Yong heyecan yapmayın diyor oyuncularına. Burada işte bir anlık anlaşmazlık 8. sayımızı kazandırdı. Elif Şahin. Üçlü hücum turundayız şu anda. İyi manşet geldi. Bir numaradan kalktılar hücuma. Paralelde bitirdi. Tan Çin. Tan Çin de ikinci sayısını kaydetti maçta. İlkin manşet aksadı bu defa. Avantaj topu Çin'de olacak. Gizem yükseltti. Wang Mengji orta hücumundalar. Çıkardık bu topu da. Harika savunduk. Bu Zhang Dong'un hücumunu ama sonrasında sayı Çin'in oluyor. Burada servis karşılama anında birazcık zorlandı İlkin Aydın. Sekiz yedi farkı bire indirdi konuk ekip. İlkinden bu defa hedefe. Melisa Vargas çok sakin. Çok sakin. O klasik sert maçlarından bir tanesi değil belki ama bloğun içini nefis hedefledi. Adeta blok çemberinden geçirdi topu Melisa Vargas. Yapraktan geldi servis bu kez. İki numaradan hücuma kalktılar. Topa temas bulunmuyor. Hücumda hata. Sayı millilerimizin oluyor. Çift taneyi buluyoruz. 10'a 7. Yaprak serviste bir kez daha. Bloğumuzdan sekti Gizem. Elif. İlkin Aydın. Üçüncü sayısını alıyor maçta İlkin.

Yaprak serviste. Bu defa iyi manşet aldılar. Jank da iyi yönlendirdi hücumu. Şimdi oyuncu değişikliği var. Wang Yuan Yuan oyuna giriyor. Takımın en deneyimli ismi diyebiliriz Wang'a. Wang Mengji ile birlikte. İlkin smaca gider gibi yaptı. İyi fake attı. Yine 2 numaradan hücuma kalkıyorlar. Bloğumuz top oyunda. Wang Mengji 4 numaraya kaldırdı ama blok yine yerli yerinde. Tam olarak bu şekilde baskı altına almak lazım. Presi yapmak lazım. Çin hücumları üzerine. İşte Chuang Yushan bloklanıyor burada. Arkadan gelecek servis. Bir numaraya doğru kullandı Berkan. Juan Yushan. Bu defa çaprazda bitirdi sayıyı. Wang Yuan Yuan. Kulüp sezonunda Galatasaray formasıyla izlediğimiz bir isim Melis Savargas.

0: Melisa Vargas da hem Fenerbahçe formasıyla hem de milli formayla harikalar yaratıyor. Wang Mengji'ye doğru gitti Vargas'ın servisi. Kısa pas geldi. Şimdi Elif, Jack Dorda hazırdı. Bloğun içine girdi. Wang Mengji dublajı yapıyor. Orta hücumu ama Jack Dorda her an reaksiyon vermeye hazır. Farkı 5'e yükseltiyoruz Çin karşısında. İlk sette işler istediğimiz gibi gidiyor. Dişliler Daniele Santarelli'nin istediği gibi dönüyor. Melisa Vargas, yine o güçlü smaç servisini arıyoruz Vargas'ın. Arka alanda yine zorladı Çinli oyuncuları. Ama yine de güzel bir manşet geldi Li Chenxuan'dan. Devamında da Tan Kim bitiriyor hücumu. Evet, Çin'de ikili değişiklik geldi. Elif, Jack yine tek ayakta. Bloktan sekti bir kez daha. Jack Kısal kafaya koydu bugün, ortadan harika oynayacak Jack. Bugün ne kadar kritik olduğunu o da biliyor. Kendi hücumlarının. Ve şu an itibariyle 6 sayıyla takımımızın en skoreri Jack Kısal. Burada bir İhlal görüyor hakem top taşıma. Yine sistem dışı hücuma götürdük Çin'i. Wang burada topu kaldırmak zorunda kaldı. Xie Shengyu da oradaydı ama Wang topa daha yakındı. Manşetle yükselti, devamında da top taşıma kararı. Obuka Sinisa'dan Çin mulaklarını tamamlıyor bu sette.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor!
0: Oldukça genç bir takıma sahipler. Ama karşılarında iyi bir blok savunma olduğunda birazcık tıkanma yaşıyorlar. Bunu Brezilya maçında da görmüştük. Şu ana dek bizde özellikle hücum karşılamalarda, servis karşılamalarda ve blok defansımızda epey yüksek bir seviyedeyiz. Aman bozulmasın diyelim. İlkin ve Hande Yer değiştiriyor şimdi. Juan Gülşan servisi kullandı. Gizem karşılıyor. Elif'ten 4 numaraya Yaprak Erkek. Bloktan sekti Wang Mengji. Top oyunda. Arka alandan Juan hücumu yaptı tam köşeye. 12. sayısı geldi Çin milli takımının. Juan Gülşan kullanıyor servisi yine. Yaprak karşıladı. Elif hedef bölgeden uzaklaştı. Avantaj topu Çin'de olacak. 2 numaradan yaptı hücumu. Güzel bir plase. Gizem yetişemedi. Fark 3. Moral bozmaya hiç gerek yok. Daniele Santarelli biraz toparlanmak için molayı istedi.
2: this shot. We can't arrive in late. Second.
3: Reklam. Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: Radyo Spor.
3: Reklam.
4: Radyo Spor.
0: Şimdi de servisi kullanacak 23 yaşındaki smaçör, Çin'in en skorer ismi. Evet, millilerimizde bir oyuncu değişikliği daha var. Hatta ikili değişikliğe gittik. Cansu ve Defne oyundalar. Juan Gülşan topu dışarıya gönderiyor. Moladan kolay bir sayıyla dönüyoruz. Jack kısa serviste şimdi. Takımımızın en skoreri 6 sayıyla Jack. İyi servis kullandı, bir de ace geldi. Jack Kısal. Yine Çin'in savunmasını bozuyoruz burada. Servisle birlikte Jack Kısal bu hafta ikinci servis sayısını elde ediyor. Dün Almanya karşısında da kritik yerde bir ace'i vardı. Bugün de farkı 5'e çıkarttırıyor bize ilk sette. Wang Mengji. İyi geldiler orta hücumuyla. Hemen bir kurşun pas. Chie Shengyu'dan Wang Ouqian da bitiriyor. Çin'in en tehlikeli olduğu anlar. İyi manşet alıp devamında da hızlı hücuma kalktıkları anlar. Bunlara karşı epey bir dikkatli olmamız lazım. Servis hatası gayet güzel. Şu ana dek serviste bir hata yapmıştı Çin. Bu da ikinci oluyor. ...19-14. Evet, Vargas ve Elif'i biraz dilendirdikten sonra tekrar oyunu aldı Santarelli. Elif Şahin serviste şimdi. Vargas'ı ön turda tutmak istedi Santarelli. Kritik yerde de eğer iş oraya giderse servise gelmiş olacak Vargas. Burada top tam Gizem'e doğru geldi. Şimdi Gong Qianyu da geldi. Özür diledi Gizem Örge'den. Bu hafta milli takımımızda ilk kez kaptan olarak sahada Gizem Örge. Servis Zhang Zixuan'dan geliyor. Yaprak bir kez daha hücumda ama fileye takılıyor Yaprak Erkek.

Servise bir kez daha Zhang Zixuan. Üçlü hücum turunda Çin. İyi karşıladık zor topu. Melisa Vargas. Melisa Vargas ben size daha zorunu yollayayım diyor. İşte Elif'ten aldığı pas. Çaprazda Vargas. Nefis bitirdi yine. Oyuncu değişikliği İlkin Aydın tekrardan sahada. Hande Baladı'nın yerine Yaprak kullanıyor servisi. Kısa kullandı. Orta hücumu Wang Yuan Yuan. 20-17. Wang Yuan Yuan'ın sayısı. Genelde tecrübeli oyuncularını Wang Yuan Yuan da onlardan bir tanesi yedekten alıp kritik anlarda dengeyi kurmaya çalışıyor. Zhao Yong servis hatası 21. sayımızı getiriyor bize.

0: Berkay Özden. Servis çizgisinde şimdi Berkan. Bir sayı elde etti o da bugün. Cenk Tanpaz. Devamında Tan Kim bitirdi. O da 4 sayıyla Çin'in en skorer ismi şu an itibarıyla. Tan Kim burada 2.81 metreden smacı vuruyor. Tan Kim Brezilya ve Almanya maçlarında 15'er sayıyla oynadı bu hafta. Şimdi Wang yine 2 numaradan yaptılar hücumu. Bir kez daha Tan Kim'in hücum sayısı 21-19. Daniele Santarelli ikinci molasını da alıyor.
1: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor 0538 052 14 87. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
0: Karşılaşmada 5 sayı erişti o da. Daniele Santarelli biraz daha kısa paslarla oynayın rakip defansı. Biraz daha hareket ettirin, ayaklarını çalıştırın dedi öğrencilerine. Eylül şimdi arka turda. Servis karşıladı. Devamında da Vargas bitiriyor. Şimdi servise geldi Melisa Vargas. Burada bloğun yanından geçti. Güzel açtı rakip bloğu Vargas paralelde. 6. sayısını elde etti bugün Vargas. Melisa Vargas'ın servisinde bütün eller havada. Melisa Vargas, Wang Mengji. 4 numaradan yaptılar hücumu. Vargas'tan savunma. Şimdi İlkin Aydın hücuma kalkacak. İlkin Aydın bloktan sekti Wang. Cenk gitti topa. Juwang. Yine savunmamız başarılı. Vargas'tan geliyor pas İlkin Aydın. Wang Mengji plasayı karşıladı. Yine bloğumuzdan sekiyor. Burada yapacak bir şey yok. Eylül'ün canı yandı biraz. Orada Vargas'la çarpıştılar. Aman ciddi bir şey olmasın. Orada Eylül'ün elinde bir sıkıntı var. Kolunda bir sıkıntı var şu an yanlış görmüyorsam. Daniele Santarelli de saha içinde. Şu anda yakından takip ediyor durumu. Evet,

0: Ankara Spor Salonu'nda başkentte Türkiye tezahüratları Eylül'de ayakta. Evet, Eylül'e de desteklerini sundu Ankara seyircisi. Gizem, Elif, bir de sayı alalım burada. İlkin Aydın kırar mı bizi? Kırar mı bizi? 23-20. Setten iki sayı uzaklıktayız şimdi. Yaprak şimdi ön turda. Eylül'le yer değiştirdiler. İlkin Aydın kullanacak servisi. Haydi ses sonunda havamızı bulduk. Hata yapmadan bitirelim. Şu anda ikinci hakemle Çinli oyuncular arasında bir diyalog var. İlkin Aydın Jack'i vurdu servisinde. Özür diliyor takım arkadaşlarından. Hatta yaprağı vurdu sanırım. Bizim anlatım bölgemizden, perspektiften dolayı yanılmış olabilirim. İki oyuncuyu karıştırmak çok güç çünkü. 23-21. Harika servis. 24-21. 3 set sayısı. Juan Gatay yaptı serviste ve başkent ayakta şimdi. Jack Kısal kullanacak servisi. Bugün bir ace buldu Jack Kısal. Bir ikincisi gelir mi? Jack Kısal İyi kullandı. Juang, Wang Mengji sistem dışına çıktılar. 6 numaradan hücumu yaptılar. Hata da geldi. 25-21 ile ilk seti hanemize yazdırıyoruz değerli izleyenler. Karşılaşmada 1-0 öne geçiyor. Filenin sultanları az sonra ikinci sette beraberiz.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Amazon Prime Day fırsatları 22-29 Haziran arasında başlıyor. A'dan Z'ye binlerce üründe kaçırılmayacak fiyatlar, sepette ek indirimler ve kuponlarla müthiş bir 8 günlük alışveriş haftası VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Üstelik Amazon Prime üyelerine özel binlerce üründe peşin fiyatına net 9 taksit fırsatı da sizi bekliyor. Hazır olun, müthiş fırsatları kaçırmayın.
2: Tanıtıcı reklam.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor!
6: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
5: Radyo Spor!
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
3: Reklam.
7: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor

0: Radyo Spor, sporun tek adresi.
1: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
2: Şimdi bir üstünlüğü vardı millilerimizin. Şimdi de karşılaşmanın ikinci setiyle devam edeceğiz. Bu hafta Ankara'da ilk seti aldıktan sonra kaybettiğimiz maç olmadı. İlk seti verdikten sonra da kaybettiğimiz bir maç olmadı. Nitekim kaybettiğimiz bir maç olmadı. Ama ilk seti aldığımız maçları 3-0'la tamamlamıştık. Belçika ve Fransa karşısında. Şimdi Çin karşısında da bakalım kusursuz bir set performansı ortaya koyabilecek miyiz? İlk sette Çin 17 hücum sayısı buldu. Millilerimiz 5 hücum sayısı elde etti. 2 blok sayımız vardı. Bir kez servisten sayı elde ettik ve Çin'in de 7 hatası mevcuttu. İlk sette. Çin takımının zaman zaman yükselen bloklarına izin vermemiştik. Bu da Çin'in ilk servis sayısı oldu karşılaşmada. Zhang Zixuan serviste. 17 yaşındaki pasör. İlkin Gizem. Yaprağa doğru güzel bir pas. Yaprak erkek. Gizem'in bu harika pasına harika bir smaçla karşılık veriyor. Yaprak erkek. Orta hücumu Wang bloklandı. Top oyunda bizim alanımıza gelecek. Vargas çok sakin, Elif tekrar Vargas çok hızlı. Adeta verkaca girdiler burada Vargas ve Elif. Çok hızlı paslaştılar. Baş döndürücü bir hız. Melisa Vargas sayıyı aldı. Wang bir kez daha blokladık Wang'ı. Onu durdurmak da önemli. Çaprasa gitti Dong. Hatayı yaptı Dong Yuhan. 20 yaşındaki genç smaçör. Skor 3-1. Lasse. Gong Changyu. Servis Dong'dan. Elif iyi bölgede aldı. Berka Özden. İkinci sayısı onundan.

Berkay servisi kullandı. Donk karşılıyor. Etkili hücum. Gong Chang-yu. Sayı alan oyuncu. Wang Yuan Yuan. Servis kullandı. Yaprağın üstüne doğru geldi. Gizem yetişti hemen. İlkin Aydın. Bloklandı burada İlkin. Eşitlik sayısı. Çin milli takımından. Wang Yuan Yuan serviste yine. Sultanlar Ligi'nin geçen sezonu en iyi blok yapan oyuncusu seçildi Wang Yuan Yuan. Çin Ligi'nde de 3 kez, 4 kez en iyi orta oyuncu seçilmişliği var. Savunmayı yaptı Wang. Şimdi Zhuang. İlkin yetişti. Vargas, Jack çıkardık o topu. Haydi şimdi savunmada dikkatli olalım. Aynen öyle, dikkatliyiz. Alkış alıyor bu çaba tribünlerden. Yaprak. Şimdi hücuma kalkma fırsatı. İlkin Aydın blok. Melisa Vargas'a doğru geldi. Vargas bloktan dışarıya. Melisa Vargas. İşte bu. İşte çaba bu. İşte efor bu. Seyircinin de gücüyle beraber asla vazgeçmiyor Filenin Sultanları. Zhuang'ın bloğundan dışarı gitti. 3 kez rakip hücumu karşıladık. İkinci denememizde de bitirdik. 5-4 öndeyiz. Momentumu vermedik Çin'e. Melisa Vargas. Top dışarıya gitti. Birkaç santimle. Çin'le şu ana kadar tarihimizde 22 kez karşılaştık. 11-11'lik eşitlik var. Geçen sene de Biennale'de harika bir maç oynamıştık Çin'le, hatırlayanlar olacaktır. Elif Şahin. Süpersin Elif. Nefis reaksiyon Elif. O da skorboarda giriyor. Dün de yine böyle plaselerle kendi imzasını atmıştı maça Elif. İlkin Aydın servis kullanıyor. Wang Mengji. Sistem dışına çıkardık onları. Zhuang. Gizem rahat aldı manşeti. 4 numaraya. Yaprağa döndü ki yaprak erkek. Dar bir açıya. Süper bir smaç yapraktan. Burada ikili blok var karşısında ama müthiş teknik gerçekten yaprak. İlkin Aydın yine topu oyuna soktu. Wang Mengji nokta manşeti aldı bu defa. Tek ayak hücumda. Çin'de Wang Ao Qian hatayı yapıyor. 8-5. Oyuncu değişikliği var. Çin milli takımında Wang'ın yerine Chen Haoyu oyuna dahil oldu. O da 20 yaşında.

servis hatasıyla beraber farkı 2'ye indirdi Çin. Juan Kyushan. Yaprak tek ayak hücumdan Jack. İkinci sette gözler onu arıyordu. Pek fazla aramayın diyor Jack. Ben buradayım diyor. Elif Şahin'den işte kısa pas. Hemen tepede bitirdi Jack Kısal. Sekiz sayıyla oynuyor Jack. Vargas'la beraber takımın en skoreri. Paralelde Vargas karşıladı. Çin savunması bir an. Orada bir kopukluk yaşadılar. Bloğumuzdan sekti. Elif hemen yetişti. Yaprak olmadı. Dört numaraya doğru Dong. Bloğu aşmayı başardı Dong Yuhan. Çin tabii çok genç bir takım. Nisan 2025'te Zhao Yong takımın başına geldi. 2028 Los Angeles Olimpiyatlarında deneyimlenmiş ama genç bir kadroya sahip olmak istiyorlar. Son 10 yılda çok ciddi bir düşüş yaşamışlardı. Bununla beraber bir gençleşme projesi başladı Çin'de. Chen Aoyu banttan sekti. Melisa Vargas. Melisa Vargas. Çift taneyi buluyoruz. Vargas'ın sayısıyla. Burada işte blok arasından geçmeyi başardı Vargas. Elif. İyi manşet geldi. Orta hücumu. Wang Yuan.

Servis Canizi şu andan geldi. Üçlü hücum turunda Çin. Orta hücumundayız. Orta hücumundayız ve Berkay'la sayıyı alıyoruz. 11-8. Üçüncü sayısı Berkay Buse Özden'in. O da kritik anlarda ne kadar güvenilir bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Berkay Özden. Kaprak Erkek, Juang, Cenk, Plase, İlkin dublaja geldi. Yaprak Erkek gerilerden çıktı. Çok da iyi geldi topa, nefis adımladı Yaprak. Birazcık fazla yükleniyor burada smaca. Dong Yuhan.

0: 12-13'te karşılaşmayı yerinden takip eden bazı uzak doğulu seyirciler de var. Çinli seyirciler. Burada da sayı alan Gong Changyu oldu. Wang Yuan Yuan. İlkin karşıladı servisi. Tekrar İlkin Aydın. Paralelde bitirdi İlkin. Bugün Çin'e karşı çok uzun ralliler oynamamak da bizim için kritik. Hani ne kadar erken köşe oyuncularımızı devreye sokarsak, ne kadar erken bitirebilirsek hücumları, ortadan hücumlarda ne kadar az aksarsak bizim adımıza o kadar iyi sonuçlar ortaya çıkıyor. Özellikle güçlü servislerle, bilhassa Vargas'ın veyahut İlkin'in servisleriyle Çin'in karşılama hattını bozmak, onların hızlı orta oyununu da komple kapatmak anlamına geliyor. Çin'i sistem dışına ittiğimizde bazen tabii çok genç bir isim var pasörlerinde. Cheng Zixuan kimi zaman panikleyebiliyor ve yüksek toplar atabiliyor. Bununla beraber de takımımız daha iyi hareketlenebiliyor savunmada. Şimdi Mark Vargas'tan o servislerden birini bekleyeceğiz. Melisa Vargas. Top yükseldi. Fidan'ın uzaklaştı. Cheng Zixuan. Top bizim alanımızda Gizem. İlkine doğru yükseltti. İlkin Aydın paralelde yine. Arka alana doğru geliyordu. Hızlı hareket etti. Melisa Vargas. Şimdi Çin için hücum şansı. Çaprasa doğru Gizem Örgen'den savunma. Elif yetişti. Hemen İlkin'e. İlkin Aydın. Blok temasını aldı İlkin. Sayı millilerimizin. Vargas burada topu el sokmayı başardı. Gong'dan blok teması. Skor 14-10. Vargas serviste yine. Melisa Vargas. Düdük var. Evet, pozisyon hatası. Pozisyon hatası yapıyor Çin. 15. sayımız. Burada görelim. Evet, servis kullanılmadan evvel Cheng Zixuan orada Wang Mengji'yi paralel olarak bozuyor ve Çin'den mola geliyor.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Reklam. Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

Evet değerli izleyenler, Melisa Vargas ekranlarda. 8-3'ün bir de blok sayısı var Vargas'ın. Bugün filenin sultanları Çin'e karşı yapması gerektiği gibi harika savunmalar yapıyor. İkinci setin başında, ortasında, ilk setin belli bir bölümünde Çin'e adeta onlar gibi cevap verdik. Vargas, Dong Yuhan karşıladı. Fileden uzaklaştı Cheng Zixuan. Dublajda Elif. Gizem pası yükseltti. İlkin Aydın. Yine paralelde test etti Çin savunmasını. Sınavdan bırakıyor yine blokları. Burada smaç istediği kadar temiz gitmiyor belki ikilin ama hiç fark etmez. 16-10. Melisa Vargas. Wang Mengji iyi manşet aldı bu defa. Yine 2 numaradan geldiler. Blockout. Sayı konuk takımın.

16-11. Donk kullandı servisim. İlkin kısa toplama. Şit aldı devamında da. Elif Şahin aklını aldı rakibin. İlkin manşeti aldı. Elif akıl aldı. Baktı ki blok yok. Çevre kontrolü harika Elif Şahin'in. Oyuncu değişikliği Şiye oyunda. İkili değişikliğe gittiler. Tank da oyuna dahil oldu. Bu kez Tank Çin. Sayı aldı. Şengü Çiye ile beraber oyuna dahil oldular. İlkin Aydın ve Handebol adını değiştiriyor yine Daniele Santarelli. İlk sette de aynı değişikliği yapmıştım. Hande'den de artık biraz hareketlenmesini bekliyoruz. İlk iki maçta çok az süre bulmuştu. Dün Almanya karşısında ilk altıda başladı. Jack Kısal. Hata geldi hücumda. Top dışarıda ama yani gerçekten sevindiğimiz kadar varmış takımımızın ve seyircilerimizin. Yani milimetrelerle dışarıda. Adeta bir tenis topu gibi gitmiş. Juan Gülşan serviste hata yapıyor. Fark tekrar 5. Şu ana kadar maçı bizim tempomuz domine etti. Biraz daha yüksek, daha güç eksenli bir oyun oynuyoruz. Çin'e kıyasla. Ve bizim istediğimiz gibi oynanıyor bugün. Sahadaki top. Harika karşıladı Vargas. Ama gerektiğinde de rakip gibi de davranıyoruz burada. Tank. Paralelde sayıyı aldı. Özür de diledi burada Jack'ten. Tank Çin. Özellikle bloklarımız burada. Pasları okuyabildiği takdirde Çin'in hız avantajı ciddi manada siliniyor. Chen Haoyu. Servisteki oyuncu. Hande'den iyi manşet Elif. Elif Berkay yetişemedi. Anlaşamadılar burada Berkay'la. Bir anlık iletişimsizlik. Çin'e götürüyor sayıyı. Chen Haoyu. İkinci setin ortasında girmişti oyuna Chen Haoyu. Hata yaptı. Çin'in servis hataları devam ediyor. Bunlar bizim lehimize elbette.

0: Elif kısa kullandı Elif Şahin. Avantaj topu bizde olacak. Gizem, Elif yerinde. Hemen Berkay'a kaldırdı. Bu kez telafi yapıyorlar. Burada hemen Berkay'ı oynattı. Az önceki pozisyonun moral bozukluğunu daha anında siliyor Elif. Berkay'ın hareketlendiğini gördüğü anda topu ona gönderdi. 20. sayımız geldi. Wang. Şiye'nin pası. Şimdi Gizem. Yaprak kaldırdı. Yaprak. Top oyunda. Gizem, Elif. Tekrar Berka bloklandı bu kez. Berka Özden. ...20-16... Oyuncu değişikliği var. Şimdi Jang oyuna girdi. Serviste kullandı Jang Zixuan. Üst üste ikinci blok. Wang Yuan Yuan. ...20-17... Son 3 hücumda ortayı hareketlendirmeye çalıştı Elif. Ama Wang burada ikisinde blokta başarılıydı. Şimdi Elif köşeye doğru. Melisa Vargas. Hemen bloğun içinde imdada yetişti Vargas. Acil durumda bloğu kırıyor Vargas. İlkin Aydın yeniden oyuna dahil oldu ön turda. Yaprak. Wang Mengji. Şimdi 2 numaraya plase geldi. İlkinden reaksiyon. Orta hücumu Wang Yuan Yuan. 21-18. Takip mesafesini korumaya çalışıyor Çin milli takımı. Eylül oyuna girdi arka turda. Yaprağın yerine yine savunmayı kuvvetlendirmeye çalışıyor Daniele Santarelli. Arkada iki libero karakterli oyuncuyla Melisa Vargas da önde hücum karakterini gösteriyor. Oyun karakterini gösteriyor. Her şeyi gösteriyor. Bu hafta bize sunmadığı şey kalmadı Vargas'ın. Saatte 91 kilometre smaç hızı. Nei Feifan Dong Yuhan'ın yerine oyunda. 25 yaşındaki smaçör Çin'in. Nei Feifan da arka alanda savunmayı güçlendirebilecek oyunculardan bir tanesi. Şimdi manşeti aldı Nei. Orta hücumuna geldi. Sayıyı Chuang Yushan'la çıkarıyor. Çin takımı. Fahret abi orta oyuncu gibi geldi. Chuang Yushan. Alışıla geldiğin dışında bir hücum seti. Çin'den. Yani onların normali. Wang Yuan Yuan servis hatası. 23-19. Kaldı iki sayı. Melisa Vargas serviste. Melisa Vargas. Hata geldi. 23-20. Altıncı servis hatamız oldu bu. Çin'in de 7 servis hatası mevcut. İkinci setin son sayıları yaklaşırken. Şimdi bir ace. Mola Santarelli'den.
1: Reklam.

0: Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur.
1: Radyo Spor!
2: Seyircisi. Evet, Daniele Santarelli az önce molada çaprazları arka turda, bunu unutmayın dedi oyuncularına. İlkin Cansu oyunda. Tekrar İlkin Aydın plaseyi bıraktı. Gong yetişti. Devamında blok. Wang Bengji. Top antene doğru gitti. Set sayılarını buluyoruz. Set sayılarını buluyoruz. 24-21. 24-21. İlkin Aydın serviste. Bu haftanın yıldızlarından İlkin Aydın. Yine bütün Ankara ayakta. Çin molayı alıyor.
1: Radyo Spor.
3: Radyo Spor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyo Spor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin.
1: Radyo Spor!
2: Servisteyken molayı aldım. Ankara'da, başkentte, Ankara Spor Salonu'nda mola sırasınca kimse oturmadı. Herkes ayakta kalmaya devam etti. Öyle bir elektrik var. Herkes bu seti de istiyor. Karşıda da Gong. Hücum. Gong, Changyu. 24-21. 24-22 düzeltiyorum. İlk set sayısını karşıladı. Çin milli takımı. Gong Yuhan oyuna girdi. Juan Gülşan serviste. Müthiş bir uğultu, müthiş bir ıslık. Kısa kullandı Yuhan. Cansu yetişti. Yaprak 3 metre gerisinde bloktan sekti. Cansu gizem verecek yine pası. Şimdi Defne. Gong'la karşı karşıya. Defne'den geldi blok. Wang Bengji. Tekrar Gong bloktan sekti, dışarıya gitti. 24-23. Bir set sayımız daha var. Ve molayı bu kez Daniele Santarelli alıyor.
0: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
5: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyo Spor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
6: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
1: Radyo, Radyo Spor!
2: Daniele Santarelli de baseline'a doğru oynayabilirsiniz dedi. Buraya dikkat çekti. Kısa kullanıldı servisine. Cansu, yaprak! Çaprazda Dong savunmayı yapıyor. Şimdi Çin hücumu Dong. Gizem'den savunma. Yine Çin hücumda. Tekrar Dong'a doğru blok sayısı. Blokla bitiriyoruz. Blokla bitiriyoruz. Jack ve Defne bloktaydı. Defne sayıyı alıyor. 25-23'te karşılaşmada 2-0 öndeyiz. Bir GDS isteği var. Onu bekleyeceğiz. Challenge'a gitti Çin. File teması için. şanslarını deniyorlar. Burada file teması. Jack Kısal'dan file teması. Skor şimdi. Evet, bekliyor hakem yalnız. Evet. File teması var. 24-24. Hiç moral bozmayalım. Evet, Santarelli burada itiraz etmişti. Cao Yong'un itirazı haklı çıktı. 24-24. Şimdi bugünün en yüksek, en baş ağrıtıcı uğultusu geliyor Ankara'da. Dikkatli olalım, yine kısa kullandılar. Cansu, Yaprak. Blok geldi. Hücum tekrar bizde. Cansu yeniden Yaprak'a doğru. Yaprak bloktan sekti. Arkada savundular. Tang. Juan sayıyı alıyor. 25-24. Üst üste 4 sayı Çin'den. Şimdi set sayısında Çin. Özellikle burada Juang'ın kullandığı kısa servisler bizi servis karşılamalarda çok zorladı. Elife Vargas yeniden oyuna girdi. Oyuncu değişikliği hakkını da tamamladı. Böylece Daniele Santarelli. Juang. İlkin bu kez iyi çıkardı. Jack Kısal. File üstü mücadelesi. Elif Şahin. Seriyi bitirdi Elif. 25-25. Dün nasıl anlarda geri döndüğümüzü gördük. Almanya karşısında. Şimdi Çin'e karşı. Kredimizi tükettik ikinci sette. Ama buradan bu seti vermek istemiyoruz. Jack Kısal servisi kullanıyor. Wang Mengqi. Juang. Jack'ten savunma. Vargas yükseltti. Yaprak erkek. Çapraz. Dong savunmadan. Hemen geldi Gong Changyu. Sistem dışına çıktılar. Hatayı da yapıyorlar mı? Temasımız var orada. Top oyunda. Melisa Vargas 3 metre gerisinde. Olmadı. Şimdi 6 numaradan hata. Sayı bizim oluyor. 26-25. Bir kez daha öndeyiz. Bir kez daha öndeyiz. İşte burada Dong. Berkan'ın teması vardı. Devamında Juang'ın hücumu dışarıda. Tekrar set diye bağırıyoruz. Jack Kısal topu oyuna sokuyordu filede. Filede. Sette epey bir avantajlı konumdaydık ama Çin de çok mücadeleci bir takım. Kimse onlara karşı set kazanmanın da kolay olacağını söylemedi her ne kadar tersini göstersek de. Yaprak erkek. Paralelde. Hata geldi Yaprak'tan. 27-26. Elif yine 4 numaraya doğru oynadı Yaprak. Chen Aoyu. Servis kullanan oyuncu. İlkin. Elif Vargas'ı buldu. Melisa Vargas bloktan sekti. Elif şimdi Yaprak'a doğru. İkili bloklar karşısında. Yaprak bloktan sekti. Juan savunmayı yapıyor. Bir numaradan hücuma kalktılar. Set Çin'in oluyor. 28-26. 4 kez elimize geldi set ama Çin beraberliği buluyor. Şimdi setlerde durum 1-1. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam edecek.
7: Tanıtıcı reklam.
0: Sevgili dinleyenler, motorunuz için yeni nesil bir koruma mümkün. Opet Ultraforce'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans şimdi yollarda. Opet Ultraforce, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturarak sürtünmeyi %48'e kadar azaltır, aracınızın performansını artırmaya yardımcı olur. Üstelik daha düşük sürtünmeyle motorunuzu korurken daha verimli bir sürüş deneyimi sunar. Siz de Opet Ultraforce'u tercih edin, koruyucu performansla tanışın. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: Reklam.
8: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
9: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
7: Radyo Spor. Reklam.
10: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla Espor.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Radyospor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
2: Ülke sporunun, özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
3: Sizi sürekli dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyospor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyospor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
4: Ben Radyospor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor!
5: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın. Radyospor!
6: Reklam.
7: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
11: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
9: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
12: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
7: Şak diye internet, tak diye evinizde.
13: Kadın milli voleybol takımımızı anlatmak zor ama elimizden geleni yapalım. Mesela Eylül Akar Çeşme Yatkın. Elini taşın altına koymaktan hiç çekinmez. Dilay Özdemir'le tanışın. Ele avuca sığmaz. Yaprak Erkek'ten nefis bir blok. El elden üstündür. Saliha Şahin'den smaç. Elini hiç korkak alıştırmaz. Millilerimizi el üstünde tutmak da Trendyol'a düşüyor. Trendyol, Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde milli takımımızın yanında.
0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar resmi eğlence sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
14: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: Radyo Spor. Reklam.
0: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
15: Wang Yuan. Servis hata yaptı Wang. Top içeride, kararı. Tekrarını görelim. Evet, tam çizgiye inmiş. İki sıfırla başlıyor sete Çin. Yaprak, Elif dış bölgede buluşu topla. Bloktan sekti. Tekrar hücumda Vargas. Bu kez plase ile gitti. Çin sayısı 3-0. Bu sete etkili başladı Çin. Daniele Santarelli de saha içine kadar geldi neredeyse. Takımı uyarıyor. İtalyan baş antrenör. Wang Yuan. Melisa Vargas, ilkine doğru, ilkin Aydın, hücum hatası. İkinci setin finalindeki şoku henüz atlatabilmiş değiliz. Blok temasına bakılıyor burada. İlkin kendinden çok emindi hücumu yaptıktan sonra. Santarelli de bunu bir mola gibi kullanıyor. Blokta temas yok. Sayı işinin 4-0'la girdiler. Karşılaşmanın 3. setine

0: Yaprak karşıladı Vang'ın servisini. Elif, Melisa Vargas. Açılışı yaptık. Biz de skorboarda tabelaya giriyoruz. Bu sette Vargas'tan geldi servis. Juan. İyi bir açı yakaladı Juan. Servis Gong Changyu'dan geliyor. 29 yaşındaki pasör çaprazı Çin'in. Elif ve İlkin. İlkin paralelde. Sayı millilerimizin oluyor. Biraz hareketlenmemiz, birazcık canlanmamız lazım. Wang Mengji orta hücumu. Şu anda hücumda makine gibi işliyor. Çinliler. Hani klasik bir uzak doğu takımı olarak sistemlerine çok bağlılar. Çok disiplinliler. Onları bozmak gerçekten zor. İkinci setin sonuna kadar bozmayı başarmıştık. Vargas. Şimdi Dong. Plaseyi bıraktı. Gong Changyu. 7-2. Fark 5'e çıktı. Daniele Santarelli erken bir mola alıyor bu sette.
1: Son dakika gelişmeler, transfer haberleri, özel dosyalar, canlı skor, istatistikler ve puan durumları. La Liga, Serie A, Euroleague, NBA maç özetleri. Hepsi ve daha fazlası Ajans Spor'da. Ajans Spor web'de, App Store ve Google Play Store'da. Sosyal medya hesaplarımızı takip edin.
2: Radyo Spor.
0: Servisleri karşılarken topu o kadar beklemeyin, o kadar dibe inmeyin dedi. Eğer bu maçı kazanmak istiyorsak, kazanacaksak şu anda savaşacağız dedi. Haydi bakalım nasıl döneceğiz moladan. Yaprak, Elif, Jack tek ayakta, blok geldi. Yaprak erkek oyundan çıktı. Hande Baladın oyuna dahil oluyor. Smaçör ikilisi şu anda İlkin ve Hande. Bugün ilk kez bu kombinasyonu deniyor Daniele Santarelli. Gizem. Hande ilk kez ön turda değerlendirmiş oluyor. Snapjack sayıyı aldık. Derinde bir nefes verdik ama bir yandan. 8-3. Jack'in hücumunda. Top tam çizgide. Şimdi de serviste Jack Kısal. Wang Mengjin. Cenk'ten pas. İlkin Aydın savunmayı yaptı. Şimdi Melisa Vargas. Blokları işlemeye başladı. Çin blokları işlemeye başladı. Servis hatasını yaptı. Chen Aoyu. 9-4. Bahsetin başı. Ufak ufak serilerle de yakalayabiliriz. Uzun bir seri de bulabiliriz. Şimdi Elif Şahin'in servisindeyiz. Üçlü hücum turundayız. Wang'a doğru gitti Elif'in servisi. Wang Yuan Yuan. İlkin savunmayı yaptı. Ande'den plase. Tam havuza doğru. Wang Yuan Yuan çıkardı. Top tekrar bizde. Elif Vargas bir adım geriye doğru almak zorunda kaldı. İyi bir pas alamadı Vargas ama sayı bizim oluyor. Sayı bizim oluyor. Burada file teması zaten Daniele Santarelli de hemen farkına vardı. Challenge'a gitmeye çok hazırdı. Şimdi Çin'den de bir challenge isteği var. File teması diyor onlar da. Yani var. Bizden bir file temasına bakılmasını istemediler. Fileye dokunmadıklarını iddia ettiler muhtemelen. Elif Şahin serviste. Kaçtı bu servis. Çift taneyi buluyor Çin. 10'a 5. Zhang Zixuan Çin'in pasörü kullanıyor servisim. Hande karşıladı. Elif, Melisa Vargas. Melisa Vargas tokadı indirdi. İnanılmaz. Yani topla buluştuğu yükseklik, topa kurduğu hakimiyet çok acayip. Destek hiç bitmiyor. Ande kullandı servisi. Şimdi savunmada Ande baladın. İlkin Aydın. Plase. Hemen dublaja geldi Junk. Sistem dışına çıktılar. Ama sayıyı da aldılar burada. Gong Changyu. İşte ikili bloğa yetişmeye çalışıyordu Berka. Blok arası açık kaldı. Kısa mesafede hücumu organize etti Çin. Kısa bir alan, küçük bir alanda. Gong Yuan. Elif. İlkin Aydın. Az önce Vargas, şimdi de İlkin. 2'den ve 4'ten paralelde hakimiyet kurduk. Orta hücumlarına bloklarla karşılık veriyorlardı. Sanki köşelere gitmek biraz daha ideal gibi gözüküyor. Berkan. İçeri karşı top. Şimdi hücum avantajı bizde. Melisa Vargas. Haydi Vargas. Haydi milli takım. Hareketlenme zamanı. Jao Yong kenarda düşünceli.

0: Daniele Santarelli aynen böyle devamlıyor. Berka servisi kullandı. Uzaklaştı fileden Cank. Yine avantajı kullanacağız. Berka, Melisa Vargas. Melisa Vargas! Melisa Vargas! Süpersin Vargas! 11-9 molayı aldırıyoruz Çin'e.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Berka serviste yine. Wang Mengji. Bloktan sekti. Ande dokundu. Olmadı. Son anda reaksiyonu verdi Ande Baladın. Wang Yuan Yuan. Servis kullanan oyuncu. Banttan sekti. İlkinden reaksiyon Jack. Avantaj topu onlarda. 4 numaradan Juang. Top dışarıya gitti. Sayı Çin milli takımının. Burada tarih de biraz yanlarındaydı servis sırasında. Normalde rahatça karşılayabileceğimiz bir servis geliyordu. Moral bozmayalım. Hande ilkin pası vermek zorunda. Melisa Vargas kimden aldığı fark etmiyor pası. Topu bana verin yeter diyor Vargas. Şimdi de topu aldı, servise gitti. Melisa Vargas. Harika servis Vargas, yerden de kalkamadı bir an. Jack file üstündeydi. Jack'in sayısı. Vargas smaç servisleriyle Çin tarafını ciddi şekilde bozabilir. O bariyeri yıkabilir. Biraz ekstralara ihtiyacımız olacak şimdi. Yani hem fiziksel hem mental desteğe ihtiyacımız var. Vargas fileye yakın gitti. Wang Mengji dikkatliydi. Plase yetişti orada Elif. Gizem pası verdi. Vargas. Elif tekrar kendi alanına doğru dönüyor. Top yükseldi. Onlar da iyi hücum edemediler. Vargas manşetteydi. Elif tekrar Vargas'a. Melisa Vargas. Olmadı Cank. Şimdi Juang bloğun içine girdi. Juang'ın smacı.

Güzel zamanlama smaçta. Uşan Juang'dan. Gong Changyu. Kısa kullandı servisi Elif Şahin. Wang Mengji. Oradan da hücumu yaptı Juang. Şimdi İlkin Aydın. Blockout. Sayı bizim oluyor İlkin Aydın'la. Tebrikler. İlkine gidiyor.

14-12. Çaprazdan sayı Juwang'dan

Bu seti 4-0'la açmışlardı. Bir ara fark 6'ya kadar yükselmişti 8-2 ile. Şimdi 3 sayı gerisindeyiz Çin'in. Gizem, Elif, Hande Baladın. Bunun da etkili hücumlarına ihtiyacımız var. Gizem, Elif tekrardan Hande'ye doğru. Hande Baladın paralelde. Ama bu top dışarıda. Üst üste iki hücum andeden önce bloklandı. Yani bloğa takıldı top. Ama geçti. Devamında da dışarıya gitti. Juan. Jack Tekayak hücumda. Jack Kısal. O da 11. sayısını kaydediyor. Melisa Vargas'ın ardından en skorer oyuncumuz. İlkin Aydın da çift tanelerde 10 sayıyla, Vargas'ın da 16 sayısı var. Maçın en çok sayı bulan ismi Vargas. Jack Kısal, Wang Mengji. 4 numaradan geldiler. Sayıyı alıyor. Dong Yuhan.

Servis Yang Chuming'den geldi. Vargas gerilerden çıktı. 3 metrenin arkasından. Sayı Vargas'tan. Elif servisi kullanıyor. Yine üçlü hücum turunda millilerimiz. Elif kısa kullandı. Wang Mengji buna da yetişti. Bugün servis karşılamalarda çok dikkatli Wang. Her topa yetişiyor Wang Mengji. Yani ilk toplarda genelde smaçörlerini oyundan düşüremiyoruz. Wang Mengji çok çabuk bir oyuncu ve birçok topa yetişiyor. Servisin ardından banttan sekti Berkan. Şimdi Melisa Vargas. Süper bir açı Melisa Vargas'tan. İşte Vargas'ın sayısı. Hande topu oyuna soktum. Juang. Şimdi avantaj elimizde olabilir. İlkin Aydın bloktan sekti. Berkan. Aman fileye dikkat. Melisa Vargas. Wang Mengji dublaja yetişiyor. Şimdi 6 numaradan geldiler. Hande yaptı savunmayı. Vargas'tan pas. İlkin Aydın. Ondan da plase. Savunma bu kez Jung'tan. Ardından da üçlü bloğumuz var. Devamında file üstündeyiz. Bunu da çıkardığı için savunması. İlkin acele etmiyor. Elif Vargas'ı buldu. Melisa Vargas. Yine en soktu orada Gong Chang-Yu. 4 numaradan geldiler. Andeden savunma. Elif tekrar Vargas'a. Vargas! Melisa Vargas. 18-16. Farkı 2'ye indiriyoruz. Challenge isteği var. Zhao Yong'un. Uzun bir rally, nefes nefese giden bir rally. Böyle bir sayıya ihtiyacımız vardı ama. Yani umuyoruz sayı bizimdir.

Tribünler başkentte 13 bin kişi Vargas'a destekte bulunuyor. Burada işte karşı alana müdahale için bir itirazı var Cao Yong'un ama öyle bir şey yok. Pek öyle bir durum yok açıkçası Sayın Cao Yong. 18-16. Sayı Vargas'ın. Fark 2. Top tekrar Ande'de. Sanki saatler geçmiş gibi az önce Ande servisi kullandığından bu yana. Ande Baladın. Jang orta uçumuna geldi. Hata geldi. Hata geldi. 18-17. Farkı bire indirdik. Bu kez takipteyiz. Bu kez takipteyiz ve ipin ucunu bırakmak istemiyoruz. Hande kullanıyor servisi. Juan karşıladı. Bloğumuzdan sekti. Hande güzel reaksiyon. Elif Vargas'ı buldu. Melisa Vargas. Wang Mengji. Şimdi Juan. Hücuma kalktılar. Sayı konuk takımın. ...19-17... Wang Yuan'ın sevinci sayıdan sonra. Dong Yuhan Gizem manşeti çekti.

Elif'ten ilkine ilkin plasayı bıraktı. Cenk. Wang Mengji. Hücum Hande. Süper savundun Hande. Şimdi Vargas filede. 1'e 1 kaldı. Vargas. Hatta 2'ye 1'di orada ama çok yakın temastaydı. Kora kor temastaydı Vargas. Tekrar farkı 1'e indiriyoruz.

20. sayısını kaydetti az önce Vargas. Berkay kullanıyor servisi. Az önce iyi bir seri yakalamıştık Berkay'la. Jung. Etkili hücum Gong Changyu. 28.

Wang Yuanyuan dışarıya yolladı. Wang Yuanyuan dışarıya yolladı. Şimdi Vargas topu aldı eline. Çizgiye gitti Vargas. ...20-19. Melisa Vargas! Ace geliyor! Ace geliyor Vargas'tan! Çok bekledik bunu. Mola Çin'den.

0: dinleyicilerimize sordum. Neden Radyospor'u dinliyorsunuz?
1: Tarafsız ve her kesimden en az bir kişinin olmasından dolayı hepsini bir arada dinlemek büyük keyif.
2: Arabamı satmıştım, yeni araba aldım. Alır almaz daha kapıyı açmadan ilk işim Radyospor'un tekrar uygulamasını indirmek oldu. Anlamadan bir bağımlılık yapıyorum.
3: Sizi dinlerken sanki kendimi terapide hissediyorum. Ruhumu rahatlatıyorsunuz.
0: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyospor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyospor ailesine teşekkür ederiz. Radyospor.
4: Hoşça kalın, Radyospor'da kalın.

0: Vargas'tan ilk kez geldi az önce maçta. Bloktan sekti Wang Mengji. Jung 4 numaraya doğru. Bloktan sekti. Şimdi Elif orada. Acele etmeyelim. Jack, Elif. Terse döndü. İkin Aydın. İyi savunma. Şimdi Jung. Juang alıyor sayıyı. Elimize gelmişti bu sayı. Çin'in sağlam savunması yine iş başında. Wong Chiang-yu. Ace Wong'tan. Oyuncu değişikliği var. Tang oyuna dahil oluyor.
1: 20-20.
0: İkili değişikliğe gidecek. Birazdan Çin. Şimdi Tang'la beraber bloğu yükseltmek istiyorlar. Wong Chiang-yu serviste. İlkin yine açık manşet aldı ama bu defa daha iyi. Melisa Vargas, Wang Mengji. Wong'dan pas. 4 numaradan geldiler. Juang. Bize Mörge. Elif Şahin olmadı. Dışarıya gitti bu hücum. Juang'dan hücum hatası. Sayı bizim oluyor. Juang'ın hatasıyla. 22-21. Dikiz aynasında büyümeye devam.
1: İlkin servisi.
0: İkinci değişikliği de yaptılar şimdi. İlkin kullanıyor servisi. İlkin Aydın'dan iyi servis. Bloktan dışarıya gitti. Tan Çin. Bir oyuncu değişikliği daha. Dong Yuhan içeriye girdi. Li Feifan'ın yerine. Kritik sayılar. Juan kullanıyor servisi. Yüksek kullandı. Eylül karşılıyor. Elif, Jack Kısal. Tek ayak ucumdaydı Jack. Hata yaptı. 3 set sayısı Çin milli takımı adına.
1: Türkiye molası.
0: Mola Daniele Santarelli'den.
2: Radyo Spor.
3: Azalıyor içimdeki sevgimle nefretim.
4: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
5: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
6: Ülke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için
2: söylüyorum. Radyo Spor!
0: Juan Gülşan servisteki oyuncu. Gizem, Elif, Hande avantaj topunu alacaklar. Bir an onlar da organize olamadılar. Elif, Gizem. Şimdi Hande hücumda. Hande Baladın. İyi savundular ama hata geliyor sonrasında. Bravo Hande.

24-22 ilk set sayısını karşıladık. Salih dün kritik yerlerde etkili servisler kullanmıştı Almanya karşısında. Haydi, iyi servis performansı gelsin yine Salih. İçeriye kaçtı, top bizde. Elif pası Ande'ye, Ande baladı. Haydi kızlar. 24-23, az önce Çin yaptı aynısını. Şimdi biz de yapabiliriz. Bir tane kaldı. Bir tane kaldı. Salih serviste dikkatli. Salih Şahin. Dong Yuhan. Bloktan sekti. Çıkar mı? Çıkmadı. 25-23.

0: gidecek.
1: Radyo Spor. Radyo Spor.
0: Reklam.
2: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
4: Yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.

0: Radyo Spor. Sporun tek adresi.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Yapraktan harika bir manşet. Cansu topu kaldırdı. Vargas yükseldi. Çok sert vurdu ve sayı. Ekran başında milyonlarca kişi aynı coşkuyla bağırıyor. Bugün yine parlıyorsunuz kızlar. Bu ışıltının arkasında sadece emek yok. İçeriden dışarıya yansıyan o muazzam parıltı var. Çünkü sahadaki bu kusursuz parlamanın en güzel eşlikçisi Solgar Hyaluronik Asit Kolajen Kompleks. Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin'le filenin sultanlarının ciltleri de, sevinçleri de, kendileri de parıl parıl.
1: Tanıtıcı reklam.
3: Dinleyicilerimize sorduk. Neden Radyo Spor'u dinliyorsunuz?
4: Radyo Spor dinlerken gerçekten spora doyuyoruz. Sporla ilgili ne arıyorsak burada var. Farklı kesimlerden farklı yorumlar dinliyoruz. Farklı yorumcuları dinliyoruz.
5: İlke sporunun özellikle futbolumuzun eğlence ve dostluktan, sevgiden, karşılıklı saygıdan uzaklaşıp sürekli kavgaların, kutuplaşmanın arenası olmuşken bu yersiz dövüşe kenardan sürekli havlu attığınız için seviyoruz.
6: Sizi dinlemeye gayret ediyorum. Araçta olduğumda ya da bilgisayar başında olduğumda mutlaka Radyo Spor'u açmaya gayret ediyorum. Sporu seviyorum. Özellikle Radyo Spor'daki tarafsız yayıncılığı sevdiğim için sizi dinlemeyi tercih ediyorum.
7: Ben Radyo Spor'u dinlemediğim zaman kendimde bir boşluk hissediyorum.
3: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor olarak kurulduğumuz günden itibaren bizi yalnız bırakmayan tüm Radyo Spor ailesine teşekkür ederiz.
8: Radyo Spor!
9: Hoşça kalın, Radyo Spor'da kalın.
3: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 14 87. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun.
8: Radyo Spor!
3: 0538 052 14 87 Radyo Spor. Sporun tek. Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.
10: Elif Vargas'a, Vargas bloğun içinde.

Hande serviste şimdi. Jung. Bloktan sekti. Bir kez daha Jung. Kong Chiang-yu. İlkin Aydın. Çaprazı bulmaya çalıştı. Blok teması var. Sayı bizim. GDS isteği var. Çin milli takımından.

Evet, itiraz başarılı. Sayı Çin'in. Obuka Sinisa maçın hakemi. Çin işaret etti burada. İki bir önde şimdi Çin. Blok sayısı, üçlü blok. Artık buraları biraz daha sağlamlaştırmak lazım, özellikle köşe hücumlarda. Bloğu üçlemek oldukça kıymetli. Açıları daraltmak, açıları kapatmak hatta oldukça değerli takımımız adına. Berka kullanıyor servisi. Wang, Mengji, Gong Changyu. Savunmamızdan döndü. Şimdi orta hücumundalar. Blokta yumuşadı Elif. Çok iyi reaksiyon. Melisa Vargas öne geçiriyor takımımızı. Melisa Vargas.

0: Berkan. Wang Mengji. Yere kadar indi. Blok sayısı geldi bir de. Bir önceki sette hiç blok sayısı alamamıştık. Bloklarımız işlemeye başladı. Maç başında da söylemiştim, Brezilya blok defansı ne kadar yükselttiyse o kadar rahat oynamıştı Çin'e karşı. 3-1 ile kazanmışlardı. İki numaradan hücumdalar. Hata var. Hücumda hata var. 5-2. Erken bir mola Çin milli takımından.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam. Radyo Spor.
0: ...25 sayıyla oynuyor bugün de Vargas. 21 hücum, 3 blok. Bir de servis sayısı mevcut. Berkan'ın servisi bu kez filede. Nazarlık olsun diyelim. 5-3. Serviste hata. Karşılıklı hatalar.

Vargas. Bir hata da ondan geldi. Zincire bir halkada Vargas ekliyor. Dong Jiangyun. Çin'in

En skorer ismi şu ana kadar. İki manşet aldı. Tek ayakta Jack Kısal. Özletti bunları biraz. Bir daha bu kadar hasret kalmayalım bu tek ayaklara.

İlkin Wang Mengji Cenk'ten Juanga. Juanga hatayı yaptı. Yani son iki settir hataları bayağı bir sınırlamışlardı. Yani son iki set tabii ki mental olarak her iki tarafı da epey yıprattı. Yani belki kaybeden taraftık ama onlar da kazanırken örselendiler. Ve bunun etkilerini hissetmemeleri anormal olurdu. Top çizgide Gong Changyu.

Juan kullanıyor servisi. Yüksek kullandı. Jack karşılamaya girdi. Hande Baladın bloğun içinde. Hande Baladın. Bu maç öncesinde, bu Viyana'da, bu hafta zaten takıma girdi Hande. Sadece bir sayısı bulunuyordu. Hande Baladın'ın Almanya karşısında. Bugün ritmini hızlandırmaya çalışıyor Hande de. Bloktan sekti. Jack savunmada. Şimdi Vargas'a. Melisa Vargas. Wang Mengqi. Orta hücumu. Banda da değen top. Jack iyi karşıladı. İki oyuncumuz yerde. Hemen kalktı. Hande de öne doğru gitmeye çalışıyor. Elif orada bloktaydı. Bu top tam köşeye iniyor. Sayı Çin'in oluyor. İşte Dong Yuhan'ın sevinci sayının ardından. Chen Haoyu. Hande. Manşet pek iyi gelmedi Elif. Sonrasında Hande Baladın manşetini telafi eden bir smaç. 16. Elif fileye çok yakın gitti top. Juang iyi savunma gizemden. İyi ki bana bırakın dedi. Yüksek top gönderdi. Savunmamız yerini aldı. Şimdi Wang Yuan Yuan'la geliyorlardı. İkili blok vardı. Sekti. Wang Mengqi 4 numaraya Dong Yuhan. Doğru noktadan doğru teması yakalıyor. Zhang Zixuan. Hande. Elif. Bir kez daha Hande Baladın. Açıldı. Açıldı. Ona da ihtiyacımız var. Herkese ihtiyacımız var. Dün maçın X faktörü ilkin aydındı. Bugün de dördüncü sette kendini bulan bir Hande var. Dong Yuhan. İki smaçörden karşılıklı hamleler. Biz kaçıyoruz. Çin kovalıyor. Skor tekrar. Fark tekrar 3 sayı. Skor 11-8. Gizem. İlkin topa koşmak zorunda kaldı. Zor pozisyonda iyi de pas verdi İlkin. Melisa Vargas da bitirdi. Bravo İlkin. Ne pas ama İlkin.

0: Hani benim diyen pasör zorlanır bunu vermekte. Daniele Santarelli'den de okey'i aldı İlkin. Berkay serviste 12-8. Açık manşeti aldırdık. Avantaj topu bizde. Anlaşamadı Vargas ve Hande. Vargas topu tam alacak gibiydi. İkisi de birbirlerine bıraktılar son anda. Wang Yuan Yuan. Top dışarıda. Servisteki hata miktarı arttı Çin'de. Etkili bir servis. Harika bir servis Ace Vargas. Yine servisten sayıyı aldı. Ve Çin bir kez daha Vargas'ın ace sonrasında molaya gitti.
1: Reklam.
2: Filenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Evet, Melisa Vargas kullanacak servis değerli izleyenler. Az önce servis sayısını almış. Çin'i molaya göndermişti Vargas. Yine etkili servis. Elif savunmada İlkin tribünlere giriyordu neredeyse. Gizem alkış alıyor bu çabası takımımızın. Juwang'dan pas. Gong Changyu. 14-10. Vargas'ın ace'iyle bir ekstramızı yaptık. Çin'in servise gittiği anda farkı 4'e çıkartmış olduk. Gong Changyu serviste. Az sonra ikili değişikliği tamamlayacak Çin yine. Tang'ı aldılar oyuna. Cheng'in yerine. Jack Kısal tek ayakta. Wang Mengji. Bloğumuz yerinde, yine üçlü bloktayız. Şimdi iki blok vardı İlkin. Top ellerin arasına sıkıştı bir an. Melisa Vargas! Sıkışan hücumu çözdü Vargas. İşte savunmamız. Burada sayının büyük bir bölümü de onlara ait. İlkinden geldi servis Wang Mengji. Orta hücumu. Sayı alan Chen Haoyu. Eylül oyunda İlkin'in yerine Çin servisinde arka alanda Juwang'ın servisleri bugün bizi biraz zorlamıştı Eylül. İyi manşet. Şimdi Vargas'a 6 numaradan Vargas. 1'den, 2'den, 4'ten, 5'ten, 6'dan, her yerden. Jack Kısal. İyi manşet. Hızlı hücuma kalktılar. Ortadan geldi sayı içine. Yine Chen Haoyu.

16-12 üstünlüğümüz var. Vargas. Top bayağı bir yükseldi. Avantaj topu bizde. Vargas, Elif, Hande Baladın. Blokta yumuşadı. Şimdi 4 numaraya doğru döndüler. Bloğumuz yerinde. Bloğumuz yerli yerinde. Duvarı ördük. Bu sette duvarı ördük.

Bu setteki üçüncü blok sayımız oldu. Hücum hatası. Hücumda hata. Dong Yuhan. Aksamaya da başladılar. 18-12. Fark 6. Challenge isteği var. Çin milli takımından. ...2026 Voleybol Milletler Ligi'nde kritik bir karşılaşma. Çin'le aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu maçı kazandığımızda 6. sıraya yükseleceğiz. Çin tabii finalleri ev sahibi olarak zaten garantilemiş durumda. Doğrudan ev sahibi olarak finallere gidecekler. Bu yılki Viyener'de. Li Chen Shuan oyuna girdi. Elif Şahin'in servisi. Pas Xie Shengyu. Düdük var. Sayı Çin'in. File teması tespit ediyor. Maçın ikinci hakemi Mihail Kotsulas. Evet, Çin ikili değişikliğe gitti. Zhang ve Gong tekrar oyundalar. Maça pasör çaprazında Tang Çin'le başlamıştı. Zhao Yong. Orta hücumu Berkay'dan ve sayı da geliyor. Berkay Özden'den. 7. sayısı orunda. Şu an sağdaki oyuncular içinde Vargas'tan sonra en skorer isimdi. İlkin oyuna girdi. İlkinin de 10 sayısı bulunuyor. Hande Balad'ın 4 numaradan geldiler. Li Chen Shuan. Sayıyı kaydeden isim. 19-14. Hata yaptı Li Chen Shuan. 20-14. Skorla alakalı pek bir yorum yapmak istemiyorum şu an. En azından setin sonuna kadar Saliha oyuna girecek. Berkan'ın yerine servis için oyunu aldı onu Santarelli. O da Fransa karşısında 10 sayıyla oynamıştı. O maçı ilk 6'da başlamıştı Saliha Şahin. İyi servis geldi Saliha'dan. Blokta yumuşadı Vargas. Hande. İlkin. Yumuşak gönderdi plaseyle. Manşetle. Şimdi savunma Hande'den. 4 numaraya doğru İlkin Aydın. Wang Mengji. Baseline'da karşılıyor. Ve blok sayısı geldi İlkin Aydın. İlkin Aydın'dan geliyor sayı. Fark 7'yi yükseltiyoruz.

0: Salihan Şahin. Wang Mengji nokta manşeti aldı. Zhuang. 21-15. Sayı Zhuang'dan. Yang Shuming, Jae Yong onu serviste oyuna dahil etti. Elif, yüksek top, İlkin. Bloktan döndü. Tekrar Elif'ten İlkin'e, iyi gitmedi o top. İyi gitmedi o top, tam fileye doğru. Wong Jianyu. O da 20. sayısını kaydediyor. Yang Shuming. Gizem. Elif. Vargas. Vargas.
1: Melisa Vargas.
0: Melisa Vargas. 30 oldu. Yine 30 oldu. Yani her geçen gün daha fazla sayı kaydediyor Vargas. Belçika 17, Fransa 22, Almanya 32. Şimdi bakalım maç sonuna kadar bunu geçebilecek mi? Melisa Vargas bir tane daha. Bir tane daha. 23-16. Fark edeyim. Artık tiebreak'e çok yakınız. Melisa Vargas. Yine süper bir servis. Zhuang hatayı yaptı. 24-16. 8 set sayısı. Yine ayakta seyirciler. Jae Yong challenge istedi. Bunu bir mola gibi de kullanıyor. Mola hakları dolduğu için Jae Yong. 8 set sayısı. Yani bir tabii pozisyonu da görelim. Burada sultanların bileğini bükmek hiç ama hiç kolay değil. Bu hafta bunu deneyen çok oldu. Belçika karşısında ilk iki sette rahat başlamıştık. Üçüncü sette biraz sıkıştırmışlardı ama sonrasında üstünlüğümüzü koruduk. 3-0. Fransa ikinci sette set sayıları alacaktı. Müthiş bir geri dönüş ortaya koymuştuk yine. Karşılaşmanın ikinci setinde 23-21'den dönmüştük. Sonrasında üçüncü seti de aldık. Almanya 2-0'a getirdi. Üçüncü sette de üstün görünüyordu ama oradan da geri döndük. Hatta tiebreak'te de öndelerdi. Kritik yerlerde, kritik anları çok iyi oynadı. Bizim kadınlarımız ve sonrasında Çin öne geçtik, üstünlüğümüzü koruyamadık. 2-1 öndeler ama şimdi tiebreak'e gitmek için ciddi bir fırsatın, ciddi bir avantajın sahibiyiz. Melisa Vargas biraz soğudu tabii şimdi serviste Vargas. Ama ona soğumak diye bir şey yok. İçimizi sıcacık yaptı Vargas. 25-16. Dördüncü seti de aldık. 2-2'ye geldi skor. Ve artık tiebreak'e, beşinci sete gidiyoruz. Çin karşısında.

0: Pestil'in sunduğu Milli Heyecan devam edecek.
1: Voleybolda Milletler Ligi heyecanı başlıyor. Dünyanın en iyi 18 takımı birbirinden çekişmeli maçlarla Esport ve Esport Plus ekranlarında sizinle buluşuyor. 2023 şampiyonu Filenin Sultanları bu başarıyı tekrarlamak, Filenin Efeleri ise tarih yazmak için sahne alıyor. Canlı yayınlanacak maçların yanı sıra özel programların da ekrana geleceği Voleybol Milletler Ligi heyecanında Burcu Hakyemez, Elif Ağca ve Neslihan Demir'in yer aldığı Yıldız Kadro sizinle buluşuyor. Voleybol Milletler Ligi canlı yayınlarla

0: Herkese merhaba. Radyo Spor'a ve Hattrick'e hoş geldiniz. Hattrick.
1: Haftanın olayı hakemlerin konuşulmaması çünkü üç büyükler kazandı demiş. Mesela bence bu güzel bir tespit. Yani üç büyükler kazandığı sürece hakemler pek gündeme gelmiyor. Ama üç büyüklerden birinin canı yanarsa o zaman vay haline oluyor.
2: İşte pas yapabiliriz, geriye dönebiliriz, yana dönebiliriz. Bunlar oyun içinde var. Rakip kapanacak, işte sabırlı olacağız vesaire. Bunları söyleyince dedim ki bu maç böyle çok tempolu geçmez.
3: Biraz eski görüntüler ama tabii haliyle inanılmaz goller, inanılmaz asistler, çok acayip bir top çambazı. Kaosu en iyi yöneten zirveye yaklaşıyor. Ve bu oyunları yapan çok iyi isimler var, biliyoruz.
1: Ya çok hücumcuyla oynuyorsun.
2: Çok hücumcu. Rakibine baskı yapıyorsun.
1: Rakibin üzerine gidiyorsun. Rakibin üzerine gitmekten çekinmiyorsun. Yani şimdi bizde o klasik işte. Büyük takım topa sahip olsun ama topa sahip olurken aman demeyecek büyük takım.
2: Baskılı oynadılar. Hatalardan pozisyonlar yaratmayı başardılar. İşte aslında ilk 3 golde hatalardan geldi.
4: Sporun tüm branşları ve Avrupa futbolundan en son haberler. Spora dair her şey bu programda. Hattrick. Hattrick hafta içi her gün saat 14'te Radyo Spor'da.
5: Radyo Spor.
6: Vestel'in sunduğu milli heyecan devam ediyor.

0: Evet, alkışlar Filenin sultanlarına. Takımımız sahada. Berkan'ın servisiyle giriş yapacağız. Tiebreak'e de. Haydi Türkiye. Haydi Filenin sultanları. Çaprazda Juwang. İlk sayı Çin'in. Wang Yuan. Yüksek servis. Hande karşıladı. Melisa Vargas. Melisa Vargas. Bugün 33. kez onun adına bu sevinci yapıyoruz. Adını tekrar ediyoruz. 333 kere yapmaya da razıyız. Vargas. Wang Mengji. 4 numaraya Juwang hatayı yaptı. Juwang dışarıya gönderdi sayı bizim. Tribünlerde nefis bir atmosfer. Kenarda oyuncularımız da çok heyecanlı, işte gençlerimiz. Aylin, Defne, Deniz. Melisa Vargas, Wang Mengji iyi manşet aldı. 2 numaradan geldiler, Gong Changyu. Karşılık veriyor burada. Skor 2-2. Gong Changyu. İlkinden iyi manşet. Şimdi Vargas'a, Melisa Vargas! Bir kez daha öne geçiriyor millilerimizi Melisa Vargas. İşte burada Elif'in pası. Birebir bıraktı rakibiyle Vargas'ı. Evet, herhalde sipariş bunlar. Santarelli'nin. Avantaj topu bizde. Vargas yetişti. Manşeti de aldı. Hande Baladın bloğa doğru girdi. File teması var. Hande Baladın'ın sayısı. Burada Çin'in hatasıyla geldi sayı ama Altay'da yaptırdı diyebiliriz. Antene gitti topu. Versiyorum.
1: Tümeleri gördüm orada. Tümeler. İki tempo yalan tek tempo.
0: Hande'den sayı geldi. İlkin. Dong Yuhan. Bloktan dışarıya gitti. Sayı Tan Çin'den.

0: 4-3 üstünlüğümüz var. Skor avantajı bizde. Juan Gülşan. Tek ayakta Snedjek. Kısal. Wang Mengji. Şimdi Tang Chin. Vargas'tan savunma. Hande hücumda. Hande bloktan sekti. Elif orada. Vargas hazırlandı. Acele etmedi. Vargas! Bu ne soğukkanlılık. Bizim içimiz kıpır kıpır. Vargas'tan inanılmaz bir soğukkanlılık sağ içinde. İşte burada müthiş bir fake Vargas'tan. Herkes biliyor hazırlandı. O boş alanı gördü. Harikasın, süpersin. İnanılmazsın Vargas. Jack Kısal. Yine Wang Mengji'yi karşıladı. Chie Shengyu'dan pas, blok sayısı. Berkay Özden'den blok sayısı. 6-3. Molayı alıyor Çin milli takımı.
1: Reklam.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
1: Radyo Spor. Reklam.
3: Radyo Spor.
0: Evet, maç kritik anlarındayız maçın. Berkay Özden 8 sayı, 5 hücum, 3 blok sayısı Berkay'dan. Jack Kısal. Yine Wang Mengji savunmada. Etkili hücum, mola dönüşünde sayı alıyor Çin. Tang Chin.
4: 2 sayı farklı değil.

Çanao'yu servisi kullanacak. İlkin Elif 3 metre üzerinden verdi pasını. Hande Balad'ın! Hande Balad'ın derine gidiyor smaçta. 7. sayımızı alıyoruz. 7-4 oldu. Elif serviste. Elif Şahin.

0: Yine girdi top. Yine nazar olsun diyelim. Nazarlık çıksın. 7-5. Zhang Zixuan 17 yaşındaki pasörü Çin'in. İlkin yakın kaçtı. Orada bir düdük var. Sayı bizim. Sayı bizim. Sayı bizim oluyor. Yani zaten hücumda da almıştık sayıyı ama düdük bir an tereddüt ettirdi. Çinli oyuncuların ihlali için düdüğü çaldı Ovukas Sinisa. Burada işte file teması. Dong Yuhan. Orada gelen topa kendisini hazırlamış durumda ama gelmedi o top. 4 numaraya doğru. Gizemden savunma. Vargas var. Gol! Melisa Vargas. Tek topta direkt indiriyor smacı Vargas. Yine mola Çin'den.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyo Spor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor!
0: Bir kez daha filede servisimiz. İkinci servis hatamız oldu tiebreak'te.
2: Li Chen Shuan servise 9-6 öndeyiz.
0: Li Chen Shuan. Servisi kullanan oyuncu. Hande'ye doğru kullandığı Elif Orta hücumu Berkan. 10. sayımız Berkan Özden'den geliyor. O da 9. sayısını elde etti bugün. Vargas 35, Jack 12, İlkin 11 sayıyla oynuyor. İşte takımın kenardaki reaksiyonu da inanılmaz. Herkes birbirini sıka sıka, hırsla, azimle sarılıyor orada. Burada da galibiyeti istiyoruz. 4'te 4'le ayrılmak istiyoruz başkentten. Saliha Şahin! Saliha Şahin! 2 gündür attığım bu servislere bir de ace yakışırdı Saliha. O da oldu. O da oldu. Bu Viyana'daki 3. ace'i daha önce Dominik ve Bulgaristan karşısında birer servis sayısı vardı. Ankara'da ilk kez ace izletti bize. Vargas'ın üzerine gitti gong. Yang servisi kullanıyor şimdi. Yang Shuming. Bugün onu da servis atması için oyuna dahil etti birkaç kez Zhao Yong. Yang'dan ama alta. Yang'dan ama alta. Sayı bizim 12-7.
2: 12-7. Vargas servisi. Tek bir ses. Hey! Hey!
0: Melisa Vargas serviste. Vargas. Wang Mengji tam üzerine geldi. Blokta yumuşadı. Hande. Manşet devamında. İlkinin hücumu. Şimdi 4'te

0: Juan geliyor. Yine savunmada Ande. Melisa Vargas'tan pas. İlkin Aydın. İlkin Aydın. Tiebreak'te partiye o da katıldı. 13-7. 13-7 hep birlikte ayakta bütün salon. Daniele Santarelli'nin sevinci işte ekranlarda. Melisa Vargas kullandı servisi. Juang dışarıya yolladı. Temas yok. Oluka Sinisa'ya göre temas yok. Cao Yong'a göre var. Bakalım GDS ne diyecek? Her şeyi göreceğiz şimdi. Yedi maç sayısı mı? Yoksa 13-8 mi? Farkı 5'e mi indirecekler? Şu anda tabelada 14-7 yazıyor. Evet, düzeltildi 13-8. Teması işaret ettiler. Müthiş bir uğultu. İnanılmaz bir ıslık. 13.000 kişi, 130.000 kişi gibi şu an. 4 numaraya İlkin. Bloğun içinde İlkin Aydın durdu. Bekledi, sevindi, takımına sarıldı. 6 maç sayısı. Ankara'da bu takımı yenmek kolay değil. Ankara'da bu takım bir başka. Şimdi ilkinden geliyor servis. İlkin Wang Mengji zorlandı. 4 numaradalar Juang. Gizem'den savunma ayağı kaydı Elif'in. Ayağı kaydı. Olacak iş değil. Olsun. Teselli ediyor hemen Ande. Orada teselli etti Elif'i. Uzun yıllar takım arkadaşlığı yaptılar. Eylül oyunda İlkin'in yerine yine arka hattı kuvvetlendirmeye çalışıyor Santarelli. İşini şansa bırakmak istemiyor. Servis Juang. Kısa kullandı Gizem. Elif. Hande Baladın bloktan sekti. İkinci setin sonundaki o Juang'ın kısa servisleri epey bir canımızı sıkmıştı. Şimdi de ikinci maç sayısını karşılıyorlar. 14-10. 4 şansımız, 4 fırsatımız daha var. Santarelli'den mola geldi.
1: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, Ajans Spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin. Radyo Spor.
0: 14-10. Yine kısa kullandı. Yine Gizem önde. Elif, Jack. Top Çin alanında. 4 numaradan geldiler. Dongyuhan hatayı yaptı. Sayıyı aldık. 15-10. 4'te. Başkent'e veda ediyoruz. Finalin sultanları. Acaba diyelim. Yine bir itiraz. Cao Yong. Bakalım itiraz sonucu ne gelecek? Blok teması olduğu yönünde işareti var. Çinlilerin. Evet, blok temas etmiş. 14-11. Head Bir kez daha serviste Juan. Yine maç sayısı 14-11. Eylül, Elif, Hande bloktan sekti. 14-12. Mola Santarelli'den set sonuna, maç sonuna yürek dayanmıyor şu an.
2: Radyo Spor'a ulaşmak artık çok daha kolay. Radyo Spor WhatsApp hattı açıldı. 0538 052 1487. Spor gündemine ait düşüncelerini dünyanın neresinde olursan ol, Radyo Spor'a yolla anında. Herkes duysun. Radyo Spor. 0538 052 1487. Radyo Spor. Spor'un tek adresi. Radyo Spor.
0: Artık haydi, artık haydi. Juan Gülşan. Bir tane mükemmel manşet istiyorum sizden Rıza Santarelli, o kadar. Geldi o, Elif. Vargas! Vargas! Ciğerde ne varsa çıkarttık Vargas'la. Böyle bitmesi daha güzel. Challenge istiyorlar yine ama. Zhao Yong. Bakalım. Ayak hatası için istediler bunu. İnanılmaz bir drama var maçın sonunda. Sonuç gelsin bakalım. Bu kez tutmuyor. Bu kez itiraz haksız. Sayı bizim 15-12. Bu seti alıyoruz. Ankara'dan 4'te 4'te ayrılıyoruz. Şimdi kesin resmi olarak bunu yapıyoruz. Bravo sultanlar. Bravo filenin sultanları. Başımız dik. Göğsümüzü gere gere gideceğiz Japonya'ya. 10 gün sonra görüşmek dileğiyle diyelim sultanlarla. Tabii maç sonunda onlarla röportajlarımız da olacak. Stüdyo yayınımız olacak. Ama önce biraz eğlence tabii. Biraz Erik Dalı, Ankara'dayız. Erik Dalı neden olmasın? Müthiş bir sevinç. İşte Santarelli oyuncuları tebrik ediyor. Reklama gidiyoruz.
2: Vestel milli heyecanı sundu.
3: Reklam.
4: Voleybol milli takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin voleybolcularımızın yanında.
5: Radyo Spor.
6: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
9: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: İlk servisten maç sayısına, voleybol keyfini zirveye taşıyacak müthiş fırsatlar VNL Ankara ana sponsoru Amazon.com.tr'de. Sen de hemen Amazon uygulamasını indir, seçili ürünlerde mobilde yapacağın 750 TL ve üzeri ilk alışverişe sepette 150 TL indirimi kaçırma. Üstelik ilk alışverişine özel kargo bedava.
3: Türkiye Voleybol Federasyonu milli takım

0: Türkiye Voleybol Federasyonu Milli Takımlar Resmi Eğlence Sponsoru JBL, milli takımımıza başarılar diler.
1: Radyo Spor.
2: Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Solgar Vitamin, voleybolcularımızın yanında.
1: Radyo Spor.
3: Reklam.
0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi başlıyor.
4: Radyo Spor'dan tekrar merhabalar. Ben Caner Aydaş. Saatler 24'e kadar sizlerle birlikteyim. Herkese güzel bir pazar günü akşamı diliyorum. Evet, milli takımımızı tebrik ediyorum ama önce konuğumu bir takdim edeyim. Futbol analisti sevgili Alper Gün bizimle. Hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Tabii ama mikrofonunu açması lazım. Bir tekrar hoş bulduk alalım.
5: Hoş bulduk.
4: Bizim reji öyle kolay kolay mikrofon açmaz yani. Çok zor.
5: Tabii.
4: Önce bir söyleyeceksin, sonra açacak gibi bir durum var. Sen de izledin. Çok güzel bir zafer yine.
5: Harika.
4: Yani, dün
5: biz voleybol ülkesiyiz.
4: Biz voleybol ülkesiyiz de, evet. Bu kadar zorlaştırmasalar çok daha iyi olacak ama biraz 3-2-3-2 yani kalple dayanmaz.
5: Özellikle
4: artık.
5: Özellikle ikinci set tarafında bir ara bir skor 15-10, 16-10 gibi bir şeydi, dedim herhalde tamam kazandık, oradan kapatırız. Ama tabii rakip de iyi bir rakip.
4: Çok inatçı bir takım.
5: İnatçı bir takım.
4: Evet, gerçekten.
5: Dolayısıyla buraya kadar geldi ama yine de önemli olan maçı kapatmaktı.
4: Özellikle Çin, Japonya, Tayland, bunlar
5: çok sever.
4: İnanılmaz savunmayı, evet. Çok seviyorlar. Gerçekten müthiş bir zafer. Bu arada Ankara etabı bitti. Bundan sonraki etap bildiğim kadarıyla Çin değilmiş bu arada. Japonya demiş herhalde. Japonya'da oynanacak. O maçları da muhtemelen yine Esport verecek diye düşünüyorum. Ama hani Ankara'da da 4 maçta 13.500 full kapalı gişe, bilet bulamıyor insanlar. İnanılmaz bir ambiyans da yarattık. Ne dersin?
5: Evet, harika. Hep diyoruz zaten, özellikle Fenerbahçe Sultanları bunu hak ediyor. Daha da fazlasını hak ediyorlar. Seyirci sayısı vesaire tarafında. Televizyon başında izlemek ayrı konu. Radyo başında izlemek ayrı konu ama gidip destek vermek de çok önemli.
4: Yani şöyle, voleybol milli takımımızı izlediğim zaman şöyle düşünüyorum. Yani bir şekilde geri dönecekler.
5: Değil mi? Evet, evet. O hissiyatı veriyorlar.
4: Tabii tabii. Yani mesela dün 2-0 oldu. Ben buradaydım yine. Hatta yukarıdaydık işte. Bu arada evet, bir röportajımız var diyeceğim ama sanırım evet, birazdan röportajlar olursa sizlerle hemen buluşturacağız. Sevgili Mehmet Ali'nin röportajları olacaktır. Mehmet Ali Yaman Esport ekibinden. Bu arada maç sonunda da Burcu Hakkemez ve Elif Ağca yine maçı değerlendirecekler. Bilmiyorum hani burada verecek miyiz bilmiyorum ama onlara da bakarız yine. Ve koçumuzun yine Santarelli'nin açıklamaları olur. Onları da rejimiz giderse evet birazdan çıkacak, şimdi bakalım neler söyleyecek bu etap için. Seyirciye teşekkür edecektir değil mi?
5: Muhakkak yani, evet, muhakkak.
4: Etmesen olmaz, ayıp olur yani.
5: Maçın %50'si seyirci zaten voleybol.
4: Bir de özellikle inanılmaz bir ambiyans yaratıyorlar. Bilmiyorum.
5: Kesinlikle.
4: Sesli yani dinlemişsindir.
5: Evet.
4: Yani bugün spiker söyledi şey hani gerçekten şey yapmak çok zor dedi yani burada.
5: Duymak, anlamak.
4: Evet, duymak evet. Çok zor.
5: Evet.
4: İnanılmaz bir ambiyans. Ben de bir tabii Ankara geçmişi olan birisi olarak çok gurur duyuyorum onlarla. Maça giden herkeste. Güzel Ankara, yani başkentimiz tabii, oradaki insanlar da sporu çok seviyor. Bir de büyük takım yok orada. Yani şampiyonluğu oynayan büyük takımlar büyük belki ama yani şampiyonluğu oynayan takımlar yok. Bir özlem de var yani spora, basketbola.
5: Tabii ki. Tabii ki.
4: Biliyorsun Telekom maçları da çok seyirci gelmeye başladı. Playoff serisinde basketbolda.
5: Evet.
4: Yani çok önemsiyorlar Ankara'da.
5: Evet, özellikle basketbol ve voleybol tarafında iç saha kavramı çok çok değerli. Taraftarın olduğu bir yerde çok kuvvetli oluyor takımlar. Dolayısıyla hani bugün kazanılan zaferde kazanılan zaferde taraftarın da etkisi büyük.
4: Hey, Santarelli'ye gidiyoruz. Koçumuza bir kulak verelim.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın.
6: Something like this can destroy a lot of team.
7: Böyle bir şey genelde birçok takımı harap edebilirdi, paramparça edebilirdi. Ki bir önceki seti, daha önceki setleri de 25-23 kaybettiğimiz iki fark.

0: 1-0 öndeyken çok önemli hale geliyor. Şimdi biraz dinlenip rahatlayıp artık hemen yakını düşüneceğimiz bir maç yok. Sonra Japonya'yı düşünmeye başlayacağız. O da bizim için önemli bir hesap. Her zamandan daha hazır olacağız. Tabii ki Zehra da aramıza katılacak orada. Bizim için çok önemli o da. Evet, Japonya'da görüşürüz. Yor Santarelli.
1: Radyo Spor. Radyo Spor. Canlı yayın. 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
2: Radyo Spor. Reklam.
3: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji. Liderler önde gider.
1: Radyo Spor. Reklam. Spor'un tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 Başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
5: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başaran iddianın sunduğu maç merkezi ve sevgili Alper Gün'le beraber. Alper, sen de bir hafta mı oldu gelmedi?
6: Bir hafta.
5: İki hafta mı?
6: Yok, bir.
5: Bir hafta bizi bir ay gibi geldi yani.
6: Tabii.
5: Bu arada maalesef Dünya Kupası'ndan elendik
6: maalesef.
5: Sen yokken.
6: Maalesef.
5: Yani neler oldu neler ve sen kaçırdın. Gerçi buradasın yani, daha dün oldu. Çok üzüldük. Şimdi sana da soracağım. Hani bu iki maçta 6 gün sürdü Dünya Kupası serüvenimiz. 24 yıl bekledik ama 6 günde hevesimiz kursağımızda kaldı diyebiliriz herhalde.
6: Evet, ve kalış şekli çok kötü maalesef.
5: Evet, ne diyorsun? Nasıl değerlendiriyorsun? Şimdi sana da sorularım olacak. Dinleyicilerimize de sorularım var. Öncelikle hani bekliyor muydun? Yani bu kadarını bekliyor muydun?
6: Yani tabii...
5: Ya da gruptaki takımları bir değerlendirip üzerine bir yaparsan çok daha iyi olur.
6: Evet. Hani yani grubunuzda İspanya'dır, Portekiz'dir, Arjantin'dir, böyle devler olur. 2-0 yaparsanız bu kabul edebilir bir durum. Çünkü
5: mesela Hırvatistan ve İngiltere'nin grubunda olsaydık
6: zor. Yani kolay değil.
5: İki maçta 0 puan kabul edilebilir.
6: Kolay değil. Çünkü o maçların aslında her biri final gibi.
5: Evet.
6: Yani sizin favori olarak kesinlikle çıkmadığınız maçlar. Dolayısıyla hani böyle bir grup sonrasında 2-0 yine kabul edilebilir bir durum olurdu. Yine hani eleştiriler olurdu tabii ama temel olarak yenilmek çok sürpriz değil o takımlara. Ama şimdi bu gruba baktığınız zaman ve bu fikstüre baktığınız zaman, yani çok da şanslı bir fikstür aslında. Yani grubun ikinci favorisi Amerika Birleşik Devletleri ile üçüncü maçta oynuyorsunuz. İlk iki maçta iki galibiyetle çok rahat işi kapatabilmek.
5: Ya da bir galibi beraberlik.
6: Yani işi gibi kapatabilmek veya garantiye yakın bir şekilde devam etmek varken açıkçası ikinci maçın sonrasında havlu atmak hiç hoş olmadı. Yani bu grubun bence Amerika dahil net favorisiydik. O çok net bir gerçek. Yani bireysel olarak baktığın zaman takımda gerçekten hani defanstan orta sahasına, kalecisine, forveti demeyelim. Pek çok pozisyonda elit oyuncularımız var.
5: Forvette de var. Santrafor demeyelim.
6: Ya santrafor demeyelim. Evet, santrafor demeyelim. 9 numara demeyelim yani.
5: Evet.
6: Ama temelde bakıldığında hani futbol kolektif bir oyun. Hani basketbol gibi veya benzeri sporlar gibi değil. Hani doğru bir diziliş, doğru bir kadro tercihiyle aslında

0: Ki elinizde yıldızlar da varken çok daha büyük işler başarabiliyor olmanız lazım. Yani şöyle bir örnek var. Medyada bu aralar gezen 65 şut çekildi ama gol olmadı. Şanssızlık o şu bu.
1: Teknik direktör de söyledi o
0: Yani
1: yüzden.
0: ki sevgili Montella da bunu söyledi. Sayın Montella da bunu söyledi. Ama şöyle de bir durum var. 65 şut çekiyorsunuz ve gol beklentiniz 3,5. Yani bu çok düşük bir rakam. Bu şunu gösteriyor. Ben iki maç tarafında 180 dakikada doğru düzgün pozisyon üretemedim. Zorlama şutlar çektim. Çektiğim şutların x golü yani gol beklentisi 0,02, 0,03, 0,05 gibi imkansız rakamlar oldu. Dolayısıyla gol bulamadım. Aslında bunun karşılığı bu. Bugün bir başka örnek verecek olursak İspanya 4-0 kazandı. 4-0, 5-0 kazandı biliyorsun. Suudi
1: Evet.
0: Arabistan'a karşı. Senin çektiğin şut sayısının 3'te 1 ile senin 2 maçta ulaştığın gol beklentisine ulaştı bugün İspanya tek maçta. Yani demek ki
1: Doğru.
0: mevzu mesele şut çekmek değil. Şutu doğru yerde, doğru
1: Nereden
0: zamanda
1: şut çektiğin de önemli,
0: çekmek.
1: değil mi?
0: Evet, hatırlarsanız hatta Beşiktaş'ın da bir maçı vardı, bir Avrupa maçı vardı. Frankfurt'a karşı içeride oynadığı. Pek çok futbol duayeni Beşiktaş'ı oldukça övmüştü işte bayağı işte 20 küsür tane şut çekti o şu bu ama şanssızlık kaleci iyi oynadı. Hayır efendim baktığın zaman Beşiktaş'ın da şutları milli takımın burada iki maçtır çektiği şutlar gibiydi yani 30 metreden 35 metreden ki zaten gol de öyle gelmişti hatırlıyorsun Masuaku'nun
1: Evet.
0: bir denemesiyle orta denemesi gol olmuştu. Orta şut karışımı. Dolayısıyla hani temelde Sayın Hikmet Karaman'ın çok ünlü bir sözü vardır. Çok ünlü bir anlatımı vardır. O altın golden zona girmek, tehlikeli zona girmek, alana girmek konusu. Yani cezayı keseceğiniz bölgeye giremediğiniz durumda çektiğiniz her şut aslında yazı turadır. Yani ki bu seviyede de rakip olarak karşınızda bir milli takım var. Ne olursa olsun ister Haiti milli takımı olsun, ister Paraguay milli takımı olsun. Hani bir ülkenin en iyi oyuncularından oluşan bir 11 var.
1: En formda
0: En
1: oyunculardan oluşan, değil mi?
0: formda oyuncularından oluşan bir 11 var. Her ne kadar bizde her mevkide böyle olmasa da maalesef seçimlerde oraya da geliriz. Ama temelde rakibinizin en iyi elit kadrolarına karşı sizin daha net şanslar üretebiliyor olmanız lazım elinizdeki oyuncularla. Yani baktığınız zaman mevcutta Real Madrid oyuncusu var elinizde. Inter oyuncusu var. İtalya Ligi'nin en iyi oyun kurucusu olarak tasvir edilen bir oyuncu var. Kenan Yıldız var. Çok ciddi bir oyuncu. Uğurcan Çakır var. Milli takım kalecisinin yanı sıra Galatasaray'ın kalecisi. Biliyorsun Şampiyonlar Ligi'nde pek çok iyi kurtarış oldu bu sezon. İyi bir kaleci aslında bakıldığında. Hani
1: Barış var, Yunus var,
0: Barış var,
1: Orkun
0: Yunus
1: var.
0: var.
1: Her ne
0: Tabii
1: kadar oynamasa da
0: yani
1: Orkun
0: temelde
1: var,
0: baktığınız zaman
1: İsmail var.
0: çok fazla silahınız var.
1: Evet.
0: Ve siz bu silahları değerlendiremediniz, kullanamadınız. Favori olduğunuz maçlarda kullanamadınız. Böyle bir durum var
1: Şimdi
0: maalesef.
1: Alper, aslında böyle step step gidelim diyorum.
0: Tabii adım adım
1: Önce
0: gidelim.
1: sana şunu sorayım. Mesela kurallar çekildiği zaman şöyle düşündük hepimiz. Ya tam dişimize göre rakipler, değil mi?
0: Evet,
1: Paraguay,
0: kesinlikle.
1: Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri. Yurt dışındaki genelde otoriteler Türkiye'nin birinci çıkacağını, Amerika ile beraber birincilik yarışı
0: Net favoriydi
1: yapacağını
0: tabii.
1: ve hani Türkiye'nin favori daha önde olduğunu
0: Tabii.
1: düşündüler gruptan çıkmak için.
0: %60-65 deniyordu hatta yani.
1: Aynen öyle. Hatta turnuvanın gizli şampiyon adaylarından birisi, her ne kadar da çok düşük olsa ama şans verilen ülkelerden birisiydim.
0: Ki oraya da şöyle bir virgül koyalım. Hani sürpriz yapabilecek takım kim derseniz şöyle bir listeye genel olarak bakın. Zaten hani İspanya'sı, Arjantin'i vesaire bunlar favori.
1: Fransa.
0: Onları kenara bırakarak konuşuyorum. Biz varız zaten yani.
1: Yani dediğim gibi doğal favoriler Arjantin, Brezilya, işte İspanya,
0: Evet.
1: belki İngiltere,
0: İngiltere belki evet.
1: Fransa, Almanya. Hani Belçika'yı saymaz. Belki Fas'ı sayarsınız, Norveç'i
0: Ya
1: sayarsınız.
0: turnuva başlangıcı olarak
1: Evet
0: düşünelim. Bu
1: evet öyle
0: maçları
1: bakalım.
0: oynamadığımızı düşünelim. Belçika'ya göre daha önde bir takımız. Fas'a
1: Bence de.
0: göre daha önde bir takımız.
1: Ha,
0: İsviçre'ye
1: Fas'a
0: göre
1: göre
0: daha önde
1: yani
0: bir
1: çok şey
0: takımız.
1: yapmıyorum ama hani Fas da sürpriz yapabilecek.
0: Ya
1: Çünkü
0: ama biz daha bir
1: daha iyi
0: potansiyeli
1: for
0: olan bir
1: evet.
0: takımız
1: Daha
0: yani.
1: iyi oyuncularımız var
0: Evet.
1: birebir de. Doğru.
0: Yani temelde bakıldığı zaman turnuva başlangıcında işte Belçika, Fas, işte biz ya da işte benzeri takımlar İran vesaire falan bunları koyun. Şöyle bir sıralama yapın.
1: İran
0: Türkiye'yi
1: 1-0 önde bu arada.
0: evet şimdi gol oldu.
1: Belçika karşısında.
0: Yani şöyle bir sıralama yaptığınız zaman bu takımlar arasında Türkiye'yi muhakkak bir 2-2'ye koyarsınız. Hani bu takımlardan birisi sürpriz yapar bu turnuvada dersiniz yani tahminen. Ama
1: Yani
0: biz
1: bu
0: işin tam
1: sürpriz
0: tersini
1: şampiyonluk
0: yaptık.
1: olarak değil ama hani
0: ya bir yarı final, olur,
1: falan
0: tabii,
1: çeyrek
0: evet,
1: final beklendi. Peki şimdi kurallar çekildi. Hani baktık işte grubumuzda. Bu arada sizler de fikirlerinizi yazın lütfen. 0538 052 1487 lütfen düşüncelerinizi yazın. Hatta sorum da şu olsun. Sana da bu minvalde bir soru soracağım. 2'de 0 çektik ama şeye geleyim önce. Hani kurallar çekildikten sonra işte özellikle Paraguay'ın ve Avustralya'nın ne oynadığını herhalde
0: belli.
1: Belliydi değil mi? Yani evet, şu anda ne bileyim futbolla böyle uzaktan yakından ilgilenen birisi bile
0: evet,
1: bu takımların oynadığı oyunu hemen hemen bir şekilde anlatabilir bize.
0: Özellikle Avustralya o kadar belli ki.
1: Paraguay'da benzer bir şey oynuyor aslında. O da hani mesela Uruguay'da benzer bir oyun oynar. Hani Uruguay'ın daha kaliteli oyuncuları var. Belki ofans oyunu da iyi. Geçiş hücumlarını da çok iyi yapabilir.
0: Doğru.
1: Ama Paraguay'ın hani o kadar üst düzey oyuncuları da yok. Zaten tek silahları iyi kapanıp hızlı bir şekilde hücuma çıkmak ya da
0: çok doğru,
1: rakibin hatalarını değerlendirmek. Peki biz öncesinde de Dünya Kupası ligler bittikten sonra biliyorsun hazırlık maçları yaptık. Ve hani Paraguay ve Avustralya'ya göre kendimize uygun rakipler bulduk. Biri Kuzey Makedonya, biri de Venezuela. Şimdi biz bu hazırlık maçları niye oynadık onu ben sana. Hazırlık maçın şeyi nedir mesela? Niye takımlar
0: turnuvada,
1: hazırlık maç oynar?
0: Benzer profilde takımlar seçtiysen tabii eğer hazırlık karşılaşmasında.
1: Ki öyle dendi.
0: Ki öyle denildi. O şekilde denildi. Ki bence o da doğru değil. Çünkü Avustralya'ya karşılık söz gelimi Venezuela ise bu doğru değil çünkü Venezuela'nın
1: Kuzey Makedonya dendi.
0: Ya Kuzey Makedonya veya Venezuela oynuyor. İkisi de formasyon olarak doğru evet ama geçişleri iki takımın da bu kadar hızlı değil ki bakıldığında. Yani tamam, bunu test edemedin zaten. O
1: ama
0: ayrı
1: en
0: konu.
1: Azından karşılaşabileceğimiz savunma modeli. Ya
0: savunma
1: diyelim
0: modeli olarak biraz evet, evet ki onda da mesela çok da size olarak yüksek takımlar değil bu iki takımda.
1: Ama öyle ne oynadık biz? Onu sadece merak ediyorum.
0: Kontrol oyunu.
1: Hayır, santraforlu oynadık değil mi? İki evet, maçta da.
0: Doğru.
1: Ortak özelliği bu. Evet. O zaman ben şöyle düşündüm. Yani sana da soruyorum, dinleyicilerimize de soruyorum. Ya dedim ki herhalde Dünya Kupası'nda ilk iki maçımızı, hani hocanın da açıklamaları biraz bu yöndeydi.
0: Evet.
1: İşte Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize uygun rakiplerle oynayıp hani orada neler yapabileceğimizi bir şekilde göstermek istedik. Ya da en azından kendimiz görmek istedik değil mi?
0: Tabii.
1: Doğru tanım bu herhalde. Oynadık da Deniz oynadı. Yani tek Deniz'i çağırdığı için Deniz de oynadı iki maçı da. Birinde 90 dakika sanırım tuttu. Diğerinde de 60-65 falan oyunda tuttu. Deniz gol de attı bu arada.
0: Evet.
1: Gayet de özellikle ilk maçta da gayet iyi oynadığını düşünüyorum Makedonya maçında. Peki turnuvada hani ben bir taraftar olarak ne beklerim mesela? Şimdi sen ne bekledin?
0: Yani eğer galip ayrıldıysan bu hazırlık karşılaşmalarından.
1: İyi de oynadığımızı düşünüyoruz değil mi?
0: Ya belli başlı oyuncuları bu maçlarda direkt değerlendirmeliydi hoca. Ezbere kadro çıkarmak
1: yerine.
0: Ya da yerine
1: bu formasyona uygun oynayabileceğini düşündün mü mesela? Yani oyuncu tercihleri anlamında da söylüyorum.
0: Evet. Yani temelde aslında zaten kadro tarafında bizim kadro seçimi tarafında en büyük handikapımız oldu. Yani bu turnuva tarafında.
1: Yani sen diyorsun zaten bu taktikte oynadı.
0: Yani zaten oynadı ama kadro seçimi.
1: İşte aslında oyuncu ismi söylüyorum. Mesela Deniz'i denedi diyorum ya özellikle söylüyorum. Yani evet. Deniz'i orada denedi. Tek Deniz'i çağırdığı için. İşte Serdar'ı çağırmadı. Umut'un çağırmadı.
0: Evet.
1: Umut Bozo'u çağırmadı. Neyse. Hani bunlar santrafor diye geçiyor tabii. Bizde sadece santrafor.
0: Bertu var biliyorsun.
1: Bertu uzun var. Şey var. Neydi o? Bornemo'da oynayan kimdi?
0: Enes Ünal.
1: Enes Ünal var. Unutuldu bir anda. Ne oldu bilmiyorum.
0: Evet. Ya mesela, bu sezon kötü bir sezon oldu onun adına ama Bertu mesela niye çağrılmadı?
1: Niye mesela kötü
0: ya sayı
1: diyorsun
0: tarafında, istatistik tarafında çok iyi
1: işler çıkarmadı. Etan 70 dakika süre bulmuş Dortmund'da bütün evet, sezonda. Yani bütün sezonun
0: ya orada
1: tamamında.
0: Orada bir adaletsizlik var işte. Bundan
1: işte,
0: bahsediyorum.
1: Yani çağırmış ya onu diyorum. Evet. Neden çağırmadı mesela? Onu da çağırabilirdi. Hani evet, bir tarafta 70 dakika bütün sezon oynayan bir oyuncu.
0: Evet.
1: Herhalde Enes Ünal'da bir 70 dakika oynamıştır Premier Lig'de. Muhakkak. Öyle tahmin ediyorum.
0: Muhakkak.
1: Yani ben mesela şunu bekledim. Herhalde Deniz'i kullanacak ki iki maçta
0: çağırdı
1: da denedi.
0: Ve denedi.
1: Evet. Ve başlamadık mesela. Onu soracağım. Yani niye mesela başlamadı? Ne düşündü de başlamadı mesela Montella Hoca?
0: Ya muhtemelen hazırlık karşılaşmalarında seviyesini beğenmemiş olabilir Deniz'in veya diğer tercih etmediği oyuncuların. Ama temelde şöyle bir şey var. Milli takımda veya kulüp futbol takımlarında hiç fark etmez. Elindeki oyuncu havuzu ki bu milli takımda daha avantajlısın. Sonuçta futbolda hani kulüp takımlarında elinde maksimum 25 kişilik bir kadro oluyor genellikle. Hatta bazen çok daha düşük ama milli takımda bir oyuncu havuzun oluyor.
1: Evet.
0: Yani mevkiye

0: göre, oynatacağın oyuna göre ve bir turnuvaya gidiyorsun sonuçta. Turnuvanın gereksinimlerine göre senin oyuncu çağırman lazım. Ve bunu yaparken de oyuncu havuzunda söz gelimi 9 numaraları beğenmiyor olabilirsin. Ama senin elindeki 9 numaralar bunlarsa çağırmak zorundasın. Yani söz gelimi kaleciden örnek verelim. Yani Uğurcan Çakır'ı beğenmediğini düşünelim hocanın. Veya işte Altay'ı beğenmediğini düşünelim. Veya işte Mert Günov, yani şu an mevcut havuzdaki kalecileri beğenmediğini düşünelim. O zaman biz gidip Barış Alper Yılmaz'ı mı oynatacaktık kalede? Yani böyle bir şey mümkün mü? Yani şimdi her futbolcunun her mevkiye ait belli başlı fundamentalları var. Yani belli başlı oyun anlayışları, belli başlı oyun zekaları var. Yani bir forvet genç yaş grubundan bu yana forvet oynayarak gelişiyor. Kanat oyuncusu böyle, defans oyuncusu böyle.
1: Gol atmak üzerine.
0: O ön sezisi böyle oluşuyor. Defans oyuncusu alan adam karşılamayı genç yaşta öğreniyor. Yani bir anda sen bir oyuncuyu 20 yaşında evet sen stoper olacaksın deyip oynatmıyorsun. O çocuk 12 yaşından, 10 yaşından, 9 yaşından itibaren stoper oynadığı için iyi bir stoper oluyor.
1: Savunma yapmayı öğreniyor.
0: Öğreniyor yani. Hani bu reaksiyon
1: markaj vermiyor. Yapmayı öğreniyor. Markaj yeri geliyor tekme atmayı öğreniyor tabii, değil
0: mi? Tabii. Yani hani defansta nasıl böyleyse forvetle de 9 numarada da böyledir bu. Yani sen sol bekini beğenmeyip Kenan Yıldız'ı sol beke koymuyorsan 9 numarada da bakacaksın elinde Bertuğ varsa Bertuğ'u çağıracaksın. Umut Bozok varsa Umut Bozok'u çağıracaksın.
1: En azından ihtiyaç halinde sahaya atmak için.
0: Sahaya atmak için en kötü ihtimalle. Yani şimdi, yine başla. Hani düşündüğün şekilde yine başla ama olmuyorsa Amerika'nın mesela yaptığı şey gibi. İlk başta biliyorsun Amerika ilk maçında Paraguay'a 4 attığı maçta klasik 4-2-3-1 çıktı. İleride Balogun, Monaco'nun forveti Balogun'la birlikte bir 4-2-3-1 yaptı. Ama ondan sonra gittiler Avustralya maçına Ricardo Pepe ve Balogun'la birlikte bir 3-5-2 yaptılar. Çift forvet yaptılar rakibi daha da geriye atmak için. O geçişleri tamamen ortadan kaldırmak için. Çünkü sen kendi birinci bölgene 40-50 metreden topluyorsun ama Amerika'nın tercih ettiği sistemde 80-90 metre top havada süzülürken zaten sen geriye dönebiliyorsun. Öyle bir fark var.
1: Şimdi biraz daha detaylandıralım ama önce kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Şampiyonla son düzlükte kazanır.
5: Kalmıyoruz 5'te. Altılı kuponun yatarsa 500 TL'ye kadar hediye hesabına iade. Son düzlükte sen de kampanyalara koş. Öne geç, önde bitir.
4: Şampiyonla son düzlükte.
6: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
7: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org. Yeşilay.
3: Radyo Spor. Reklam.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Evet, bu arada İran'ın golü iptal olmuş. Biz en son bir
0: nazar değdirdik herhalde.
1: Nazar değdirdik. Bu maçta da ben Kevin Baba'nın 3 şutuna aldım. Biri kaldı.
0: Evet, güzel bahismiş bu
1: arada. Evet, güzel. Yani bu arada isabetli falan olmasına gerek yok. Sadece atması yeterli yani. Vurur gibi yapması bile yeterli. Abi, bu arada net faul vardı, vermedi bak burada. Evet. Yazıklar olsun hakeme. Çünkü orada da genelde o kullanıyor serbest vuruşları.
0: Sever, sever.
1: Ama vermedim. Evet, gelelim maçımıza. Daha doğrusu yine milli takımımıza. Hani az önce sana da sordum. O sorunun devamı olsun.
0: Evet.
1: Biz hazırlık maçlarında test ettiğimiz, denediğimiz aslında kapalı takımlara karşı hani santraforlu bir oyunu dediğin gibi belki turnuvanın başında ya da maça başlangıç planında yine bir santraforla Kerem'le tercih ettik. 3.
0: Evet.
1: Uzun boylu, çok boylu posta oyuncuların arasında. Şimdi ikinci maçta da bir şeyler değişir diye ben umdum.
0: Yani en kötü ihtimalle Can Uzun'la başla.
1: Evet, farklı bir şey denemedi. Paraguay maçında niye farklı bir şey denemedi hocam? Mesela evet. Bu konuda senin de fikrini merak ediyorum. Yani İtalyan hocalar tutucudur. Biraz kendi istediklerini yaparlar. Kendi bildiklerini, bildikleri doğrular çerçevesinde hareket ederler.
0: Doğru.
1: Tamam, doğru. Ya daha önceki gördüğümüz İtalyan işte Conte'dir, belki Maldini'dir.
0: Hepsi öyle.
1: Hepsi neredeyse öyle.
0: Evet.
1: Tamam, bu konuda saygım var. Maça başlangıç planına da yine saygım var. Ama sonrasında mesela neden ısrarla aynı oyuncular denenip farklı sonuç almaya çalışıyoruz? Mesela niye bunu hoca ısrarla yapıyor?
0: Evet, muhtemelen kaybedilen ilk maç sonrası, Avustralya maçı sonrası Montella ve ekibi şöyle bir istatistiklere baktı. İşte %70-72 topla oynadık. 30 tane şut çektik, 8'i isabetli, işte 8 tane korner kullandık, 700 pas yaptık, %90 pas isabeti vesaire. Kağıt üzerinde iyi duruyor bunlar. Dolayısıyla hani rakamlar üzerinden bir analiz yaptılarsa ikinci maça da aynı sistemle evet ya çıkalım. Bugün şanssızlık, futbolda bazen olur gerçekten şanssızlık dersiniz. Ama işin aslı hiç öyle değildi. Yani biz Abdülkerim'in ilk maçtaki o direkten dönen bir şutu evet, vardı hatırlıyorsun.
1: Doğru.
0: Onun haricinde ben net bir pozisyon hatırlamıyorum Avustralya'ya karşı.
1: Yoktu zaten.
0: Yoktu.
1: Evet,
0: yani.
1: Yoktu.
0: Benzeri aslında oynandı maçın. Yani çok da bir fark olmadı Paraguay'a karşı. İşte Merih'in bir kafası var. Son bir 80 küsürde
1: Can'ın kafası var.
0: Evet,
1: şey, Deniz'in kafası
0: Deniz'in
1: var.
0: Pozisyonu var. Onun haricinde böyle çok net hani sağlı sollu geldik. İşte ceza sahasına şöyle girdik. Şuradan şöyle bir asist pası yaptık ama golü değerlendiremedik. Böyle bir şey görmedim yani iki maçta da. Karbon kopya iki tane maç izledik. Aslında bu arada Dünya Kupası'nın da seviyesinin ne kadar üst seviye olduğu buradan belli. Yani rakip fark etmeksizin size oynadıkları oyun aynıysa ve siz de aynı oyunda diretiyorsanız sabaha kadar aynı skoru alırsınız. Rakibiniz isterse Avustralya olsun, isterse Paraguay olsun, isterse Haiti olsun. Yani bir üçüncü maçta biz Amerika değil de Haiti'ye karşı oynasak emin olun yine aynı skoru alırdık. Yani atamazdık, gol atamazdık. Bir tane de Haiti kontradan geçişten atardı bize. 1-0 biterdi ya da belki bir şans golüyle 1-1 bitirirdik. Yani ama temelde hem Avustralya'ya karşı hem Paraguay'a karşı yani oyun tercihi tarafının sürekli olmayan oyun tercihinin devam ettirilmesi, istatistiklerin kandırması dolayısıyla ve tabii ki oyuncu tercihi. Yani her şeyden önce sahadaki oyuncular oynuyor yani.
1: Mesela şimdi Alper, sen de uzun yıllardır futbolu takip ediyorsun. Hatta
0: evet.
1: Sen scouting de yapıyorsun.
0: Doğru.
1: Değil mi? Hani oyuncu
0: çeşitli
1: da
0: kulüpler için. Evet.
1: Bakıyorsun, ediyorsun. Santrafor'da bakıyorsundur muhtemelen.
0: Doğru, evet.
1: Şimdi mesela şuraya geleceğim. Dakika 45, Albion kırmızı kart gördü. Değil mi?
0: Evet. Bir de 10 kişi kalmış bir takıma
1: evet.
0: Karşı da atamadık.
1: Şimdi devre arasında hani ben bir futbol severi olarak ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak şunu bekliyorum. Ya takımımızda herhalde en az bir iki oyuncu değişikliği olur.
0: Evet.
1: Çünkü hani gol lazım bize. Hani yenildiğimiz çünkü 45 dakika var. Bu 45 dakikada kendi devre arasında okuyorum kendi kafamda.
0: Tabii.
1: Şöyle okuyorum. Ya diyorum ki zaten 3 dakika su molası var. En az bir 10 defa yere atsalar. Hani yarım dakikadan böyle 50 saniyede tamamlayıp o bir yere yatmayı.
0: Evet.
1: Biraz böyle hakem bir şeyim yok falan deyip tedavi almadan hani dışarıda çıkmayacaklar. Hani bir 10 dakika öyle yerler.
0: Doğru.
1: Taçlar var.
0: Tabii kale vuruşları kullanacak. Var.
1: Kale vuruşları var. Hani bir 10 dakikada öyle gitse 20 dakika. 3
0: evet.
1: Dakika su molası 23. Zaten topun oyunda kalma süresi
0: 20-25 belki.
1: 20 maksimum falan. 20-22
0: evet.
1: Falan diye düşünüyorum devre arasında.
0: Çok doğru.
1: Hani bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak söylüyorum.
0: Evet.
1: Ve diyorum ki yani bu arada düşündüm bunu. Devre arasında herhalde Deniz, Barış belki Can'ı bile alabilir. 3
0: evet.
1: Değişiklik yani ilk yarıda çünkü çözemedik. Pozisyona
0: evet.
1: Da giremedik.
0: Bariz bir şekilde çözemedik.
1: İkinci yarıya hoca Barış, Kerem değişikti. Yani bizim şöyle düşündüm. Herhalde dedim takımın en kötüsü Kerem yine. Öyle gördü hoca. Yani Barış'ı içeri attığımız zaman bir anda hani teşhisi yaptı. Tedaviyi de Barış da yapıyor. Mesela ne düşünmüş olabilir hoca? Benden farklı olarak. Ben futbolu anlamıyorum o kadar.
0: Hocanın çünkü. Ya estağfurullah tabii biz.
1: Yok öyle düşünüyorum. Çünkü ben devre arasında böyle kurdum. Dedim ki 45 dakika var. Hatta bak evimde eşimle konuşuyorum. Hani
0: evet.
1: Diyoruz ki biz baya bir şoklama yapacaktır hoca. Yapmalıdır.
0: Evet.
1: Çünkü 45 dakika sonra artık evimize dönüyoruz.
0: Tabii.
1: Mesela ne düşündü hoca?
0: Yani tabii burada hocanın yaptığı 2-3 temel hata var. Birincisi şimdi genellikle teknik direktörler ikinci yarının başında bir 5-10 dakika rakibin ne

0: yapacağını bir görmek ister, bakar. Ama senin burada bekleme ihtiyacın yok. Rakibin zaten 10 kişi kalmış ve 1-0 önde. Yani
1: ve çok derinde savunuyor.
0: Ve derinde savunuyor. Yani aslında senin 5-10 dakika, 15 dakika izleyeceğin bir senaryo yok. Yani görüp ne göreceksin, neyi bekliyorsun
1: evet.
0: yani. Ya yani öyle bir durum var.
1: Bunu değerlendirmeni istiyormuştum.
0: Dolayısıyla hani devre arasında hocanın işlemeyen santrforu geçtim. Hem yanına bir ikinciyi atması gerekirdi zaten. Bu birinci hatası.
1: Ha, sen bir de iki tane istiyorsun. Hani ben bir
0: ya
1: istedim
0: biri
1: ama.
0: Biri bile değil. Direkt çift santrfor başlaman lazım. 1-0 geridesin. Elit
1: seviyede
0: oynuyorsun. 45 dakikan var. Yani rakibin bir milli takım ya. Rakibin küme düşmeye oynayan basit bir takım değil. Yani kulüp futbolu gibi düşünmemek lazım burayı. Çünkü
1: ilk maçta 4 yemişler.
0: Yani ki ilk maçta 4 yemişler ama yine de bir Paraguay milli takımı. Yani Gustavo Gomez var, Alderete var, Caceres var. İyi savunmacıları var. Yani stoper tarafında elit seviyeleri görmüş oyuncular var. İyi 6 numaralar var. Andres Cubas vesaire gibi. Hani baktığın zaman senin bu takıma karşı zaman kaybetmeden o baskıyı oluşturman lazım. Yani rakip takım hem tecrübeli ne olursa olsun beğenilmese de hem de senin zorlamadığın durumda o 1-0 koruyabilecek bir takım. Dolayısıyla senin devre arasında yani bırakın Kerem'i çıkartmayı, Kerem'in yanına bir belki Kerem'i çıkarttığın zaman iki forvet koyman lazım. 2-9 numara koyman lazımken
1: ki elinde yok zaten de o.
0: Yani ki zaten hani yok. Yani kadro seçiminden işte evet. O yüzden bahsediyoruz. Yani Bertuğ'un, Umut Bozon burada olması gerekiyordu. Yani senin elindeki 9 numaralar bunlar çünkü. Yani hani sen Uğurcan
1: yani?
0: Çakır'ı
1: Lewandowski yok elinde.
0: Ya elinde Lewandowski yok. Yani evet. Benzer şekilde sen dediğim gibi Uğurcan Çakır'ı ya da işte diğer kalecileri beğenmiyorken kaleci mi seçmeyecektik
1: ay
0: o zaman?
1: Şöyle bak takımı. Yani şimdi sonuçta çağırdığın iki stoper Samet de Çağlar. Kusura bakma.
0: Yani onlar şimdi yerine bunları, mesela onlar olsa daha yani mı kötü olur?
1: Şimdi Samet de Çağlar'ın hadi Samet'i de anlıyorum oynadı.
0: Oynadı.
1: Çağlar'ın evet. oynamadı. Kaan Ayhan'ın oynamadığı
0: evet.
1: İrfancan Kahveci'nin olduğu bir yerde
0: evet.
1: başka bir santrafor almaman bu yani, senin tercihindir sadece. Evet, tercihindir yani.
0: Direkt tercih.
1: Tercihindir yani.
0: Direkt
1: evet,
0: tercih. Yani direkt edelim. Zaten seçtiği kadroda hani ben 4-6-0 oynayacağım diye bağıran bir genel ekip kurdu Montella. Onu söylemek lazım ki bu bize çok ters bir şey normalde. Hele ki böyle turnuvalarda görüyorsunuz işte İran bile 5-4-1 şu an canlı yayında Belçika'yı 42 dakika boyunca durdurdu.
1: Evet.
0: Yani ki Belçika'da da De Bruyne'lar, Lukaku'lar falan filan var.
1: Dokular, mokular,
0: yani dokular falan var. Yani ki ikinci yarı muhtemelen görürüz. İşte Van Aken'den tut herkesi sahaya atar hoca.
1: Tillemans'tan herkes var yani. Yani iyi, kötü bir takım yani, değil
0: temelde,
1: Belçika. Yani.
0: Tabii ki tabii ki. Yani temelde birinci hatası bu. İkinci hatası zaten önde oynayacağın yaratıcılığa ihtiyacın olan bir yerde sen İsmail'i niye hala sahada tutuyorsun? At hemen yanına Hakan'ın bir kreatif oyuncu daha, yaratıcı oyuncu daha. Ya neyi bekliyorsun? Zaten 1-0 geridesin. Hadi 1-1 yakalamış olsan yine bir 15 dakika tut ama önemli değil. Yani zaten geridesin. Kaybettiğin yerde, berabere bile kaldığın yerde şansın çok düşük. Kazanman gerekiyor.
1: Ha beraberlik bile yine turnuvada tutuyor en azından.
0: Yani turnuvada tutuyor ama yine kötü. Yine kötü yani bakıldığında. Son maça bırakıyorsun. Çok ciddi bir şekilde son maça bırakıyorsun. Dolayısıyla hani değişiklikler tarafında zaten net offside hoca. Ya yani onu söylemek lazım.
1: Bu arada sadece bu maç üzerinde değil yani.
0: Genel olarak.
1: Evet genel olarak tabii. Şu ana kadarki performans.
0: Tabii yani genel olarak böyle maalesef. Dolayısıyla hani ya bu kadar teknik hatanın yapıldığı bir yerde de skorun çıkmaması çok normal.
1: Mesela şimdi bireysel olarak tabii dinleyicilerimizin de mesajları var. Şunu sorayım sana yani şimdi bu başarısızlıkta ya bu arada çok başarısızlık ya bu bir başarısızlık yani. Bunu
0: net.
1: Başka türlü yok efendim o oyuncular işte video çekti yok biri TikTok'a çıkıyor biri YouTube'a yani geçelim bunları.
0: Ya
1: oynatmazsınız
0: çeker.
1: Olur biter.
0: Oyuncu çeker oyuncu yapar.
1: Kardeşim.
0: Yani İspanya'da yapıyor bunu. İtalyanlar da yapıyor, Fransızlar da yapıyor, Hollandalılar da yapıyor. Yani oyuncu bunu yapar. Oyuncu kendi PR'ını yapar ama senin teknik direktör olarak böyle majör hatalar yapma şansın yok orada bu seviyede.
1: Yaptığın anda da zaten maalesef sonuç bu.
0: Evet.
1: Peki hani milli takımımızın bu iki maçta sıfır çekmesinin sebebi sence sadece taktiksel hatalar mıydı? Yoksa hani oyuncu tercihleri, işte sistem, fizik olarak bazı oyuncuların sakatlıktan yeni çıkması ama hocanın ısrarla bu oyuncuları 90 dakika Arda ve Hakan'dan bahsediyorum. Tutması, hatta belki Kerem ve Kenan'ı da ekleyebiliriz buna. Onlar da çünkü bir süre oynamadılar. Ne diyorsun, neye bağlıyorsun?
0: Ya bireysel tarafta ben bir problem olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Oyuncu performanslarında.
0: Kesinlikle. Özellikle Hakan, Arda, Kenan, Yunus, hatta eleştirilen Uğurcan. Bence ellerinden geleni yaptılar ama Artık belli bir seviyeden sonra iş biraz yönetime

0: Yani teknik direktör dokunuşuna kayıyor. Zaten bu tarz majör turnuvalarda, büyük turnuvalarda, kulüplerde de böyle, yani kulüp seviyesinde de böyle. Futbolcudan ziyade artık teknik direktör dokunuşlarının olduğu yerler başlar. Yani mesela Sayın Fatih Terim'in getirdiği UEFA Kupası gibi. Luis Enrique'nin Paris Saint-Germain'de yarattığı etki gibi. Yani bu etkiler sadece futbolcuyla açıklanamaz yani. Neymarlı, Messi'li kadro Şampiyonlar Ligi aldı mı?
1: Alamadı.
0: Alamadı. Ama şu an Barcola ile vesaire Luis Enrique domine ediyor.
1: Bu da teknik direktör ne kadar önemli olduğunu
0: Tabii.
1: dokunuşlarının, değil mi? Bir
0: Muhakkak.
1: göstergesi herhalde.
0: Muhakkak.
1: Peki sen o zaman sadece hani oyuncu performanslarına bağlamıyorsun bu durumda.
0: Ya
1: Taktik serdariçler.
0: oyuncuları kamuoyunun önüne atıp ya işte
1: Ya
0: şu çok kötüydü,
1: ben
0: bu
1: de
0: çok
1: bağlamıyorum.
0: kötüydü.
1: Ben oyuncu konu hiç konuşmuyorum bu arada. Yani
0: Evet.
1: istediği kadar kötü
0: Ya
1: olabilir.
0: sistem
1: Oynatmazsın.
0: taktik. Evet.
1: Oynatmazsın.
0: Yani sistem taktik önemlidir bu tarz
1: Yani
0: turnuvalarda.
1: şimdi mesela Alper kendisi biliyorsun Sayın Montella Avustralya maçından önce söyledi.
0: Evet.
1: Dedi ki işte Hakan ve Arda bir de Kenan'dan bahsetti. 90 dakikayı çıkaramazlar üçü toplam olarak. Şimdi mesela ben şey bekledim. Dedim herhalde oynatmayacak. Yani bu üçünden. Yani fiziksel olarak hazır olmayan maç ritmi eksik olan oyuncularla hocanın maça çıkması bir tercihtir. Büyük bir kumardır
0: İşte o
1: baktığın zaman.
0: tercih de futbolcuya yansımaz.
1: O da oyunu etkiledi
0: Tabii
1: aslında.
0: ki, tabii ki.
1: Senin o ya biz Avustralya maçında kaç faul yapmışız biliyor musun? 4.
0: İnanılmaz. Yani ikili
1: İki gol
0: mücadelelerden kaçan bir
1: yemişiz.
0: 11.
1: Evet bak 4 faul yapmışız yani 20 100 dakika oynandı maç. 4 faul yapmışız. 25 dakikada 1 faul.
0: Ki mesela yine hani geçmişten örnek verelim. Fatih Hoca'nın zamanındaki bu Euro maceramız, Euro 2008'di galiba.
1: Evet.
0: Orada nasıl bir kıran kırana,
1: Ya özetlerini
0: kana kan,
1: izliyorum ya
0: yani
1: yine hala
0: Kurtuluş
1: heyecanlanıyorum ya.
0: Savaşı gibi
1: Tabii ya
0: tabiri
1: ama zaten
0: caizse.
1: milli maçlar Dünya Kupası'nda
0: Böyledir.
1: böyle olmaz mı?
0: Tabii böyledir yani.
1: Ya şuraya bakar mısın şimdi? İki takım arasında dağlar kadar hani kadro kalitesi olarak farklılıklar var. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Belçika ile İran arasında.
0: Evet.
1: Teslim oluyorlar mı? Görüyorsun
0: Olmuyorlar.
1: bak.
0: İkilim ya Lukaku'ya nasıl yapıştılar az
1: Yani
0: önce?
1: evet sen de görüyorsun yani.
0: Evet.
1: Hani bizden de bu arada daha güçsüz bir takımdan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Yani bizim oynadığımız rakiplere göre de daha güçsüz bir güçlü bir Belçika var. Ama
0: Tabii
1: teslim
0: ki.
1: olmuyorlar görüyorsun.
0: Olmuyorlar.
1: Olmayacaksın zaten yani
0: Milli takımsın.
1: milli takım bir de hani zor gittiğim bir turnuva.
0: Evet.
1: Peki şimdi biraz mesaj var. İzninle birkaç tane okuyayım.
0: Estağfurullah.
1: Ne demiş? Bu takımı konuşup da yorulmayın demiş. Milyonları almayı biliyorlar demiş. Bursa'dan Aykut Bey. Ya
0: Hepimiz
1: alacaklar.
0: için
1: Ona bir
0: hayal
1: şey
0: kırıklığı oldu
1: diyemeyiz.
0: tabii ki. Evet, maalesef.
1: İyi akşamlar Caner Bey. Hakan, Kenan, Arda takımda çok fazla bir ön plana çıkarıldığı için diğer oyuncular bence fazla sorumluluk almayarak silik bir görüntü ortaya koydular. Takım oyununa destek olmadılar demiş. Nasılsa Hakan ve Arda diye düşündüler bence demiş Özcan Bey. Sen böyle düşünüyor musun? Yani çok ön plana çıktığını düşünüyor musun Arda'nın, Kenan'ın ve Hakan'ı? Ya buna bağlar mısın? Ben bağlamam da.
0: Ben de bağlamam bunu çünkü diğer oyuncular tarafında aslında çoğu star oyuncu. Yani sadece hani Kenan, Arda, Hakan değil. Kerem de kariyerli bir oyuncu. Yunus da az çok kariyerli bir oyuncu ki bu sezon özellikle Galatasaray tarafında yaratıcılık ve o oyun bağlama tarafında çok büyük işler yaptı. Zaten Adana Demirspor'dan bu yana benim çok sevdiğim bir oyuncudur
1: Evet.
0: Yunus. Onun haricinde Uğurcan zaten bu sezonun bence Galatasaray için çok önemli isimlerinden birisi. Alanyaspor deplasmanını herhalde unutmamıştır futbol severler.
1: Evet.
0: İşte Ferdi, Abdülkerim Bardakçı vesaire, yani bunların hepsi aslında iyi oyuncular.
1: Orkun'u da sayarsın.
0: Orkun keza hani veya
1: Tabii.
0: işte yedekteki diğer
1: Gerçi
0: oyuncular. Can
1: Montella
0: Uzun.
1: Hoca da görmüyordu
0: Yani
1: Orkun'u.
0: mesela Can
1: Yani
0: Uzun mesela
1: evet
0: en büyük
1: Can
0: örnek.
1: Mesela.
0: Yani şu an yanlış bilmiyorsam Galatasaray'ın transfer listesinde 60 milyon eurodan açan bir Frankfurt var. Ve biz 60 milyon euroluk bir hücum oyuncusunu oynatmadık.
1: Görmedik.
0: Görmedik
1: Evet.
0: yani.
1: Yer bulamadık
0: Yer
1: pardon.
0: bulamadık.
1: Evet pardon.
0: Yer bulamadık.
1: Arda oynamalı dedi Montella Hoca. Yani Arda'yı
0: Evet.
1: çıkaramadım. Arda'nın yerini düşündüğüm için dedi. Can'a yer bulamadım ilk maçtan sonra.
0: Ya baktın
1: Ama
0: skor
1: mesela
0: sana göre
1: ikinci
0: değil.
1: maçta buldu yer ama Kenan'ın yanına
0: Kenan'ın
1: attı.
0: yanına
1: Yani
0: at.
1: Kenan, Eren ve Can yan yanalar.
0: Evet.
1: Bakıyorum maça Allah Allah nasıl ya
0: Birbirlerine
1: diyorum.
0: çarpıyorlar
1: Evet
0: neredeyse.
1: gerçekten şaka gibi yani. Mesela hani Arda'yı
0: Evet.
1: çıkarsan belki Can'ı ortaya koysan
0: Evet.
1: ve başka bir şey belki olabilir.
0: Evet.
1: Olabilir bir ihtimal yani. En azından denemiş olursun.
0: Denersin değil
1: Değil
0: mi?
1: mi?
0: Evet.
1: Şimdi bakıyorsun Arda, Can, Kenan, Barış, ön tarafta Deniz. Hay bu şu değil yani. Sayısal olarak 10 tane oyuncu at anlamında söylemiyorum. Genelde kurallara bağlı olduğu için ve prensipli olduğu için söylüyorum. Yani sisteminden yine vazgeçme. Hani
0: Evet.
1: Deniz'i attın. Hakan'ı oraya aldın. Ya Orkun'u 85 oyun aldı ya.
0: Çok basit bir örnek daha. Madem bu kadar uzaktan şut çekeceksin, at İrfan Can Kahveci içeri. At yani şut oyuncu at madem. Orkun'u yani, at, İrfan Can'ı at.
1: Ters orta yapabilecek.
0: Yani evet ya, bunları yapıyor bu oyuncular. Yani hani farklı şeyler de ne?
1: Mesela bunun Yusuf Sarı niye yoktu bu turnuvada şimdi? Mesela ben de soruyorum, dar alanda böyle pıtı pıtı gidebilecek bir adam. Hani Barış'tan o performansı alamadın. Evet. Gerçi Barış'ı da orijinal yerinde bu maçın belli ya bölümü 60'tan sonra oynat.
0: Bir başka örnek. Bertu Kerem Aktürkoğlu kadar 9 numara oynayamaz mıydı bu turnuvada?
1: Yani bence herhangi bir oyuncu oynardı. Ya.
0: Oynardı, her türlü oynar.
1: Şu anda Türkiye'de futbol hayatını devam eden, mevkisi santrafor olan herhangi bir oyuncu. Evet. Ya bu arada bu Kerem'in kötü olduğunu göstermesin. Böyle bir
0: oraya
1: şey
0: bir
1: asla söylemiyoruz.
0: Koyalım. Kerem Aktürkoğlu kariyerinde kaç tane 9 numara maçına çıkmıştır? Kaç tane sol kanat maçına çıkmıştır?
1: Kerem Galatasaray'da Icardi ile oynamadı mı?
0: Oynadı.
1: Evet. Icardi'nin yanında ikinci santrafor ya da ikinci oyuncu olduğu için.
0: Sol dış oynadı, sol iç oynadı. Genellikle ama bir kanat forvet gibi değerlendirildi. Bir ikinci, üçüncü oyuncu gibi değerlendirildi Kerem.
1: Benfica'da nasıl oynadı? Yine
0: aynı
1: serbest.
0: Aynı şekilde. Değil mi? Evet, serbest.
1: Yani ikinci santraforun Pavlidis'in yanında sağında, evet, solunda olduğu için.
0: Evet.
1: Direkt santrafor oynatmadılar.
0: Oynatmadılar.
1: Normalde aslında Benfica daha uygun değil mi? Yani hızlı
0: çünkü,
1: oynuyor.
0: Tabii. İşte bu 10-15 dakika önce bahsettiğim bir oyuncu fundamentalı konusu. Yani Kerem'in kendini aslında sol çizgide veya kanat bölgelerinde daha rahat hissedişiyle alakalı. Yani topu oralarda aldığında daha iyi reaksiyon verir oyuncu, kanat oyuncusu. Ama sen gidip bu oyuncuyu 9 numaraya attığın zaman oyuncu ne yapacağını bilemez. Bu Barış Alper Yılmaz'da da böyle mesela. Oyuncuyu sağa öne atıyorsun, oyuncu paramparça ediyor orayı. Tank gibi eziyor geçiyor. Ama oyuncuyu 9 numaraya atıyorsun, oyuncu kayboluyor sahada. Çünkü ne yapacağını bilmiyor oyuncu.
1: Biz de ısrarla 9'da oynatmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Ve oyuncuları bu şekilde de değersizleştiriyoruz. Çok kötü bir şey.
1: Niye mesela bu? Yani niye ısrarla Kerem'den bir santrafor,
0: niye yaratmaya
1: Barış'tan bir santrafor yaratmaya çalışıyoruz? Evet. Adam zaten Galatasaray'da sağ önde oynuyor. Bırak
0: evet,
1: oynat
0: bırak
1: işte.
0: Oynat
1: başarılı
0: orada.
1: Bir de orada.
0: Evet.
1: Değil mi? Gol asist katkısı var.
0: Evet.
1: Kerem bugüne kadar futbol hayatında ya da
0: sağ
1: oynadı.
0: Sağ ön solun yani.
1: Yani hatta sağ ön bile oynamıyor. Sadece sol ön
0: sol,
1: oynuyor.
0: Evet.
1: Sol önde oynuyor.
0: Evet.
1: Ya da işte hani orada ya ben şunu anlamaya çalışıyorum. Herkes her an ya da mutlaka sağda mı olmalı?
0: Yani.
1: Ya biraz böyle bir derdimiz olduğunu düşünmüyor musun sen de?
0: Evet.
1: Herkesi sahada olması gerekiyor. Hayır kardeşim.
0: Hayır.
1: Burası milli takım ya.
0: Evet.
1: Yani Kenan'ı, Barış'ı, Kerem'i, Arda'yı, Hakan'ı aynı anda sahada tutmak zorunda
0: değilsin. Değilsin.
1: Ama evet, böyle bir zorunluluk olduğunu görmüyor musun sen de?
0: Evet. Maalesef öyle.
1: Yani Kerem'i oynatabilmek için zorunda.
0: O 9'a Kerem atıyor. İşte
1: Barış'ı yedek koyuyor.
0: Barış'ı yedek koyuyor vesaire vesaire.
1: Ya yani da Barış'ı 9'a atıyor, Kerem'i yedek koyuyor. Örnek evet, veriyorum. Yani o anda formdaysak diyelim ki Kenan da sakat.
0: Evet.
1: Yani ısrarla herkes sahada olmalı. Sanki herkese mutlu etmek zorundaymışız gibi bir durum var.
0: Evet. Maalesef.
1: Ya bana öyle geliyor, bilmiyorum. Yanlış
0: öyle,
1: bakıyorum
0: öyle,
1: ama.
0: Öyle tabii ki öyle.
1: Biraz öyle görüyorum. Ya oyundan çıkmamalarından da biraz bunu anlıyorum. Bazı oyuncuların hiç çıkmıyorlar mesela.
0: Ki 5 tane değişiklik hakkım var. Yani
1: ve çıkmıyorlar mesela. Ya mesela Arda'nın evet, çok beğendiğim bir oyuncu. Hani başından beri de destek olduğum bir oyuncu. Çok da iyi bir kulüpte oynuyor. İnşallah bütün hayatım boyunca da inşallah bir süperstar olur. İşte. Ama mesela bu turnuvada çok başarısızdı. Çıkar hocam.
0: Evet. Yani 45 dakika oynattın, devre arasında farklı bir oyuncuyu dene gibi.
1: Ya da 60'ta çıkar ya.
0: Evet.
1: Yani senin
0: biraz daha sabret.
1: Bunun yerinde oynayacak. Hani diyorsun ya Can.
0: Evet.
1: Bir Can var. İki Orkun oynuyor.
0: Evet.
1: Açınız Hollanda performansını, Feyenoord performansını. Açınız Beşiktaş'ın bu seneki performansını. Peki buraya gireceğiz ama ne zaman? Kısa bir reklam arasından sonra saat başında tekrar buradayız.
2: ...300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam. Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan News Corp'ta. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan News Corp'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.

0: Ucuz.com ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
1: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
0: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
1: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
0: Şimdi tekrar kontrol edin.
1: Yine 399 lira oldu.
0: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
1: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
2: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
0: Cezada indirim olur mu acaba ya?
2: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
5: Reklam.
6: Türkiye'nin ilk spor radyosu Radyo Spor. Saran Holding kuruluşudur.

0: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Evet, sorularınız var. İyi yayınlar Caner Bey. Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika boyunca paslarını çıkarmışlar. Yan pas, geri pas, ortaya pas. Orkun girdi. İlk pası gol pozisyonu oldu.
2: Evet, Orkun seviyor bu arada o dikine pasları da.
1: Evet. Avustralya maçının yenilgisini Orkun ve Barış'a kesmiş Montella Hoca diyor sevgili Serkan Bey. Yani o maçtan sonra değişiklik, böyle bir değişiklik vardı. Çıkarılan ders bu muydu yani? Bu mu olmalıydı diyor.
2: Yani temel olarak oyuncu tercihinden ziyade oyun yapısı tarafında bence en büyük zafiyeti gösterdik. Yani iki maçta karbon kopya aynı maçlardı bizim için ki ikinci maçta bir de 45 dakika 10 kişi olan bir takıma karşı oynadık. Yine de başaramadık. Yani temelde biraz farklılıklar gerekirdi. Özellikle ikinci maç tarafında. Yani söz gelimi Almanya'nın geçtiğimiz gündü sanırım Filistin'e karşı oynadığı bir maçta yani Kesin'in attığı bir gol vardı biliyorsun. Sonrasında Almanlar çevirmeyi bildi maçı. Nasıl çevirdiler? Hoca gerekli reaksiyonu gösterdi. Dakika 50-60 civarında 3 değişiklik yaptı. Deniz'i soktu, Musiala'yı çıkarttı. Musiala da çok değerli. Yani.
1: Ben mesela yani, gördüm. Böyle kendi kendime şaşırmışsındır. Tabii dedim ki Allah Allah, Musiala çıkmaz ya bu takım. Yani Musiala'yı Almanya takımının Musiala'nın üzerine yapabilirsin.
2: Evet.
1: O kadar değerli yani bir
2: Musiala
1: oyuncu.
2: Musiala ile birlikte Sané'yi çıkardı.
1: Sané'yi çıkardı.
2: Ki evet, soktuğu oyuncu da çok kariyerli bir oyuncu da değil. Evet, yani değil. Soğuk duş etkisi doğru, gibi düşünmek doğru lazım. Ve Pavlovic'i çıkardı. Bir 6 numarayı çıkardı. Bayern Münih'te oynayan Pavlovic'i çıkarttı. Yerine Amiri'yi soktu biliyorsun. O da 8-10 evet, oynayan bir oyuncu. Yani bu bir sistem değişikliğidir.
1: Bir de bir reaksiyondur yani. Bir mesaj
2: tabii mi? Tabii. Hem bir reaksiyondur hem de hani beyler bu maçı bu şekilde kazanamıyorsunuz ama artık kazanacaksınız. Bak ben bu değişiklikleri yaptım, şimdi oynayın değişiklikleriydi bunlar aslında.
1: Evet, size bir fırsat dedi. Size oynamayan fırsat oyunculara dedi. Da.
2: Aynen öyle.
1: Hani ve gerekirse Musiala'yı da çıkarırım dedi. Yani
2: Musiala ve Sané çıkan Sané, oyuncular. Evet. Gol arıyorsun. Musiala ve Sané'yi oyundan çıkarma yani
1: mümkün mü mesela? Hani bizim
2: diyorsun.
1: Arda'yla
2: Hakan'ı çıkarttın söz gelimi.
1: Yani biz yapamadık ama mesela evet, Nagelsmann yaptı.
2: İşte Nagelsmann'la Montella arasındaki fark da bu. Evet.
1: Levent abi demiş, ben de Montella için aynı şeyleri düşünüyorum demiş. Sizin gibi başından beri olumsuzum. Ben bu arada 2 senedir aynı
2: benzeriz zaten.
1: Evet, evet. Yani hiç değişmiyor fikrim. Evet. 4-6-0'a çünkü karşıyım yani. Özellikle bu oyuncu topluluğuyla.
2: Ya 4-6-0'ı İsmail Yüksek'le oynayamazsın.
1: Bir de bu takımlara oynayamazsın.
2: Yani bu takımlara yine biraz oynarsın ama oyuncu tercihi tarafında 4-6-0 oynuyorsan 9 numaraya sahte 9 gibi, hani Fabregas nasıl Barcelona'da bir dönem oynamıştı, Arda Güler'e at.
1: Mesela.
2: Yani Arda Güler'le oyna bunu. Arda Güler, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, bütün kreatif oyuncuları at sahaya. Yani akışkan Paris bir oyun tercihi. Paris gibi yap. Evet. Gibi.
1: Dembele, Desire, Doué.
2: Ama
1: hangi santrafor?
2: Ya ama şimdi
1: hiçbiri.
2: Sen
1: hiçbiri. Ya da Kıvara.
2: Ya da Kıvara.
1: Hangi santrafor?
2: Şekilde. Evet, hiçbiri.
1: Hiçbiri.
2: Ama işte sen bu tarz oyuncuların yanına bu kreatifliği, bu akışkanlığı bozacak oyuncuları katarsan işte o zaman tadı çok kötü bir çorbaya dönüşüyor bu iş. 4-6-0.
1: Evet. Zaten biz de yani, maalesef
2: aç kaldık diyelim.
1: Aç kaldık diyelim. Merhaba, Onur ben İstanbul'dan. Abi konuğun çok güzel bir örnek verdi. Tebrik ederim onu. Kaleye Barış Alper'i mi alalım derken az önce senin verdiğin evet, örneğe bir atıfta bulunmuş. Selamlar, iyi yayınlar. İsmail ben Tekirdağ'dan. Abdülkerim başka bir takımda oynasaydı milli takıma alınıp banko oynar mıydı sizce demiş.
2: Ya Abdülkerim kariyerli bir oyuncu. İyi de bir oyuncu. Ancak geçiş takımlarına karşı stoperde tercih etmeyeceğiniz bir oyuncu. Ya bu çok net bir gerçek. Galatasaray Manchester City ile oynadığı maçta Haaland'ın 20-30 metreden geriden gelip topu alıp golü yaptığı pozisyonu ben hala unutamıyorum mesela. Dolayısıyla Avustralya tarafında da hızlı oyuncular, geçiş hücumları düşünüldüğünde
1: ya da Paraguay. Gerçi bir kere geldi.
2: Ama Avustralya daha net bir tercih. Evet. Yani daha net bir örnek bunun için. Abdülkerim'le başlamam. Ozan Kabak'la başlarım.
1: Mesela Ozan niye oynamıyor? Yani
2: işte ben tamamen oyuncu soruyorum tercihleri. Tamamen popülist oyuncu tercihleri.
1: Yani mesela Ozan oynasaydı sonuç çok farklı olur muydu milli takımımız için?
2: Ya pozitif olarak ediyorum. Olurdu. Pozitif olarak olurdu.
1: Ya da mesela sadece soruyorum, anlamak için soruyorum. İlk maçta hani sağ tarafı tamamen Zeki'yi bıraktık ya.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Ki Arda Güler, Zeki Çelik ikilisi. Evet. Ne kadar uyumlu bir ikili
1: evet,
2: mesela.
1: Yani mesela ben hani konsol oyunda yapsam muhtemelen...
2: Yapmazsın herhalde.
1: Yapmam. Öyle tahmin ediyorum. Mesela orada Arda değildi. Başka bir oyuncu. Mesela Oğuz olsaydı Fenerbahçe'de.
2: Oğuz bile değil. Oğuz bile değil. Barış Alper, Yılmaz. Koyacaksın
1: Oğuz
2: oraya.
1: Oğuz da koyabilirsin.
2: Bir Akun'da yani ile birlikte koymadın. Gidip gelecek Barış Alper. Bu kadar basit.
1: Oğuz da koyabilirsin yani. O da mesela.
2: Ya Oğuz da benzer profil.
1: Çok iyi yapıyor yani.
2: Oğuz da benzer profil.
1: Savunma arkası koşuları tabii çok iyi yapıyor.
2: Oğuz da benzer profil. Ama Barış Alper, Yılmaz bu işin direkt biçilmiş kaftanı. Yani koyacaksın İrakunda ile birlikte gidecek gelecek, hatta İrakun da onu kovalayacak.
1: Peki
2: yani.
1: Ben merak ediyorum, senin de fikri merak ediyorum. Şimdi biz Avustralya maçından sonra hani Paraguay maçında en kötü bir beraberlik bekliyorduk değil mi Ulusça?
2: Yani
1: en kötü.
2: Net galibiyet bekliyorduk bu arada.
1: En kötü diyorum.
2: Bak, en kötü bile, en kötü ben 1-0 bekliyordum.
1: Ya kardeşim 1 puan de ya. Tamam 1 puan de. Şimdi ilk maçta Amerika 4 evet. tane attı değil mi?
2: Evet.
1: Peki şimdi biz topu rakipler bize verdiği zaman bu tarz rakipleri çözemiyoruz. Mesela ikinci maçta o golü birinci dakikada yemeyip de yani biraz böyle topu biz Paraguay'a verseydik. Yani onları alış düzenin dışına çıkarmaya çalışsaydık golü yemeden mesela. Hoca bunu mu düşündü acaba?
2: Ya rakip de ama topu almak istemez. Bu durumda siz topu verdiğiniz zaman rakip hızlı hücumlarla şut ya da benzeri tercihlerle hücumunu hemen sonlandırır. Yani Paraguay gibi, Avustralya gibi ya da benzeri takımlar, böyle geçiş oynayan takımlar az önce bir dinleyicimizin yazdığı gibi yan pas geri pas yapmaz. Dikine oynar, ne olursa olur. Ya topu kaybeder, ya şutu çeker, ya faul alır, ya faul yapar. Yani hızlı bir şekilde hata sonlandırır. Dolayısıyla sizin orada hani ben topu vereyim bakayım ne yapacaklar, alışılmışın dışına çıksın diyebileceğiniz bir durum olamaz. Çünkü rakip öyle oynamaz. Yani yan pas geri pas, top oyun kontrolü vesaire, hani blokları kaydıralım. Yani bu mantıkla oynamaz takımlar. Sizin yapmanız gerekenler vardır bu takımlara karşı. Tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin ikinci maçta gösterdiği reaksiyon gibi. Yani 4-2-3-1 ile 4 atmışsın ilk maç. Sonra rakibine bakmışsın. Demişsin ki bu adamlar geçişi çok iyi yapıyor. Ben bu adamların geçişi yapacakları uzunluğu arttırmalıyım deyip çift forvete döndü adam Pochettino. Çift forvetle birlikte iyice ittirdi onları.
1: Maçtan sonra da bu arada açıkladı bunu.
2: Doğrudur, ben takip
1: Türkiye
2: etmedim.
1: Türkiye maçını takip ettik.
2: Evet, ben skoru gördüm, kapattım zaten.
1: Dedi ki Türkiye maçından sonra Türkiye'nin Avustralya
2: doğrudur.
1: Performansını gördük. Çok uzun boylu stoperleri var. Evet. Biz iki santraforla oynadık ki orayı karıştıralım. Doğrudur. Diğer oyunculara alan açalım diye.
2: Makul budur ya, mantıklısı budur.
1: Evet.
2: Yani ki üçlü bir kurguyu zaten tekli bir kurguyla çözemezsiniz. Kısa bir tekliyle hiç çözemezsiniz.
1: Evet, kısa bir tekli. Yani.
2: Hani bir 9 numaranız olur.
1: Mesela uzun. Orada bir Osimhen gibi bir adamın olur uzun
2: olur,
1: boylu.
2: Birebir de yine etkili evet. olur. Ama şimdi Kerem'in...
1: Ya da Lukaku.
2: Kerem'in yani ya da Lukaku benzer şekilde. Ama işte Kerem'in bunu yapma potansiyeli yoktu zaten.
1: Bu arada hani buna rağmen yine olmayabilir. Yani evet. illa da biz tabii. sonuç anlamında söylemiyoruz. Ama en azından oyunu biraz daha... Şutların daha kaliteli olur. Değil evet. mi? Gol beklentin daha yüksek ya, olur.
2: Bile bile Lades'in konusu girersin. Çok fazla oldu bizim iki maçta da. Yani Avustralya maçında... Hani İrakunda'nın üzerinden atak yaptıkları çok belli. Sen oraya gidiyorsun. Arda Güler, Zeki Çelik. İki ağır oyuncu. Yani Zeki de iyi bir oyuncudur ama ağırdır. Yani ağır bir bek Zeki Çelik. Hani bunu Avustralya hocasına versen. Hani kağıdı kalemi. Tamam hani biz zaten güçlüyüz. Bana bir 11 yaz çıkalım desen. Ben sana avantaj veriyorum desen. Adam bu 11'i yazardı zaten. En kötü sağ tarafa Arda'yla Zeki'yi yazardı ki İrakunda'yı kullanabilsin.
1: Ya da İrfancan'ı yazardı belki.
2: Yani belki yani İrfancan'ı yazardı vesaire. Ki İrfancan'ın da mesela temas tarafında Arda Güler'e göre artısı vardır. İrfancan teması sever. Mücadele eder yani. Sarı kartı görür mutlaka. Hani koyduğun zaman. Yani orada senin bir de buna karşı anti üretebileceğin pek çok tercih var. Yani Ferdi Kadıoğlu'nu sağ beke at. Barış Alper Yılmaz'ı sağ öne at. Hadi oynasın bakalım İrakunda.
1: Mesela.
2: Hadi oynasın ya.
1: Mert'i de gördük son maçta bayağı iyi oynadı.
2: Evet.
1: Koyabilir misin?
2: Ya Mert'i koy en kötü ihtimalle. Yani biraz daha oraya
1: Ozan'ı koy.
2: Tempo tabii Ozan'ı tempo koy. Tarafında karşılık verebilecek oyuncuları koy. Yani hani tercihler de çok kötü.
1: Erkan Bey demiş ki o kadar çok yanlış var ki hepsi maalesef Montella'ya çıkıyor demiş.
2: Maalesef.
1: Aynı senin yorumun gibi.
2: Maalesef.
1: Nerede oynamak istiyoruz ama ileride oynamak istiyoruz pardon düzeltiyorum ama tüm stoperlerimiz yavaş.
2: Evet.
1: Hakan,
2: ya o da bir handikap bu arada.
1: Evet.
2: Virgül atayım oraya da.
1: Evet.
2: Yani bu kadar geçiş yapacağına inandığın bir rakibe karşı senin stoperin Abdülkerim Bardakçı olamaz.
1: Ya da Meri.
2: Ya da Meri yani, olamaz. Yani Meri senin orada
1: yavaş.
2: Daha çabuk oyuncularla oynaman lazım. Yani bunun daha kötüsünü söyleyeyim.
1: En azından birisinin hızlı olması lazım.
2: Ya bunun daha kötüsünü söyleyeyim. Kaan Ayhan Abdülkerim Bardakçı yapmadı çok şükür. Yani o zaman 3-0 4-0 olurdu maç muhtemelen. Yani senin elinde Ozan Kabak var. Daha seri hızlı oyuncular var. Bunları değerlendir.

0: yüzdendir. Yani illa ezbere çıkmak zorunda değilsin. Tamam, Merih Demiral da önemli bir oyuncudur. Abdülkerim Bardakçı da önemli bir oyuncudur ama İspanya'ya karşı önemli bir oyuncudur. Fransa'ya karşı önemli bir oyuncudur.
1: Derinde savunduğun zaman.
0: Derinde savunduğun zaman. Evet,
1: yani. Doğru. Bir reklam arasına gidelim. Kısa bir reklam arası, sonra birlikteyiz.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam edecek.
3: Radyo Spor. Reklam.
4: Destansı indirim günleri başlamış. Sepete attığım ayakkabı da indirime girmiştir herhalde.
5: Aa, bunun fiyatı artmış. Bir yanlışlık var galiba.
6: Her ürün ucuz.com, ben Erkan, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Sitenizde indirim var demişsiniz. Ama ben ayakkabıyı sepete attığımda 299 liraydı. Şimdi 499 liraya çıkarmış, sonra da 399 liraya düşürmüşsünüz.
6: Çok özür diliyorum. Hemen şimdi düzeltiyorum. Şu an düzelmiş olması lazım.
4: Bu sefer de fiyat 599 liraya çıktı.
6: Şimdi tekrar kontrol edin.
4: Yine 399 lira oldu.
6: Ama hanımefendi, bu sefer 599'dan 399'a düştü. Ya öyle düşünün yani. Bence harika fırsat. Ben olsam alırdım.
4: Ama bu yanıltıcı. Önce fiyatı arttırıp sonra indirim yapıyorsunuz. Şimdi sizi Ticaret Bakanlığı'na şikayet edeceğim.
7: İndirim miktarı ve oranının gösterilmesinde tüketici yanıltılmamalıdır. Bu gibi durumlarda şikayetleriniz için Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'na başvurabilirsiniz.
6: Cezada indirim olur mu acaba ya?
7: Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
3: Kupon başı 50.000 TL. Her gün tüm altılılarda ek kazanç fırsatı bir talihte. Alt limit yok, üst limit yok, bir talihte fırsat çok. Sen de hemen bir talihe gel, 50.000 TL'lik fırsatı kaçırma. Detaylar bitalih.com'da.
8: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
3: Reklam.
2: Sporun tek adresi Radyo Spor, Saran Holding kuruluşudur. 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi devam ediyor.
1: Bir virgül koymuştuk. Tabii evet. Mesajlar da çok. Mesela bir dinleyicimiz demiş ki çok farklı bir noktadan yaklaşmış. Senin de fikrini merak ediyorum. Gol atamayabilirsin. Şans yoktur dersin. Kısmet dersin. Hadi bunu kabul edelim demiş.
0: Olur.
1: Ama gol yiyemezsin. Bunu şanssızlıkla açıklayamazsın demiş. Karşı takımı şaşırtmak gibi bir planın yok mu? Herkesin ezberlediği ve çalıştığı kadroyu sahaya sürmek karşı tarafa avantaj sağlamaz mı?
0: Kesinlikle. Maçta da. Kesinlikle. Ki iki karbon kopya oynadığın maç. Öyle bir durum da var. Yani strateji tarafında aslında hadi ilk maç turnuvaya giriştir, kazadır, yanlış tercihler yapılmış olabilir.
1: Kabul edelim.
0: Ama ikinci maçta...
1: Hele ikinci 45 dakikayı hiç kabul edemiyorum. Yani. Hiç edemiyorum
0: evet,
1: yani.
0: Evet.
1: Yani kimse kusura bakmasın. Ya,
0: doğru teknik direktörlük örneği zaten grubumuzda var. Yani Mauricio Pochettino ilk maçta nasıl oynadı, ikinci maçta nasıl oynadı?
1: Takımına göre.
0: Pochettino aptal mı? Dört attığı kadroyu bozdu. Sistemi
1: tabii,
0: bozdu.
1: Tabii.
0: Dört attı var.
1: Öyle oluyor işte. Yani sanki öyle bir anlam çıkıyor. Yani bir anda adam maç. Şey oldu yani. Sistemini değiştirdi.
0: Yani niye değiştirdi?
1: Hatta
0: dört attı.
1: Oyuncularını da değiştirdi. İki santraforla üçlü sistemle çıktı. Yani. Bunu da açıkladı. Neden böyle oynadığını.
0: Ki oraya da bir virgül koyalım. Mesela bizim futbol coğrafyamızda çok doğru yani yanlış bilinen bir durum bu. Üçlü sistem kötü sistem. Hayır, gördük. Senin 2-0 yenildiğin takıma top oynattırma devam ediyor.
1: Evet, top göstermediler. Yani. Gerçekten öyle. Hani 2-0 bittiğine bakmayın. Çok daha farklı çok bitebilirdi. Daha farklı.
0: Yani dominasyon direkt 90 dakika tarafında.
1: Evet. Ya bunu da nedenini açıkladı. Yani soranlara söyledi. Biz Türkiye maçında gördük. Ve galibiyet yani maçı kazanmak istiyorduk. Haliyle dediğin gibi daha derine püskürtelim dedi ve bunu da söyledi. Şaşırtmak istedi.
0: Evet.
1: İki savunmacıyla boğuşurken başka oyuncularımız pozisyona girebilir.
0: Evet.
1: Alanlar bulabilir.
0: Ara sızabilirler.
1: Ki zaten goller de
0: öyle geldi.
1: Evet. Yani bu bir tesadüf değil. Evet. Bu bir alternatif plan. Zaten futbolda bu olmazsa olmaz.
0: Evet.

0: görüyorum iki maçın sonunda. Ya ne gard alıyoruz, ne yumruk atmaya çalışıyoruz. Bak çalışıyoruz diyorum.
1: Evet.
0: Atıyoruz diyemiyorum ya. Yani.
1: Maalesef.
0: Günün sonunda bak şimdi birazdan yazanlar olacaktır. Bu arada Belçika kaçırdı mı Trossard'a? Kaçırdı. Evet Belçika'da Kevin De Bruyne 4 şut atmış bu arada. Hani maç artık 0-0'da bitebilir. Çok önemli değil. İran'da kazanabilir. Hiç problem yok. Belçika'da kazanabilir. Hiçbir
1: Tabii
0: problem yok.
1: bahis severlerimiz için
0: Bahis
1: bir buçuk üst olsun
0: severler.
1: Belçika.
0: Ha aynen.
1: Muhtemelen alınmıştır çünkü.
0: Ben Kevin Baba 3 şut atar aldım. İlk yarıdan geldi.
1: Evet, bu arada
0: Artık
1: özel oyunlara da bakmak lazım. Çok
0: çok
1: net
0: çok
1: tercihler
0: çok
1: var.
0: çok güzel tercihler var. Mesela bugün Yamal'ın 5 şutuna 2.70 falan oran veriyordu.
1: Müthiş.
0: İsabetli değil.
1: Müthiş.
0: Yamal'ın ceza sahasından gol atarına 6 oran veriyordu. Denedim ama ilk yarı sonunda çıkardı beyefendi.
1: Evet,
0: Yani
1: orada da o yerzabanı
0: kalbimi
1: vesaire
0: kırdı.
1: aldı evet oyunda.
0: İkinci yarı, ilk yarı
1: Evet.
0: denedi bu arada 5 şut.
1: Evet.
0: Yani o da büyük bir kısmet. Gelmeyebilirdi. İyi yayınlar. Avustralya maçında Kerem'i denedik ve pozisyon üretemedik. Paraguay maçında yine aynı. 65 milyonu üzmeye kimsenin hakkı yok. Kayseri'den Mehmet Efe Tunç.
1: Maalesef çok üzüldük evet. Ya bile bile Lades olduk. Bir de ben buna çok üzülüyorum. Yani
0: Evet.
1: elinizde bir tercih, yani kadro tarafı çok kısıtlıdır söz gelimi. Haiti'sindir, Curaçao'sundur, Yeşil Burun Adalısındır. Oyuncu yoktur elinde yani. Mecburen aynı sistem, aynı diziliş oynarsın. Ama bu takım üçlü de oynar, 4-2-3-1 de oynar, klasik 4-4-2 de oynar. Fatih Hoca'nın 4-3-3'ünü de oynar. Her şeyi oynar yani. Hani pozisyon oyunu da oynarsın, geçiş oyunu da oynarsın. 4-2-4 de oynarsın. Oyuncu
0: Ama
1: profilleri o kadar iyi ki.
0: takımına göre değil mi?
1: Ya ama işte takımına göre oynaman lazım. Yani
0: Ya mesela
1: Amerika Birleşik Devletleri bunu nasıl yapabiliyorsa benim hocam da bunu yapacak bu seviyede.
0: yapmalı.
1: Yapmalı. Yapamadıysa da başarısızdır. Yani daha da yani hocanın arkasında işte ezbere durmanın da anlamı yok. Yani bunu yaptığı durumda da en savunucuları da biz oluruz zaten. Yani
0: Evet.
1: deriz ki yani hoca yaptı ama olmadı deriz
0: Ya
1: mesela.
0: reaksiyon beklemiyor musun? Bekliyorsun değil mi? Mesela şimdi
1: Kesinlikle.
0: basketbol izliyoruz değil mi? Bir takım sporu.
1: Evet.
0: Doğru mu?
1: Doğru.
0: Belki bireysel bir oyuncunun bile fark yarattığı bir takım sporu.
1: Kesinlikle öyle.
0: Mesela son final serisini Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde izledin. Değil mi?
1: Evet.
0: İzledin bütün
1: Evet.
0: maçta. Dinleyicilerimiz de izledi.
1: Doğru.
0: Beşiktaş 3-1 kaybetti. Hani kaybedeceğini aslında hepimiz öngörebiliyorduk. Ama savaştılar sonuna kadar. Değil mi? Ya
1: Doğru.
0: şöyle bak. İlk 5'ten 4 oyuncun yok. Ve hani son maç 77-75 bitti. Bu kadar Euroleague seviyesinde 30 milyon euro belki kendisinin 3-4
1: Daha da fazla. Evet.
0: katı bütçesine sahip olan bir takıma karşı
1: Evet.
0: 3 4 maçta da savaştı.
1: Tabii.
0: Savaştı bak kaybedebilirsin.
1: Ve
0: Problem
1: çok
0: yok.
1: da enteresan yerlere geldi
0: Tabii.
1: bazen maç
0: Koçun
1: için. Evet.
0: katkılarını gördün değil mi?
1: Evet.
0: Yani iki koçun da bu arada. Yani
1: Tabii.
0: sadece ki birbirine övgüler yağdırdılar zaten farkındaysan. Yani şunu
1: Ya
0: söylüyorum.
1: o tarafta
0: Bunu
1: da bir
0: görmek
1: savaş var.
0: istiyoruz biz.
1: Tabii ki. Tabii ki yani kaybetmenin de bir adabı vardır. Bu şekilde kaybedemezsin bu seviyede. Yani biz
0: Sen reaksiyon, evet
1: kaybetmemeliyiz.
0: aynen öyle. Sen reaksiyon göster.
1: Evet.
0: O girmesin top.
1: Ya
0: Tamam
1: canın sağ olsun
0: girmeyebilir.
1: dersin.
0: Evet,
1: Tabii canım. Yani
0: girmeyebilir.
1: evet.
0: Ama onu görelim. Yani 60'a kadar 15 dakika 45'ten 60'a kadar barışı oyuna alaraktan hani ilk yarıdaki karbon kağıdının başka bir modelini görüyoruz.
1: İzlemeyelim hocam. Yani.
0: 60'ta barışı sağ alalım. Efendim Yunus'u çıkaralım. Deniz'i alalım. Madem bu barış sağda oynayacaktı.
1: Evet.
0: İkinci yarının başında alsana hocam.
1: Alsana. Rakip 10 kişi.
0: Madem bu Yunus'u
1: Kazanmak
0: ay
1: zorundasın.
0: kazanmak hatta ya bak diyorum 1 puan bak. Ben 3 puandan da değilim ya. 1 puanı bile alsak şu anda turnuvaya devam ediyorduk.
1: En azından şansımız vardı evet.
0: Hafta sonu oynanacak maçı
1: Final maçıydı yani.
0: yani belki
1: Evet.
0: Amerika'yı yenecekti. Amerika gruptan lider çıkmayı garantiledi.
1: Evet.
0: Doğru mu? Senden önce
1: Doğru.
0: oynamış, garantilemiş. Belki senin maçını umursamayacak. Ki
1: Doğru.
0: umursamayacak zaten. Çıkaracak. Belki 6-7 tane
1: Ya daha rahat
0: rotasyon.
1: çıkarlar.
0: Yani
1: En
0: rotasyon
1: kötü.
0: yapacak.
1: Evet.
0: Yani ben olsam rotasyon yaparım yani. Niye
1: Niye
0: oynatayım
1: riske
0: ki?
1: atmam?
0: Niye
1: Evet.
0: risk atayım ki?
1: Sakatlık olur. Bir
0: Tabii
1: şey
0: ki.
1: olur. Evet.
0: Şimdi hal böyleyken yani rakibin senin son maçta oynayacağın rakibin üst tura çıkmış. Oynadığın takım 10 kişi kalmış. Devre arasında Barış'ı alıyorsun santrafora. Yani sanki Avrupa Şampiyonası'ndan beri yani biz 25 maçtır Barış'ı santraforda oynatmıyormuşuz gibi.
1: Barış'ın kaç golü vardı
0: Ya
1: Allah
0: yok yok
1: aşkına?
0: yok.
1: Yani denemişsin,
0: De ben
1: görmüyor musun
0: anlayamıyorum ya
1: adamı?
0: işte
1: Evet.
0: ondan sonra 15 dakika daha gidiyor.
1: Evet.
0: Üzerine
1: Üçte bir ya 15 dakika dediğimiz de devrenin üçte biri bu arada
0: Bu
1: yani
0: arada
1: ciddi bir
0: 3 dakika
1: süre.
0: mola var.
1: Evet.
0: Adamlar en az hani şut çekeceksin avuta gidecek
1: Ya diri
0: kaleci.
1: tutuyorsun adamları da
0: Tabii ki
1: çünkü.
0: diri tutuyorsun.
1: Evet.
0: Adamlar yere yatacak, kalkmayacak, zaman geçirecek. En az 10 dakika öyle yiyecekler. Etti
1: Evet.
0: sana 70.
1: Evet.
0: Zaten gol atabileceğin en fazla 15-20 dakika var yani oyun
1: Evet.
0: yapabileceğin.
1: Oyun tarafında evet.
0: Onda da sen zaten 15 dakikasın kafadan
1: Çöpe
0: gitti.
1: atıyorsun.
0: Sonra Montella'yı niye eleştiriyorsunuz? Hiç mi oyuncuların günahı yok, suçu? Tamam da yani hoca bir doğruları keşke

0: yapsaydı.
1: Evet. Yani Şenol Hoca'nın zamanındaki milli takımda, Fatih Hoca'nın zamanındaki milli takımda gerideyken bile o hissiyatı veriyordu sana. Evet. Yani şimdi her an her şey olabilir. Bak geliyoruz. Eyvah gol atacağız. Evet. Hadi bakalım falan. Hani böyle tepkiler veriyorduk maçta. Gitgelli maçlar oluyordu en iyi ihtimalle. Ama özellikle bu ikinci maç tarafında ya, rakibin 10 kişi çok kötü bir devre. Çok kötü bir devre. Yani orada zaten olmamayı hak ettik.
0: Bak
1: Öyle
0: şimdi
1: söyleyeyim.
0: mesela Ali Bey bizimle aynı fikirde değil. Diyor ki
1: Olabilir tabii. Saygı duyuyoruz.
0: Montella'dan önce uçup kaçıyor muyduk acaba forvette olduğumuz zamanlar? Yani
1: Yani çok gerilere gidersek ciddi bir Euro 2008 macerası var. Dünya Kupası macerası var. Yani katıldığımız zaman bu tarz organizasyonlara biz ses getiren bir
0: hayır,
1: ülkeyiz.
0: zaten
1: Ne çabuk unutuldu
0: sen
1: bunlar.
0: şampiyon olmayı bekliyor muydun?
1: De şampiyonluğu geçtim. Bu,
0: Ya şu
1: Türkiye
0: Rexon'un
1: zaten.
0: 2 maç sonunda elenmesini gerçekten içinize sindiriyor musunuz sevgili Ali Bey? Montella'yı korumak için. Biz bu arada Montella Hoca'yı sadece eleştiriyoruz tercihinden dolayı.
1: İsimden bağımsız bu arada
0: Tabii
1: yani.
0: yani küfür yok, hakaret yok,
1: Tabii ki.
0: başka bir şey yok. Sadece eleştiriyoruz. Doğru tercihler yapmadı. Yapmadığı için de bir bedeli varsa da ödemeli diyoruz.
1: Evet, bu kadar basit.
0: Şimdi diyor ki Ali Bey. Selamlar, iki maçta şu oynasaydı bu oynasaydı diyor da herkes. Bana söyler misiniz acaba? İki maçın toplamda iyi oynayan, savaşan, isyan eden 2-3 oyuncumuz var mıydı? Diyor. Soru 1. Kimi koyarsanız koyun oyuncular iyi hazırlanmamışlar. Tamam, ben mi hazırlayacağım bunu?
1: Yani.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bunu görecek olan kim? Ben miyim, sen misin?
1: Karar verici teknik
0: Sevgili Ali Bey
1: direktör.
0: siz misiniz
1: Evet.
0: yoksa teknik direktör mü? Teknik
1: Evet.
0: direktör değil mi?
1: Yani kadroyu
0: Tamam.
1: oluşturan kim?
0: Baskının altında ezildiler diyor. Acaba gerçek sorun bu mu? Montella'dan önce uçup kaçıyor muyduk?
1: Yani şöyle bir cevap vereyim. Dakika 60. Paraguay 1-0 önde. Kenarda
0: Bir de 10 kişi. Onu da
1: ve 10
0: söylersen
1: kişi
0: çok sevinirim.
1: kenarda rahat rahat maçı izleyen Montella mı? Yoksa artık gömleği deri olmuş, terden deri
0: Terden.
1: olmuş. Haydi çocuklar, haydi çocuklar diye enerjisini sahaya veren Sayın Fatih Terim mi? Ben Fatih Terim derim açıkçası. Yani burada bu arada hani Fatih Terim seviciliği olarak algılanmasın bu. Bu coşku, bu reaksiyon yoktu zaten her şeyden önce. Yani takım çıktı, standart bir Serie A maçı gibi. İzlemişsinizdir zaten sezonda Inter'in, Juventus'un vesaire maçlarını. Tamamen böyle düşük tempo. İşte sağ pas, sola pas, geri pas, yan pas. İşte bir şekilde çözmeye çalışır, çözemez ki Inter'in son haftalarda bir şampiyonluğu kutladığı bir iç saha maçı vardı. Galiba Verona maçıydı.
0: Evet.
1: 1-1 biten.
0: 1-1 biten.
1: Karbon kopya aynı maç. Paraguay maçının aynısı.
0: Gitmediler.
1: Gitmediler. Biz de gitmedik. Yani böyle
0: Gidemedik.
1: oynayacaksak
0: Daha doğrusu
1: zaten
0: gittik ama bir şey yapamadık.
1: Ya bir şey yapamadık. Yani böyle oynayamazsın bu tarz turnuvalarda zaten ki Türk milli takımının karakteridir savaşmak, karakteridir son dakikalar, karakteridir mücadele etmek yani. Yani zaman zaman oyun hiç istenmediği şekilde Rus ruletine döner. Rakibe gider, sana gelir ama sana geldiği anlarda da olur. Yani anlar olur. Bu iki maç tarafında 180 dakikada bize gelen bir tarafı yoktu bu turnuvanın.
0: 209 dakika.
1: 209 dakika
0: Evet,
1: hatta.
0: 180 demeyelim de.
1: Yani bir Şenol
0: 209.
1: Hoca'nın milli takımı gibi yönettiği milli takım gibi değildi. Bir Fatih Hoca'nın yönettiği Euro 2008 gibi değildi. O ruh yoktu. Yani şöyle bir hatırlayın zaten bizim ya her ülkenin bir dokusu vardır, bir futbol kültürü vardır. Hangi dönemde bizim takımlarımız bu kadar sakin, bu kadar reaksiyonsuz bir şekilde kupaya gitmiştir? Kupa ya da benzeri başarıların tamamı coşkudur bizde.
0: Evet.
1: Yani Galatasaray'ın yakaladığı UEFA kupası
0: Kupası.
1: zaferi, Euro 2008, milli takım
0: 2002.
1: 2002, yani bunların hepsinde bir milli takım coşkusu. Yani Yıldıray Baştürk bile çıkmıştır, savaşmıştır, oynamıştır yani. Ve bunu sağlayan da teknik direktördür. Bu kadar basit.
0: Yani onu
1: Yönetimdir
0: motive
1: yani.
0: edecek olan teknik
1: Tabii
0: direktördür.
1: ki
0: Ben
1: sen ben
0: değilim ki.
1: değiliz
0: Evet.
1: yani.
0: Yani şimdi Ali Bey bizi suçtu ama yani biz değiliz yani. Orada
1: Öyle.
0: o motivasyonu verecek olan, o reaksiyonu gösterecek olan, 1-0 yenikken rakibin 10 kişiyken 60'a kadar
1: Yani
0: bekleyip 60'ta santrofor alan, beğenmediği Deniz'i ya da eksik gördüğü çoğuna göre işte efendim çok fizik, işte sen de hatta aynı şeyi söylüyorsun. Yani milli takım düzeyinde olmayabilir, tamam. O zaman bu arada başka santraforlar da keşke çağırsaydı.
1: ya alsaydı işte
0: Alsaydı
1: keşke.
0: keşke. Evet.
1: Yani
0: Çünkü
1: cebinizde
0: ihtiyaç turnuva kurallar çekildikten sonra zaten böyle maçlar oynayacağımızı öngörüyorduk
1: ya farklı bir
0: hepimiz.
1: örnek olacak ama Dünya Savaşı'na giriyorsunuz. Bu işin kara harekatı var, deniz harekatı var, hava harekatı var. Hava harekatı için sadece bir tane anti uçak bataryası alıyorsunuz. Sadece bir tane. Sadece bir tane. Montella'nın yaptığı da buydu. Yani sizin yanınızda bir Bertu yanınızda bir

0: işte bir X oyuncu, Y oyuncu olmak zorunda.
1: Umut Nayır, Umut
0: Bozok, Umut Nayır mesela. Serdar. Evet.
1: Enes Ünal.
0: Yani bunlar olmak zorunda
1: yani
0: bu kadroda.
1: Yani götürüp oynatmadığın Kaan Ayhan, götürüp oynatmadığın İrfan Can Kahveci, götürüp oynatmadığın Çağlar, götürüp oynatmadığın Samet. Değil mi? Yani. Bunlardan birisinin yerine en azından bu tarz durumları öngörüp yani, hani evet. Tekin direktörlükte yani biraz da böyledir ya.
0: Tabii yani Paraguay maçının dakika 60'ında tabela kalktığında Umut Nayır oyunda, Umut Bozok oyunda, o şu bu yani.
1: Ya da Deniz oyunda.
0: Ya da
1: neyse.
0: Deniz. Yani bunun gibi oyuncuları takır takır atabiliyor olmalıydı Montella çektiği, hazırladığı kadroda. Ama zaten bir burada yanıldık. İki, yani bir Almanya milli takım hocası. Yani Musiala'yı sahneye çıkartıyor dakika 60'da.
1: Tabii.
0: Yani bunu çıkartırken bu arada soktuğu oyuncular da yani Frank Ribery falan filan değil yani. Hani isim olarak söylüyorum.
1: Kesinlikle
0: Fransız
1: değil.
0: Fransız zaten biliyorum da. Hani yani o seviyede yani bir Mihail Balak falan atmıyor sahaya. Bir Miroslav Klose, bir Lukas Podolski atmıyor sahaya. Yani attığı oyunculara da şöyle bir bakın. Yani profil tarafında Musiala'yı kesecek bir oyuncu mu attığı oyuncu? Ya da attığı Sané yerine attığı oyuncu karşılaştıramazsın bile. Ama
1: tabii.
0: İşte o soğuk duş etkisini yarattı hoca. Ve maçı çevirdi. Benzer şekilde Amerika Birleşik Devletleri hocası. Yani bakıyor, diyor ki bu adamların geçişi var. Hani bize karşı oynadıklarında, topu aldıklarında 40-50 metrelik paslarla bize gelmemeliler. Biz onları daha da püskürtmeliyiz. Kendi sahalarına hapsetmeliyiz. Daha önde oynamalıyız. Yani bunu görüyor hoca ve çıkıyor, çift forvet deniyor. O geçişleri biraz daha zorlaştırıyor Avustralya için.
1: Ve sonuç alıyor.
0: Yani benim hocam da bunları yapabilmeli. Yani evet. Biz nasıl burada Arda Güler'i, Hakan Çalhanoğlu'nu, Kenan Yıldız'ı, Uğurcan Çakır'ı vesaire eleştiriyorsak, sonuçta onlar da sahada performans veriyor. Benim hocam da aslında daha zorunu yapıyor. Yani saha kenarında bu kararları verebilmek her şeyden daha zor ve her şeyden daha kritik.
1: Sevgili Ali Bey demiş ki, yani Fatih Hoca'nın, Şenol Hoca'nın, Mustafa Hoca'nın yıllar önceki başarısızlıklarını çok çabuk unuttuk diyor. Milli takımlarda Avrupa Şampiyonası'ndan turnuvanın en kötü takımı seçildiğimizi unuttuk. Unutmadık işte. Şimdi de Dünya Kupası'nın en kötü takımı seçilme yolunda ilerliyoruz. Zaten iki maç sonunda elendik. Hani en büyük hayal kırıklığı, turnuva sonunda en büyük hayal kırıklığı diye bir anket yapsalar bence herhalde bu seçilir. Çünkü beklenti çok daha yüksekti.
0: Yani şöyle bir örnek daha vereyim ben. 34-35 yıllık hayatımda Türkiye adına gördüğüm en kötü Dünya Kupası'nın en kötü organizasyonu.
1: Zaten bir de şeyde vardı, 2002. Yani bir daha bilmiyorum görür müyüz? İnşallah görürüz.
0: Ya da elemeler, yani elemeler de dahil bu arada. Yani en reaksiyonsuz belki de bir ya da ikincidir yani bakıldığında.
1: Avrupa Şampiyonası da çok kötüydü sanırım. Yani Şenol Hoca ile katıldığımız.
0: Şenol Hoca ile katıldığımız
1: evet,
0: var.
1: Evet, orada da orada başka problemler de vardı öyle hatırlıyorum. Lanse ama
0: edildi, evet.
1: Burası da yani ben saha içinde dediğim gibi yenilebiliriz. Problem
0: bu
1: yok.
0: Şekilde değil
1: ama böyle değil. Yani. Yani böyle değil. Bir de bu takımlara yenilmemeliydik, evet, ve böyle evet. Kaybetmemeliydik.
0: Evet.
1: Yani pozisyona girersin, atamazsın. Birçok şey konuşulabilir.
0: Ya Portekiz'e kaybedersiniz. İşte Fransa'ya kaybedersiniz. Ki Portekiz'e zamanında da kaybettik, hatırlayın.
1: Evet.
0: Ondan sonra gittik ne yaptık yani. Ne bileyim, Arjantin'e kaybedersiniz. Belçika'ya kaybedersiniz. Veya düşüşte olan İsviçre'ye kaybedersiniz. Olabilir. Yani bu takımlar çünkü turnuva takımlarıdır. Yaparlar yani. Ama gidip de Avustralya'ya, Paraguay'a kaybetmezsiniz. Kaybetmezsiniz. Kaybettiğiniz yerde sorgulanırsınız.
1: Evet bak, dinleyicimiz diyor ki biz Amerika'yı farklı yenersek Avustralya ile aynı puanda oluyoruz. Şansımız yok mu? Yok, şansımız
0: İkili
1: yok.
0: İkili averaj söz konusu orada.
1: Evet, o yüzden elendik. İki takıma da yenildiğimiz için turnuvaya veda ettik. Zaten yoksa veda ettik demeyiz. Bir ihtimal daha var
0: maalesef,
1: deriz.
0: Evet.
1: Ama maalesef elendik. Böyle de bir durum var.
0: Ya dediğin gibi en kötü 1-1 yakalasaydık ya,
1: evet
0: bir son yani, hafta şansımız
1: evet,
0: olur.
1: Yani en kötü. Ya düşünsene 48 takımın 32'si üst tura çıkıyor
0: ya,
1: ve biz yokuz.
0: Yokuz.
1: Paraguay, Avustralya, Amerika'nın olduğu grupta. Ya evet. Gerçekten şaka gibi ya.
0: Şaka gibi.
1: Vallahi şaka gibi. Yani inanmak da istemiyorum ama artık o önümüzde de bir gerçek var.
0: Ya herhalde turnuva öncesi böyle bir senaryo yaşanacak denseydi hadi canım ya derdik hepimiz.
1: Bak dinleyicimiz demiş ki merhabalar, sizce milli takımın kapasitesi mi bu kadar yoksa tamamen hoca kaynaklı bir başarısızlık mı? Diyor sevgili Erdal Bey.
0: Genel kadro seçimi tarafında, ilk 11'den bahsetmiyorum öncelikle, kadro seçimi tarafında bir hata var, kadro mühendisliği tarafında. Yani böyle bir turnuvaya giden herhangi bir milli takımın tek forveti, tek 9, doğal 9'u Deniz Gül olmaz. Yani burada herhangi bir futbol otoritesini, herhangi bir futbol teknik direktör, herhangi bir futbol adamını getirin, bu kadroya bir 3 tane 9 numara yazar. Mevcut havuzda.
1: Her pozisyonda da var. Alternatifler
0: yani,
1: sadece
0: yani,
1: santraforda
0: sadece
1: yok.

0: Orada yok.
1: Mesela savunmada 5 tane stoperimiz var şu anda. 3'ü hiç
0: Evet.
1: oynamadı. Bu arada Kaan Ayhan da stoper oynadığı için, yani oynayabildiği için 6 var
0: Evet.
1: aslında.
0: Yani ki ona da şöyle bir virgül atayım. Yani özellikle sezonun ikinci yarısından sonra yani Galatasaraylı herhangi bir futbol severe sorsanız Kaan Ayhan'ı milli takıma çağırmaz zaten. Yani
1: Orta sahada da var bu arada 5 tane
0: yani
1: oyuncumuz.
0: orta saha da bu şekilde.
1: Kanatta da var
0: Kanatta da
1: 5-6
0: var.
1: tane
0: Evet.
1: oyuncumuz ama sadece santraforda bir Deniz Gül vardı.
0: Ki bu takımdan gol atmasını bekliyoruz. Yani gol atmasını beklediğimiz bir milli takım bu. Yani golleriyle ön plana çıkıp puanları alıp devam etmesini beklediğimiz bir milli takım.
1: Dinleyicimiz demiş ki iyi yayınlar, Montella'ya fazla yükleniliyor ve milli takımın kapasitesinde aşırı abartıldığını düşünüyorum. Bu açıdan bakın yurt dışında yetişen ve oynayanlardan birkaçı demiş. Bir dakika mesajın. Birkaçı hariç hangi oyuncu takımınıza istersiniz? Ah keşke bizde olsaydı dersiniz. Neredeyse hepsi vasat. Fiziksiz, temposuz. Koskoca ülke santrafor yetiştirememiş vesaire diyor. Bu arada hepsini isteyebilirsiniz. Yurt dışında oynayan oyuncuları. Yetişen oyuncuları da hepsini de istersiniz. Ben öyle tahmin ediyorum. Takımlarınızda mesela Hakan'ı istersiniz.
0: Hakan'ı
1: Can'ı
0: isterim.
1: istersiniz.
0: Tabii.
1: Efendime söyleyeyim. Kim vardı yurt dışında oynayanlar?
0: Yani yurt dışındaki profillerden bahsediyorsak Aral
1: Yani
0: var,
1: Aral
0: çağrılmayan.
1: var.
0: 30 gol katkısı olan bir oyuncuyu milli takıma
1: Kenan var.
0: çağırmadık yani.
1: İsterseniz bunları yapmayın şimdi.
0: Evet.
1: Hani bu oyuncuları da değersizleştirmeyin lütfen. Geçelim bunu. O yüzden ona katılmıyorum. Yani bunların hepsini zaten bazılarını da alamazsınız yani bu arada. Kendi
0: Tabii.
1: takımlarınızda almanız da çok zor. Çünkü Avrupa'nın Arda burada yetişti gitti. Real Madrid'de oynuyor. Ferdi İngiltere'de Brighton'da yılın futbolcusu seçildi. O yüzden bunu geçelim. Ama hani formsuzluk konusunda katılıyorum size. Ama bu da yine hocanın tercihi. Yani oynatmayabilirsin formsuz olan
0: Formsuzluk
1: oyuncuyu.
0: ve doğru mevkide oynatılmama problemleri oldu milli takım tarafında.
1: Bak demiş ki Arda ve Kenan hazır olmayınca geriye ne kalıyor ki? Sence öyle mi? Sadece Arda ve Kenan mı bizim milli takım?
0: Kesinlikle öyle değil. Yani her oyuncu değerli aslında. Yani hatta şöyle bir örnek vereyim. En eleştirilen Kerem Aktürkoğlu bile Fenerbahçeli totalde 25-30 gol katkısı yaptı bu sezon.
1: Evet.
0: Yani ama doğru yerde oynatıldığı için yaptı. Ki performansla çok eleştirildi Kerem'in. Yani daha da fazlası bekleniyordu çünkü oyuncudan. Benzer şekilde Barış Alper Yılmaz, şimdi milli takım kariyerine bakıyorsun. 9 numarada oynatıldığı, ısrar edildiği için gol asist tarafındaki eksikliğini görüyorsun. Ama Galatasaray'da çatır çatır top oynuyor Barış
1: E
0: Alper
1: oynuyor
0: Yılmaz.
1: zaten. Burada
0: Yani
1: da istese aslında istese değil
0: sağ
1: de
0: öne atıldığı zaman
1: yani
0: oynuyor.
1: doğru yerde
0: Evet.
1: oynatılırsa oynayacak
0: Yani
1: da.
0: mesele tamamen o. Yani 4-2-3-1 ise 4-2-3-1, 4-3-3 ise 4-3-3, 3-5-2 ise 3-5-2. Formasyon bağımsız. Senin doğru yere doğru puzzle parçalarını, yapboz parçalarını koyman gerekiyor. Yani programın başında verdiğim örnek gibi. Yani oyuncu havuzundaki kalecileri beğenmedik diye biz Barış Alper Yılmaz'ı mı kaleye atacağız? Aynı şey Kerem Aktürkoğlu'nun 9 numara oynamasıyla, Barış Alper Yılmaz'ın 9 numara oynamasıyla bu bahsettiğim örnek yemin ederim aynı şey.
1: Ben Kenan'ı bile oynatırım ya.
0: Yani
1: 9'da.
0: ya
1: Vallahi
0: Kenan'ı oynat,
1: oynatırım.
0: Can'ı
1: Can
0: oynat.
1: oynatırım yani. Hiçbir şey olmasa.
0: Var.
1: Kenan bu sene Juventus'ta oynadı
0: Tabii.
1: mesela.
0: Ya
1: 9
0: Bertuğ
1: numara.
0: oynat. En kötü Bertuğ. 1.90 boyundaki pivot oyuncu, taş gibi oyuncu Bertuğ ya. 10 gol katkısı yapmış oyuncu.
1: Koşuyor,
0: Oynat ya.
1: mücadele ediyor.
0: Tabii
1: Değil mi?
0: oynat.
1: Yani şu anda aldığı oynatmadığı birçok oyuncudan daha fazla
0: Kat be
1: istatistik
0: kat daha iyi.
1: üretmiş. Yani
0: Evet.
1: genelde hoca istatistik üzerinden
0: Umut
1: gidiyor
0: Bayır'ı
1: ya.
0: koy en kötü ihtimalle. Yani
1: Umut'u
0: hiç
1: beğenmiyor.
0: beğenmedin mesela.
1: Bilmiyorum. Niye anlamıyorum. Yani niye
0: Ne
1: beğenmiyor
0: güzel golleri
1: mesela?
0: var Konya tarafında.
1: Trabzon'a da gitti gayet de.
0: Trabzon'a
1: Evet
0: evet.
1: oynadığı sürede buldu. İstanbul'da Nurettin Bey ben olsam bu gruptan lider çıkarırdım. Teknik direktör diyor. Tek sorumlusu hocadır. İstifa etmeli diyor. İyi akşamlar ben Arif Güneş. Rakiplerimizin defans yaptığından şikayet ediyorlar. İyi ki defans yaptılar. Yoksa her geldikleri neredeyse pozisyon ve gol olurdu diyor. Bak mesela bir de o da ilginç.
0: O da
1: Rakipler
0: ilginç.
1: çok kapalı oynuyor.
0: Evet.
1: Tamam bu zaten belli olan bir şey değil mi? Ben
0: Evet.
1: onu anlamadım
0: İşte bile
1: mesela.
0: bile Lades'ten
1: Maçtan sonra
0: kastım o.
1: böyle açıklamalar vardı
0: Evet.
1: futbolcuların da. Ya rakip çok kapandı. Ya ne yapalım
0: Ya
1: mesela? Bu ne
0: kapanmasın mı?
1: demek
0: Yani
1: mesela?
0: şimdi mesela
1: Ya
0: Paraguay
1: bunun ne
0: teknik
1: demek olduğunu
0: direktörü.
1: söyler misin
0: Tabii
1: mesela
0: tabii yani
1: bana?
0: şimdi Paraguay teknik direktörü mesela şimdi açıyor bakıyor kadroyu. Arda Güler var, Kenan Yıldız var, Hakan Çalhanoğlu var, Yunus Akgün var. Yani genel kadroya bakıyor, Can Uzun var, o şu bu. Ya diyor ben bu takıma karşı nasıl kora kora oynayayım diyor yani. Şu an izlediğimiz İran maçında olduğu gibi 5-4-1 çıkıyor sahaya. Birinci bölgesinde kabul ediyor. Geçiş arıyor adam çünkü biliyor Türkiye'nin net favori olduğunu maçlarda. Avustralya'da böyleydi. Paraguay'da böyle ama En akıllı tercih de bu. Yani şimdi gidip Korakör bize karşı oynasalardı, işte merkezde bassalardı, o şu bu. Elek ederdik adamları biz. İki
1: Üçlük
0: maçta.
1: Dörtlük olacaklardı.
0: Olurlardı yani. Ama şimdi doğru oyun tarafında hoca nasıl doğru oyunu seçiyorsa benim hocam da doğru oyunu, doğru kadroyu seçecek yani.
1: Yani arası. Şimdi bu da bir şikayet konusu olamaz yani. Rakip çok savunma yaptı. Bak dinleyicimiz ne güzel bir
0: tabii tabii o zaman biz de şey
1: Allah'tan
0: yapalım.
1: Diyoruz yani, savunma yaptılar.
0: Keşke
1: üç
0: o zaman
1: gol
0: tabii tabii keşke biz de o zaman Hakan'ı, Arda'yı falan çağırmasaydık. TFF 2. Lig'den vesaire hani bir oyuncu grubu çağırsaydık da biz savunma yapsaydık o zaman. Yani.
1: İşte biz yapamıyoruz. Evet. Savunmayı da yapamıyoruz. Hücumu da yapamıyoruz. Şu anda böyle bir problem var.
0: Maalesef.
1: Merhabalar, ben Erkan demiş. En son bakmamız gereken istatistik toplu oynama istatistiği olmalı. Kesinlikle karşı takım topu alır almaz bizim tarafa koşuyor ve vuruyor topu diyor.
0: İlginç.
1: Kendilerini oynamak istemek ne demiş? Kendileri oynamak istemediler. Mecburen bizim istediğimiz istatistiklerimiz yüksek oldu.
0: Doğru.
1: Açıkçası bakmamız gereken istatistik kaç kere geldiler, kaç gol attılar.
0: Evet, yani siz bence rakibinizi nasıl karşıladınız? Nerede karşıladınız? Hangi başarıyla karşıladınız? Konu bu aslında. Hani veya siz topu tutarken topla birlikte ne yaptınız? Yani buna bir başka örnek. Portekiz milli takımı. Kongo'ya karşı ne yaptı? Kaleye şutları yok.
1: Evet.
0: İsabetli. Ya şimdi Portekiz milli takımı kötü bir milli takım mı?
1: Değil.
0: Yani bakıyorsun kadrosuna, Mendesler, işte Bruno Vitinyalar. Fernandesler, Vitinha. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonu kadronun yarısı zaten Portekizli.
1: Evet.
0: İşte Cancelo falan filan da var
1: Silva
0: üzerine
1: falan.
0: Yani. Tabii Bernardo Silva var.
1: Diazlar.
0: Yani şimdi bu takım kötü bir takım mı? Hayır. Ama oynatılan futbol çok kötü Martinez tarafından.
1: Hocaları kötü.
0: Yani hocaları kötü. Şimdi Martinez'i de mi koruyalım mesela burada? Yani çok güzel topla oynattı. 900 pas yaptı mı diyelim yani.
1: Tabii.
0: Yani rakip Kongo ama işte yani.
1: Ben yıllardır diyorum Martinez'in ne işi var buralarda, bu seviyelerde?
0: Belçika milli takımında
1: altın jenerasyonu mahvetti ya adam. Altın jenerasyon yani, yaşlandı neredeyse dede olacak.
0: Eden Hazard'lar falan bitirdi adamı.
1: Ya hakikaten yani inanılmaz. Hatta i̇nanılmaz. Dün söyledim, dedim çok iyi menajeri var herhalde.
0: Müthiş.
1: Ya da müthiş bir şeyi var yani. Network bilmiyorum. Evet yani olacak iş değil ya. Yani. Bu adam ne iş var Portekiz'de falan ama işte.
0: Hadi bizim milli, hadi Montella iyi diyelim. Yani şimdi Martinez de mi iyi hoca mesela?
1: Allah aşkına Enes, Serdar, Halil, Dervişoğlu falan oynayarak C ligine düşmediler mi? Ya Ali Bey Allah aşkına, siz hala Montella hocayı savunmak için arka yollara dolaşmayın. Bir kere şunu, başarısızlıkta ben çok merak ediyorum. Mesela Ali Bey iyi bir Galatasaraylı. Okan Hoca bu sene bu kadroyla şampiyon olmasaydı ne diyecekti acaba? Çok merak ediyorum ben. Gerçekten çok merak ediyorum. Yani işte Osimhen'i oynatmasaydı mesela. Ya ne gerek var Osimhen'e?
0: O zaman şöyle bir örnek verelim. Sayın dinleyicimize, iyi bir Galatasaraylı dedin. O zaman Barış Alper çok kötü bir oyuncu. Yunus Akgün çok kötü bir oyuncu.
1: Evet.
0: Kötüler mi yani? Değiller. Şimdi aynı Yunus Akgün'de, Barış Alper Yılmaz'da, Sayın Okan Buruk'un yaptığı işlere bakın. Bir de Sayın Montella'nın yaptığı işlere bakın.
1: Yani ya iki da Galatasaray'daki Abdülkerim'in performansı.
0: Abdülkerim'in performansı. Şimdi baktığınız
1: zaman. Davinson Sanchez varken adam, bakıyorsun her maç neredeyse maçın en kritik pozisyonlarında
0: evet.
1: Abdülkerim var.
0: Abdülkerim var, eziyor geçiyor.
1: Burada 3 kere geliyorlar, ikisi gol oluyor. Evet. Neredeyse onun kanadında.
0: Yani şimdi baktığınız zaman milli takımda Uğurcan Çakır, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, hatta Kerem. Kerem de eski Galatasaraylı.
1: Abdülkerim.
0: Abdülkerim. Yani 5-6 oyuncu zaten sayıyorsun.
1: Eren.
0: Eren 6, bak gidiyor yani, 6-7-8 gidiyor. Yani bu kadrolar, bu kadroyla, bu oyuncu grubuyla bir teknik direktörün yaptığı var. Sayın Okan Buruk. Liverpool'u falan yendi ya Galatasaray.
1: Juventus'u yendi.
0: Juventus'u yendi.
1: Liverpool'u 2 kere yendi.
0: Yani.
1: Yendi derken 2 kere yendi.
0: 2 kere yendi. Bir kere de değil yani. Yani bir tanesine tesadüf dersin. Evet. Oyuncu eksikti vesaire dersin. Kötü günündeydi.
1: Ki bunlar Galatasaray'ın ilk 11'indeki oyuncular.
0: Oyuncular. Evet. Yani şimdi bu oyuncu grubunun yaptıkları bunlarken sen gidiyorsun Avustralya'ya, Paraguay'a diş geçiremiyorsun bu oyuncularla.
1: Ya da bu oyuncular çok vasat gözüküyor.
0: Ya da çok vasat gözüküyorlar.
1: Evet, milli
0: yani
1: takımda. Neden, neden mesela Ali Bey?
0: Neden? Yani değil Barış mi? Alper Yılmaz bir tarafta starken 50-60 milyon eurolar konuşuluyorken, şimdi milli takımı izlediğinde 10 milyon euro verir misin Barış Alper'e?
1: Yani şu görüntüde maçın
0: yani
1: son bölümünde hadi derim verim yani. O son bölümde birkaç orta yaptı yani. Evet. O da zaten hani o girdikten sonra birazcık.
0: Ya da Yunus Akgün'e söz gelimi. Ya da Uğurcan Çakır'a mesela, kaleye ilk gelen. Yani bu çok ezber bir yorum bu arada. Hani kaleye ilk gelen topta gol olmasın. Ama adam direk dibine bırakıyorsa ve sen karşılamıyorsan, şut açısı veriyorsan, Uğurcan Çakır ne yapsın orada yani?
1: Haşim Ali Bey hep şundan diyor. Porto'nun ikinci santraforu işte Galatasaray'da, Fenerbahçe'de, Beşiktaş'ta oynar mı? Ya tamam da yani senin her oyuncunun eli seviyede olmayabilir ki.
0: Zorunda
1: bakınız
0: değil.
1: İspanya.
0: Evet.
1: Oyar Zabal bugün 2 gol attı.
0: Evet.
1: Bir de asist yaptı. Nerede eli seviye? Alır mısınız Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye? Hadi gidin alın. Madem öyle, hani İspanya Avrupa şampiyonu değil mi? Evet. Morata'yı getirdiniz buraya beğen.

0: beğenmediniz. Morata'yı.
1: Morata'yı.
0: Morata'yı beğenmediniz Ali Bey. Lütfen. Böyle bakarsanız çok sevinirim. Hayır, bana Deniz Gül efendim zaten elimizde var da mı oynatmıyoruz? Tamam.
1: Ya her seviyede,
0: Ya
1: her
0: iyi bak yine
1: mevkide
0: söylüyorum. İlhan'ı
1: oyuncu
0: oynatmak
1: bulamazsınız
0: zorunda
1: zaten.
0: değil ama bak şu iki maçın özellikle son maçın ikinci yarısında atardın kim varsa ya.
1: Ya Deniz,
0: Boğuşturdun o
1: ya
0: stoperlerle.
1: Deniz'i geçtim. Bertu'yu atardın. Umut Bozok mesela sürpriz bir golcüdür. Zaman zaman çıkar. Atarsın. Yani 9 numara reaksiyonu gösterebilecek oyuncuları kadronda tutmak zorundasın.
0: Dinleyicimiz
1: Zorundasın.
0: demiş ki liyakattan bahsetmiş. Futbolda da maalesef başarısızlık geliyor. Liyakatın olmadığı
1: Maalesef.
0: yerde demiş. Ercan Bey demiş kolay gelsin. İstanbul'dan Ercan, kendimizi kandırmayalım. Biz dünya üçüncüsü olduğumuz zaman bir tane Avrupa takımıyla maç yapmadık. Hep Asya takımlarıyla oynamıştık. Hatırlatırım. Benim önerim de Oğuz Çetin'in getirilmesi. Demiş de bu arada biz hangi takımla oynadık burada? Yani şey mi? Nedir o? Uruguay, Kolombiya, işte Arjantin'le falan mı oynadık
1: Ya
0: yani?
1: Brezilya ile oynanan maç korakor başa
0: Bir
1: baş maç ne
0: dakika.
1: çabuk unutuldu
0: Bir dakika, bir
1: mesela.
0: dakika. Ya bu Paraguay'ı falan tamam Brezilya'yı grupta yenebilir Güney Amerika'da ama ne zaman Brezilya yenildi? Ne zaman
1: Tamam.
0: Arjantin yenildi? Bir gruptaki şeylerine de bakalım da onların
1: Bakalım.
0: sıralamasına.
1: Tabii.
0: Ondan sonra konuşalım. Artı bir Uruguay değil bu Paraguay.
1: Tabii ki
0: Bir
1: değil.
0: Kolombiya değil.
1: Tabii ki değil.
0: Avustralya'da
1: Ki
0: bir
1: Uruguay'ın da kadrosu çok daha başkaydı, onu
0: lütfen. Hayır şu
1: söyleyeyim.
0: anda da değil yani
1: Evet.
0: Uruguay yani taş gibi bir takım yani. Ercan Bey ne demiş? Ne demiş bakalım. İstanbul'dan.
1: Yani bizim genel futbol
0: Biz kendimizi
1: düzeninde,
0: çok büyüttük mü acaba diyor. Şımardık mı biraz
1: ya
0: diyor
1: bizim genel futbol
0: Ercan Bey.
1: düzeninde hak edene hakkını vermek kadar eleştiriyi hak edene de eleştiriyi vermek lazım. Bu yok bizde. Yani
0: Mesela
1: bunu yapmak
0: evet
1: lazım.
0: maalesef yapmıyoruz. Halil Bey demiş ki Halil Eyüpoğlu Montella'nın yerine Jürgen Klopp olsaydı başarılı olur muydu sizce demiş.
1: Ya Klopp çok büyük bir hoca. İlla ki daha farklı olurdu.
0: Bence herhangi bir teknik direktörle biz bu gruptan çıkardık. Yani reaksiyon verebilen, daha
1: En
0: cesaretli
1: kötü
0: davranabilen.
1: final maçına kalırdık. En kötü final maçına kalırdık.
0: Bu
1: Hadi
0: iki maç
1: Avustralya
0: sonunda
1: bizi şaşırttı.
0: elenmezdik.
1: Tabii de.
0: Evet.
1: Hadi Avustralya bizi şaşırttı diyelim. Ama 10 kişi Paraguay'da yenersin yani.
0: Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben talibim diyor Onur Bey. Türkiye teknik
1: Hemen
0: direktörü
1: CV
0: yok.
1: gönderin.
0: Olmaz. Peki sorum şu. Paraguay 4 ay önce Brezilya'yı, Uruguay'ı, Arjantin'i yendi. Yendi. Onların açıklamasını da yapın peki. Montella'nın parmağı olabilir mi? Ya gerçekten çok merak ediyorum. Yani biz yanlış maç mı izledik ya Paraguay. Sizce bu Paraguay gerçekten
1: Şimdi
0: bizden
1: Güney
0: daha mı
1: Amerika
0: iyi takım ya?
1: elemelerine gideceksek oradaki skorlara bakıyorsak o zaman Bolivya da çok iyi bir milli takım.
0: Arjantin'i 5-0 yeniyor mesela.
1: Yani neden? Rakımdan dolayı.
0: Rakımdan dolayı mesela.
1: Yani şimdi
0: Ne ama?
1: öyle
0: Hayır
1: şeyler de var
0: şimdi
1: yani.
0: olaya bak. Hayır gerçekten biz yanlış maç mıydı? Bu
1: Yani
0: Paraguay çok üst düzey bir takım ya.
1: Libertadores maçları oluyor biliyorsunuz. Sudamericana
0: Bilmez miyim?
1: maçları oluyor. Orada Bolivya takımları gidiyor. Flamengo'ya 3 atıyor. İşte Palmeiras'a 5 atıyor. Atıyorlar yani bu tarz maçlarda işte Paraguay'dır, Bolivya'dır, odur şudur budur. İç saha dış saha avantajları çok fazla var. Yani o çok başka bir turnuva. Brezilya buraya zar zor mu geldi, kolay mı geldi? Bir bakalım o zaman. Ya yani Brezilya'da mesela milli takım tarafında herhalde ciddi bir örnektir. Bir Arjantin'in gelişine bakalım, bir Brezilya'nın gelişine bakalım. Vinicius'un oksijen maskesiyle gezdiği maçlara bakalım. Yani o çok başka bir turnuva. Oradan örnek vermek hiç doğru değil.
0: Şeye katılır mısın? Burak Bey yazmış. Burak Çiçek demiş ki milli takımımızın en büyük sorunu fiziksel bence. Özellikle hep istatistiklere bakıyoruz
1: Ya
0: diyor.
1: orada biraz yetersiziz, evet. Ona biraz katılıyorum ben de.
0: Kulüp sezon bittikten sonra fizik olarak geriye gitmişler diyor. Buna katılıyor musun?
1: Yani şöyle geçmişteki teknik oyuncularla şu anki teknik oyuncular arasındaki en büyük fark bu zaten. Yani yakın geçmişten örnek verecek olursam Arda Turan çok teknik bir oyuncuydu ama savaşan da bir oyuncuydu. Benzer şekilde daha da eskilere gidecek olursak işte Emre Belezoğlular, Yıldıray Baştürkler. Yani bunların hepsi çok teknik kapasitesi yüksek oyunculardı. İşte Tugay Kerimoğlular vesaire ama teması da seven, teması da yapabilen oyunculardı. Yani milli takım tarafında, futbolcular tarafında yapabileceğim en büyük eleştiri budur. Yani çok soft, çok yumuşak kalıyoruz oralarda. Yani Kenan, Arda, Hakan, Yunus. Yani bu oyuncuların biraz daha bu seviyelerde daha iyi performans vermesi gerekiyor bu konuda.
0: Ama o da yine bir hoca tercih. Yani mesela bizim şu anda bu iki maça baktığım zaman rakipler zaten gelmedi üzerimize.
1: Evet.
0: Birincisi bu. İkincisi yani temas olmamasının sebebi. İkincisi Orta sahaya şöyle bakıyorum. Temas edecek

0: bir oyuncu var.
1: Doğru.
0: İsmail.
1: Doğru.
0: Başka yok. Yani doğru. Mesela Arda faul yapmaz. Hakan evet. yapmaz.
1: Yani Hakan'ın Arda'nın yanından bir çalımla kolayca çıkabilirsiniz.
0: Tabii bir vücut hareketiyle gidiyorlar. Evet.
1: Ama yap bakalım Barış Alper'in yanından bir mesela, duvar pası.
0: Kenan yapmaz. Evet. Yunus zaten yine o da gerçi bir faul yaptı ama o dört faulün biri de Yunus bu arada. Onun evet. hakkını yemeyelim. Evet. Yani çok böyle fizikte oynayan bir takımız değiliz zaten. Fiziksel mücadeleye zorlayan bir takım görüntüsü yoktu. Bunu yapabilecek birkaç oyuncusu vardı yedekte.
1: Evet. İşte Oğuz da, Aydınlar vesaire evet. değerlendirilmedi zaten.
0: Oğuz var, Orkun var.
1: Evet, Orkun var mesela.
0: Her maç mesela 3-4 evet. faul yapıyor Orkun mesela. Mutlaka giriyor fiziksel mücadeleye.
1: Tabii çok sever.
0: Artı İsmail Kezani. Ben mesela benim bana sorsam bence şu maçlarda ideal orta sahamız sonuçlardan bağımsız olarak söylüyorum. Bir kere kesinlikle Orkun'u yazardım. Yani üretim anlamında söylüyorum. Özellikle evet. ilk maçtan sonra kesinlikle yazardım. Yani biz Avusturya'yı çözemedik. O ikili orta sahayla Hakan Orkun yapardı.
1: Yani şutör bir oyuncu her şeyden önce. İhtiyacın var. Yani sen eğer ceza sahasına giremiyorsan.
0: Mesela şunu sana soracağım. Unutma sözünü. Biz Hı-hı. İspanya deplasmanında Hakan Orkun Salih oynamadık mı?
1: Doğru, oynadık.
0: Ne oldu maç? 2-2.
1: 2-2
0: değil
1: oldu.
0: Evet. Oynuyorlarmış değil mi demek ki? Yani Hakansız da bir orta saha oluyormuş.
1: Oluyor tabii ki.
0: Değil mi? Yani bayağı eksiğimiz vardı. Bayağı da başa baş oynadık yani.
1: Evet.
0: Kosova maçında asisti kim yaptı?
1: Orkun yaptı.
0: Orkun yaptı. Ama Romanya maçını zor çözmüştük burada. Orkun yoktu. Değil mi? Hatta evet. burada demiştik yani niye Arda'nın hocam koymuyorsun evet. vesaire. O da çok zor yani. Neredeyse pozisyona giremediğimiz bir maçtı. Sonuç itibariyle bir dinleyicimiz yazmış da şöyle bakıyorum. Bu mesajı da okuyayım. Sonra da artık yavaş yavaş bitirelim. İyi yayınlar. İstanbul'dan Emrah ben. Bugün biraz vaktimiz çabuk geçti.
1: Evet. Maalesef.
0: Haftaya umarım 5 saat yaparız. Bence bizim milli takımın en büyük hatası Fransa, Almanya, İspanya gibi baskın futbol oynamaya çalışmak. Ama bu biraz erken gol yediğimiz için oldu. Özellikle ikinci maçta.
1: Ve rakip tercihleri.
0: Bir de rakip tercihleri. Evet. Madem rakipler kapanıyor biz de kapanacağız ve sıkıcı bir futbolda bir puana yani razı olacağız. Kontra atak oynayacağız vesaire diyor. Kısacası haddimizi bileceğiz değil mi?
1: Yani tabii mevcut kadrodaki oyuncularla biz haddimizi bilmekten ziyade had bildirmek üzerine bir oyun oynamamız lazım diye düşünüyorum. Yani Kenan Yıldız, Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün, ya bunların hepsi üst düzey oyuncular. Ya bunların hakkını yememek lazım. Ama bir yemek tarifinde nasıl doğru malzemeleri doğru zamanda doğru şekilde ortaya koymak gerekir? Futbolda da böyle yani kadro mühendisliği tarafında 9 numarayı 9 numarada, kanat forveti kanat forvette, sağ beki sağ bekte, hatta rakibe göre hızlı sağ beki kullanmak, yavaş sağ beki, teknik sağ beki kullanmak gibi böyle farklılıklar oluyor. Yani bunları yapmak zorundasınız. Yani Avustralya gibi bir takıma karşı sağ ön ve sağ bek tercihiniz Zeki Arda olamaz. Bunu yaparsanız gol yersiniz. Çünkü rakibinize kozu veriyorsunuz. Rakibinizin belki de tek kozuna yani ekmek var rakibinizde. Üzerine yağ, bal, kaymak sürüyorsunuz yani. Tabii ki yer rakibiniz oradan o ekmeği. Sizin mevcut kadronuzda ki buna işte benim en üzüldüğüm noktada bu. Çözümünüz var. Yani çözümünüz olmasa her oyuncunuz yavaş, her oyuncunuz yaşlı olsa Estonya milli takımı olsanız mesela yapamazsınız zaten. Ama şimdi bir Zeki Arda tercihi var. Bir de söz gelimi Ferdi Barış Alper tercihi var. Hangisi daha dinamizme cevap verebilir? Tabii ki ikincisi.
0: Evet.
1: Yani bunu yapmadığımız için zaten kaybettik.
0: Bak dinleyicimiz demiş ki Fatih Bey milli takımımız içinde bilmediğimiz bir sorun var diyor. Bence.
1: Ya muhakkak. Oyuncu seçimleri farklı bir boyutta belki yapılıyordur. Hocaya bırakılmıyor olabilir. Tabii bunların hepsi spekülasyon. Veya hocanın çok inandığı, bazen teknik direktörlerde olur bu. Hatırlar futbol severler. Eskiden Slaven Bilic'in Mustafa Pek demek ısrarı. İşte çeşitli hocaların, çeşitli futbolcular üzerindeki ısrarı, formasyon ısrarı. Bunlar çok ama görülmüş
0: uzun
1: şeyler.
0: Uzun bir maratonda olabilir.
1: Evet yani ama işte milli takımda olamaz de. Yani.
0: Ama bu kadar hani bu arada İran gerçekten
1: 10 kişi savaşıyor yani. Çıkabiliyorsun
0: evet yani. Savaşıyor yani. Evet. Belçika karşısında. Bitiriyoruz bir iki dakikaya. Yani benim bu turnuvada şu ana kadar gördüğüm Alper katılır mısın bilmiyorum ama hocanın ilk maçtan sonra söylediği ve milli takım kampı açıklandıktan sonra
1: evet.
0: öncesinde de maç ritmi düşük olan sakat olan oyuncularla İki maçı da oynadık.
1: Maalesef. Neredeyse 90 dakika oynadık bazı oyuncularla.
0: Arda, Kenan ve Hakan.
1: Hakan.
0: Yani Arda bir aydır yoktu.
1: Ya ki opsiyonlarımız da varken bunu yaptık
0: evet,
1: yani.
0: Evet, Kenan bir aydır yoktu.
1: Evet.
0: Bildiğim kadarıyla Hakan da bir süredir yok. Son maçta oynamadı değil mi? Bildiğim kadarıyla yoktu herhalde. Öyle hatırlıyorum ama.
1: Son maçta Hakan vardı. 90 dakika oynadı.
0: Hayır şeydi. Inter'in son
1: maçlarında. Ha tabii tabii oynamadı tabii ki.
0: Yani tabii maç ki. Ritmi hazırlık maçlarında oynamadı çünkü bildiğim tabii, kadarıyla tabii. Değil mi? Bizim hazırlık maçlarında
1: evet.
0: Oynamadı. Şimdi bu kadar oynamayan bir süredir oynamayan bir oyuncu bir de 90 dakika sahada
1: farklı
0: tutmak,
1: bir coğrafyada.
0: Farklı bir coğrafyada. Bir de bu kadar fiziksel mücadelenin olabileceği
1: evet, hava şartlarının ağır olduğu sıcaklık tarafında.
0: Mesela
1: yorucu.
0: Hakan olmasaydı biz İsmail Salih, İsmail Hakan, Orkun Salih, Orkun İsmail'le bu kadar top bizde kalmaz mıydı mesela?
1: Ya yani ki,
0: Hakan mıydı oradaki o topu? Hani rakipler zaten 18'in içinde savunuyordu.
1: Ki rakipleriniz de Fransa, İspanya değil. Yani Hakan Çalhanoğlu'nu oynatmak zorundayım gibi bir durum söz konusu değil. Yani daha az kalitesiz ama daha hazır oyuncuyla oynayabilirsin.
0: Evet onu soruyorum. Yani mesela Montella Hoca bunu yaptı, ben mi görmedim? Ya da
1: yapmadı, görmedik.
0: Haksız bir eleştirimi yapıyorum mesela.
1: Ne yapmadı, görmedik tabii ki. Yani,
0: değil mi?
1: Yani temelde baktığınız zaman Paraguay, Avustralya ki Avustralya mesela. Bakıldığında artı olarak yazabileceğiniz şeylerden iki şeyden birisi uzun olmaları, ikincisi fiziksel olarak hazır olmaları. Yani atlet bir takıma karşı, atletizmi yüksek olan bir takıma karşı sakatlıktan yeni çıkmış, ritimsiz oyuncularla oynayamazsın zaten.
0: Oynadığın zaman da sonuç maalesef bu oluyor. Olur. Peki ağzına sağlık. Süremizi de bir 5-6 dakika açtık ama olsun. Önümüzdeki hafta bilmiyorum takvim eğer maçlar olmazsa 5 saat artık
1: İnşallah.
0: O zaman maçımız da olacak. Onu da bir konuşuruz. Ama herhalde hepimizin çok üzüleceği, üzüntüyle hatırlayacağı bir turnuva olacak. Çünkü yolumuzda bayağı bir çeyrek finale kadar gidebilirdik yani evet. Öyle
1: ya bir çeyrek olurdu.
0: Evet. Evet. Ya bu takımın da bence en az bir çeyrek yapması gerekiyordu diye evet. Düşünüyorum. Ağzına sağlık sevgili Alper.
1: Çok teşekkürler.
0: Evet biz bitiriyoruz. Yarın saat 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Dinleyen, mesaj olan herkese çok teşekkür ederim. Bir dakika. Ne demiş? Dinleyicimiz son Ercan Bey ne demiş? Siz beni yanlış anladınız. Biz dünya üçüncüsü olduğumuz zaman bile Asya takımlarının gelip üçüncü olduk onu demek. Yenip üçüncü olduk onu demek istedim
1: tabii,
0: diyor.
1: Tabii.
0: Fark etmez ya. Yani Dünya Kupası'nda herkes mücadele ediyor.
1: Herkes milli takım.
0: Evet.
1: Yani herkes elit seviye bakıldığında.
0: Ya yani, da en iyisini yapmaya çalışıyor.
1: Şöyle bir örnek vardı. Galiba Haiti tam yanlış hatırlamıyorsam. Bir arkadaşımızla konuşuyorduk hani milli takım seviyelerini konuşurken. Haiti İskoçya maçıydı hatta. Ya dedim Haiti'de Bellegarde var, o var, şu var, bu var. Hani yani Haiti'de bile 3-5 tane Avrupa Ligi'nde isim yapmış oyuncu var.
0: Evet.
1: Yani seviye aslında çok yüksek. Bakmayın yani oynanan oyun hani bir izleyici olarak sizi tatmin etmiyor olabilir ama bir Katar milli takımı bile İsviçre'den puan alabiliyor yani.
0: Doğru.
1: Öyle bir durum var.
0: Çünkü herkes savaşıyor. En iyisini
1: evet,
0: yapmaya çalışıyor.
1: En iyisini yapmaya çalışıyor.
0: Peki bitiriyoruz. Yarın 20.30'da tekrar karşınızda olacağım. Herkese mutlu akşamlar.
1: Saygılar. İyi geceler.
0: Hoşçakalın.
2: 300-314 başaran iddianın sunduğu maç merkezi sona erdi.
3: Radyospor'un web sitesi ve uygulaması yenilendi. Yüksek erişilebilirlik ve hız sağlayan AI Assisted teknolojisi, Radyospor'u istediğiniz yerde, istediğiniz zaman kesintisiz dinleme imkanı, podcastleri dinlerken hızlı oynatma, ileri ve geri sarma özelliği, program ve programcılara dair detaylar, ajans spor haberleriyle gündemi takip etme imkanı. Radyospor'un uygulamasını hemen indirin.